0: geldik. Bol.
1: Yemeği nasıl buldun yemeği? Matematiği bırak. Yemeği nasıl buldun?
0: Şefim, yemek bu yok. Tad alamadım bundan.
1: Hiçbir şeyden tad alamıyorsun ya.
0: Yok, tad alıyorum da şey hoşuma gitmedi.
1: Neyi hoşuna gitmedi?
0: Et böyle şey gibi, lastik gibiydi.
1: Ne lastiği gibi?
0: Aynen normal lastik gibi. Saç lastiği.
1: Niye? Lastik yiyorsun sen de. Nereden anladın lastiğin o tat şeyini?
0: Öyle ama pişmiş, yarısı yağlı böyle sanki. Böyle yağı böyle hafiften kızartmış böyle yağda. Direkt şey geldi, kızarmış yağ geldi.
1: Lastik tadı öyle mi oluyor?
0: Ya ben öyle alıyorum.
1: Niye sen evde lastik mi yiyorsun ya?
0: Şefim, hobilerim lastik yemek.
1: Başka hobim var mı bilmediğimiz?
0: Yok.
1: Peki, etlere lastik gibi dedin. Havuç, patates?
0: Havuç biraz yumuşak gibi. Patatesin tadı güzeldi.
1: Pilavı nasıl bulduk?
0: Pilav da iyiydi.
1: Kimin olabilir?
0: Evet, ses tonumuzdan da anlaşılacağı gibi bu herhalde ismini söylemedim. Kimdi o? Royal'in olabilir mi?
1: Bilmem.
0: Royal?
1: Ses tonumla ne alakası var ya? Sen benim ses tonuma göre puan vereceksen yanılıyorsun, söyleyeyim sana. Ben bağırırım, çağırırım, sesi kısaltırım, yükseltirim, açarım, kapatırım. Her türlü oynarım yani.
0: O zaman şefim,
1: puanın.
0: 3.
1: 3.
0: 3 veriyorum.
1: Royale 3 mü verdin?
0: Vallahi 3 vereyim. Öyle 0 veremem. Bir tane verdim, o da Dilek 0 verdiği için bana. Ben de ona verdim.
1: Kimseye 0 verdin mi? 1-2 tane verdiniz galiba.
0: Yok, bir tane verdim şefim. Bir kişiye verdim. Diğerlerine bol keseden verdim. Ama bu bugün için.
1: Hazırsan aç gözünü. Bakalım yemeğini bulmuş musun?
0: Açıyorum. Puan verdin? Kesin bulmuşumdur. Bulmadıysam hiçbir şey görmüyorum.
1: Gözlüğü koyarım yerine. Yerimize geçelim.
2: Gel gel gel. Başa geç. Gel. Allah aşkına zaten... Allah aşkına geçsene bir.
0: Gel.
2: Beğendin eti, beğendin pilavı, beğendin.
0: Ama nasıl bildin?
2: Nasıl bildin? Niye sıfırı veriyorsun o kadar beğendiğin yemeğe?
1: Kendi yemeğine lastik gibi dedin ya.
0: Şefim,
1: lastik... Son tattın tabak kendininden.
0: Benim de... Ya aslında orada aldım tadı da... Ya ne bileyim, patatesler büyüktü. O lastik gibiydi gerçekten. Lastik gibi denk geldi ya. Pişirememişim herhalde.
3: Durali aslında çok akıllıca düşünüyordu ama nedense benden yana oldu şans. Durali bana 5 puan verdi. İnşallah o da böyle devam eder.
1: Hazırsak başlayalım.
2: Başlayalım.
1: İlk Royal, senden başlamak istiyorum.
4: Başlayalım şefim.
1: Ben size tas kebabı yapmanızı söyledim. Siz bana etli türlü yaptınız hepiniz. Etli türlünün tadına bakalım.
4: Bence aynı yaptık.
1: Hepiniz etli türlü yaptınız.
4: Sulu.
1: Sulu, suyu nerede? Kekik atmayı unuttun mu?
4: Yok, attım.
1: Nerede?
4: Attım.
1: Yemeğe suyu yok. Ama
4: son
1: lezzetli.
4: Dakikada aceleye geldim ya, suyundan biraz yetiştiremedim belki.
1: Bu ağacı ben mi yiyeceğim?
4: Bakabilir
1: miyim? Defne yaprağı yemeklere koku ve lezzet versin diye konulur. Tabağa yenmeyecek hiçbir şekilde hiçbir şey konmaması lazım. Kabukluyorsan vereyim ye.
4: Olsun,
1: ama muhteşem bir tadı bunun.
4: Şansa.
1: Lezzetli bir yemek. Azerbaycan'da bu pişmemiş pilava ne diyorlar?
4: Çiğ.
1: Çiğ.
4: Evet, pişmiyip de.
1: Pişmemiş demeyeyim de yarı pişmiş.
4: Yani şefim, hem güzel diyorsun hem pişmemiş.
1: Bak, yemek güzel. Evet. Pilav yarı pişmiş. İçerisinde defne yaprağı var. Sana puanım.
4: Takma ya. Defne yaprağına takma.
1: 2.
4: Teşekkürler şefim.
1: Bu
4: bugün şeften 2 puan aldığım için gerçekten üzüldüm. Çünkü şef yemeği tadarken beğendi ama bir anda 2 puan vermesi biraz beni çok üzdü ya. 4 beklerdim.
1: Gelelim. Dilek.
2: Buradayım.
1: Neredesin?
2: Buradayım. Çünkü cebime gel. Bir sus. Almışım sıfırı zaten.
1: Dilek.
2: Efendim mi?
1: Risotto lapa bir pilavdı. Bu pilav pişti mi?
2: Tabii ki. Lütfen. Kabul ediyorum. Pişti o pilav. Pişti, pişti. Vallahi pişti şef. Vallahi pişti. Vallahi pişti. Pişmedi mi? Hakikaten mi? Bir dur.
1: Vallahi tuzu yok. İnan pişmemiş.
2: Ay, pişmiştir o. Evdekiler zaten dedi inşallah pilav yaptırmazlar sana. Aa, teşekkür ederim. O pişti değil mi? Bak, o güzeldi. Evet. Ya var ya evet. Harikasın şef. Seni seviyorum. Vallahi o güzel bak. Biliyorum benim lezzetini. Ama pilav için demeyebilirim. Ama... Ay hepsini bilmiş. De. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya bir sus sen ya. Bir dakika, biz konuşmuyoruz. Bir dakika onu geri koy yerine. Ay Allah aşkına geri koy, geri koy. Şöyle yaptı bana ya. Bir nedir şefim ya, ya şef bir nedir ya? Bir verdi ya. Allah'tan sıfır vermedi ya. Bir verdi.
1: Geçelim Durali'ye. Bu Rize usulü havuç doğrama tekniği. Bu patatesler falan ne olacak?
0: Patates?
1: Türlü demedim bak. Senin bu yaptığın yaz türlüsü.
2: Kadın bak o kadar...
0: Tuz attım şefim.
4: Atmış atmış.
1: Tuz attın mı?
0: Attım da demek tencerede kaldı tuzu.
1: Gram tuz yok gram. Hani tuz unutulmuş bariz. Pilav pişmiş. Bu orman kebabından ziyade tarra kebabına dönmüş.
4: Sıfır gelsin, sıfır gelsin, sıfır, sıfır, sıfır gelsin.
1: Sana puanım bir.
0: Teşekkür ederim şefim. Hiç yoktan iyidir.
1: Sedoş. Yemeğin suyu nerede? Hani bunlarda su var da seninkinin suyu nerede?
3: Pilav çekti. Siz pişirirken diyordunuz hatırlıyor musunuz Seda suyunu çok koydun diye. Ama bak pilav içinde çekti çekti hep alttaki pilavlar.
1: Biz yemeğin suyunu pilava koymadık.
3: Koymadık tabakta çekti.
1: Tabakta pilavla ne alakası var?
3: Yanında ya altında. Ama pişirirken gördün şefim en tam, çok suyu tam ben trak, koymuştum.
1: Tam Trakyalısın ya.
3: Kendimi sıyırmaya uğraşıyorum.
1: Et pişmiş güzel. Valla pilav pişmiş.
2: Sağ
1: et de pişmiş, yemek de pişmiş.
2: Allah gitti puan. Puan gitti.
1: Tuzuyla suyu nerede?
3: Tuzluktan dolayı tuzunu atamadım diye düşünüyorum. Çünkü hiç evde onu kullanmam.
1: Senin tuz
3: elim
1: çalışıyor.
3: Değilim. Ben bir de eski usul.
1: Şunu çevirmeni... Şunu çeviriyorsun
3: hani
1: bir şey
3: yok. Hani bir annelerimizin göz kararı var ya.
0: Yavaş çevirmiş şefim.
1: Sen evde,
3: göz kararı olayı.
1: Sen annemizin göz kararı yaparsan evden tuzluk getir, evden bıçak getir, bıçak evden soyacak getirirsen. Tamam. İşte bura sizin evinizin mutfağı evet. Değil, benim mutfağım.
3: Yarın burası. Tuzluğa daha dikkat edeceğim.
1: Bura benim mutfağım. Ben ne gösteriyorsam, ne veriyorsam yap onunla. Al beşe.
3: Sağ ol.
1: Sana puanım, sana puanım.
2: Ya of, ya oynamıyorum ya.
3: Canın sağ olsun şefim ya.
1: Üç. Hakkaniyetli
3: de. Bilirsin. Şefin adaletli olduğunu biliyorum. Kesinlikle çok güzel puanlar vereceğini biliyorum. Güveniyorum. 3 puansa hakkım 3 puanı verdi. Teşekkür ediyorum.
1: Yine haftanın ilk günü sıfırı çakmadığıma dua edin ya. Herkese güzel güzel puan verdim. Şimdi toplamda almış olduğunuz ilk günün puanları geliyor. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki. Royal. İlk günün günahı olmaz. Toplamda almış olduğun puan 6. İyi bir puan. Dilek.
2: Buradayım. Benim. Buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim ondan önce?
1: İlk günün sonunda almış olduğun toplam puan 8. Durali. Toplam puanın 13 ve Seda. İlk günün sonunda toplam almış olduğun puan 20 ve ilk günün liderisin. 20 sağ puanla öndesin. Dilekçim söyle.
2: Şey, şu turşulardan birini alabilir miyim Allah aşkına? Giderken götüreyim bari.
1: Niye turşu?
4: Sabahtan canı çekmiş giderken diyor.
1: Birini aş veriyorsun kız.
2: Ha? Yok yok vallahi. Sindirim bozuldu. Gidim şu kavanoz açayım da yiyeyim bari ya.
1: Daha dur ilk gün daha, 4 gün daha var ya.
2: Nedir ya? 8 puan nedir?
1: İlk gün olur böyle şeyler.
3: Günü lider bitirdim. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah böyle devam eder.
2: Ah bu Seda var ya, bugün birinci oldu, lider oldu ya. İçime oturdu. Vallahi içime oturdu. Seda, yarın var ya o bir liderle elinden almam lazım seni.

0: Metrekare'de bu bölüm Zekeriya Köy'de iç mimar Sercan Selim Karakuş'un tasarımını gerçekleştirdiği doğayla iç içe olan villaya konuk oluyoruz. 350 metrekare büyüklüğünde modern tarzda dekore edilmiş soft tonların hakim olduğu bu villanın detaylarını Sercan Bey'den dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Sercan Selim Karakuş. Şu anda Zekeriya Köy'de en son bitirdiğim projenin çekiminde bulunuyoruz. Zekeriya Köy'de yaklaşık 350 metrekare oturma olan villamızdayız şu anda. Villamız 5+1 bir alandan oluşuyor. Bahçesi yaklaşık 70-80 metrekare bir yeşil alanımız var. Buranın peyzajı da aynı şekilde bize ait. İç tasarım ve peyzaj tasarımı da bize ait, biz yaptık. Salonun ön tarafında bir tane oturum kısmımız yer alıyor. Burada bahçemizin kenarlarını dekoratif taşlarla ve bitkilerle bölüp daha güzel bir alan yaratmak istedik bodur bitkilerle birlikte. Bahçemizin sağ tarafında da mutfağa daha yakın çıkış alanı olduğu için masa ve yemek alanı yer alıyor. Dilerseniz içeriye gezmeye başlayabiliriz.

Şu anda konutumuzun salonunda bulunuyoruz. Bu salonu teslim aldığımızda biz müteahhit firma tarafından tamamlanmış olan parkesi, alçıpan tavanı vesairesi vardı ama ev sahiplerimizin isteğiyle birlikte biz buraya tamamen baştan bir dokunuş sağladık. Şöyle ki ev sahiplerimiz modern bir dokunuş istiyordu daha çok burada. O yüzden ve soft renkler kullandık. Kontrastları tercih ettik biraz daha da aslında. Koyu renkleri de seviyorlardı. O yüzden de TV ünitemizin bir kısmında koyu renkler kullandık. Onu açık renkle kontrast etmek istedik. Salonda çok kapatmaması açısından. Salonu oturma bölümü ve yemek bölümü olarak ikiye böldük. Şu anda oturum bölümünde bulunuyoruz. Burada biraz daha soft renkler ve kontrastlar kullandık esasında. Ev sahiplerimizin isteğiyle birlikte biraz daha rahat, modern bir kanepe kullandık açık tonlarda. Salona girdiğimizde bizi karşılayan yemek bölümü oluyor. Sonrasında oturum bölümümüz yer alıyor burada. Oturum bölümünde rahat kanepeler kullanmayı tercih ettik ev sahibimizin isteğiyle. Ve modern çizgilerde kalmayı daha çok tercih ettik. Kontrastlar kullanmayı genelde projelerimde seviyorum. Bunun yanı sıra uyumlu renkler de olmalı tabii ki. Ama kontrasta da uyumu yakalarsak evlerde güzel bir görünüş sağlayabiliyoruz o anlamda. Ev sahiplerinin benden isteği doğrultusunda modern tarzda bir iç mekan kurgulamamı istediler. Ben de ona uygun modern tarzda bir yapı kurguladım ev sahiplerimize uygun olabilecek tarzda. Kontrast renkler kullandık daha çok ve ev sahibimiz çocuklu bir ailede olduğu için orta yani çocukların gezeceği alanlarda yuvarlak hatlar kullanmayı tercih ettim daha çok.

Ev sahibimizin benden ilk isteği geniş bir yemek masasıydı. Biz de onun bu isteğinin doğrultusunda geniş bir yemek masası kullandık. İspanyol mermer tercih ettik. Yemek masasında ve sandalyelerinde tamamında koyu renk kullanmayı tercih ettik ki çünkü zeminde meşe tonlar, açık tonlar vardı biraz da. O alanda birazcık kontrast yaratmasını istedik.

TV ünitemizde de biraz daha ahşap tonları istiyorlardı ama çok göze batmasınız. Çok göze batmasını da istemiyorduk o anlamda. Çünkü zeminde bir doğal tonlu bir parke vardı. Meşe parkemiz var. TV ünitesine bir daha koyacağımız ahşap onunla yarışmasını istemedim ve bu yüzden siyah su boyası bir ahşap tercih ettik. Ve yine soft tonlar onu tamamlıyor. Aynı zamanda koyu renk mermerimiz var.

gün içerisinde de burası fazla ışık aldığı için kimi zaman ev sahipleri bundan rahatsız oluyor. Kimi zaman da görmek istiyor. O yüzden ahşap jalüzi kullanmayı tercih ediyorum genelde gün içerisinde fazla ışık alan yerlerde. Çünkü bunda istediğiniz zaman gün ışığının modunu ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz kısıyorsunuz. Yani bunu dimmer gibi düşünebiliriz perdede, manuel bir dimmer. O yüzden çok rahat ve keyifli oluyor ev sahipleri için de.

TV ünitemizi tasarlarken böyle çok ev sahibiyle birlikte verdiğimiz karar şuydu. Çok yığıntı halde bir şeyler durmasın, bazı gizli saklama alanları olsun. Ama farklı materyallerde yan yana geldiğinde bir uyum sağlasın istedik. Bu yüzden açık kütüphane alanının arkasına ayna koydum ki biraz daha derinlik katsın ve böyle dar bir alan hissiyatı yaratmasın onları diye. Aynı zamanda onu gizli aydınlatmalarla destekledim. Daha sonrasında yanında siyah bir mermer kullanmak istedik. O soft tonların yanında bir kontrast yaratsın diye. Ve devamında da onu tamamlayan koyu renkte ahşap renklerimiz var. TV ünitemiz sol tarafında da tamamen panel gibi görünen yerlerin hepsi bir depolama alanı. Dolap hissiyatından tamamen uzak ama gizli kutuları sayesinde arkalarında bir depolama alanları var. Bunu salonlarda yeri olmayan ev sahipleri genelde daha çok tercih ediyor. Çok da kullanışlı oluyor. Bizler de daha çok tercih ediyoruz. Çünkü bir şeyler ne kadar merak uyandırırsa ve gizli kalırsa o kadar daha cezbedici olabiliyor.

Bahçeye çıkış alanımızın hemen önünde iki tane berjerimiz bulunuyor. Bahçeye çıkış yönümüz burası olduğu için sağına soluna berjer koyarak ortada geçiş alanını korumak istedim. TV bölümümüzün hemen karşısında rahat bir geniş kanepemiz var. TV ünitesinin karşısında yer aldığı için orada biraz daha rahat bir şey kullanmak istedik. Şu anda üzerinde bulunduğum kanepe ev sahiplerinin bir önceki evinden getirmiş olduğu kanepeydi. Bunu salonda değerlendirdik. Çünkü diğer ürünlerle ve mobilyalarla uyum sağladı ve onlarla bir ton ve geçiş yakaladığını düşünüyorum. Salonda döşemeli kumaşlarda farklı tonlar kullanmayı tercih ettim. Çünkü biraz daha renk ve canlılık kattığını düşünüyorum ben salona ve her hangi mekandaysa. O yüzden mesela berjerlerimizde kazayağı kullanmayı tercih ettik. Kanepemiz bembeyaz ama renkli bir kırlentle onu destekliyoruz. Aynı şekilde yanında bulunan küçük kanepede de kahverengi ve böyle hafif turuncuya kaçan tonları var. Onları bir araya getirerek salona canlılık katmak istedik. Salonumuzun tavan yüksekliği diğer odalara göre bir tık daha fazla olduğu için duvarlarda aslında birazcık hareket katmak istedim duvarlara. O yüzden evimizin de modern tarzına uygun olabilecek siyah leke bir çıtalama yaptım. Ortasına tablolar yerleştirdik siyah beyaz evin diğer tonlarına uyum sağlayacak şekilde. Hemen yanında yemek masasının karşısında yer alan modern bir ayna yerleştirmek istedim.

dedik oraya da gizli aydınlatmaları olan. Salonumuzda da yine yer yer böyle dramatik aydınlatma, gizli aydınlatmanızı kullandık. Çünkü o ayrı bir hava katıyor. Ve tüm spot ışıklarının verdiği hava başka oluyor tamamen salona. Dramatik, onları kapattığımızda dramatik aydınlatmaların verdiği bir hava. Biraz daha romantik, biraz daha loş. Bunlar evin biraz daha kurgusuna göre değişiyor, o anki kurgusuna göre. Oturma bölümünde bulunan sehpalarımız yine ev sahibimizin bir önceki evinden getirdiği eşyalardı. Aslında biraz daha sürdürülebilirliğe destek vermek için ben ev sahiplerinin bir önceki evinden getirdiği eşyaların rengini, belki ayağını küçük dokunuşlar yaparak onları kullanmayı tercih ediyorum genelde projemde. Hemen altında biraz daha baskın olabilecek bir tonda bir halı kullanmayı tercih ettim. Füme, gri ve beyaz tonları olan, içerisinde ince ince çizgili olan bir halı kullandık orada. Kanepemizin sağında solunda iki tane sehpa ve iki tane abajurumuz yer alıyor. Genelde abajur kullanmayı tercih ediyorum salonlarda. Çünkü dediğim gibi aydınlatmada dramatik ve loş bir ortam yaratmak hemen o anki salonun bulunan mevcut konseptini bir anda değiştirebiliyor. O yüzden abajur kullanmayı genelde tercih ediyorum. Yemek bölümümüzün sol tarafında pencerelerimiz yer alıyor. Arka tarafında da mutfağa giriş kapısı olduğu için o alanlarda kaplama ve hareketli şeyler kullanamadığımdan ötürü yemek masası üzerinde birazcık hareket katmak istedim. Onun üzerinde disk şeklinde yuvarlak avizeler kullanmayı tercih ettik orada. Perdelerimizde de sağında solunda kenar perde dediğimiz fon tüllerimizi kullandık. Burada güneş ışığını kesecek tamamen astarlı bir tül, kumaş kullanmak istemedim. O yüzden delik tül tercih ettim. Bu salonun modern yapısına da biraz daha fazla uyum sağlayacağı için bu tülleri kullanmak istedim. Sadece bahçeye çıkış bölümümüzde kenar perdelerimiz var. Çünkü tamamen arkası astarlı kapalı bir fon perdesi kullanmak istemedim. Evet, modern yapısına daha uygun olabileceği için. Tamamen güneş ışığını da içeriye doğru geçirebilecek delikli tüllerden kullandık. Merdivenlerimizin mevcut korkulu ve rengi bu değildi. Onlara da dokunduk eve girdiğimizde. Evin mevcutuna daha klasik, torna yapıdan oluşan korkulukları vardı. Biz onları tamamen söktük. Ev sahibimizin de isteğiyle tamamen şeffaf, daha modern cam korkuluklar kullanmak istedik. Merdiven basamaklarımızın altında da gizli aydınlatmaları ekledik onlara. Yine meşe tonlarında basamaklarımızı kullandık. Gizli aydınlatmalar dediğim gibi evin tüm havasını bir anda değiştirebiliyor. Daha loş ve güzel bir ortam sağlıyor ev sahiplerine. Evin bu katında bir tane de misafir tuvaletimiz bulunuyor. Evin modern tarzını misafir tuvaletinde de kullanmayı tercih ettik. Lavabomuzun bulunduğu alanda bir tane ahşap panelimiz yer alıyor. Onu destekleyen siyah lake, küçük ufak kontrast yaratacak çıtalar. Aynı şekilde zeminde de kontrastlı bir seramik döşememiz bulunuyor, siyah beyaz. Diğer duvarlarda da duvar kağıdı kullanmayı tercih ettik. Bu biraz daha sıcak bir ortam yaratıyor ev sahiplerinin genelde kullanım açısından.

şu anda evin mutfağındayız. Mutfağımızda da yine kontrast renkler kullanmayı tercih ettik biraz daha. Yine doğal masif tonlar kullanıp bunları antrasit lake tonlarla tamamladık. Tezgahımızın üstünde açık renk mermer kullanmayı tercih ettik. Zeminde yine biraz daha gri tonlarına gittik. Burada mutfakta yine aynı şekilde ev sahibimizin daha önce kendi evinden getirmiş olduğu bir tane yemek masası vardı. Bunu mutfak kapaklarının diğer rengiyle uyum sağlayacak şekilde rengini değiştirdik. Günlük yemek ihtiyaçlarını burada hızlıca giderebilmeleri için masayı buraya yerleştirdik. Dolaplarımızda da gizli kutular

kullanmayı tercih ettik ve yanında onları tamamlayacak bir şekilde açık raflar kullandık. Mutfak tezgahının süpürgeliğini araboy kullanmayı tercih ettim. Burada duvar rengini görmek istedim. Çünkü daha güzel bir hava yakaladığını sanıyorum ben tüm kaplamaktansa. Mutfak evimizde yine modern bir batarya ve evi kullanmayı tercih ettik. Gider yerlerini gizlemek için siyah böyle boyalı camları var. Mutfakta porselen tezgah kullanmayı tercih ettim. Porselen tezgahların genelde ısıya karşı dayanım ve çizilmeye karşı dayanımı daha yüksek oluyor. Bunların süpürgelini yarım kullanmayı tercih ettim. Daha kaliteli bir hava yakaladığını düşünüyorum. Orada duvar boyasını biraz daha görmek istedik. Hemen arkamda davlumuzun sağında solunda da iki tane cam kapaklı dolabımız yer alıyor. Bu alanda da cam kapaklı dolaplarda genelde biraz daha düzen ve nizam görmeyi istediği için genelde bardak alanı olarak kullanmayı tercih ediyorum. Diğer kapalı dolaplarımızın yanında da açık raflarımız yer alıyor. Bu alanda kahve fincanlarımız ve normal yine bardaklarımızı kullanmayı tercih ediyorum ya da belki aksesuar ürünlerimiz olabilir. Fırınlarımızın yer aldığı dolap masif tonlarında. Mutfakta tek masif tercih ettiğimiz alan bu arası. Çünkü mutfağa girdiğimizde sol tarafımızda yer alıyor ve diğer tezgah alanında biraz daha devamlılık olmasını gerektiğini düşündüğüm için genelde fırın dolaplarında ahşap renklerini kullanmayı tercih ediyorum. Bunun hemen sol tarafında kiler dolaplarımız yer alıyor. Mutfakta büyük sandalyeler, alanımız dar olduğu için büyük sandalyeler kullanmak yerine biraz daha küçük minimalist tabureler kullanmayı tercih ettim. Yani iş bittikten sonra üst üste koyulabilir ya da kenara itilebilir bir şey olduğu için tabureyi kullanmayı tercih ediyorum. Mutfak kapımızda mutfaktan çıkış yönümüz hemen salon olduğu için ve içeride de dolap alanını engelleyeceği için gizli sürme kapı kullanmayı tercih ettik. Bu alanda da yine füme cam kullanmak istedim gizli sürme kapıda.

Şu anda evimizin birinci katında bulunuyoruz. Bu alanda ebeveyn yatak odamız yer alıyor. Ebeveyn yatak odasını biz teslim aldığımızda mevcut halinde giyinme odasının alanı 4 duvardı. Ama biz onu açmak istedik, yatak odasına katmak istedik biraz daha alandan da kazanmak için, giyinme odasının alanını fazlalatmak için. O yüzden hem yatak odasının karşısından bir girişimiz var, hem de ebeveynin hem tam karşı bölümünde bir tane girişimiz bulunuyor. Ev sahiplerimizin isteği biraz sade olmasıydı ve soft tonlar kullanmamızdı. Evin devamlılığı olması için de yine bu alanda da soft tonlar, biraz daha kontrast geçişler kullanmayı tercih ettik. Sürdürülebilirliği desteklemek için yine müşterimizin mevcut evinden getirdiği yatak karyolası vardı. Biz bunun döşeme kumaşlarını değiştirdik ve tamamen buraya uyum sağlayacak bir hale getirdik. Hemen arkasındaki duvarı da siyah beyaz soft tonlarda, yani kendi içinde kontrastlı olan ama biraz daha soft geçiş, çok renkli olmayan bir duvar kağıdı kullanmak istedik. Yine yatak odasında daha önemli olan dramatik loş aydınlatmayı kullanmak için tavanlarımızda ve panellerimizde gizli aydınlatmalar kullanmayı tercih ettik. Bunların yanında onları destekleyen duvar tavan sarkıtlarımız var, yatak başı aydınlatmalarımız.

komodinlerde de koyu renkler ve açık renkleri bir arada kullanmayı tercih ettik yine. Koyu renklerimiz bizim çünkü yatak odasında dolap kapaklarımızda yer alıyor. Onları tamamlayacak bir şekilde bir yerden yakalaması için yine siyah tonların yer aldığı çekmecesi ve yan kapamaların olduğu bir komodin tercih ettik. Yatak odası perdelerinde de blackout perde kullanmayı tercih ettik. Hem gün ışığının tamamen kesmesi açısından hem de mahremiyet açısından daha iyi oluyor bunlar. Ama bunları destekleyecek şekilde tül perdeler kullanmayı tercih ettik. Bu tül perdeler de günlük kullanımda blackout'u yarıya getirdiğinizde, gün ışığı içeri girdiğinde kenar perde olarak tül perdeleri kullanabiliyoruz. Yani ortadan ikiye kullanım sağlıyoruz bunlarda. Hem fon perdesi görevi görüyor. Hem de gün içindeki yani gündüz saatindeki kullanım ihtiyaçlarını karşılıyor. Makyaj bölümü alanında da sade ve kullanışlı bir alan yaratmayı tercih ettik. Aynanın arkasında gizli aydınlatmasının yer aldığı, ahşabımızı

yanında yine renkli ahşap kullanarak, su boyası uygulayarak renkli ahşap haline getirdiğimiz bir alanı var. Yanında iki tane çekmecesi yer alıyor, tamamen gizli kutlu onlarda. Dolaplarımızın kapakları renkli füme cam. Işıklar kapandığında içerisinin görünümü biraz daha azalıyor. Işıklar yandığında da hem biraz daha kıyafetleri bulma açısından da, en arkadaki kaza bulma açısından biraz yardımcı oluyor ışıklar bize. Biraz da aslında orada işin havasına renk katıyor. Aynı zamanda sol tarafında da ayakkabılık ve çanta bölümümüz var. Çanta bölümü biraz daha açık kullanmayı tercih ettik orada, kapaksız. Kullanım açısından biraz daha rahat olsun diye, seçme açısından da. Orada leke bir yüzey kullanmayı tercih ettik. Dolapların içi ahşap kaplama. Buranın devamında bir boy aynası yer alıyor. Giyim odasından çıkışta ebeveyn banyonun girişinin hemen tam karşısında. Orada da müşterimize kullanım açısından bir rahatlık olması için o aradaki küçük geçiş verdik esasında. Asıl niyetimiz oydu. Giyinme odasının giriş çıkış alanlarında leke paneller kullanmayı tercih ettim. Hem dolap yanlarının kapaması için hem de orada bir kapı kasası kullanmak yerine dolap yanlarıyla böyle daha şık görüntü katmak için onu kullanmayı tercih ettim. Yatak odasına giriş koridorunda da siyah beyaz duvar kağıdını tamamlayacak tablolar kullanmak istedim. Çünkü o alandaki duvarları biraz daha canlandırmak gerekiyordu. Bu tablolarda o ihtiyacımıza tamamen cevap verdi. Bizim teslim aldığımızda bu ebeveyn banyosu bir kısmı aslında misafir banyosuydu, bir kısmı da ebeveyn banyosuydu. Biz o alandaki duvarı tamamen kaldırarak bir alanın vestiyer alanı yarattık. Diğer kalan alanını da ebeveyn banyosunu büyütmek için kullandık. Ama hem gün ışığının içeriye girmesini de istedik. Bu yüzden duşun içinden yatak odasına bakan bir tane pencere oluşturmak istedik. Bunu da ahşap jölizi kullanarak destekledik. Ebeveyn banyomuzda da yine açık renkte mermerler kullanmayı tercih ettik. Zeminde gri renk bir seramik döşememiz var. Ama bunun bir şekilde sıcak katmamız gerekliydi ve bu yüzden de meşe tonlarında paneller ve dolap kullanmayı tercih ettik. Dolaplarımıza baktığımızda da gizli, kulpsuz, basaç mekanizmalı çalışan bir depolama alanımız bulunuyor. Ebeveyn banyomuzda da alan çok küçük olduğu için küvet kullanamadık ama küvet şıklığında da bir duş alanı yaratmamız lazımdı. Bu yüzden ahşap panelimizin arkasında yer alan bir tane duvar ördük ve onun yanına da yere kadar devam eden cam bir kapımızı koyduk.

Bir üst katımızda da misafir yatak odasıyla çocuk odamız yer alıyor. Çocuk odamızın kendi içerisinde de bir misafir banyosu alanı yarattık. Mevcutta yine teslim aldığımızda çocuk odamızın bir banyosu yoktu. Misafir yatak odasının banyosu vardı. Biz bu alanları yarı yarıya kullanarak, bölerek kendimize bir çocuk banyosu alanı çıkartmak istedik. Çocuk odamızın da yine aynı şekilde doğaya bakan bir küçük teras alanı var. Orası eğimli çatı geldiği için yine orada da depolama alanları ve dolap yaratmamız gerekliydi kendimize. Orada teras çıkışında hemen çocuk evin çocuğu için bir çalışma alanı ve yatağını o alanda konumlandırdık.

Çocuk odasında yatağım tam karşısında da bir giyinme dolabı yer alıyor. Onun hemen yanında da tamamen eğimli gelen, bizim dolap için kullanımına ergonomik olmayan bir alanımız vardı. Biz onu oturma ve oyun alanı yaratmayı tercih ettik. Orada çocuklar için ve arkadaşları için geldiğinde oynayabileceği bir alan yaratmayı tercih ettik. Çocuk odasında biraz daha sade, ileriye dönük tonlar kullanmayı tercih ettik. Çünkü çocuklar hızla büyüyor ve kararları, istekleri değişiyor. 5 yaşında bir anda böyle çok renkli bir oda isterken 7-8 yaşına geldiğinde onlardan sıkılabiliyor. Biz o yüzden biraz daha ileriye dönük tonlar kullanmayı tercih ettik. Orada da açık soft tonlar ama küçük dokunuşlarla belki ileride canı sıkıldığında onlara o büyümüş hissiyatını verecek ortamı yaratmaya açık alanlar tasarlamayı tercih ettim. Dolap kapaklarımızın yarısında masif tonlar kullandık. Diğer kalan tonlar

durumlarında da açık leke kullanmayı tercih ettik. Çocuk yatağı da yine ev sahiplerinin bir önceki evinden gelen karyolasıydı. Biz onun renk tonlarını değiştirerek yeni eve uyum sağlayabilecek tonları kullanmayı tercih ettik. Çalışma masasında da tamamen o çocuk çalışırken o depresif hissiyatı vermemek için masif tonlarını ve leke tonlarını biraz daha açık kullanmayı tercih ettik ve bu yüzden de cam kenarına konumlandırdık onu. Çocuk banyosunda da küçük bir alanımız vardı. Burada da mozaik desenli ama açık renkleri kullanmayı tercih ettik. Duş alanımızda da gizli aydınlatmanın yer aldığı bir tane şampuanlık niş alanı kullandık. Burada da tavan yüksekliğimiz çatı katı olduğu için oldukça yüksekti. O yüzden seramikleri yarıya kadar döşeyerek, o yüzden duş alanını camdan oluşturduk.

Zekaköy'de tasarladığımız evin genel hatları ve tasarım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizlere de bir fikir verebilmişimdir. Hoşça kalın.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balıkhisar veya Balıkhisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve Gelibolu Yarımadası'nda her an cesaretle atan yürektir Çanakkale. Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da yeşilin ve mavinin el ele tutuştuğu kurtuluş mücadelesinin öncü cephesidir Çanakkale. Nusret Mayın gemisidir, Anzak koyudur. 57. Piyade Alay Şehitliğidir, Aynalı Çarşı'dır Çanakkale. Şehitler Abidesidir, Dur Yolcu Anıtı'dır, Namazgah Tabiyası, Hamidiye Tabiyası'dır. Vatan sevgisini inançla birleştirerek bir solukta 215 kiloluk mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı'dır. Tarihe şan ve şerefle geçen bir kahramanlık destanıdır Çanakkale. Her karış toprağı tarihtir, mitolojidir. Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş bu topraklarda vuku bulur. Destan odur ki bir aşk uğruna Akhalılarla Troyalılar ilk bu topraklarda karşı karşıya gelir. Sparta kralı Menelaus, Troya kralı Paris'le güzeller güzeli Helen için savaşır ve 10 yıl süren bu savaşın sonunda ortaya zekanın ve cesaretin simgesi Truva atıyla kazanılan Truva savaşları çıkar ve destan olup Homeros'un sayfalarından dünyaya yayılır. İlyada destanında bahsi geçen ve Truva Savaşı'nın gerçekleştiği Milli Park listesindeki Truva Antik Kenti ise 1998 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde kendisine yer bulur. İstanbul kuşatması sırasında Bizans ordusuna yardımların önlenebilmesi için Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yükselir Kilitbahir Kalesi. Çanakkale Savaşları'nda adı gibi kilit bir görev üstlenen kale, günümüzde yine aynı heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor. Kale-i Sultaniye, diğer adıyla Çimenlik Kalesi, hemen Kilitbahir Kalesi'nin karşısında boy gösterir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda can siperhane, kanlarıyla destan yazan atalarımızın bulunduğu Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale Boğazı'nın ucundaki Hisarlık Tepe

üzerinde hala vatan için nöbet tutar. Sırtını dünyanın akciğerleri Kaz Dağları'na yaslayan Gelibolu ve Biga Yarımadalarından bir yanı Asya'ya, diğer yanı Avrupa'ya uzanan tarihi kahramanlıklarla yazılmış doğanın mucizesidir Çanakkale.

Tarih sahnesinde önemli bir nokta. Birçok topluluğa kucak açmış bir uygarlık vadisi. Doğanın kültürle kucaklaştığı kent. Burası Efeler Diyarı Aydın. Ülkemizin en eski yerleşim alanlarından biri olan Aydın'da milattan önce 7000'lere ait kalıntılar bulunmaktadır. Menderes Havzası bereketli toprakları ve su kaynakları sebebiyle tarih öncesi dönemden günümüze kadar birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Binlerce yıl önce Büyük Menderes Irmağı'nın suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş olan Aydın, doğal güzellikleriyle kendine her zaman hayran bırakmış. Aydın'ın en eski isimleri Tralles ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydın Oğulları Beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot, Aydın'la ilgili bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer demiştir. Ege'nin incisi Aydın, şairlere ilham, seyyahlara liman, doğa aşıklarına ev olmuştur. Tarih öncesi dönemlerin ardından Hititlerin hakimiyet yıllarında güzel bir şehre dönüşen Aydın, en parlak dönemini Lidyalıların hakimiyetinde yaşamış. Bölgede Türk hakimiyeti Büyük Selçuklularla başlamış, daha sonra Aydın oğulları ve Osmanlı Devleti ile devam etmiştir. Aydın ili arkeolojik sit alanları yönünden de Türkiye'nin en zengin yörelerinden biri. Milattan önce 4000 yılının sonundan günümüze kadar Hitit, İyon, Lidya, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, Aydın oğulları, Menteş oğulları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Aydın, bu birikiminin sonucu olarak sahip olduğu antik kentler ve müzeleriyle iç ve özellikle dış turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Anadolu'da küçük bir şehir. Dört bölgede toprağı olan Tekkil. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar. Burası köklü tarihiyle dikkat çeken, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan

akan şehir Bilecik. Öyle bir il düşünün ki Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinin tam kesişim noktaları üzerinde ve dört bölgede toprağı olan tek şehir. Onu eşsiz kılan bu özelliğinin yanı sıra geniş ormanları, mesire alanları, göletleri, dereleri ve doğal güzellikleriyle de insana huzur veren Türkiye'nin en küçük illerinden biri. Bilecik, antik çağlardan günümüze kadar tarihin her döneminden izler taşıyan eski bir yerleşim yeri. Şehirdeki ilk yerleşim M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar olma özelliğini taşıyan Bilecik, tarih boyunca da gerek ipekçilik, dokumacılık, tarım ve madencilik gibi ekonomik yönleriyle, gerekse Bursa Eskişehir güzergahındaki konaklama merkezi niteliğindeki yerleşimleriyle her zaman önemli bir kent olmuş. Osmanlı dönemi yerleşiminin yoğun olduğu bölgede aralarında han, hamam, imarethane ve camilerin bulunduğu birçok yapı işgalde yıkılmış ve zarar görmüştür. Yine de birçok ibadethane tarihin ve işgallerin getirdiği yorgunluğa rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Bilecik, Türkiye'nin küçük bir şehri olmasına rağmen bünyesinde barındırdığı doğal güzellik alanları ve görülmeye değer tarihi yapılarıyla turistik şehirlerden biri. Köklü tarihiyle dikkat çeken şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bilecik, Türk tarihi bakımından ayrı bir öneme sahip. Söğüt, Kayıboyu'nun Orta Asya'dan 400 çadırla gelip, Osmanlı Devleti'nin kuruluş merkezliğini yaptığı yerdir.

Pelin Eken Yaşar, pandemiyle keşfettiği köy yaşamı, onu doğal üretimin içinde yeni bir hayata taşıdı. Hayatın ritmini toprağın sesinde buldu. Küçük bir bahçede başlayan bu serüven, taze yumurtalara, köy ekmeğine, doğal ürünlere ve doğayla iç içe bir yaşam hikayesine dönüştü. Bugün üreten, inanan ve hayallerine ulaşan bir kadının yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Leken Yaşar ben. Aslen Sakarya doğumluyum. Üç kardeşin en küçük çocuğuyum. Gemlik'te yaşıyorum. Gemliğe ilk gelme sebebimiz üniversite okumak içindi. Deniz ve liman mezunuyum. Onun hemen akabinde mezun olduktan sonra özel bir firmada limanda kadın şoför olarak çalışmaya başlamıştım. Çok keyifli bir iş deneyimiydi benim için. Çünkü orada büyük iş makinalarının bir parçası olmak çok haz veriyordu doğrusu. O da benim bir hayalimin parçasıydı ama hiçbir zaman tam olarak buraya aitim demedim. Sonrasında limanda çalışmaya başladım. Bu süreç benim için tamamen daha yeni mezunum ve hayallerimi gerçekleştirmenin ilk adımlarıydı. Sahilde limana baktığım zaman böyle içi titreyen bir öğrenciydim daha yeni mezunken. Ve en büyük hayalim oranın parçası olmaktı tabii o zamanki yaşlarımda. Orada başvuruları yaptığımızda yeni mezun olduğunuz zaman tabii ki de hazır bir düzene, masa başına oturamıyorsunuz. En alttan başlamanız gerekiyor. Ben de kadın şoför olarak limanda, RoRo kısmında, sevkiyatta çalışmaya başladım. Orada çalışıyor olmak, oranın bir parçası.

0: ve insanlardan o zaman da farklı bir sektör olduğu için şoförlük çok güzel yorumlar geliyordu. Hani bir şeyi başarmış olmanın ilk adımlarıydı benim için. Ve sonrasında pandemi dönemiyle tabii yaşadık hepimiz. O zamanda da bahçelere ve toprakla tanışma vaktim oldu. Eşimle beraber onun babaannesinden, büyüklerinden kalan bu bahçeye gelmiş olduk. Ve burada zeytinliklerin arasında, doğanın içerisinde olduğumda dedim ki burası çok güzel ve burada vakit geçirmek inanılmaz keyif vericiydi. Biz hep ilk fırsatlarda, yani fırsat bulduğumuz gibi hemen buraya çıkıp burada piknik yapalım, burada güzel sohbet edip vakit geçirelim diye zaman geçiriyorduk. Kayınvalidemin bahçesinde reçellerin, işte salçaların, yufkaların yapıldığını gördüm. Ve bu süreç zaten pandemide herkes kapanmışken bizlerin de bahçede, doğada vakit geçirmeye zamanı olmuş oldu. Bunu tamamen ihtiyaç halinde olduğunu fark ettim aslında. Yani şehirde yaşayanların, merkezde ve uzak yerlerde yaşayanların, köyleri olmayan insanların doğala ve organik ürünlere ihtiyacının olduğunu fark ettim. Ve, o yolculuğumuzun ilk başlama kararını o süre zarfında aldık. İlk önce koyunlarımızı aldık. Koyun maceramız başladı. Çünkü ben koyunların koktuğunu bile bilmeyen bir çocuktum, gençtim diyebilirim. Buraya ilk koyunlarımızı getirdiğimizde zorlu bir yolculuktu. Çünkü koyunların bakımını bilmiyoruz, nasıl onlara tedavisi olur, işte bakımları olur bilmediğimiz için hepsini öğrenme fırsatı yakaladık aslında. Ve sonrasında ilk tavuklarımızı aldık. Ve ilk tavuklarımız 100 adet tavuk siparişi verdik. Ve sonrasında onlar geldiğinde küçük civcivden yeni çıkmışlardı. Onların büyüme süreçlerine tanıklık ettik. Hemen akabinden yumurtlamaya başladılar. Çünkü o bir belli bir zaman istiyor onların tamamen yumurtlamaya geçiş süreçleri. Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim ve dedim ki muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim. Ve bundan sonraki hayatımı tamamen o zamandan itibaren dedim ki biz doğru yoldayız ve tamamen hayat şeklimizi, yaşam şeklimizi buna göre uyum sağlamalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz diye karar verdik.
1: Uzun zamandan beri Pelin'in hayaliydi böyle bir çiftlik hayatı. Ben de ona öncülük ettim. Bu şekilde bir hayata devam ediyoruz.

Burası bizim tavuklarımıza baktığımız kümesimiz. Burada ortalama olarak 250 tane tavuğumuz bulunmakta. Günlük olarak aldığımız yumurtaları bizim prensip olarak günlük taze yumurta müşterilerimizle buluşturuyoruz. Birkaç gün beklemiş kesinlikle yumurtaları müşterilerimize vermiyoruz. Sonrasında baktık ki yumurta satışları diğer ürünlerimizi de satmasına vesile oluyor. Çünkü en büyük satış ürünlerinden bir tanesi temel üründür yumurta. İşte reçel onun yanında gelir, yan üründür. Bir diğer yan ürün ne olabilir diye düşüne düşüne ürün kalemlerimizi de genişlettik. 40 kaleme yakın ürün çeşidimizi oluşturduk bu süre zarfında. Bu bahçe ve bu bahçeye gelen bütün bu bölgenin ürünlerinden kantaronundan kekiğine birçok ürünün sumak aynı şekilde zeytin, zeytinyağları doğa olarak çok zengin bir tabiatı sahibiz. Coğrafya olarak da çok güzel bir konumda Gemlik. Bunların hepsini fırsata dönüştürmeye başladık aslında. Çünkü hem böyle bir ihtiyaç var, bizim elimizde de böyle bir imkan var. Bu imkanı her gün daha iyi ileriye götürmeyi hedefledik. Ve sonrasında yumurtalarımızın da sayısını arttırdık. Sayı artınca tabii ki de müşteri talepleri doğrultusunda bunu arttırdık. Onun hemen akabinde şöyle bir ihtiyacımız oldu. Bizim bunları müşteriyle buluşturmaya yerimiz. Şimdi üretim var ama müşterinin gelebileceği, alabileceği bir yer yok. Önce Gemlik bölgesinde kendimiz paket teslim yapmaya başladık. Kendimiz teslim etmeye başladık. Hem yumurta

de diğer ürünlerimiz. İşte geleneksel olarak hazırladığımız reçellerimiz, erişte, tarhana, köy ekmeği, tereyağı yapmaya başladık. Bunların hepsini kapılara teslim ediyoruz. İnternetten de satışımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonrasında şöyle de bir ihtiyaç olmaya başladı. Müşterilerimiz arttıkça buraya yol tarifi, konum üzerinden gelmeye başladılar. Ve geldiklerinde sadece hani burada tamam evet çok güzel bir doğaya sahip ama insanları ağırlayabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Ve herkesin talebi şu doğrultudaydı. Bu ürünleri bizim orada yiyebileceğimiz bir yer var mı? Siz kahvaltı veriyor musunuz? Ya da böyle bir hedefiniz var mı? Bizim eşimle birlikte en büyük hayalimiz aslında bu. Çünkü eşim hizmet sektöründen geliyor. Bu kısma çok hakim. Ben değilim tabii ki de ama onun tecrübeleriyle benim... Bu işteki ve daha önceki çalıştığım işteki tecrübelerimizi birleştirip bu hizmeti de vermeye başladık. Hem bölgemizde satış yapıyoruz, hem internet satışı üzerinden veriyoruz, hem de kendimiz üretiyor ve burada da diğer ürünleri diğer kişilerle buluşturuyoruz.

işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık. Kayınvalidemden geleneksel ürünlerin yapımını, annemden satış pazarlanmasını, çiftliğimizin kuruluş aşamasında abim, erkek kardeşi Abdullah hepimiz hep birlikte el birliğiyle kurduk aslında. Hani tek hiçbir zaman diyemeyiz ki biz iki kişiydik de yaptık. Tamamen aile desteğiyle bu hale getirebildik. Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında ve sonuç olarak çiftliğimizin kurmuş olduk. Bu bahçede ortalama olarak 200 tane ağacımız bulunuyor ve Eylül mevsimi geçişlerine göre tabii değişiyor. Çünkü bazen erken olgunlaşabiliyor zeytinlerimiz. Eylül ayında zeytin tamamen artık toplamaya başlanacak kıvama gelmiş oluyor. Yağlanma süreci tamamlanıyor. Eylül sonunda da kırmalık zeytinlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve hemen akabinden zeytinlerimiz kararmaya döndüğü zaman kararan zeytinlerimizden hem sofralıklarımız hem de yağlıklarımız özel olarak tek tek el yordamıyla seçilip makinelerden geçiyor ve tek tek toplanıyor, ayıklanıyor. O şekilde zeytinyağı ve bidonlara girecek, işte havuzlara girecek zeytinlerimiz ayrılmış oluyor. Buradaki sürecimiz Eylül sonunda toplamaya başlıyoruz. Şöyle söyleyeyim benim için oyun gibi geliyor. Hani çünkü iş olarak değil de daha demin de söyledik ya, yaşam şekli olarak gördüğünüzde hayatı da daha kolay yaşıyoruz aslında. Eylül sonuna doğru kırmızı zeytinlerimizi bahçemizden toplamaya başlıyoruz ve Ekim'in ortalarına kadar devam ediyor bu süreç. Bu şekilde tek tek taş kırması yapıyoruz. İlk önce acılarını çıkartıyoruz zeytinlerimizin, sularını değiştirip sonrasında da oldurma işlemini hazırlıyoruz ve müşterilerimize hemen ardından ulaştırıyoruz.

bu hayata girdikten sonra hayata bakış açım, doğaya bakış açım, eşimle ilişkim, aile ilişkilerim, arkadaş çevrem, giyimim, kuşamım, içtiğim kahve, çay, kahvaltı, aklınıza gelebilecek bütün hayat tarzım değişti. Şehir hayatıyla bu hayatı karşılaştırdığım zaman en büyük fark ve imkan olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Zaman ve vakit kavramınız aslında yok. Yani gün kavramınız yok, zaman kavramınız yok. O yüzden zaman size göre akıyor burada. Yani sizin işinize göre, hayata göre siz zamana ayak uydurmuyorsunuz. Zaman size ayak uyduruyor. Bu şekilde çalıştığınız hayatınızda ya da hayat şeklinizde desem daha doğru olur. Gelecek için hayallerim var. Şu anki çiftliğimizde kendi içerisine yetebilen bir çiftlik. Belli bir boyutta tabii ki de işte enerjimiz olsun, işte buradan çıkan atıklarımız olsun, reçel yaparken, işte salça yaparken ve diğer ürünleri yaparken çıkan ürünlerimizi biz hayvanlarımıza verip herhangi bir atık oluşturmadan kendi içerisinde yetebilen bir çiftlik haline getirdik. Ama bunun tabii ki de daha kapsamlı, daha geliştirilmiş halini hayal ediyoruz. Çünkü birçok kişiye ulaşma hedefimiz var en doğrusu. Daha fazla üretim yapıp daha çok hem şehirlerimize ve birçok kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte de en büyük uyguladığımız durum şudur ki fiyatlarımızı da minimum seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Hem doğal olsun hem de birçok kişiye ulaşabilsin diye. Bu tarz girişimcilik yapmak isteyen kişiler için önerim şu olacaktır ki hayalleri içerisinde kırıntı dahi varsa gerçekleştirmek için bir adım atmaları. Çünkü hayatımızda hiçbir şeyi, hiçbir zamanı vakit geçiremeden ya da hayallerimizi gerçekleştiremeden yaşayacak kadar uzun bir zamanımız yok. O yüzden herkes içinde olan bütün hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmalı. Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.

0: Merhabalar, yeni bir Gelecek Geliyor programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Nazlı Eda Noyan. Daha önce tanışmamış gibi konuşacağız hocam sizinle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Kurucu Başkanı. Yanlış bir şey söylemedim değil mi?
1: Hayır, gayet doğru.
0: Hangi isminizi kullanıyorsunuz hocam? Nazlı mı, Eda mı?
1: Evde Eda'yım ama okulda Nazlı Hoca'yım.
0: O zaman öğrenciler ne diyorsa biz de öyle diyelim.
1: Tamam.
0: Peki hocam sizinle konuşacağımız çok şey var. Animasyon konuşacağız, çizgi film konuşacağız. İkisinin farkı var mı onu konuşacağız. Ama daha önce sizin İstanbul Sinema Müzesi'nde bazı çalışmalarınız var değil mi? Onunla başlayalım. Ama ona başlamadan önce de arkadaşlar güzel bir VTR hazırlamışlar sizinle. Onu izleyelim, sonra onun üstüne konuşalım, sonra animasyon konuşalım.
1: Tamam, gayet tabii.

Çok özel bir yerdeyiz. Gerçekten Türk sinemasının başladığı noktada, Yeşilçam'a yakın bir yerde, sinema tarihinin belleğini tutan, arşivleyen ve bunu 7'den 70'e herkese paylaşan çok kıymetli bir kurumun çatısı altındayız. İstanbul Sinema Müzesi'ndeyiz. İstanbul Sinema Müzesi önemli uluslararası kurumların desteğiyle, iştirakiyle kurulmuş. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün de iştirakiyle hayata geçmiş bir proje. Büyük bir sinema arşivine sahip, sinema tarihini bize anlatan ama sadece uluslararası sinema tarihini değil, Türkiye'nin sinema tarihini de anlatan ve bunu etkileşimli, oyunbaz bir şekilde yapan oldukça etkileyici bir müze. Sinema Müzesi bizim için her ne kadar bir belleği, tarihi temsil etse de şöyle bir misyonu da var. Türk sineması ve sinema gelişmeye çok açık bir alan. Bir kere tabii ki kültür endüstrisinin çok önemli bir ortağı. Teknolojiye sırt

0: aslında çok dayıyor. Teknolojiden çok besleniyor. Kültür ve toplumla ilişkisi kadar teknolojiyle de bir bağlantısı var. Ve burada bulunma sebeplerimizden biri Gelecek Sinema'da projesi. Gelecek Sinema'da projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Gelecek Gençlerin projesi kapsamında gerçekleştirilen bir sinema eğitim platformu, ücretsiz ve 16-26 yaş aralığındaki gençlere biz sinema eğitim veriyoruz. Ama burada önemli bir nokta var. Sinema eğitimini, hani biz kamera şöyle kullanılır, ışık şöyle yapılır, senaryo şudur vesaire ve hadi birlikte film çekelim anlamında değil. Bunlar da elbette var ama asıl filmin ön safhası, ön üretim safhası, bizim ön prodüksiyon dediğimiz, pre-prodüksiyon denilen ön yapım aşamasını nasıl yapıldığını aslında sorgulayan ve öğretmeye çalışan bir program. Burada neler var? Mesela bir fikir, o tohum nasıl yeşertilir? Bir fikir acaba illaki film olmalı mıdır? Ya da nasıl bir film olmalıdır? Acaba kısa mı, uzun mu, bir seri mi olmalıdır? Bunu tartışıyoruz. Sonra filmin ekibinde kimler var? Yani bir filmi ben yapmak istiyorum ama acaba nasıl emekçilere, nasıl yoldaşlara sahip olmalıyım? O film üretim bandında kimlerle birlikte ben yol alacağım, yürüyeceğim? Filmin bütçesi nasıl yapılır? Filmin acaba en başta daha fikir aşamasında destek bulabileceğim platformlar var mı? Film örgütleri, Türkiye'de mesleki birlikleri kimler? Filmde mesela görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni ne işler yapar? Filmin ilk aşamalarını, tasarımını gerçekleştirdik. Bundan sonraki aşamalarda filmin sunulması aşamasında biz buna pitching diyoruz. Yani filmin proje olarak sunumu ki filme fon bulalım, filme destek bulalım, belki ekip arkadaşları bulalım. Gençlere bunları anlatıyoruz ve işin gerçekten erbapları, ustaları çok büyük özveriyle ve hemen kabulle biz böyle bir projede yer alırız diye teklif götürdüğümüz bütün ustalar bizim mentorlarımız olmayı kabul ettiler ve Gelecek Sinema'da programına dahil oldular. Onlara özellikle çok büyük teşekkür ediyorum. Çünkü zaman çok önemli, herkes için çok önemli. Ve onlar zamanlarını ayırdılar ve gençlerin hayalleri için gerçekten taşın altına ellerini koymayı kabul ettiler. Bu çok kıymetli bir şey. Sinema hikaye anlatısı anlamında hakikaten gelecek. Çünkü hikaye bitmez. Hikaye anlatmak her zaman önemini koruyacak. Bunu VR gözlükle de yapabilirsiniz. Bir oyun formatında da yapabilirsiniz. Animasyonu da olur, şarkı da olur. Ama hikaye anlatmak bitmeyecek. Biz hikaye anlatımını sinemada, sinema özelinde daha iyi nasıl yaparız? Ülkemizde kreatif endüstrilerin çok önemli bir paydaşı olan sinemayı nasıl zenginleştiririz? Nasıl zengin hale getiririz, ona bakıyoruz, onu yapmaya çalışıyoruz. Kısa bir sürede birazcık daha dar bir alanda ve ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz, yapıyoruz.
1: Evet hocam. Sizin asıl alanınız animasyon biliyoruz ama şimdi gelecek falan cümle içinde kullanınca bizim radarımıza girdiniz. Çünkü biz bir gelecek programıyız.
0: Ne mutlu.
1: Önce bunu biraz konuşalım. Gelecek sinemada evet bu çok güzel bir şey. Biz de sonuna kadar destekleriz. Ayrıca ücretsiz olması çok güzel. Benim anladığım kadarıyla 18-26 yaş arası mı?
0: 16-26 yaş arası.
1: 16-26, 10 yıllık bir dönem yaş grubunu kapsıyor. İsterseniz böyle başlayalım. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Aşağı yukarı sinemamız için de bunu söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Belki 100 yılı aşkın bir süre de olabilir ama
0: evet.
1: Sinemamız da 100 yaşında ya da 100 yaşını aştı desek yanlış bir şey olmaz.
0: Hala bir genç yine de sinemamızda.
1: Evet. Şöyle.

0: Bağlayabiliriz bizim programımıza. Biz burada ismini çok andık. İslam coğrafyasının çok önemli bir düşünürü İbni Haldun diyor ki geçmiş geleceğe suyun suya benzediği kadar benzer. Dolayısıyla bu bizim hafızamız Türk sineması. Müzede de bu anlatılıyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla biz
1: Evet.
0: gelecek konuşacaksak bunu müzede konuşmak çok anlamlı geldi bana. Yani
1: Kesinlikle.
0: o hafızamız, Yeşilçam bizim belleğimiz, kültürümüz, hafızamız. Şimdi bu sizden gelecek sinemada projesini bir dinleyelim. Bu İstanbul'a gelmek zorunda mı genç arkadaşlarımız? Online olarak da yapılabilir mi? Nasıl oluyor? Buyurun hocam biraz bize önce onu anlatın, sonra da animasyon konuşalım.
1: Şimdi müzede olması hakikaten anlamlı bir proje. Gelecek sinemada. Gelecek diyoruz ama tarih bir mekanda ve tarihin anlatıldığı bir mekanda bunu
0: Olmaz ki
1: yapıyoruz.
0: zaten geleceği tarihten kopup
1: Evet, çünkü
0: anlatamayız.
1: kökleneceksiniz ki kökleriniz derinde olacak ki yükselebilin. Hani aslında işin mantığı
0: Geçmişe
1: bu.
0: borcumuz var. Oradan hareket ediyoruz hepimiz.
1: Evet, bir de aslında çok da güzel bir mirasımız da var. Hani yurt dışında mesela animasyonla ilgili müzelere gittiğinizde bile Karagöz Hacivat'ı görüyorsunuz.
0: Evet,
1: Ve
0: evet.
1: ben ilk gördüğümde şaşırmıştım. Hani Türkiye'de olsa anlayacağım ama İtalya'da bir müzede Karagöz Hacivat'la animasyon tarihini anlatmaya başlıyorlar. Yani bizde
0: Aa,
1: bir
0: öyle
1: gölge
0: mi? Onu
1: oyunu. Evet,
0: bilmiyordum ben
1: evet,
0: de.
1: evet, evet. Çok şaşırmıştım ve etkilenmiştim.
0: Müthiş.
1: Ve biz hani bunun kıymetini biliyor muyuz bilmiyorum ama şimdi öyle
0: Bu
1: bir
0: arada
1: tarihimiz
0: Bursa'da
1: var.
0: da çok güzel bir Hacivat Karagöz Müzesi var.
1: Tabii.
0: Ne alakası var bilmiyorum ama siz konuyu açınca onun da altını,
1: Oralılar
0: yok,
1: ya.
0: burada bu programda onun da altını çizelim
1: Evet,
0: tabii
1: evet.
0: Hacivat
1: Ya o kadar
0: Karagöz.
1: güzel müzelerimiz var ki Türkiye bu açıdan da çok zengin bir ülke. Hani arkeolojimiz zaten
0: İlk akla
1: muhteşem
0: gelen
1: ama.
0: onlar ama başka ne
1: Evet,
0: müzelerimiz
1: evet.
0: var tabii ki.
1: Şimdi sinema tarihimiz aslında oldukça eski. Hani Karagöz'le Hacivat'tan başlarsanız dayanıyor. Ama sektörleşmesi biraz daha geç oluyor haliyle. Bir ara
0: Belki
1: biliyorsunuz.
0: hala olmadı belki de.
1: Yani animasyon üzerinde yine biraz animasyon çekmek istiyorum ama bebek endüstriyiz hala da. Çok büyük bir potansiyel var ama işlenememiş. Onun da metotları var aslında. Yol haritaları çizilmiş ama yapmamız için.
0: Ama hocam öyle demeyin. Ben bir geçtiğimiz günlerde bilim kurgu ve fantastik filmler festivali jürisindeydim.
1: Aa, ne
0: Daha önce
1: güzel.
0: seyretmediğim Kötü Kedi Şerafettin'i seyrettim. Bayıldım.
1: Evet.
0: Bayıldım.
1: Evet,
0: Çok
1: evet.
0: muhteşem. Çok
1: O
0: güzel
1: dünya
0: bir filmdi.
1: standartlarında
0: Ve
1: bir
0: kendime çok
1: proje.
0: kızdım. 2016'da yapılmış. Ben biraz şimdi konuşuruz. Çok animasyona da yakın birisi değilim. Dolayısıyla kaçırmışım. Çok pişmanlık duydum yani.
1: Evet, arada kaçırılan oldukça değerli şeylerimiz var, değerlerimiz var. Ama
0: Yapmadıklarımı.
1: yakalamış olmanız da çok
0: Evet.
1: iyi. Ve o gerçekten çok iyi bir proje. Şimdi gelecek sinemada biz dedik ki teknoloji gelişiyor. Zaten az evvel de konuşmamda değinmiştim. Sinema teknolojiye çok odaklı aslında. Çünkü kamera teknolojisi, işte filmi saklama teknolojisi, filmi projekte etme, filmi paylaşan platformların teknolojisi. Yani her
0: Evet,
1: şekilde
0: çok doğru.
1: aslında bağlantılı. Gençler de bunu çok yakından takip ediyorlar haliyle. Bizde de çok genç bir nüfus var. Ama hikaye anlatısı, hikayeye olan ihtiyacımız, nasıl yeme, içme, üreme, uyuma, barınma ihtiyaçları var. Biz aslında hikayeyle besleniyoruz. Yani ruhumuz
0: O
1: besleniyor.
0: ihtiyaç hiç
1: Kurmaca
0: bitmeyecek.
1: hiç bitmeyecek. Formatı değişebilir. Zaten görüyoruz şu anda işte Metaverse'den bahsediliyor. İşte bir şey, artificial intelligence denilen hani bir şey var orada. Biraz ürkütücü belki. Ama bütün bunların arasında sinema bizim için hala da kritik bir noktada duruyor. Herkes telefonundan bile film izlemeye devam ediyor.
0: Hocam az önce biz arkadaşlarla konuşurken işte televizyon öldü mü ölür mü, sinema öldü mü ölür mü falan. Ben de şöyle bir şey dedim. Siz ne dersiniz buna bilmiyorum. Televizyon ölür mü bilmem. Sinema ölür mü bilmem. Ama içerik üretmek hiçbir zaman ortadan kalkma
1: Kalkmayacak.
0: ihtimali olmayan bir şey. Sadece biz aslında mecralardan bahsediyoruz. Mecralar değişebilir.
1: Evet.
0: Ekranlar değişebilir, ekranlar büyüyüp
1: Bunun da
0: küçülebilir.
1: yanıtını Birol Bey

0: şeyde gördüm ben. Yine sinema müzesinde nefis bir sergi açıldı. Stanley Kubrick sergisi.
1: Evet, oraya da gelecektim.
0: Muhteşem bir sergi. Zaten muhteşem bir sinemacı.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ne demek muhteşem? Ne var yani? Filmleri mi gösteriyorlar?
0: Filmlerin DNA'sı var. Filmlerin yapım aşaması, fikir aşaması, yazışmaları, oyuncularla, yapımcısıyla, işte sette çalışan ekiple, daktiloyla yazılmış mektuplar, storyboardlar, konsept tasarımları, kostümler, işte bazı...
1: Hangi filmler? Bütün filmleri.
0: A'dan Z'ye bütün filmleri ve A'dan Z'ye tüm yapım aşamalarıyla, hikayeleriyle, dedikodularıyla vesaire. Yani
1: ben
0: muhteşem.
1: Ben doğruyu yanlış zamanda yaptım. O sergiye sergi başlamadan bir hafta önce gittim, bulamadım.
0: Ama
1: gideceğim tabii, ama
0: tabii kurulması da zor bir sergi bu arada.
1: Bir hayranı olarak kaçırmam onu.
0: Kızı da geldi bu arada serginin açılışı,
1: evet,
0: yapımcısı
1: da
0: geldi.
1: Evet, onu da takip ettim, evet.
0: Yani şimdi orada ben bir söz gördüm. Tam da şeydeyim bu arada, filmlere göre ayrılmış sergi. Yani her filmin bir mekanı var, odası var gibi düşünün. Ve en üst katta, müzenin en üst katında Space Odyssey filmine ayrı bir yer ayrılmış. Böyle aslında bir uzay mekiğine giriyorsunuz. Evet, çok çok güzel.
1: Dekoru mu yapmışlar?
0: Dekor yapmışlar.
1: Müthiş, gerçekten emeği geçen herkesi tebrik ederim. Kubrick'le başlaması da başlı başına muhteşem.
0: Muhteşem. Evet. Şimdi orada...
1: İnşallah başka yönetmenler de olur.
0: İnşallah.
1: Türk yönetmenlerimiz de olur. Bir Metin Erksan, evet. Çok yakışır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Mutlaka olacaktır. Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü de zaten işin içinde olduğu için.
0: Evet.
1: Onu takip etmek gerekecek. Buradan da sinema sever genç arkadaşlara onu söyleyelim.
0: Kesinlikle görünmez.
1: Nerede
0: lazım
1: müze? Biraz anlatsanız yerini falan. Beyoğlu'nda.
0: İstiklal Caddesi üzerinde, Yeşilçam Sokağı da yakın.
1: Çok güzel. Atlas
0: tam İstiklal Caddesi'nin üzerinde zaten kocaman bir Atlas Pasajı var biliyorsunuz. Evet. Atlas Pasajı zaten hala daha işlek bir mekan. Alışveriş yapılıyor. Biraz turistik belki görülüyor ama o pasaja giriyorsunuz. Sağ tarafta Atlas Sineması, ki muhteşem, renove edilmiş, muhteşem, tertemiz, hala eski görkeminde ama yenilenmiş
1: tarih,
0: bir şekilde. Ve sol tarafta da müzenin girişi. Müzede çok eski bir bina. Zannediyorum 100 yıllık bir bina.
1: Kültür Bakanlığı'na ait bir bina.
0: Ve yüksek tavanlı ve tavanlarında işte resimlerin olduğu, böyle başınızı kaldırdığınızda ayrı bir güzellik, görkem. İşte yer döşemeleri bile... Ya ben çok işte seviyorum o mekanı. Zaman kapsüllenmiş vaziyette.
1: Sergiden önce gittim ya. Bir şey yoktu tabii ben gittiğimde. O zaman şöyle diyelim. İstanbul'da oturanlar mutlaka ne yapıp edip gitsinler. İstanbul dışındaki arkadaşlar da inşallah imkanları el verdiğince burayı ziyaret etsinler. Orada gelecek sinemada eğitimle ilgili ne var?
0: Şimdi
1: orayı bir açalım isterseniz.
0: Tabii. Şimdi bir söz gördüm. Önce onu söyleyeyim. Stanley Kubrick sergisinde en üst katta bir söz gördüm. Az evvel sorunuza bence nefis bir yanıt. Sanatın tanımını yapıyor. Ben sanat eğitimi aldım. Sanat eğitimi veriyorum. Sanat yapıyorum.
1: Tanımını yapma çok iddialı bir şey.
0: Evet, şimdi sanat hep sorulur. Sanat nedir? Ve hep tartışılır. Ve ben yani çok... Muğlaktır yanıtlar. Yani herkese göre değişir. Ama işte
1: subjektif
0: oradaki...
1: bir şeydir.
0: Evet. Oradaki tanım bana çok dokundu. Ben de onu söylemek
1: nedir
0: istiyorum. Diyor ki hayat anlamsız. Hani hayatın anlamsızlığına karşı insanlar kendilerini ona anlam katmaya zorluyorlar.
1: Bu Kubrick'in mi, Tarkovski'nin sözü mü?
0: Bu Kubrick sergisindeki
1: ama
0: bir
1: Tarkovski'nin alıntı sözü bu.
0: Ya eminim bütün muhteşem sanatçılar bunu düşünmüşlerdir, içselleştirmişlerdir.
1: Müthiş bir tanım bu, evet.
0: Ve dedim ki işte bu. Hani ben aradığım şey, çünkü ben bir yemek yerken de bazen sanat gibi diyorum. Bir müzik dinlediğimde işte sanat bu diyorum. Bir film izlediğimde işte diyorum. Yani sanat filmi böyle, yani sanatsal film böyle bir şey diyorum.
1: Anlamlandırma.
0: Ve onu anladım. Benim hayatıma anlam kattı. O yüzden ben onu öyle tanımlıyorum. Şimdi bu anlam arayışı hiç bitmeyeceği için hikayelerde bitmeyecek.
1: Zaten anlam bulunmaz, aranır. Hakikat
0: evet
1: gibi.
0: Sanatçılar da anlamı iyi arayanlar herhalde oluyorlar.
1: Peki burayı geçmeden önce sinema eğitimini şimdi, almak isteyen genç arkadaşlarımıza nasıl bir yol çizersiniz
0: şimdi,
1: bu?
0: 5 aylık bir program bizim gelecek
1: tamam,
0: sinemada.
1: Tamam, çok güzel.
0: Ve başladık şu anda ama daha sonra bu

0: programın çıktılarına göre, hani işte orada eğitim alan arkadaşların geri bildirimlerine göre programı daha da geliştirip devam ettirme niyetimiz var. Çok ilgi var, çok talep oldu. Biz portfolyolar topladık. Niyet mektupları, yani niye bu programa, eğitim programına katılmak istiyorsunuz gibi metinler aldık gençlerden. Çok güzel metinler vardı. Ve onların içinden bir seçim yapmamız gerekti haliyle. Şu anda orada eğitim alan arkadaşlardan beklentimiz bu programa çok kıymetli sinema emekçileri her hafta buluşup kendi alanlarından paylaşımlar Süper. Yapıyorlar ve etkileşimli bazen şeyler, projeler de üretiyorlar. Mesela kısa bir şey çekiyorlar, konsept veriliyor mesela, bir tema veriliyor, ekipler oluşturuluyor. İşte bu etkileşimli, oyunlu, biraz ekip ruhunu da harlayan tavır gençlerin çok hoşuna gitti. Çünkü şöyle diyorlar, bizim gibi olan insanlarla tanışmak istiyoruz. Filmi bizim gibi seven, sinemayı bizim gibi seven, evet, heyecanlanan. Evet. İnsanlarla tanışmaya geldim ben diyen bir sürü genç oldu. Bu gençlerle bizim programımız şu anda her pazar, yaklaşık bir 5 ay kadar her pazar buluşmalarla, projelerle ve en nihayetinde bir sunumla, pitching platformla, yani bir proje tasarlayacaklar, onu sunacaklar. Sonra biz onu ödüllendireceğiz, öyle bitecek.
1: Kayıt mı olmaları gerekiyor, yoksa bir pazar günü ben geldim diye gelebiliyorlar mı? Nasıl bir
0: program başladı? Bir web sitemiz var. Geleceksinemada.com. Evet,
1: oraya sinema müzesi. Hatta biz de yazalım arkadaşlar. Geleceksinemada.com.
0: Ve sinema müzesinin web sitesinden de link var, ulaşılabilir. Ama bizim programımıza dahil olan gençlerimiz belirlendi. Onlar çalışmaya başladılar. Ancak biz bütün seminerleri herkese açık yapıyoruz. Hatta ben dedim ki ilk buluşmamızda, lütfen ailelerinizi de getirin. Arkadaşlarınızı da getirin, eşinizi, dostunuzu, sinemayla ilgili herkesi
1: sinema
0: getirin.
1: Sinema bizim ortak paydamız.
0: Evet, onlar da dinlesinler, onlar da anlasınlar. Ben mesela mutlulukla görüyorum ki eskiden animasyon nedir sorusu vardı. Portfolyo nedir sorusu vardı. Şimdi ailelere anlatmam gerekiyor. Yani bırakın gençleri, bir de ailelerine de anlatmam. Şimdi insanlar farkında. Çünkü böyle platformlar arttı. Sizin gibi mesela anlatan insanlar, programlar arttı ve insanlar bilinçleniyor. Ne mutlu ki. Ama biz programı sadece gençlere değil, onların etrafındaki tüm kreatif ailelerine diyeyim, açtık. Herkes gelip seminerleri dinleyebilir, katılabilir.
1: Yer çok güzel Beyoğlu'nda.
0: Nefis. Atlas Sinemasında yapıyoruz.
1: Atlas Sinemasında Yeşilçam Sokağı çok kesişen.
0: Evet. Yani hayat dolu bizim bir yer.
1: Peki o zaman madem bundan bahsettik, şimdi mesela bir endişe var. Sinema ile ilgili bir endişemiz var. Sektörel, endüstriyel bir endişe bu. Belki seyircilerimizde de var. Sinema deneyimi. Şimdi biz filmlere ulaşabiliyoruz evimizde, oturduğumuz yerden her şeyi izleyebiliyoruz. Bir cep telefonuyla izleyebiliyoruz, evet. Aslında kulaklığı takıp metroda bile bir film izleyebiliyoruz ama sinemaya gitme deneyimi, evden çıkmak. Şimdi mesela sinema işte çok büyük bir perdede, karanlıkta, kalabalık
0: içine
1: kalabalıkla girerek, diğer arkadaşlarla, diğer insanlarla birlikte ve çok yüksek sesle seyredilen, yaşanan bir deneyim. Bu yok olur mu? Bu yok olacak mı? Çünkü şimdi, böyle bir endişe var.
0: Sizin de zamanınız kıymetli, benim de kıymetli. Ve biz, bir de maliyeti var bu işin tabii ki. Sinemaya gitmenin maliyeti var. Filmleri seçiyoruz. Bu deneyime değecek bir film mi? Yani sinematografisi, sesi, ses tasarımı, o sinemanın perdesinde görmeye ya da oradaki ses olanaklarıyla dinlemeye ya da kolektif olarak izleme deneyimine değecek uygun bir film mi? Mesela ben en son Elvis, en son değil de hani yazın gittiğim filmlerden biri, Elvis'e gittik eşimle. Ya da Maverick'e gittik eşimle, Top Gun'a. İyi ki sinemada izledik dedik. Yani bu deneyim sinemada izlenir.
1: Bu, ya bu filmler cep telefonuyla izlenmez.
0: Hayır.
1: O tadını alamayız.
0: Evet. Ya da sinematografisi o kadar muhteşem ki oradaki detayları büyük perdede görmek size daha büyük bir haz veriyor, daha çok içine alıyor.
1: Şunu mu demek istiyorsunuz? Bir romantik komediyi ben sinemada izlemek istemeyebilirim mi demek istiyorsunuz?
0: Aynen.
1: Dolayısıyla

0: Dolayısıyla iş dönüp dolaşıp
1: içeriye
0: bence. Yapıma, tasarıma.
1: Evet, niteliğe geliyor. Yani o nitelikte bir yapım perdeye mi uygun ya da değer mi? Yoksa hani daha farklı mecralar buna daha uygun mu? Hani buna karar verip ve evet film yapan sinemacılar da bunu düşünerek yapacaklar. Mesela VR teknolojisi, şimdi bilmiyorum sizin hislerinizi bu konuda ama ben mesela bir hikaye dinlerken edilgen olmayı daha çok seviyorum. Hani oturayım, içine gireyim, bana anlatılsın, ben o dünyanın içine gireyim. Ama sürekli etkileşimde olayım, sürekli bir şey yapayım duygusu bende yok. Yani öyle alışmadığım için belki. Çocuklarım belki farklı düşünecekler ileride. VR teknolojisinin mesela gelişiyor olması sinemayı dönüştürebilir, seyirciyi de dönüştürebilir. Buna göre filmler yapan sinemacılar olacaktır, yapmayan olacaktır.
0: Peki hocam şöyle bir şey sorayım size. Biz dedik ya sinema çok büyük bir perdede, çok karanlık bir ortamda, çok yüksek sesle ve diğer insanlarla birlikte izlenen, seyredilen bir sanat eseri dedik.
1: Evet.
0: O yüzden de biz sinemaya gitmek zorundayız. Filme göre değişir dediniz.
1: Evet.
0: Peki bu benim saydığım kriterler Metaverse'de bir gözlük ve kulaklık yardımıyla sağlanamaz mı? Yani ben Metaverse'de ya da bir gözlükle perdeyi büyütebilirim. Kulaklıkla istediğim sesi elde edebilirim. Başka ne vardı? Karanlığı zaten gözlük sağlayabilir.
1: İzolasyonu
0: arkadaşımı sağlıyor. Da dijital ikiz olarak, avatar olarak sağıma soluma oturtabilirim. Sinemaya gitmeme gerek yok desem ne dersiniz?
1: Bir İzmirli olarak ben dokunmatik ve kolektifliğe ama inanan bir insanım.
0: Siz tabii ama bir önceki yüzyılda doğdunuz büyük ihtimalle.
1: Evet,
0: değil mi? Artık. 2000 yılından sonra doğmadınız. Büyük ihtimalle.
1: Ama şimdi şey de hissediyorum. Doğmadım. Ama ne mutlu ki böyle bir soru sordunuz bana ama
0: peki
1: değil.
0: Ama öğrencilerinizi düşünün. Sizin öğrencileriniz büyük ihtimalle 2003, evet. 2002, 2004. Mesela onlar için bu soruyu onlarla empati kurarak cevap verin.
1: Oyun çağı ve hı-hı, oyun nesli. Herkes öyle değil ama büyük çoğunluk öyle diyebiliriz herhalde. Ve orada da etkileşime girebiliyorlar. Ve bunu seviyorlar.
0: Evet. Hatta belki de hani mesela şöyle bir şey bile olabilir. Bir gözlük takıp yurt dışındaki arkadaşıyla birlikte filmi seyredebilir.
1: Evet,
0: evden
1: olabilir.
0: Evden çıkmadan.
1: Hatta şu olabilir. Eve popcorn gelir, kola gelir. Lezzetler gelir.
0: Çok kolay. Onları söylemiyorum bile. Yani biz zaten mısır yemek için sinemaya gitmeyelim ya.
1: Evet.
0: Gerçekten gitmeyelim. Öyle insanlar da var. Yani... Onu da
1: ama
0: seviyor.
1: Ama bir aile eğlencesi yapıyorsanız mesela orada
0: ben de şunu diyorum.
1: Gelenekler şimdi, gerekiyor, ritüeller gerekiyor.
0: Yani aile eğlencesi olsun, iyidir, güzeldir deyip şey mi oluyoruz acaba? Nerede o eski bayramlar diyen yaşlılar mı oluyoruz diye. Peki geçelim bunu çünkü asıl konuşmamız gereken konuya gelmedik. Birazdan programımızın sonuna geleceğiz. Sizin alanınıza girelim.
1: Tamam.
0: Animasyon konuşalım. Sizin bölümün adı İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü.
1: Evet.
0: Samimi olarak söylüyorum, ben bu işin bu tarafına çok yakın birisi değilim. Arkadaşlarım da bilir zaten. Animasyon ve çizgi film birbirinden farklı mıdır? Ona öyle başlayalım mı? Böyle
1: tabii,
0: bir soru olabilir mi?
1: Tabii
0: saçma
1: ki olur. Hiç de saçma
0: çünkü ben
1: olmaz.
0: Bunu biraz da bölümün isminden hareketle...
1: Bizim de sorguladığımız bir isim
0: ben
1: zaman
0: çünkü bana
1: zaman.
0: Deseniz animasyonla çizgi film aynı şeydir gibi geliyor.
1: Biri cartoon, uzaktan. Biri cartoon, biri animation oluyor mesela. İngilizce çevirdiğinizde tam aynı şey karşılık gelmiyor. Ve
0: olabilir
1: bu
0: ama
1: terimlerde...
0: bana seyrettiğim şey üzerinden anlatın
1: tabii,
0: bunu.
1: Tabii şöyle... Animasyon aslında çok geniş bir şemsiye. Bunun içinde görsel efekt de var. Bilgisayar üretimi çok farklı teknikleri de kapsıyor. Ama çizgi film dediğinizde daha geleneksel, daha kalem, kağıt üzerine
0: Hacivat
1: yapılmış.
0: Karagöz.
1: Birazcık daha geleneksel ve kağıt kalemi ve ardışık olarak oynattığınız o kare kare animasyonu anlatan, yani o dünya. O taraf, o teknik diyeyim. Yani birisi birazcık daha geçmiş, birisi birazcık daha kapsayıcı, daha büyük bir
0: daha
1: şemsiye.
0: Daha çok boyutlu efektleri evet. De, başka şeyleri de kullandığımız.
1: Tabii.
0: Anladım.
1: Tabii.
0: Tamam.
1: Yani şu anda aslında animasyon değmediği film yok gibi. Neden? Çünkü görsel efekt ya da post prodüksiyon aşamasındaki bazı kalemler de animasyonun alanına giriyor.
0: Öğrencilerinizi böyle ayırmıyorsunuz ama değil mi? Siz çizgi filmcisiniz, siz animasyon öyle bir şey yok.
1: Hayır, eğitimde gelenekselle başlıyoruz ve şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'deki animasyon bölümlerinin tamamı aynı şeyde. Önce gelenekselle başlanıyor. Önce kağıt kalemle,
0: çizgi film
1: kare kareyle
0: geçmişte
1: başlanıyor.
0: Kalmış bir şey mi diyebilir miyiz? Yani şu anda mesela çizgi film yapılıyor mu?
1: Yapanlar. Hala. Hatta bu sene bizim de konuğumuz da Oscar'a adaydı.
0: Öyle mi?
1: Böyle tabii kalem kağıtla yapan ama onlar da öyle başlıyorlar, üretiyorlar ama mutlaka bir noktada bilgisayara giriyor.
0: Yeni
1: yani bilgisayarı zaten hani niye reddedelim? Harika bir alet ve harika şeyleri daha hızlı yapmamızı
0: bilgisayar,
1: sağlıyor.
0: Bilgisayar, yapay zeka bence insanın tabii ki doğal olarak da hem de sanatçının kapasitesini arttıran bir şey.
1: Evet, şu
0: yani
1: anda
0: kapasitemizi arttırıyor.
1: En büyük korkulardan biri. Geçen sene çok metaverse konuşuluyordu. Hı-hı. Çok popülerdi işte reklamcıların keşfettiği ve hani büyüttüğü bir alandı.
0: Evet, evet.
1: Şu anda da hala daha tabii ki
0: biz
1: var.
0: Biz geçen hafta onu biraz konuştuk. İlginç bir şey söyledi. Genç arkadaşlarımız vardı burada bilgisayar mühendisleri. Onlar hani dedim ya ne oldu bu biz birkaç ay önce gece gündüz metaverse konuşuyorduk. Şimdi hiç konuşmuyoruz. Onlar çok ilginç bir şey söyledi. Hep böyle olur dediler. Yani bir şey çıkar, çok popülerize edilir. Sonra da üretim dönemi, kuluçka dönemi. Orada belki
1: tabii
0: tasarımlar yapılıyor. Tabii. Bence hayatımıza girecek
1: tabii,
0: o tekrar.
1: Tabii şu anda eminim pek çok mutfakta metaverse projesi evet düşüyor. Şu anda çok ama bizi de birazcık korkutan bir şey var ki sanatçıları diyeyim, illüstratörleri, işte bu alanda çalışan herkesi türetilmiş sanat. Bu yapay zekanın ürettiği illüstrasyonlar. Bir cümle yazıyorsunuz. Şurada şunu yapsın, bunu yapsın. Şurada güneş doğsun, burada şu renk olsun. İşte bir de yağlı boya olsun bu diyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz, size o görüntüyü getiriyor. Hem de 4-5 tane versiyonla getiriyor. Bu türetilmiş sanat aynı fotoğrafın ilk çıktığında resim sanatçılarının ay biz ya da illüstratörlerin o dönemin ay biz işimizden olacağız demesi gibi şu anda da illüstratörler yapay zeka ya da animatörler yapay zeka bizi şey yapacak mı işsiz bırakacak mı endişesi taşıyorlar. Yani hep
0: mümkün
1: böyle olur ya
0: bence.
1: Yeni bir teknoloji gelince acaba eskiden bu işi yapan insanlar ne olacak? Şeyi var,
0: ya bu
1: var.
0: Alanda böyle bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bence yapay zeka sadece insanın kapasitesini arttıracak. Birlikte yapay zeka ile organik zeka, insan birlikte bence muhteşem şeyler yapacak diye düşünüyorum. Yani yerini alma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Özellikle sanat tarafında. Çünkü sanat çok subjektif bir alan. Yani yapana göre değişiyor. Yapay zeka çok bilimsel, çok objektif bir alan. Ancak nasıl bu teknoloji bir doktora yardımcı oluyorsa sanatçıya da yardımcı olacak diye düşünüyorum. Hocam
1: yani
0: size bir şey soracağım. Vaktimiz
1: buyurun
0: çok azalıyormuş.
1: Tabii,
0: ben şimdi sizi sözü bırakayım. Siz bize animasyon anlatın ben sormadan. Çünkü ben belki sorularımla sizi odaktan kaydırıyor olabilirim. Son
1: yok,
0: 15 dakikamızmış.
1: Ederim, rica ederim.
0: Bize şu animasyon olayını bir anlatın. Neler oluyor o dünyada böyle genel. Ben de hiç konuşmayacağım söz.
1: Animasyon inanılmaz zengin bir alan. Ve çok kapsayıcı bir alan. Sinemayı da kapsıyor, oyunu da kapsıyor, eğitimi de, işte eğlenceyi de, tıbbı da. Her yerde var animasyon ve bugünün ve gece medyası olarak görüyorum ben animasyonu. Beslendiği alanlar sesçilerden de besleniyor, teknolojiden de besleniyor, yazarlardan da besleniyor, oyunculardan da besleniyor.
0: Konuşmayacağım dedim ama Kötü Kedi Şerafeti ne güzel seslendirmişler.
1: Evet.
0: Muhteşem.
1: Ekip işi.
0: Çok,
1: animasyon
0: çok
1: bir ekip işi. Tabii ki animasyonda mesela kadınlar çok fazla. Bizim çok fazla kadın öğrencimiz var.
0: Öyle
1: ve şaşırıyorum. %80-85'i öyle. Umuyorum sektörde karar verici konumda da kadınları daha çok göreceğiz. Animasyon evden bile yapılabilen bir şey. Yani ekip işi diyoruz ama siz bağımsız filmleri nasıl ufak ekiplerle vesaireyle yapabiliyorsanız animasyon tek kişiyle de yapılabilen, isterseniz teknoloji de buna izin veriyor, paylaşılabilen, festivallere yollayabileceğiniz, televizyonda ya da platformlarda üretebileceğiniz.
0: Çok güzel bir şey bu. Kolektif sanat bir yandan da çok zor bir şey yani. İnsanları
1: çok zor,
0: bir araya
1: sabır
0: getirmek.
1: İşi, hani deli işi bir yandan. Ama şu anda gençler bu işin farkındalar, bunun öneminin ve harikalığının. O yüzden de çok ilgi var. Hem üretim anlamında hem de tüketim anlamında çok ilgi var. Çeşitleri bol. Şu anda belki 3D animasyonları çok görmeye alıştık. İşte 2.5 animasyonlar geldi. Ama işte VR'la 4'ler geldi. Biz bu işin ucunun bucağının olmadığını biliyoruz. Sınırsız diyoruz zaten. Sınırı olmayan bir evren diyoruz. Ama birazcık çocuk işi olarak görülüyor.
0: Ha, onu soracaktım. Evet. Benim
1: siz
0: öyle bir ön kabulüm var açıkçası. Evet. Ama çok güzel tabii yetişkin animasyonları olduğunu da biliyorum.
1: Şimdi çocuk işi olarak görünmesinin sebebi biraz en başta çıkışının karikatüristlerin işte Disney gibi güçlü bir stüdyodan çıkan örneklerin olması, ama orada da ilk başta karikatüristler ciddi politik gazetelere karikatür yaparken yanda animasyonla uğraşıyorlar ve o gazete patronları diyorlar ki bizim işimizle ilgilen, bu işleri bırak, hani birazcık kötüleme var belki en başta. Sonra anlaşılıyor ki animasyon aslında müthiş bir ticari alan. Ve oyuncağı var. Ürün gamı çok geniş. Mesela pazarlayabileceğiniz sadece film değil.
0: Merchandising denen.
1: Tabii ki. Yani burada müthiş bir pazar var, sektör var. Ve çocuk da bu alanda hani kitle, çok geniş bir kitle olduğu için aileleri de hesaba kattığınızda birazcık eğitim mi de kolaylaştıran bir faktör bu arada. Bunu da yadsıyamayız animasyonun. Dolayısıyla bir çocuk mecrası, medyası gibi görülüyor. Ama şunu anladık ki biz, aslında oyun sektöründe de var. Animasyon yetişkinlere de çok cazip bir alan. Sitcomlar yapılıyor animasyonda. Diziler yapılıyor. Uzun metraj filmler yapılıyor. Ve hatta ben de bir tane uzun metraj film yapıyorum şu anda. Hala da ön aşama diyebiliriz. Kız Kardeşlerin Masalı isimli yetişkinlere yönelik bir uzun metraj animasyon proje var. Ve Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından fonlandı.
0: Süper.
1: Ama bu uzun bir yol.
0: Kaç dakikalık bir?
1: 80-85 dakikalık bir film olacak.
0: Ne kadar zamanınızı alacak mesela? Ne zaman? Tahmini vizyona çıkış.
1: Şu ana kadar bir zaten hani fikir aşamasından vesaire 4 senemi aldı.
0: Ne
1: ama,
0: diyorsunuz?
1: Evet, fikirden senaryoya evrildi. Şimdi karakter tasarımları ve ekibi oluşturma aşamasında müziği
0: yapıldı. Bu işler
1: yapıldı.
0: Hızlanmadı mı? Yani hep
1: hızlandı. Ama çok maliyetli bir iş. Animasyon, bunun da öneminin altını çizelim. Pre-prodüksiyon dediğimiz, sizin de çok iyi bildiğiniz ön yapım fazı animasyonda çok çok çok çok önemli. Her şeyi masada bitirmeniz gerekiyor. Aslında filmde de öyledir ya, hani öyle olsa çok daha az maliyetli muhteşem filmler yapabiliriz, ama ön araştırmalar, eskizler, denemeler bilmem ne.
0: Özellikle biz, animasyonda daha da
1: o böyle önemli. Hızla geçeriz.
0: Bir tasarım.
1: Ama sonra
0: günlük
1: niteliği etkileyen bir şey haline geliyor tabii ki. O ön fazı hızlıca geçmeniz olmuyor.
0: 4 yıl olmuş sizin. Ben, bundan sonrası bir 4 yıl daha değildir inşallah.
1: Yok, bundan sonra ben Fransa'ya gidiyorum mesela önümüzdeki hafta. Akdenizli Kadınlar Film Festivali'nin şeyine seçildi, platforma seçildi, proje olarak seçildi. Orada ortak yapımcı arıyorum. Eğer ki maliyetleri bölüşebilirsek, ben ekipte uluslararası bir ortak yapım
0: çok iyi
1: şansı
0: fikir
1: yakalarsam.
0: Hem uluslararası bir film olmasını da kolaylaştırır.
1: Kesinlikle.
0: O zaten.
1: Biz zaten artık öyle film yapmalıyız. Yani bence bu evrensel de bir iş. Sanat evrensel. Ve biz artık hem filmlerimizi, animasyonlarımızı, her şeyimizi dünyaya açmalıyız. Çünkü çok güzel işler üretiliyor. Ama böyle biraz kapalı kalıyoruz.
0: Tabii, potansiyeli çok yüksek çok bir ülkeyiz biz.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Sizin de kim bilir ne kadar yetenekli öğrencileriniz
1: var. Şahane çocuklar
0: zamanda
1: var. Onlara da hem bir umut, çünkü dediğim gibi sabır ve maliyet işi olduğu için ve teknoloji de pahalı. Var teknoloji ama pahalı teknolojiler. Bunun biraz paylaşmalıyız, bölüşmeliyiz.
0: Burada oyun sektörü biraz dominant mı oluyor? Mesela hani insan gücünü kolay ele geçiren bir sektör mü? Daha büyük.
1: Öyle. Evet, çünkü yani şu anda oyun aynı Metaverse gibi çok hani trend diyeyim, şey var, çok seveni var, oynayanı var vesaire. Herkes yatırımı oraya yapıyor. Ama oyunu besleyen şey animasyon, sinema, sinemasal lezzet.

0: lezzeti olan şeyleri akıllı yazılmış oyunları seviyoruz. Burada o zaman kreatif endüstrilerde yazanlar, senaristler, fikri bulanlar, sinematograflar, sinemacılar, editörler, karakter tasarımcıları, animatörler, buranın gelişmesi lazım ve yani sinemanın da gelişmesi lazım, orayı beslesin. Biz ama sadece oraya odaklanınca olmuyor. Şimdi animatörlerin çoğu oyun sektörü tarafından işe alınıyor yüksek maaşlarla vesaireyle. Tabii film yapanlar, dizi yapanlar bu anlamda biraz yalnız kalıyorlar.
1: Ama bu arada oyun sektörü de sinema sektörüyle böyle birleşmek istiyor. Mesela Unreal'la çekilen filmler değil mi? Orada da bir birleşme olacak
0: yani
1: gibi.
0: Yani sanatsal lezzet o kadar yüksek olamayabiliyor. Hala da deneme fazında tabii ki bunlar ama oyundan yola çıkıp yapılan ya da oyunlara teaserlar yapıyorlar. Orada muhteşem filmler yapılıyor. Teaserlar o kadar lezzetli ki oradan mesela Arkane diye bir dizi doğdu. Yani çok güzel projeler var.
1: Ben bazen
0: var.
1: Şey diyorum, şu yanlış bir şey mi ya? Ben diyorum ki ya bu film değil, bu bilgisayar oyunu diyorum. Hani bazen hani film seyrediyorum, beğenmezsem eğer ya bu da çok bilgisayar oyunu gibi geldi bana. Bu ne demek? Yanlış bir şey mi söylüyorum?
0: Bilgisayar... İyi yazılmamış demek bence.
1: Öyle mi?
0: Yani mutlaka siz tabii ki o karakterlerin gelişmesini istiyorsunuz, derinleşmesini istiyorsunuz. Sinema beklentisi böyle bir şey değil mi? Hikaye alıp sizi götürsün.
1: Ben yani kişisel olarak benim biraz şey farklı. Ben de biraz gerçeklik takıntısı olduğu için bu fantastik
0: bu
1: dünyaya girmekte zorlanıyorum.
0: Gerçeklik dediniz. Benim en sevdiğim janra şu anda tür sinema türü animasyon belgeseller. Bayılıyorum onlara. Hmm. Çok da iyi örnekler var bu arada. Benim filmim de biraz öyle başlamıştı hatta. Şimdi biraz kurmaca yanı ağır bastı gibi
1: dökü
0: ama.
1: Dökü drama mı yapacaksınız?
0: Biraz dökü drama tadında. Gerçek hikayelerden yola çıkan bir şey. Her ne kadar masal geçse de kız kardeşlerin masalı. Kız kardeşlik öyküleri üzerine. Gerçek yaşanmışlıklar üzerine bir film.
1: Hmm. Bir örnek versenize animasyon belgesel iyi örnek.
0: Böyle ben inşallah önümüzdeki hafta yapımcısıyla tanışacağım. Beşir Levals müthiş bir örnektir. Eski de bir film. Cannes'da ödülü var. Şeyi anlatıyor. Lübnan'daki bir savaş. Bize çok yakın bir coğrafyanın yaşadığı acıları bir askerin gözünden. Yani savaşta savaşmış bir askerin gözünden anlatıyor. Acı bir hikaye. Yetişkin animasyonu. Ve o travmayı, savaşın travmasını... Animasyonun malzemelerini, yöntemlerini kullanarak çok etkileyici bir şekilde anlatıyor.
1: Son birkaç dakikamızı şöyle değerlendirmek isteriz. Biz işte gelecek programıyız. Gelecekteki mesleklere bizim seyircilerimiz çok ilgi gösteriyorlar. Sizin de muhteşem bir bölümünüz var. Yani genel olarak bütün Türkiye'deki bütün animasyon bölümleri, iletişim fakülteleri çok değerli. Çok iyi öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Şimdi bu bölümleri hedefleyen arkadaşlar için ne önerirsiniz? Üniversiteye girmiş arkadaşları artık işin ehli hocalara teslim etmişiz gibi düşünüyorum.
0: Öncelikle size teşekkür ederim. İletişim fakülteleri hakikaten önemli. Çünkü toplumun nabzını tutuyorlar ve kültür yaratılıyor. Ya bu hafife alınacak bir şey değil. Yayılıyor kültür, oradan yayılıyor. Sadece sanat fakülteleri değil, iletişim fakülteleri birlikte yapıyorlar bunu. O yüzden teşekkür ederim. Ne yapacaklar? Çıktı olması için ben öğrencilerime de bunu söylüyorum. Girdi olması lazım. Yani sen besleneceksin, alacaksın hem
1: şimdi şöyle
0: kalbini hem beynini.
1: Başlayalım mı? İletişim fakültelerini mi hedefleyecekler yoksa iletişim fakültesi animasyon o nasıl ayrılıyor? Animasyon ayrı bir şey, sinema televizyon ayrı bir şey.
0: Ayrı,
1: nasıl oluyor? Onları
0: ayrı.
1: Da anlatın.
0: Şimdi orada çok aslında zengin bir çatallanma var. Bizde mesela bizim iletişim fakültemizde oyun bölümü de var. Halkla ilişkiler, reklam, görsel iletişim tasarımı, oyun, çizgi film gibi bölümler var. Yeni medya var. Burada çok alana spesifik şeyler görüyoruz. Tabii ki örtüşmeleri, kesişme noktaları var. Ortak dersler de alıyorlar ama animasyonu animasyon bölümünde
1: animasyon
0: öğrenirsiniz.
1: Animasyon konuşalım biz o zaman. Sadece animasyon.
0: Animasyon
1: çok genel konuşmayalım.
0: Çok teknik de bir alan. Yani
1: yetenek
0: bir teknik
1: gerekiyor mu?
0: Ben ona yetenek demeyi çok doğru bulmuyorum. Hazır bulunuş demeyi doğru buluyorum. Hazır
1: demek
0: bulunuş
1: hocam
0: nedir?
1: O ya, bir dakika.
0: Hazır bulunuş toprağın bereketli, verimli bir toprak olması lazım ki tohumu hemen ekebilelim. Şu anlama geliyor. Bu çocuk emek verip bugüne kadar çizdi mi? İşte filmler izledi mi, sinemaya ilgi duydu mu, karakter tasarladı mı? Bu dünyaya
1: ait mi? Yani çiçek evet. bile toprağını severse orada büyüyor. Çocuk bu toprağın çiçeği mi?
0: Evet ve emek vermeye hazır mı? Farkında mı? Emek vermeye hazır mı? Emek vermeden...
1: Gelmeden emek vermesi gerekiyor mu çocuğun?
0: Portfolyo hazırlıyorlar. Yani çizimler yapıyor.
1: Kaç yıllık bir hikaye bu çocuğun? Size gelmeden önce kaç yılını?
0: Valla bize gelen genel kitlenin en az bir 3 yıllık geçmişi oluyor. Yani daha işte lisede eskiz defterleri oluyor. Karalamaları oluyor. Yarattığı hamurdan karakterler oluyor. Çektiği fotoğraflar, yazdığı metinler oluyor. Tasarladığı karakterler oluyor. Bize onları gösteriyor. Biz diyoruz ki sen yıllarca emek vermişsin. Hatta işte Instagram'ı şusu busu paylaşıyor. Yani orada bir külliyatını görüyoruz çocuğun ilgisinin. Bu çok kıymetli.
1: Bir kere çok iyi seyirci olmaları gerekiyor değil
0: Kesinlikle.
1: Mi?
0: Kesinlikle. Meraklı, emek vermeye hazır, bu alanı seven insanlar olması gerekiyor.
1: Çok muhteşem bir meslek olduğunu biliyorum. Ben de bu sektörden birisi olarak eğer arkadaşlar böyle şeyler düşünüyorlarsa mutlaka buraya kafa yorsunlar derim.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah bir sonraki programımızda sizi tekrar ağırlamak isteriz. Belki öğrencilerinizle beraber sizi isteriz burada. Animasyon konuşuruz, gelecek konuşuruz, sinema konuşuruz. Bu konular konuş bitmiyor. Vallahi bir de hani sonu yok, birkaç yıl önce konuştuğumuzu tekrar konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Böyle bazen de söylediklerimiz tutmuyor. O yüzden geleceğe kafa yormaya...
0: Şaşırmaya da hazır olmamız lazım.
1: Evet. Normal şartlar altında geleceği öngörmeye çalışacağız diyelim. Size bir kez daha teşekkür ederiz. Son bir söylemek istediğiniz şey var mı? Paydos edeceğiz.
0: Geleceğin güzel olmasını umuyoruz hep birlikte inşallah. Hani bu alanda çalışan bütün herkese başarılar ve bol şanslar diliyorum. Vazgeçmesinler.
1: Hocamızın dileklerine katılıyoruz efendim. Sizlere de çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Ben bugün ne yapacağım, neredeyim? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Kendime gümüş kolye yapacağım. Yani nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Edip Hoca beni sabırsızlıkla bekliyor. Hemen yanına gidiyorum ve başlıyoruz. Buyurun efendim.
1: Tuğba bugün gümüş kolye işinde. Bakalım neler yapacak.
2: Evet Tuğba Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum hocam. Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok güzel. Her şey mükemmel devam ediyor. Ben biraz böyle takılara meraklıyım hocam. Öncesinde bir kuyumculuk atölyesinde çalışmıştım ama altın bilezik yapılıyor. Böyle hakiki altın bilezik yapmaya çalışmıştım. Çok da başarılı olamadım. Dedim ki ben biraz gümüşten yürüyeyim. Biraz gümüş çalışayım dedim. Belki olur. O yüzden sizin kapınızı çaldım.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Şimdi kıl testereyle keserekten bir tane kolye yapacağız. Eğer başarılı olursanız, bakalım kolaysa, inanıyoruz.
0: İnanıyor musunuz?
2: Programın sonunda kendi ellerinizle yapmış olduğunuz bir kolyeniz olacak.
0: Aa, ne güzel. İnşallah. O zaman hırs yaptım şimdi. Kendi yaptığım şeyleri kullanmayı seviyorum hocam. Daha önceki atölyelerde de yapmış olduğum çalışmalar vardı. Onlar da sonrasında benim oldu.
3: Benim oldu. Benim oldu.
2: Geçmiş tecrübeleriniz dayanarak da.
0: Aynen öyle. Evet hocam, şimdi öncelikli olarak ne yapmam gerekiyor?
2: Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle göstereyim. Şimdi bizim bir tane kıl testeremiz var.
0: Aa, bildiğiniz testere mi?
2: Evet. Bu keskin tarafı dışarı ve uçlar aşağı bakacak şekilde olacak. Kıl testereye bağlarken buna dikkat ediyoruz. Anlaştık. Şöyle baktığımız zaman... Şöyle baktığımız zaman uçlar görünebiliyor.
0: Evet.
2: Tamam. Oradan kesme yönümüzü, kıl testeremizin tamam, doğru takıldığını anlıyoruz.
0: Tamam.
2: Şu an bu doğru takılmış. Tamam. Eğer kırarsanız, çok kırılgan bir şeydir. Eğer kırarsanız tekrardan takacaksınız. Ben takmayacağım, siz takacaksınız. Anlaştık.

0: Evet.
1: Bayağı hassas.
0: Size güveniyoruz.
1: Emin misiniz?
0: Evet.
1: Genelde bana güvenmezler ama neyse.
0: Bakalım kolay mıymış?
1: Kolay mı zor mu?
2: Edip Hocam bence hemen güvenmeyin. Tuğba'nın sağ solu belli olmaz.
0: Hadi süper.
1: Aa oluyor.
0: Evet süper devam.
2: Bu arada parmağınıza dikkat edin lütfen.
0: Süpersiniz. Şu an çizgiyi kaçırmadım.
1: Ay vallahi böyle ince işleri severim ya.
2: Bilmez miyim çok seversin.
0: Şimdi bu keskin bir yer döneceğiz biraz.
1: Köşeye geldim.
0: Evet, köşeye kadar geldiniz en azından. Gayet başarılı geldiniz. Şimdi burada kısa kısa hamleler yapacağız. Burayı ben göstereyim bir sefer. Daha sonraki daha keskin köşelerde siz yaparsınız. Kısa kısa hareketler yapıyorum ama seri hareketler yapıyorum.
2: Bana değil Tuğba, Edip Hoca'ya bakmalısın.
1: Bayağı ince bir iş gerektiren bir şey bu sevgili seyirciler. Öyle çok basit gibi gözükse de değil mi hocam?
0: Evet ama ilk kılıç eline alınan bir kişiye göre gayet iyi kesiyorsun şu anda. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler. Ben böyle artık alıştığım cümleler diyeceğim. Yine şımarık diyecekler bana. De bu yuvarlığa nasıl döneceğim?
0: Ya bir an önce göstermiştim. Alıştığınız cümlelerde hani.
1: Hani saçlarına. Evet hocam.
0: Kısa kısa hareketlerle yavaş yavaş dönüyoruz. Hadi yaparsın. Hadi.
1: Bu kadar destek veren bir hocam olmadı benim ya. Bu zamana kadar. Teşekkür ediyorum size Edip hocam.
0: Bu kadar başarılı bir öğrenci olduğunuz için.
1: Böyle dönüyorum.
0: Evet.
1: Virajı bir türlü alamadım.
0: Çok mükemmel olacaklı bir kaydı yok ve mükemmeli de yakın olduysa aslında.
1: Ya vallahi ben çok şımardım bugün. Hocam size bir kahve ısmarlamak istiyorum ben. Şu işimiz bir bitsin.
0: Sağ salim elimizi kesmeden bitirelim. Kahve kalsın.
2: Sağlık her şeyden önemli Edip Hocam. Çok haklısınız.
1: Hocam şu an burada, tam ortaya geldim.
0: Tam ortaya geldiniz. Buraya yaklaşık demin gösterdiğim bir teknik vardı. Kısa kısa ama tamam. Seri bir şekilde yapıyorduk. Aynı şekilde çizginin etrafından kısa kısa seri bir şekilde dönerek gideceğiz. Tamam. Yani şuraya gelinceye kadar ki aşamamız çok hassas. Hmm. En hassas kısım burası şu anda. Tamam. Geriye kalan en hassas kısım burasıydı. Burayı yaparsak olmuş demektir. Hadi bakalım.
2: Bence Tuğba dediklerinizi anlamadı.
0: Dönüyoruz. Kaçırmayalım fazla.
1: Şöyle.
0: Tamam, evet, süper.
3: Kendini sallamıyoruz.
1: Gücüm kalmadı.
0: Kıl testereyi sal.
1: Kolum tutmuyor.
0: Şöyle yapalım.
1: Koluma bir şey oldu. Şöyle,
0: en sona kadar getirelim öyle olduğu zaman. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Sonra tekrar devam edelim. Hadi bakalım. Sağ elimizi çok bastırmıyoruz. Kendimi sallam.
1: Sağ elim zaten iptal oldu hocam.
0: Kendimiz, tamam süper.
1: Bunu yapabilirsin.
0: Evet. Yaptım. Tamam. Güzel. Az kaldı bak. Çok az kaldı. Şuraya kadar geldik mi tamamdır. Bitmiştir.
2: Ha gayret olacak Tuğba.
0: Sonra gitti kolay kaldı.
1: Vallahi yani testereymiş arkadaş.
0: Şimdi ilk olduğu için kendimizi biraz sıkıyoruz aslında.
1: Evet evet.
0: Kendimizi sıkmasak çok daha rahat olacak.
1: Aynen. Bana böyle demediler ama. Dediler ki Tuğba Hanım gelirsiniz bir koli yaparsınız dediler.
0: Sizi kandırmışlar.
1: Ben zannediyorum ki böyle zincirin ucuna küçük bir şey yapacağız yani.
0: İşte biz biraz daha sanatsal bir şey olsun istedik.
1: Yani, konu değişti yani değil mi yani, ben gelene kadar?
0: Yeteğiniz ortaya çıksın istedik.
1: Biz böyle anlaşmamıştık ya.
0: Ara sıra değişebiliyor. Tamam bitti. Sadece şurada küçük bir yer var. Orayı da düzeltirseniz bu işi yaptınız demek.
1: Gerçekten
0: evet.
1: Mi? Böyle mi
0: tutacağım? Yok, öyle gerek yok. Şimdi şöyle içeriden alabilirsiniz elinizi.
1: Tamam.
0: Tamam, şöyle koyduk. Parmağınızı içeriden tutun bakalım bir. Yok, öyle değil. Sağ elinizle yine. Tamam, parmağınızı basın.
1: Böyle.
0: Evet. Bu türlü yapıyorduk da şu an zorunu gösteriyorum size.
1: Niye hocam?
0: Yeteneğinizi gördüm.
1: Ne oldu şimdi?
0: Evet, oluyor. Hadi bakalım. Tamam.
1: Allah'ım nasıl ciddiyim. Ben o gülen şen şakrak Tuğba. Gitti yerine başkası biri geldi.
0: Biraz zorlayınca demek ki böyle oluyormuş.
1: Zorlayınca oluyormuş.
0: Şimdi Tuğba ne yapıyoruz? Kıl testereyle kestik, başardık onu.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi üzerindeki kağıt olarak yapıştırdığımız kağıdı...

0: temizleyeceğiz. Bunun birkaç tane tekniği var. Şu an en kolay yapabileceğimiz teknik kıl fırçayla ıslatarak temizlemek.
1: Evet. Şimdi ben ıslatıp...
0: Evet, ben buradan suyu döküyorum.
1: Fırçam da pek tatlıymış. Evet hocam.
0: Şimdi bir parmağınızı tutup açıkta kalan kısmı fırçalıyorsunuz. Biraz ojeler zarar görsün.
1: Görsün hocam, önemli değil. Bugün özenip geldim, oje sürdüm ama çıksa da...
2: Tuğba, ama çalışmaya giderken süslenmek ne demek? İşine odaklan lütfen, süslenmeye değil.
1: Böyle kalp gibi bir şekil aldı. Evet hocam, evet, bunun sonra şimdi, kenarlarını mı temizleyeceğiz?
0: Şimdi burada bazı hatalarımız olmuştu. Hı hı. İlk yapmaya rağmen gayet iyiydi ama yine de bazı hatalarımız var.
1: Olur.
0: O hatalarımızı düzelteceğiz, tamam. Şimdi bunun adı da eğleme tekniği.
1: Törpü gibi.
0: Evet, bir nevi törpü. Biz törpü demiyoruz. Eğleme diyoruz.
1: Israrla törpü diyorum ben evet.
0: De. Şimdi bunu buradan çıkartacağız.
1: Aa, bu kesme kapatıyordu.
0: Evet, bunu eğleme için kullanacağız.
1: Anladım. Bu güzel.
0: Evet. Ürünümüzü ne yaptık?
1: Nerede?
0: Evet, buradaymış.
1: Ay, bir an korktum nerede diye.
0: Heyecandan kaybettik. Oradaki gördüğünüz hataları düzeltebildiğiniz kadar düzeltin bakalım.
2: Yalnız tırnak törpüsü değil o Tuğba. Biz ona E diyoruz.
1: Valla ben kebrik ne yapıyorum ediyorum ya? Bu program nereye gidiyor anlamadım ki ben.
3: Yani öyle öyle nereye kadar gidecek?
1: Hocam yakında böyle karşı atölyenize de ben bir atölye açacağım.
0: Rakip olarak da.
1: Buraya gelin diyeceğim.
0: Bizim bazı okuldaki hocalarımız şeye geliyorlar, kursa, bizim kursumuza geliyorlar. Sonra bizim öğrenci devşirmeye kalkıyorlar. Diyorlar işte benim kursuma gelin.
1: Aa.
0: Boş gününde bize kursa geliyor, hem bize de öğrenci çalıyor.
1: Hiç hoş değil.
0: Yani. Duyurulur kendilerine izlediği
1: zaman. Daha fazla söylemek istediğiniz bir şey varsa şu kamera yazın.
0: Yani aslında çok şey var da.
1: Hep bunu yapmak istemişim. Böyle stüdyo programlarında oluyor ya konuk böyle. Bir şey söylemek istiyorsan şu kameraya söyleyebilirsiniz diye.
0: Ağzımızdan kaçırıyormuşuz. Olay çıkıyormuş.
1: Yok, canlı yayın değil nasılsa biz keseriz. Kurgu yönetmenim Ulaş onu böyle kırpar yani.
0: Bir kesme şey ihtimali de var ama.
1: Aynen aynen. Hiç sıkıntı yapmayın kendinize tamam, yani. Siz tamam. İstediğinizi söyleyin. Biz onu montajda keseriz.
2: Tamam. Edip Hocam, siz yine bildiğinizden vazgeçmeyin. Tuğba keseriz der ama kesmez görüntüleri, haberiniz olsun. Onun maksadı sizi konuşturup işi kaynatmak.
1: Hocam her gün yeni bir şey öğreniyorum. Artık bana şey diyorlar yani, işsiz kalırsan gel bizimle çalışabilirsin diyorlar. O derece yani.
0: Biz demiyoruz. Niye? Çünkü bizim işimizi alabilirsiniz elimizle.
1: İşte bu.
2: Tuğba, tüm işler senden sorulur.
0: Şu an bir hata. Görebiliyor musunuz? Ben göremedim.
1: Bence de yok. Evet, şimdi?
0: Şimdi cilaya geçiyoruz.
1: Aa.
0: İşimizin son raddesi. Çok hızlı bir şekilde yapmış olduk. Gayet başarılı.
2: Uğraştın, çabaladın, arada mızmızlık da yaptın ama oldu Tuğba. Aferin, hak ettin.
0: Tuğba'nın önce fanı açıyoruz. Burada yapacağımız işin ismi cila, polisaj.
1: Tamam.
0: Buradan basıyorum, cilayı sürdüğüm taraftan. Cilanın olmadığı tarafa doğru getiriyorum bunu bu şekilde. Gördünüz mü?
1: Parlamaya başladı.
0: Evet, yaptığım işlem bu. Tamam, bu kadar.
1: Tamam.
0: Aynısını yapmanızı isteyeceğim.
1: Ooo, ısınıyor.
0: Evet, biraz ısınıyor. Isındığı zaman çekin.
1: Ay!
0: Korkmayın. Isındığı zaman direkt çekiyorum. Evet, oluyor, gayet iyi. Şöyle bakın.
1: Ooo, ısınıyor. Tamam.
0: Biraz ısındı. Tuba'nın ellerini biraz yaktık. Şimdi buradan şöyle başlayıp bir daha çekelim.
1: Tamam.
0: Gayet iyi. Bir devam edin. Ben izliyorum. Kapatıyorum.
1: Bayağı kapattım. Böyle bir de serinledi burası.
0: Tuba'nım siz göstermek ister misiniz?
1: Heyecanlıyım.
0: Evet, yaklaşık olarak bir saat içerisinde, bir saat sürmeden ürünü başladı ve bitirdi. Buyurun. Biraz sonra kolye olarak takacak direkt.
1: İşte bu.
0: Evet, parlattığımız ürünü son halinde getirmek için ne yapacağız? Biz buna armut diyoruz. Armut nasıl bir şeymiş? Şöyle bir koyayım buraya.
1: Niye armut hocam adı?
0: Armuta benzediği için biraz.
1: Benzemiyor.
0: Bizde böyle enteresan isimlendirmeler vardır.
1: Hiç benzemiyor hocam. Şimdi kusura bakmayın. Evet.
0: Şuraya takacağız.
1: Tamam.
0: Sıkacağız. Sonra zincirimizi geçireceğiz. Kolye haline gelmiş olacak. Evet, bu kadar bitti.
1: Allah Allah. Evet.
2: Takabilecek misin peki Tuğba?
0: Diyorum ben, yetenek. Safi yetenek.
1: Sesimiz olmadı şimdi.

0: Nazar değdi.
1: Nazar değdi. Artık gözlerim şey oldu, yakında göremiyorum yani.
0: Oldu sanki ya, bakayım bir.
1: O hesap yani, bakayım. Hani oynayamam yerim
0: daha. Aslında olmuş da siz göremediğiniz için.
1: Görmeden yapmışım işte.
0: Evet, görmeden yapmış. Diyorum safi yetenek.
1: Ayrı bir yetenek ya.
2: Bilmez miyim yeteneğini Tuğba'nın?
1: Geçmedi.
0: Heyecanla bekliyoruz.
1: Geçmedi hocam. Hah, geçti.
0: Tamam, süper. Yok, demek ki bahane.
2: Tam da Tuğba yetenekli mi diyorduk hocam?
0: Neyse, son dokunuşu ben yapmış oldum. Sanki ben yapmışım hepsini gibi. Hava atayım biraz da.
1: Böyle seyrediyorum ben.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
3: Ben de yapamıyorum.
1: Kayıtta evet. Mıyız ya?
3: Lütfen bana silelim, hocam. Keselim.
1: Oldu.
3: Neyse, yaptım.
1: Evet. Oldu.
0: Evet, buyurun. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür
0: ellerinize
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Harika bir çalışma oldu.
0: Takalım
1: sevgili seyirciler. Hocam şimdi ona geçersek var ya, hiçbir şey var.
0: Tamam.
1: Yarım saat sürer yani.
0: Evet,
1: ben
0: zaten
1: şöyle göstereyim.
0: İkimiz de beceriksiz olduk sonra doğru.
1: Ben geldim, size de bulaştırdım. Hipnoz edeceğim sizi.
0: Hep beraber.
1: Efendim, bugün kolay mı sandın da ben gümüş kolye yapmaya çalıştım. Artık ne kadar yapabildiysem, değil mi hocam? Çok teşekkür ediyorum her şey için.
0: Gayet güzel yaptınız bence. Kolyeyi yani kısa bir sürede bitirdiniz.
1: Evet.
0: Bu sebeple kısa günün kârı deyip kolyeyi size armağan ediyoruz.
1: Benim oldu bu şimdi.
0: Evet. Kendi
1: zaten
0: yaptınız.
1: Başka kimse kabul etmez.
0: Kendi ellerinizle yaptığınız bir kolyeniz oldu.
1: Çok teşekkür
0: hayırlı
1: ediyorum
0: olur
1: hocam.
0: Evet, bugün Tuğba atölyemize geldi. Ona kıl testereli ile bir kolye ucu kestirdik öncelikle. Sonrasında eğleme ve cila işimi yaptırdık. Beklentinin üzerinde bir performans gösterdi. Gerçekten bu konuda yeteneği varmış. Bütün gittiği atölyeler ona işsiz kalırsan gel bizde çalış diyorlarmış. Biz demeyeceğiz. Elimizden alabilir mesleğimizi. Böyle bir yetenek gördüğümüz için mutlu olduk. Onur duyduk.
1: Ben de çok mutlu oldum. Çok
0: sağ
1: teşekkür
0: ol
1: ediyorum. Efendim, ben bugün kolay mı sandın da söylediğimiz gibi gümüş kolye yapmaya çalıştım. Ben memnun olduk bu çalışmadan.

0: söyle. Kafana şiir.
1: Aa, şiddete hayır.
0: Öyledir öyle, derdini söyle.
2: Hadi şunu çapla da ocağa atacağız, hadi. Çek. Çek. Oh,
1: tamam, sal. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya çok hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Bir müsaade ederse kuşlar anlatacağım. Bugün Florya'da çok güzel bir restorandayım. Antep yemekleri yapıyorlar. Böyle konsepti de tropikal bir iklime sahip gibi görünüyor. Çok keyifli gerçekten. Hava buz gibi ama ben kendimi çok güzel hissediyorum. Böyle çok güzel bir yerde hissediyorum. Nefes alamadım. Nefessiz kaldım. Ben bugün ne iş yapacağım? Kebapçı olmaya karar verdim. Nasıl mı? Hiç bilmiyorum. Cesur Usta beni bekliyor. Vallahi beni çok zor bir gün bekliyor bu arada. Hadi buyurun başlayalım.
3: Ustamız Cesur da sen pek değilsin gibi Tuğba.
1: Bahçadanmışmış, sararıp yere düşmüş. Sevdiğim Antepli.
0: Sevdiğim Hattuç Hanım.
1: Öyle değil miydi abi o şarkı?
0: Sevdiğim Hattuç Hanım.
1: Ama Antepli yok mu
0: düşmüş.
1: İçinde?
0: Antepli işte. Heh. En sonunda ikinci nakarat.
1: Ha tamam, anladım. Ustam. Ha. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş.
0: Teşekkür ederim.
1: Şeref. Nasılsın, ediniz. Nasıl gidiyor?
0: İyidir vallahi, hoş diyoruz. Yaramaz bir şey.
1: İyidir, uğraşıyoruz. Zırttı evet. İşte şeydi.
0: Sana bugünün... ustalık nasıl olur, kebap nasıl olur onu öğreteceğiz. Sen usta yapmaya geldik bugün.
1: Olabilir miyim sizce?
0: Olursun diyor muyum?
1: Daha önceki programlarımı seyrettiğinizi söylediniz. Yani olabildim mi sizce yani? Orada bir ışık gördünüz mü benden?
0: Var, ışık var. Işık var. Onu gördük.
1: O zaman?
0: O aksakallı dedeyi gördük biz. O olacak.
1: Işık geliyor.
0: Evet, ışık geliyor.
1: Biz bugün ne yapacağız?
0: Bugün
1: ne
0: biz kebabı? Kış kebabı yapacağız. Biz buna kış kebabı dedik.
1: Kış kebabı.
0: Evet. Sebzeli bahar kebabı diyoruz biz buna.
1: Tamam.
0: Taze samsak kullanacağız, maydanoz kullanacağız, al biber, boşluğumuz, kuyruğumuz ve karetten.
1: Hmm. Yani
0: ilaveten buna baharat olarak kimyon, tuz, karabiber ilave edeceğiz.
1: Harika. O zaman...
0: Çok güzel bir kış kebabı olacak.
1: Başlayalım mı? Hadi buyurun başlayalım. İlk olarak neyle başlıyoruz usta?
0: İlk olarak etimizi çekeceğiz. Boşluğumuzu şöyle doğrayacağız.
3: Duydunuz zilin sesini, program başladı.
1: Ama zırhı ben de yapmak istiyorum.
0: Zırhı yapacaksın. Bunu yapmadan zaten ustalı olmaz. Sabah bulaşık yıkadın. Soğan samsakla soydun. Çıraklık dönemi bitti. Şimdi ustalık dönemine geçtin.
1: Aa, sen benim bulaşık yıkadığım bölüm izledin mi?
0: Evet.
1: Nasıldı?
0: Güzel güzel.
1: Hala geliyor.
2: Bak, bak şimdi bir araba boş geliyor.
1: Hayır. İstemiyorum.
2: Şimdi ne yapıyorsun? Tuba. Tuba ne yaptın sen?
1: Özür dilerim ya.
2: Kim spor ayakkabıyla gelmişsin, ayağım kayıyor.
1: Tabaklar, mamaklar, yerler.
0: Bizim zamanımızda, şey yoktu, makine yoktu. Şimdi makineler de var. Onu da doğruyorsun. Onu da doğruyorsun güzel.
1: Bahçadamışmış. Böyle içinde sürekli bir şarkı çalıyorsam.
0: Yere düşmüş, sevdiğim Hattuç Hanım aklıma düşmüş. Arabi vallahi, severim vallahi, çekerim silahı, vururam vallahi.
1: Oo.
0: Bu sadece güç değil, biraz da bilek tekniğiyle alakalı. Yani gücünüzü çok da kullanmak zorunda değilsiniz.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Ben ne zaman deneyeceğim?
0: Deneyeceksin, deneyeceksin. Ben biraz incelteyim.
1: Ha, bana kolaylık olsun tabii diye.
0: Sen kolay öğren diye, sana kolaylık olsun diye değil. Sana zorlayacağım da
1: kolaylık
0: sana kolaylık
1: sandım
0: olsun diye.
1: O zaman ben söylüyorum bu arada, evet. Kolaylık sandım.
0: Buradan tutuyoruz.
1: Tamam.
0: Bunu biraz daha aşağı, avucunuza gelsin şurası.
1: Ha, şöyle. Ha,
0: evet. Şunu kaldırabiliyorsun, onu kaldırmıyorsun. Sadece bunu kaldırabiliyorsun.
1: Ha, bu. Şöyle. Evet. Buraya kuvvet uyguluyorum ama.
0: Aynen.
3: Bence pek umut yok Cesur Usta'm.
1: Kol kaslarım gelişti.
0: Ya anam bacım, kurban olduğumu şöyle yapacaksın ya. Bak, kulağını çekeceğim ha.
1: Nasıl?
0: Ha.
1: Şöyle.
0: Biz kulağımızı çeke çeke bu işi öğrendik. Öyle kolay değil. Ensemize tokat diye iyi. iki günde Tuğba Hanım öğrenip gidecekmiş. Öyle bir şey yok.
1: Bir gün dost olur mu?
0: Bir gün dost olur mu? Biz yapacağız seni usta.
1: Tamam şef.
3: Tuğba fast food restoranında değiliz. Şef değil, ustam demelisin.
0: Ben şimdi üç harekette bu hale getirdim. Sen şimdi onu parçalayıp ezmen lazımdı, bitirmen lazım.
1: Vallahi.
0: Evet. Şaka moka beceriyorsun ama.
1: Gerçekten.
0: Vallahi.
1: Ay ben nasıl mutluyum.
0: Hadi buradan tamam. Biraz puan verdim. Devam, devam. Durmak yok. Devam.
1: Öyledir öyle.
0: Derdini söyle.
3: Ustam Tuğba işi size yaptırıyor, dikkat edin.
1: Bunlar öğle yemeğine mi yetişecek usta?
0: Evet, öğle yemeğine yetişecek.
1: Umarım.
0: Az geri kay. Az geri kay. Ben bunu mesela arada yapıyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum yapmasını. Niye yapıyorsun dersen, ben orada sevgimi katıyorum kebaba.
1: Vay.
0: Evet.
3: Senden de bekliyoruz aynı hareketi Tuğba.
0: Biraz beri geleceksin bak, yan duracaksın. Biraz daha.
1: Şöyle.
0: Bana doğru.
3: Cesur ustam, siz ısrarla çabalıyorsunuz ama Tuğba daha doğru şekilde durmasını öğrenemedi ki eti zırhtan geçirmeyi de öğrensin. Sizi çok yoracak, haberiniz olsun. Dış ses demişti dersiniz.
0: Tuğba kardeşim bak, burası da bizim. Kurban oldum. Hep aynı yerde dolaşıp durma. Ha, orayı da çekeceğim ya.
1: Tamam usta. Şöyle.
0: Mesut kafana şişeyim.
1: Ya her yerde bu muameleyi görüyorum ben ya.
0: Ustam, ben yardım yoruldum. Edeyim biraz. Biraz ben
1: vallahi
0: yardım.
1: Vallahi terledim yani. Yoruldum. Ustam bana hiç sormuyorsun nerelisin sen diye.
0: Tamam.
1: Nereliyim sence?
0: Duvarım nerelisin?
1: Oo hareketler. Konyalıyım.
0: Konyalı mısın? Kadifeli gelin. Çaydan mı geçti? sen bana sordun mu nerelisin diye. Önce Ustu'ya sordum. Ana sana verifik vermişler o zaman.
1: Evet. Önce senin hakkında bilgi edindim, öğrendim, çalıştım. Wow. Dersime öyle geldim.
0: Helal olsun vallahi. Ben sadece programlarını seyrettim. Sen neler olduğunu biliyordum. Makar olsun diye sordum. Konyalım yürü. Yürü, yürü, yürü.
1: Hemşehrilerim alınıyorlar. Ben yürü. Hiç Konya'dan bahsetmiyormuşum. Hep başka yerleri övüyormuşum.
0: Aa, Konya'nın?
1: Göz bebeğimisiniz.
0: Şey güzel ya, o şekeriniz var ya sizin Konya.
1: Konya şekeri, beyaz böyle.
0: Gitmesek de gelmesek de.
1: Gitmesek de.
0: Orada bir köyümüz var diyorsun.
1: Gelmesem de o köy.
0: Çırağı yapacağı işi usta yapıyor.
1: Aa söylemediniz ki bana yap diye.
0: Bu da şarkı söyle. Gitmesen de, gelmesen de.
1: Bana demediniz ki yap diye.
0: Şimdi sebzeleri çekeceğiz.
1: Sebzeleri de mi burada?
0: Evet.
1: Hadi.
0: Önce sarımsağımızı nasıl çekeceğiz biliyor musun? Bak önce şöyle dövüyoruz sarımsağı.
1: Aa.
0: Neden?
1: Taze sarımsağı.
0: Rahat çekmek için.
1: Evet.
3: Her işin bir formülü var Tuğba.
1: Yüzüme sıçradım.
0: Sıçracağım. Neyci oldun şimdi sen?
1: Kebapçı.
0: Kebapçı. Peki kebapçı mı, kebapçı mı?
1: Kebapçı.
0: Ç mi Ç mi?
1: Ç.
3: Doğru söyledin Tuğba, bravo.
1: Değil
0: niye
1: mi?
0: Niye hep bize kebapçı derler?
1: Niye bilmiyorum, onu siz sorun. Ustam.
0: Sıyıttırma, sıyıttırma, sıyıttırma. Dişlerim gıcırdadı.
1: Nasıl ya?
0: Sakin.
1: Mutfakta gerilimli dakikalar. Ha sen sıyırtın.
0: Sıyırttırma. Sana doğru çekerken böyle kuvvetle çekiyorsun. Çekme. O kendi gelir.
1: Ay güzel salata oldu bu. Üstüne biraz ceviz koyarız şey. Yavuz
0: daha salata. Yavuz daha salatası yaptı. Sen Antep kadını bilir misin?
1: Bilmiyorum usta.
0: Ha? Hiç Antep kadınıyla tanıştın mı?
1: Yok.
0: Saçını başını yiyorlar senin.
1: Vallahi.
0: Evet.
1: Vallahi. Niye?
0: Çalışmaya baksana mıytı mıytı mıytı.
3: Mıytı mıytı ne güzel dediniz Cesur ustam. Ağzınıza sağlık. Ah be Tuğba, şu mıytı mıytı çalışma kuyundan bir vazgeçmedin gitti. Sağ diyeyim Tuğba, duyun mu?
0: Bu kıymamızı aldık sebzemizin üzerine. Bunun baharatı dedi değil mi?
1: Evet.
0: Aslında bunun lezzetleri sarımsakla kimyon.
1: Evet, kimyon her şeye yakışıyor ustam bu tür
0: evet.
1: Yemeklerde.
0: Bunun kimyonu biraz daha fazla olacak kebabımızın. Biraz
1: şey,
0: karabiber. Tuz attık etimize.
1: Ha.
0: Şimdi çok az zepsemizin pilavez için tuz atacağız.
1: Hmm. Sonra
0: şimdi
1: tekrar.
0: Bunu harmanlayacağız.
1: Aa.
0: Anam kurban olayım. Ha bir şey daha hazır. Kabak böyle.
1: Üşeniyorum uzun.
0: Öğrenecek, öğrenecek. Yapacak. Neydi kebabımızın adı?
1: Sebzeli bahar kebabı.
0: Elim şişe gidiyor az kalsın.
1: Vallahi. Ben bazen unutuveriyorum usta.
0: Kafana şişirsin onu. Bir daha unutmasın.
3: Ustam biz yine de şiddetin her türlüsüne her platformda karşıyız. Zaten siz de işin şakasındasınız biliyoruz.
1: Aa, şiddete hayır.
0: Yok, kesin de şiddet.
1: Takılıyoruz birbirimize. Ben öğreneyim diye. Yoksa baksa olmayacak. Ne oluyor?
0: Çok sıcak diyorum ya.
1: Ben de bayılacağım vallahi ustam ya.
3: Bence de ustam. Tuğba ile çalışıyor olmak zor. Sizi en iyi ben anlarım. Siz bir de beni düşünün.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz?
0: Burayı temizliyorsun. Ne yapıyorsun?
1: Nasıl ya?
0: Nasıl? Yavaş. Yavaş elini zırha vuracaksın. Önce ne yapacaksın? Zırhını temizleyeceksin.
1: Şöyle.
0: Sağ elinle.
1: Ben soluğum ama.
0: Çocuğum bak, sağ elinle böyle yapıyorsun. Bunu temizledin ya.
1: Tamam.
0: Böyle. Sonra çeviriyorsun. Yap bakayım.
1: Ne var ki?
0: Hah, aferin. Bunu ne yapıyoruz? Selamete kaldırıyoruz.
1: Hadi canım, şimdi burayı temizle. İşimiz bitti. Hah,
0: hadi sen de işin bitince değil mi? Sonra işin olduğu zaman görürsün.
1: Bir insanın eli her şeye mi yakışır?
0: He ya. Sen ne diyorsun? Ben böyle bir şey görmedim. Keski böyle kullanın evladım.
1: Görüp görebileceğin.
0: Keskiyi böyle kullanacaksın. Ha. Hiçbir çekpas elin alıp da yok.
1: Bunlar, yaptım.
0: Bunlar yapmamış ki, görmemiş.
1: Nasıl
0: yapmışsın? Çok, yapamadın işte.
1: Çok temizsiz bir insanım normalde.
0: Karşı bak, gelme ustaya. Suya karşı gelme. Şimdi suyumuzu alıyoruz yanımıza. Ne yaptık? Ben şöyle alayım. Yok, suyu böyle alayım. Birer tane de şiş alacağız elimize. Şu, sen sağ mısın, sola mısın?
1: Solağım ben işte.
0: Ne yapıyoruz? 160 gram.
1: 160 gram.
0: Kıymamızı elimize aldı.
1: Tabii sen usta olduğun için artık ölçü.
0: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim sevgili seyirciler. Bu biraz da Tuğba'nın oynamasıyla biraz cıvık oldu ama.
1: Niye?
0: Hani Tuğba bunu nasıl saplayacak?
1: Vallahi.
0: Ha bakalım Tuğba.
1: Aa, evet, biraz yumuşak oldu bu.
0: Kapıyı çalıp da usta ben usta olmaya geldim. Demeye hadi bakalım.
1: Kolay mı sandın?
3: Cesur ustam ağzınızdan bal damlıyor. Sizin gibi ustalarımıza hayranım.
1: Öyledir öyle.
0: Başka bir şey bizde yok ha. Bak, akşama kadar bırakın bunu şarkı söylesin. Ne ustası?
2: Öyledir.

0: Arayıp da bulamazsan gel bana eyle.
1: Niye bu tutmadı ya?
0: Hadi bakayım, buradan kopya çek.
1: Ama yani yok usta. Bir dakika.
0: Biri şama bakıyor, biri halebe bakıyor kebabın. Kebap dedi ki ben bu kızın elinde nereden düştüm? Bu mesleğe bırak sen diyor. Bak.
1: Olmadı ya.
0: Olacak.
1: Olacak. Ne diyorsunuz?
0: İyi, sen ne diyorsun?
1: İyiyim.
0: Hadi şunu sapla da ocağa atacağız, hadi. Kireye mi verdin elini?
2: Tuğba'nın eti şişe saplaması çok zor ustam. Sanırım siz yardım edeceksiniz.
0: Ne kebap oldu be. Tuğba olsa neler yedi. Şimdi gel bunu ocağa atıp pişirelim.
1: O zaman pişirmeye geçiyoruz sonra sevgili afiyetle seyirciler. Yeriz. Hadi buyurun.
2: Ben çok pişmiş sevmiyorum ustam. Et biraz az pişsin lütfen.
0: Getir bakın kebaplarımızı Tuğba usta.
1: İkisini de mangalımız
0: hazır. Bunun yanına ne koyacağız?
1: Of, çok sıcak.
0: Domates biberimizi de pişirelim beraberinde.
1: Aa, ne güzel. Kaç dakikada bitirebiliriz?
0: Ne güzelmiş değil mi ustalık? Çok kolay.
1: Yo, ben kolay olduğunu söylemedim.
0: Yani çok kolay.
1: Pişiyor
0: ya
1: böyle yemek. Hani yemek, ben, Tuğba, kalp, yemek. Kafam karıştı. Sevgili seyirciler, aslında ben kebap yemek için bahane ettim programı. Çaktırmayın.
0: Efendim? Yok, bizim kebap tabağında.
1: İki tane kebap tabağı alabilir miyiz? Yapması dakikalar sürüyor, pişmesi ise 2-3 dakika.
0: Yani, yemesi 3 dakika.
1: Yemesi daha kısa bence.
2: Hadi Tuğba usta, iyice acıktım ben. Bekliyorum şurada dakikalardır kebapların pişmesini. Derken nar gibi kızarıyor kebaplarımız.
1: Ve beklenen an geldi sevgili
0: evet,
1: seyirciler.
0: Tuğba usta ile beraber yapmış olduğumuz kebabımız için servis yapacağız size. Tuğba usta al bakayım bir tanesini. Ne yapıyoruz? Şişimizin ucunu siliyoruz.
2: Şiş sıcak olabilir Tuğba. Dikkat et.
1: Oh, elim yanıyor.
0: Hızlı çek. Çek. Oh,
1: tamam usta.
2: Nihayet sonunda başardın Tuğba.
0: Efendim Tuğba usta hazırladığımız hepsi elba kebabımız hazır. Afiyetle Tuğba yiyecek. Ben yemeyeceğim.
1: Ben mi yiyeceğim?
0: Sen yiyeceksin. Vallahi Tuğba bugün buraya geldi dedi ki usta ben usta olmak istiyorum, kebapçı olmak istiyorum. Olur mu? Ben çırak olarak desin almam diyeceğim. Yok alırım. Çırak olarak alırım. Belki bir usta olma ümidi olabilir. Aynı zamanda kalfalık yapabilir mi? Çok zor. Hani çıraklık yapamıyorsa kalfalık nasıl yapacak diyeceksiniz. Ama tatlı dili biraz insanı yumuşatıyor. O yüzden dedim ki hani bir usta yapalım. Kebabı da pişittirdim.
1: Mutfağınızı bize açtığınız için.
0: Şeref ediniz.
1: Bana sabır gösterdiğiniz için. Bana bu işi öğretmeye çalıştığınız için çok
0: eğitici
1: teşekkür
0: olarak,
1: ediyorum.
0: Öğretmenlerin derinden öpüyoruz. İşte öğretmenlik böyle bir şey.
1: Aynen öyle.
0: Çok zor.
1: Evet. Efendim ben bugün kolay mı sandın da Florya'da çok şık, çok güzel bir mutfağa misafir oldum. Usta olmak istiyorum dedim. Tabii ki Tuğba Hanım buyurun gelin dediler. Ben göreceğimi gördüm. Öğrendiğimi öğrendim. Artık bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim bugün? Güzeller güzeli Beşiktaş sahilindeyiz bugün. Burada yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değilim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Seni merhaba. Tanıyabilir miyiz?
2: Ayşe Mina ben. Matematik öğretmenliği okuyorum. 3. sınıfım. Öğrenciyim yani.
0: Nerede? Ne okuyorsun? Nerede?
2: Birinin Üniversitesi'ndeyim. Matematik öğretmenliği.
0: Matematik öğretmenliği. Kaçın? 3. sınıftası.
2: Aynen.
0: Az kaldı.
2: Az kaldı.
0: Bitecek gibi mi?
2: İnşallah.
0: İnşallah diyelim. Rakibini tanıyor musun?
2: Tanıyorum evet.
0: Nereden tanıyorsun?
2: Ortaokuldan beri arkadaşız.
0: Ortaokuldan beri arkadaşız. Allah arkadaşınızı bozmasın diyelim. Evet. Rakibine geçmek istiyorum. Nasıldır?
2: Yani geleceğim benden daha birazdan. İyidir bence.
0: Geleceğiz. Tabii. Geleceğiz. Bakalım. Ona da geleceğiz. Hemen. Efendim seni tanıyalım.
1: Abidin benim ismim. 20 yaşındayım. Erciyes Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. Hazırlık sınıfındayım henüz ben. Öyle yani. Rakibine de başarılar diliyorum. Artık rakibiz.
0: Daha önce rakip olmuş muydunuz?
2: Olmuştuk. 9. sınıfta kermes yarışmasında olmuştuk.
0: Peki. Şimdi sormak istiyorum sana. Sence kim kazanır? Abidin mi sen mi?
2: Sanki Abidin gibi.
0: Gibi.
2: Yani. Bakalım sorulara göre yani.
0: Bu nasıl rekabet? Senden bir iddia duymamız gerekiyor.
2: Neyse bir sorular gelsin ona göre ben bir karar vereyim en azından.
0: Sorular gelmeden önce bir iddia alalım. Sorular geldikten sonra da bir iddiamızı alırız zaten.
2: Tamam o zaman ben kazanayım.
0: Sen kazanırsın. Aynen. Rakibinin şansı bile yok diyorsun yani.
2: O kadar da değil ya.
0: O kadar da değil. Ben biraz abarttım sevgili izleyenler. Abidin. Sence kim kazanır Abidin?
1: Bence Ayşe kazanır. Ben biraz
0: devaza Ayşe, olacağım. Ayşe'ye evet. Birazcık yüklendim. Evet. Aynısını sana da yaparım daha fazlasını yaparım.
1: Kazanamadı şansı yok ya. Şansı yok, kesinlikle şansı yok.
0: İyi olan kazansın diyelim mi?
1: İyi olan kazansın.
0: O zaman hazırsak efendim ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Yeni evlenen çiftlere evlilik cüzdanını kim verir? Tek ses kimde?
1: Nikah memuru.
0: Nikah memuru doğru cevap. Hocamın alkışlarımızı Abidin'e göndermiş olalım. 1-0'daki puan tablomuz var Ayşe.
2: Evet, bu kadar kolay beklemiyordum ben.
0: Çok kolay bir soruydu aslında. Geç mi kaldın?
2: Bastım da yetişemedim.
0: Abidin biraz hırslı sanırım. Öyle mi direkt?
2: Evet.
0: Abidin.
1: O kadar hırslı değil.
0: Senin gözler farklı bakıyor Abidin. Ben senden korktum. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Kalburabastı hangi yemek türünün bir çeşididir? Tek ses geldi Abidin.
1: Tatlı.
0: Tatlı doğru cevap hocamın alkışlarımıza. Abidin'i tekrardan göndermek istiyorum. Sevgili izleyenler 2-0'lık bir puan tablomuz var. Ayşe. Bu da
2: ben
0: kolaydı.
2: Ben herhalde galiba Abidin'e bıraktım. Biraz öyle gibi oldu.
0: Heyecanlığına basman aynen. Gerekiyor. Hızlıca bas ki butonu Abidin basamaz.
2: Biraz ıslanmam lazım.
0: Evet. Abidin, yemekle aran iyi sanırım.
1: Yemek evet. Biraz iyi aram yemekle.
0: Tatlıyla mı yemekle mi daha?
1: İkisini de severim ya. İkisi de çok güzel.
0: En sevdiğin yemek nedir mesela?
1: En sevdiğim yemek kaburga dolması. Evet.
0: Ya var ya kalbimden vurdun beni Abidin. Evet. Peki tatlı?
1: En sevdiğim tatlı şöbiyet. Şöbiyet yedim evet.
0: Abidin ağzının tadını bilenlerden diyelim efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim artık 3. sorumuza. Sorum geliyor. Bir fayans ustasının yerin eğimini ölçmekte kullandığı aletin ismi nedir? Tek ses geldi.
1: Su terazisi.
0: Su terazisi doğru cevap hocamın açıklarımızı Abidin'e göndermiş olduk. Efendim 3-0'lık bir puan tablomuz var ve Ayşe otomatik olarak elenmiş
2: evet.
0: Oldu. Ne biraz oldu basamadık butonlara?
2: Bilmiyorum ya ben böyle biraz izleyici gibi kaldım.
0: Abidin biraz aynen. Daha baskın bir karakter sanırım.
2: Olabilir,
0: basamadı
2: evet.
0: Yoksa öyle mi anlaştınız?
2: Yok anlaştık.
0: Peki. Olsun sağlık olsun diyelim Ayşe. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yok teşekkür ederim sağ olun.
0: Bizler teşekkür ederiz. Efendim biz Abidin'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler Abidin'le birlikte ikinci etaptayız. Abidin rakibi Ayşe'yi yenerek 3-0'lık bir galibiyetle ikinci etaba geçmeye hak kazandı. Neler söylemek istersin?
1: Yani biraz kolay oldu 3-0. Ama rakibim de arkadaşım olduğu için çok da bir şey söylemek istemiyorum şimdi ama mutluyum yani şu anda. Bakalım artık önümüzdeki soruları da biliriz inşallah.
0: Şimdi Abidin bu etabımıza 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz olacak. Bilmemiz gereken. Sorularımın toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değilim. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman sorum geliyor. Konuşur insan değil, gagası var uzun değil. Sence ne olabilir? Bu bir hayvan. Abidin?
1: Kuş.
0: Kuş ne kuş? Ne hangi kuş konuşur?
1: Muhabbet kuşu. Papağan.
0: Papağan. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Abidin'e göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Abidin bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Abidin niye gidiyorsun?
1: Sakin.
0: Tamam sakinsin. Sakin. Heyecanlı mıydın?

0: Biraz heyecanlıydım.
1: Biraz heyecanlıydın. Şimdi bir şarkı sözüm geliyor.
0: Tamam.
1: Nasıldır şarkılarla aran?
0: Yani hangi türden geleceğine bağlı.
1: Güzel bir türden geliyor diyelim.
0: Tamam.
1: Sorum geliyor.
0: Evet.
1: Buradan manzara farklı, sen suçlu, ben nokta nokta. Tam giderken geri döndün, resmi anca şimdi gördün. Biliyor musun bu şarkıyı?
0: Evet.
1: Nasıldı?
0: Buradan manzara farklı, sen suçlu, ben haklı. Tam giderken geri döndüm, resmi ancak şimdi gördüm.
1: Kocaman alkışlarımı ben Abidin'e göndermek istiyorum. Ben haklı, haklı olacaktı cevabımız efendim. Ve bu sorumuzun ödülünü de Abidin kazanmış oldu. Söyleyelim mi?
0: Buradan manzara farklı, sen suçlu, ben haklı. Tam giderken geri döndüm, resmi ancak şimdi gördüm.
1: Kocaman alkışlarımı ben Abidin'e göndermek istiyorum. Efendim 2'de 2 yaptık. İlk iki sorumuzun da ödülünü Abidin bu şekilde kazanmış oldu. Evet sevgili izleyenler, ikinci etapımızın artık son sorusundayız. Bir atasözümüz gelecek. Yine bir boşlukta olmalı sorumuz olacak.
0: Tamam.
1: Sorum geliyor. Ava gelmez nokta nokta olmaz, başa gelmez iş olmaz. Süren başladı Abidin.
0: Ava gelmez
1: nokta nokta olmaz, başa gelmez iş olmaz. Ne olabilir? Süren geçiyor. Hızlı cevap vermen gerekiyor.
0: Ava gelmez, bilmiyorum bunu ya. Hiç aklıma gelmedi şu an.
1: Gelmiyor mu? Süremiz doldu. Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.
0: Olmaz aklıma geldi de kuş olmaz aklıma geldi.
1: Aslında
0: orada
1: İlk soruda sen kuş demiştin.
0: Evet.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine iki sorumuzun ben ödülünü vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
0: Ya güzel bir yarışmaydı. Zevk aldım açıkçası. Teşekkür ediyorum sizlere de buradan.
1: Bizler de teşekkür ederiz. Kendine dikkat et. Güle güle, güzel günlerde kullan.
0: Teşekkür ederim, sağ ol.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Adım Ece, İstanbul'da diş hekimliği okuyorum. Hı hı. 19 yaşındayım.
0: Bu kadar mı Ece?
1: Aynen.
0: Nerelisin Ece?
1: Tekirdağlıyım.
0: Tekirdağlısın. O zaman hemen rakibine geçmek istiyorum. Tanışıyor muydunuz?
1: Evet, aynı sınıftayız.
0: Aynı sınıftasınız, evet. Süper. Evet, hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ben Doğa, ben de İstanbul'da diş hekimliği okuyorum. Buraya çok sıkı bir yarışma yapmaya geldim. İddialıyım.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Sen nerelisin?
2: Ben Antalyalıyım.
0: Antalyalısın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Daha önce rakip olmuş muydunuz?
2: İlk defa.
0: İlk defa. Bu bir ilk. Evet. Her şey bir ilki vardır, değil
1: evet,
0: mi?
1: Tabii.
0: Peki. Şimdi rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Hemen mikrofonumu Doğa'ya yöneltmek istiyorum. Doğa, Ece'yi zaten tanıyorsun, ikisini de sınıf arkadaşı. Sence kim kazanır? Sen mi, Ece?
2: Vallahi çok böyle denk gidiyor gibiyiz. O yüzden böyle şey olabilir yani. İyi bir yarış görebilirsiniz.
0: Yani çekişmeli ilerleyecek
2: bence. Diyorsun. Ben de iddialıyım. O benden daha da iddialı.
0: Bakalım, göreceğiz bunu ilerleyen süreçlerde. Hemen Ece'ye yöneltmek istiyorum mikrofonumu. Ece, Doğa senin hakkında hiç hoş olmayan şeyler söyledi. Yani Ece dedi sanki kazanamayacak gibi. Ben öyle
1: yani
0: duydum, bilmiyorum yanlış mı duydum?
1: Bence kazanacağım. Doğru duydunuz ama bence kazanacağım, ben de çok iddialıyım.
0: Evet.
1: Bakalım, göreceğiz.
0: O zaman iyi olan kazansın diyelim mi?
2: Diyelim.
0: İyi olan kazansın efendim. Hazırsınız efendim. İlk sorumuzla başlamak istiyorum. İlk sorum geliyor. Bilinen bir masalda ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada sözünü kim söyler? Evet, tek ses geldi Doğa.
2: Pamuk Prenses'teki kötü kraliçe.
0: Kötü kraliçe, yani kraliçe.
2: Annesi.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Doğa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Ece, bilmiyor musun bu masalı?
1: Ya biliyorum
0: sen
1: ama...
0: Sen de küçükken söylemez miydin ailemin karşısına geçip? Ayrı ayrı söyle bana var mı bu dünyadan güzeli, bu dünyada söyleyemedim şu anda bu sözü. Olsun. Karıştırdım. Ben demek hiç izlememişim.
1: Ben de emin olamadım. O yüzden Doğa'ya bıraktım bu soruyu ama bir sonrakinde geleceğim.
0: Evet, şu anlık 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. 4 teli olan çeneyle omuz arasında sıkıştırılarak çalınan yaylı saz nedir? Tip ses geldi Ece.
1: Mızıka mı?
0: Mızıka.
1: Pardon.
0: Yanlış cevap. Hemen rakibe geçtim.
2: Keman.
0: Keman. Doğru cevap.

0: Rica ettim. 2-0'lık bir puan tablomuzlar. Kocaman alkışlarımızı tekrardan doğaya göndermiş olduk.
1: Ece, mızıka nasıl bir şeydi?
2: Ben böyle çeneyle omuz arasında deyince şöyle geliyor ya mızıka.
1: Teller unuttun. Olsun, sağlık olsun diyelim. Bu üçüncü soru senin için çok önemli. Çünkü eğer bir soruya daha doğru cevap veremezsen ya da cevap veremezsen otomatik olarak doğa seni yenmiş olacak diyelim. Evet sevgili izleyenler, gelelim üçüncü sorumuza. Uçak, otobüs, vapur ve gemi gibi taşıtlarla yapılan seyahatlerde genellikle yolculuk anlamı yerine kullanılan kelime nedir? Yani özellikle bunu kaptanlar çok söyler. Ben şimdi bir yere çıkıyorum ama butona basmadan cevap vermeyin.
2: Sefer.
1: Sefer. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ece'ye göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, 2-1'lik bir puan tablomuz var. Dengeler değişiyor.
2: Ben deniz fobim olduğu için öyle çok aram yok seferlerle falan.
1: Uçakta da kullanılır aslında. Uçak
2: olabilir ya. Aklıma gelmedi. Yok, korkmam.
1: Uçaklarda da sefere çıkıyoruz derler. Efendim, şimdi 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geldik 4. sorumuza. Soru geliyor. Kolun ortasındaki eklem noktasına ne isim verilir? Tek ses.
2: Dirsek.
1: Dirsek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı doğaya göndermiş olalım. Efendim, 3-1'lik bir puan tablomuz var. Ece, evet. Maalesef seni doğa elemiş oldu. Evet. Neler söylemek istersin?
2: Biz şimdi anatomi gördüğümüz için ben onun anatomik adını falan düşündüm. Doğa tabii daha basit düşündü. O şekilde kazandım.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim. Efendim, biz doğa ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, doğa ile birlikte ikinci etaptayız. Doğa rakibi Ece'yi 3-1'lik galibiyetle yendi. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım doğa.
2: Çok mutlu hissediyorum. İlk defa Ece'yi bir şeyde geçtim. Bayağı gururluyum.
1: Evet Doğa, şimdi bu etabımızda seni neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda boşluk doldurmalı sorularımız olacak. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmemiz gereken bilmeceler olacak. Bunlarla aran nasıldır?
2: Çok kötü.
1: Gerçekten.
2: Türkçe şarkı mı, yabancı şarkı?
1: Türkçe.
2: Oo,
1: hiç mi dinlemiyorsun?
2: Hiç.
1: Ama kulağın aşinadır diye düşünüyorum bazı şarkılara.
2: Umarım.
1: Umarım diyelim. Şimdi her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta Doğa. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Gelsin mi sorum?
2: Evet.
1: Sorum geliyor. İlk sorum bir bilmece. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Süren başladı. Ne olabilir bu?
2: Gözlük.
1: Gözlük, gözlük doğru cevap. Hocamın alkışlarımızı doğaya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve ilk sorumuzun ödülünü de doğa bu şekilde kazanmış oldu. Doğa, gelelim ikinci sorumuza. Bu bir atasöz. Tok nokta nokta halinden bilmez. Süren başladı. Tok neyin halinden bilmez?
2: Açın.
1: Açın, doğru cevap. Tok açın halinden bilmez olacaktı efendim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı doğaya göndermek istiyoruz. İkinci sorumuz da bu şekilde geçmiş oldun. Artık geldik son sorumuza. Son sorumuz bir şarkı sözü.
2: Aram yok ama. Bakalım.
1: Sorum geliyor. Nasıl şarkılarla?
2: Benim genelde yabancı dinliyorum.
1: Hiçbir Türkçe dinlemez.
2: Yani daha çok yeni grupları dinliyorum ama eskilerden falansa hiç bilmeyebilirim.
1: Ben de yenilerden bir şey sorayım o zaman. Sorum tamam. Geliyor. Dili yordun, bu diva yorgun, sözü bir geçmez gönlüne. Bana geldiğin canım her gün nokta nokta doğacak ömrüme. Süren başladı. Biliyor musun bu şarkıyı? Ne doğar ömrüm? Dili yordun, bu diva yorgun, sözü
2: bilmiyorum maalesef.
1: Süremiz.
2: Ağaç?
1: Efendim?
2: Yok, bilmiyorum.
1: Süremiz. Top. Bu sevgili izleyenler. Canım her gün ay doğacak ömrüme. Efendim, cevabımız ay olacaktı maalesef. Cevap gelmedi. Ve bu etapta seni elemiş olduk.
2: Tabii, olsun.
1: Ben iki sorumuzun ödülünü sana vermek istiyorum. Güle güle. Teşekkür güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Bunu devam ettirin. Güzel bir konsept.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Bundan sonra doğa bizim için sevgili izleyenler. Doğa hoşça kal.
2: Hoşçakalın.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Merhabalar. sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhabalar, hoş buldum.
1: Seni tanıyabilir miyiz?
3: Adım Dila, İstanbul'da okuyorum. Bursalıyım. Diş hekimliği okuyorum.
1: Diş hekimliği okuyorsun. Evet. Bursalısın.
3: Evet.
1: Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
1: Hemen rakibine geçmek istiyorum. Tanışıyor muydunuz bu arada?
3: Tanışıyoruz.
1: Nereden arkadaşız?
3: Üniversiteden.
1: Üniversiteden. Biz rakibini tanıyalım o zaman. Efendim sizleri tanıyalım.
4: Merhaba, ben Elif. Ben de İstanbul'da diş hekimliğinde okuyorum. Hı-hı. Tekirdağlıyım. Yarışmada kazanacağımı düşünüyorum. Büyük bir farkla.
1: Bakalım.
4: Rakibime şimdiden başarılar diliyorum.
1: Çünkü çok şansa ve başarıya ihtiyacı olacak diyorsun. Dila, arkadaşın Elif'i duydun.
2: Duydum.
1: Ve dedi ki, Dila şansı yok dedi.
2: Öyle dedi.
1: Sen ne diyorsun?
2: Ben de diyorum ki onun şansı yok.
1: Hatta bol da şansa ihtiyacı var diyorsun.
2: Tabii ki de.
1: Sanırım duydun.
4: Duydum, evet.
1: O zaman iyi olan kazansın diyelim sevgili izleyenler. Hazırsak efendim ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Kısa bir hatırlatma yapalım. Butonlara basmayı unutmayalım arkadaşlar. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz diyelim. Sorum geliyor efendim. Çocuklar oyuncak arabalarını sürerken genellikle hangi ev eşyasının kenarını yol olarak kullanır? Henüz butonlara basan olmadı. Tek ses.
4: İnsanlar
1: tek ya. Tek ses özür diliyorum.
2: Sehpa.
1: Sehpa. Sehpa yanlış cevap.
4: Sandalye.
1: Sandalye çok farklılaştırdınız. Daha kolay bir şey. Yerde olur mesela bu eşya. Geçiyorum.
2: Tamam.
1: Geçti. Geçtim bakayım.
4: Masa. Hangi ev eşyasının kenarını?
1: Yanlış cevap.
2: Halı.
1: Halı doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Dila'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Tabii sizler oyuncak arabalarınızı oynamadığınız için.
2: Birazcık.
1: Arkadaşlar sizler daha çok bebekle mi oynardınız?
4: Evet.
1: Bebeklerim vardı. Bir sürü bebeğim vardı.
4: Yani benim ablam da olduğu için ondan bana kalan bir sürü bebek vardı yani bir sepet dolusu.
1: Ve sen de onların üstüne kata kata daha
4: evet,
1: da büyüttün.
4: Ekledim koleksiyonu.
1: Peki sen de Dila sen az çok hakim gibisin. Erkek
2: evet.
1: Kardeşin var mı?
2: Erkek kardeşim yok, kız kardeşim var. Çok fazla bebeğimiz vardı. Onlarla
1: hiç oynadım. Arabamız olmadı. Evet arkadaşlar 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Topraktan yapılan ve pişirilip ateşe dayanıklı duruma getirilmiş olan tencereye ne ad verilir? Tek ses geldi Dila.
2: Çömlek.
1: Çömlek. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Dila'ya göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Elif bu soru senin için çok önemli. Çünkü rakibin bir soruya daha doğru cevap verirse otomatik olarak sen elenmiş olacaksın. O yüzden bu soru senin için...
4: Bu soru benim sorum.
1: Hadi bakalım göreceğiz. Bir kişinin kendisini başkasının yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakmasına ne ad verilir? Çift ses.
4: Taklit etmek.
1: Efendim?
4: Taklit etmek.
1: Yanlış cevap.
2: Empati.
1: Empati. Doğru cevap olacak. Kocaman alkışlarımızı Dila'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Az önce bir şey gördüm. Elif sen niye rakibi alkışlıyorsun? Az önce benim sorum dedin.
4: Benim sorum ama olsun. Çok güzel bir şekilde kazandı. 3-0. Hakkıdır.
1: Olsun, sağlık olsun sağlık dedin olsun. Efendim. Bizler Dila ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz dedim. Evet sevgili izleyenler, Dila ile birlikte ikinci etaptayız. Dila, rakibin Elif'i 3-0'lık galibiyetinle diyelim.
2: Evet. Ezdim geçtim.
1: Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
2: Yani güzel bir yarışmaydı. Güzeldi, zevkliydi.
1: Elif'i yenmekti mi o kadar? Keyifliydi diyorsun.
2: Öyle demeyelim de evet güzeldi.
1: Çok keyif oluyor. Bence çok söylemek istemiyorum arkadaşlıklarım bozulmasın diye. Merak etme Elif sana küsmez. Sonuç olarak bir yarışma içerisindeydi. Şimdi Dila bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşlukta doldurmalı. Şarkılarımız var. Tamamlamamız gereken bir mukabele atasözlerimiz olacak. Ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. 3 sorumuz var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan ben ilk soruma başlamak istiyorum.
2: Hazırım.
1: Ne kadar hazırsın?
2: Çok.
1: Sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Dalda durur, elde durmaz. Ne olabilir bu? Uçar böyle.
2: Kuş.
1: Kuş. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Dila'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
2: Tamam.
1: Sorum geliyor. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Nokta nokta bizde, her şey bizde, sizde ne var? Haydi söyle Dila. Biliyor musun bu şarkıyı?
3: şey...
1: Nasıl da bu şarkı? Söyle bakalım bizlere.
3: Para bizde.

0: Sizde
1: ne var? Hayır söyle. Hayat bizde.
0: Bizde. Kocaman alkışlarımızı Dila'ya göndermiş olalım. Hayat doğru cevap olacaktı ve ikinci sorumuzun ödülünü de Dila bu şekilde kazanmış oldu. Ama üçüncü soruya geçmeden önce Dila'dan bence ufacık bir kuple duyabiliriz.
2: Çok teşekkür ederim. Yok. Neyi? Bu şarkıyı?
0: Çok bu şarkı. Ufacık. Nasıldı? Para bizde.
2: Şöhret bizde. Sizde ne var? Yeterli.
0: Kocaman alkışlarımı ben Dila'ya göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Evet. İkinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk ve artık bu etabımızın son sorusu olan üçüncü sorumuzdayız. Sorum geliyor, bir atasözümüz geliyor. Hazır mısın?
2: Hazırım. Teşekkür ederim.
0: Devenin nokta nokta eşeğe yük olur. Devenin nesi eşeğe yük olur?
2: Kervanı mı?
0: Kervan. Değiştir, süren geçiyor. Hızlı cevap vermen
2: derisi
0: gerekiyor. Efendim?
2: Derisi.
0: Derisi. Doğru cevap. Devenin derisi. Şöyle bir soru demişler efendim. Kocaman alkışlarımı ben Dila'ya göndermek istiyorum. Bravo. Şimdi ikinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Ve ben hemen senin bu etaptaki ödülünü sana takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle. Dila, sana bir teklifim olacak. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı? Daha fazla kazanma şansın var.
2: Tamam.
0: Yani gitmiyorsun.
2: Gidiyorum.
0: Etaba mı? Buradan
2: Yok,
0: mı?
2: Buradan.
0: Peki o zaman Dila. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle. Kendine dikkat et.
3: Geleceği düşün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Merhaba, Ferit ben. 20 yaşındayım. Öğrenciyim.
0: Ne okuyorsun Ferit?
1: Moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Hı hı. Bu kadar. Kazanmaya geldim.
0: Neredesin Ferit?
1: Zonguldak'tayım.
0: Zonguldak'tasın. Hoş geldin, sefalar getirdim diyerek ben hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, adım Arif. Soyadım Duran, Aslen Sivaslıyım. 28 yaşındayım. Ticaretle uğraşıyorum. Başarılar. Her iki taraf için de.
0: Peki, şimdi birbirinizi dinlediniz. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. O yüzden birinizden biri bu etapta kaybederken, birinizden biri bu etapta da kazanacaksınız. Ben sana sormak istiyorum. Sence kim kazanır?
1: Belli olmaz.
0: Peki sen kimin kazanacağını düşünüyorsun? Kendine güveniyor musun?
1: Kısmen diyelim ama tabii çok güven de iyi olmayabiliyor sanırım bazen.
0: Yani denedin bazı zamanlar, çok güvendin kendine. Olmadı diyorsun.
1: Evet tabii.
0: Peki o zaman hemen Arif Bey'e soralım. Arif Bey.
2: Adil olan kazansın. Güven illaki var. Heyecan biraz. Bakalım, göreceğiz. Biraz sorulara bağlı.
0: İyi olan kazansın diyerek efendim ilk sorumla başlamak istiyorum.

0: istiyorum. Sorumu sorduktan sonra hızlıca butonlara basmanız gerekiyor ki cevabı sizler verebilirsiniz. Sorum geliyor. Aynı evde birlikte yaşayan anne, baba, çocuk, akraba ve yakınlardan meydana gelen topluluğa ne denir? Aile. Tek ses geldi.
1: Aile.

0: çalışıyor efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Basketbolda tek atışta kazanılabilen en yüksek sayı kaçtır?
1: 3.
0: Tek ses geldi. 3. Tek ses geldi. 3. Doğru cevap efendim. Kazanılan sorumuzu Arif'e göndermiş. Oğlum sen neyi alkışlıyorsun rakibini?
2: İyi de ben nihayetinde centilmenlik de önemli.
0: Peki, değil mi? Centilmen bir beyefendisin.
2: Tabii.
0: Söylemek gerekiyor efendim.
1: Genç bir arkadaşımız. Güzel. Belki buton, belki şey. O da basmış olsun.
0: Evet, 2-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim 3. sorumuza. Gözaltına alınan kimselerin konulduğu yere ne denir?
1: Nezaret.
0: Efendim?
1: Nezarethane.
0: Nezarethane. Doğru cevap. 3-0'lık bir puan tablomuz var. 5 soru vardı.
2: Geçmiş olsun. Tebrik ederim.
0: Bu kadar umursamazlığı ben hiç görmedim.
2: İyi de ne yapayım? Ben. Basıyorum. Demek ki reflekslerim yeterince iyi.
1: Onları da işelim o zaman istersen.
2: Yo.
0: Artık bitti. Yani. Seni uğurlamak durumundayız. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Biz Arif'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Arif'le birlikte ikinci etaptayız. Arif, rakibini eledin. 3-0'lık bir galibiyetle neler söylemek istersin?
1: Güzel bir galibiyetti, basitti. O oldu, günlük hayat taktiği. Bakalım önümüzdeki önemli olan sorularda cevap verebilmek.
0: Bakalım. Şimdi bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, bilmemiz gereken bilmecelerimiz olacak efendim. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
1: Hazırız.
0: Gelsin mi sorum?
1: Gelsin.
0: Gönder. İlk sorum bir şarkı sözü. Hey gidi gidi koca dünya gam yükümüsün. Söyle fani dünya, söyle nokta nokta küpümüsü. Biliyor musun bu şarkıyı? Hey gidi koca dünya gam yükümüsün. Söyle söyle fani dünya.
1: Gam, evet gam da olması lazım. Gam yükümüsün.
0: Gam yükümüsün değil, değiştir. Ne küpümüsün, küpümüsün. Söylemi bir durdurdum sevgili izleyenler. Hey gidi koca dünya gam yükümüsün.
1: Söyle dert yükümüsün.
0: Ne?
1: Evet dert. Dertli sanırım ya, öyle hatırlıyorum.
0: Dert küpümüsün. Doğru cevap hocamın alkışlarımızı Arif'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Arif bu şekilde kazanmış oldu. Biliyor musun bu şarkıyı, duyalım senden istersen.
1: Birkaç kere dinlemiştim, nakaratlarında falan takılabilirim. Olsun. Sizden gelen bir şarkı. Söyle
0: bildiğin
1: dünya.
0: Bildiğin şekilde söylemen bizler için yeterli olacaktı. Zaten gerekli durumlarda sesi kısarız.
1: Hazır mıyım bilmiyorum ki ya bir anda.
0: Hey gidi.
1: Hep beraber mi başlayalım? Hey gidi koca dünya gam yükümüsün. Söyle söyle
0: fani dünya
1: dert yükümüsün.
0: Dert küpümüsün.
1: Dert küpümüsün ha. Dinledin mi şarkı?
0: Hocam alkışlarım.
1: Kamera karşısında nasıl oluyor? Evet.
0: Göndermek istiyorum. İlk sorumuzun ödülünü de Arif bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir bilmece efendim. Bakalım bilebilecek misin?
1: Bakalım.
0: Sorum geliyor. Yeşil mantolu, kırmızı entari, siyah düğmeli. Bu bir meyve.
1: Bu aslında bildiğimiz bir yerlerden ya.
0: Evet, Adana'da yetişir
1: karpuz
0: sanki.
1: Karpuz yani, evet.
0: Karpuz. Doğru cevap. Hocam alkışlarımı ben göndermek istiyorum. İkinci sorumuz da bu şekilde geçmiş olduk ve ödülümüzü de kazanmış olduk. Geldik artık ikinci etabımızın son sorusuna efendim. Sorum geliyor. Uçan nokta nokta aç kalmaz.
1: Uçan kuş aç kalmaz
0: mıydı
1: ya?
0: Uçan kuş aç kalmaz. Doğru cevap. 3-3 yaptık. Bütün sorularımızı doğru cevabı verdik ve bu etaptaki ödülümüzü de kazanmış olduk. Ben hemen ödülünü sana takdim etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güle güle güzel çok günlerde harcaman dileğiyle. Şimdi istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Aslında zevkli. Hava da güzel. Devam diyelim.
0: O zaman efendim bizler Arif Bey'le birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Arif'le birlikte artık 3. etaptayız. Yüzük kuyruğuna geldin diyebilirsin.
1: Diyebiliriz. Tabii daha kıyıya çıkmadık. Şimdi suyun içindeyiz.
0: Elimde 3 adet zarf var Arif. Bunların içerisinde sana soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, hayvanlar alemine mi geçelim yoksa gastronomiye mi geçelim?
1: Hayvanlar alemi diyelim ya.
0: İyi misin hayvanlar alemini ara? Belgesel izler misin?
1: Ara sıra.
0: Ara sıra. Peki o zaman ben Hayvanlar alemini açıyorum. Bakalım bu etapta Arif'i nasıl sorular bekliyor efendim. Şöyle hemen vermek istiyorum zarfımı da. Hazırsan ben ilk sorumla başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 3 adet sorumuz olacak bu etapta. Bir joker hakkı kazandın bizlerden, takıldığın tek bir soruda. İstersen burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin. Tek bir soru.

0: için geçerli bu. Sorularımızın tek cevabı var. Cevabını verdikten sonra eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Güzel. Hazırsan ilk sorum geliyor.
1: Hazırım.
0: Efendim, pamuk balığı hangi tür bir deniz memelisidir?
1: Pamuk balığı çok güzel. Güzel düşünelim.
0: Evet, pamuk güzel balığı. Bir soru geldi.
1: Aslen biraz kendim balıkçılık yaptım. Pamuk balığını ilk defa duyuyorum desem yeridir. Biraz zor bir soru geldi. Seyircimize sormak istemiyorum. Pamuk balığı biraz düşünmek istiyorum. Süremiz var mı?
0: Süremiz yok. İstediğin kadar düşünebilirsin.
1: Çok güzel. Sabaha kadar buradayız o zaman arkadaşlar.
0: Evet.
1: Pamuk balığı. Yani köpek balıkları var, yunus balıkları var ama köpek balığı demek istiyorum ben.
0: Peki.
1: Ya. Aslında bilebileceğim bir soru
0: ama. Emin misin?
1: Eminim.
0: Köpek balığı cevabı geldi. Acaba köpek balığı doğru cevap mı? Efendim köpek balığı doğru cevap. Kocaman alkışlarını ben Arif Bey'e göndermek istiyorum ve bu şekilde de ilk sorumuzu geçmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Sorum geliyor. Kanatlarını çırpmadan bir gün boyunca havada kalabilen kuş türü hangisidir?
1: Kanatlarını çırpmadan.
0: Evet, joker hakkını kullandın. Artık evet. Joker hakkın kalmadı. Evet.
1: Joker hakkımı hiç sen kullandım. Bunu da zaten bileceklerini düşünmüyordum jokerlere sorsam. Kartallar fazla çırpmazlar, uçarlar. Olabilir mi bilmiyorum. Kartal. Baykuş biraz sessiz uçar diye biliyorum. En sessiz olsaydı kesin baykuş derdim. Kuş türü diyorsunuz.
0: Yani bir gün boyunca havada kalabilen bir kuş türü aslında bu. Ne olabilir?
1: Bir gün boyunca havada kalan.
0: Evet.
1: Kuş. Kartal, akbaba. Aklıma gelen aslında büyük kuşlar ama.
0: Belki de onlardan biridir. Belki
1: kartal demek istiyorum ya. Kartal.
0: Kartal cevabını
1: verir. Eminim.
0: Evet. Kanatlarını çırpmadan bir gün boyunca havada kalabilen kuş türü hangisidir diye sorduk. Kartal cevabı geldi. Acaba kartal doğru cevap mı sevgili izleyenler? Eğer kartal doğru cevapsa üçüncü sorumuza geçmiş olacağız. Fakat yanlış cevapsa maalesef sizleri ikinci soruda elemiş olacağız. Ama yine ikinci etaptaki kazandığınız ödülle sizleri uğurlamış olacağız efendim. Kartal maalesef yanlış cevap. Cevabımız albatros olacaktı.
1: Çok basitmiş ya aslında.
0: Aslında
1: hiç
0: çok
1: aklıma gelmez.
0: Hiç de söylemedin. Olsun, sağlık olsun,
1: olsun
0: diyelim.
1: Ben yine, yarışmak güzelliğin sınav.
0: Ben yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana vermek istiyorum. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yani şu kazandığım ödülle birazdan sizleri anacağım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın. İyi yayınlar.

Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman şimdilik hoşça kalın.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer.

Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers Kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara Antik Kenti'nin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de

İlk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Kahvehanede Cici Hadid'in babası Muhammed Hadid açmış. Şu an kahvaltı yapacağımız yeri. Yanık tereyağı çok güzel bu arada. Şöyle şortlu takımlar var. Göstereyim hemen. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Zeytinburnu'ndayız. Şu anda Zeytinburnu sahildeyiz. Size garanti veriyorum, çok ama çok keyifli bir program sizleri bekliyor ve bir gün sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başla.

0: Şimdi ben karşı tarafa geçecektim sevgili seyirciler ve tabii ki oyun parkına da uğrayacaktım ama iki güzel hanımefendi uzaktan dikkatimi çekti. Hemen onların yanına oturayım dedim. Uzaktan da dedim ki konuşabilir miyiz dedim. Tabii ki dediler. Sağımda çok güzel bir hanımefendi var. Solumda çok güzel bir hanımefendi var. Sabah saat 9'u çeyrek geçiyor. Hayırdır?
1: Çok güzel. Hayırlı bir iş yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz? Yürüyüş yapıyoruz. Ha, yaptınız mı? Bitti mi?
1: Yaptı. Şimdi burada süper. Bir eğlenelim dedik.
0: Nerede yani, eğleniyorsunuz?
1: Gidelim belediyemizin yaptığı güzel parkları.
0: Ay vallahi en iyisini yapmışsınız. İçimizdeki çocuk çok ölmesin. Ben de şimdi oraya gidiyordum. Sizi gördüm geldim. Evet, sabah sabah rucu da sürmüşsün. Ama gözler çok güzel maşallah. Bizim bugün programımızın nazar boncuğu olsun bu gözler. 41 kere maşallah vallahi. Nerede oturuyorsunuz? Yakın mı oturuyorsunuz? Hemen burada oturuyorsunuz. Burada. Her sabah yürüyor musunuz düzenli?
1: Her sabah yürüyoruz.
0: Helal olsun ya.
1: Evet,
0: her vallahi zaman. Helal olsun. Ben de her gün bir saat kesin yürüyorum.
1: Oh,
0: evet. Ben biraz kiloluydum. Sonra zayıfladım. Normalde aslında zayıftım ama bu pandemi hepimizi yordu biliyorsunuz. Oh. Evde oturunca o mini gırtlak yedim ben. Özellikle paketli yiyecekler. Şimdi bana Instagram'dan yazıp duruyorlar. Yıldız nasıl zayıfladın? Yıldız nasıl zayıfladın? Desem ki şu çayı içtim. Yok şu ilacı kullandım. Şu doktora gittim. Hemen dinler yaparlar. Bir saat yürüdüm diyorum kimse
1: yapmıyor.
0: Yok yapmıyor. Herkes diyor ki hala nasıl zayıfladın nasıl zayıfladın. Günde bir saat yürüyerek zayıfladım. İstediğimi de yiyorum. Size iyi keyifler.
1: Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gerçekten şöyle Recep bir gelir misin? Bir şey söyleyeceğim. Dedikodu yapacağım şimdi. Duyuyorsunuz ama ben dedikodu yapacağım. Yemin ederim böyle pozitif insanlar olunca benim günüm gerçekten çok güzel geçiyor. Böyle bazı insanlar var. Biz tabii dışarıda çekim yaptığımız için nelerle karşılaşıyoruz. Oradan bakınca o yıldız geziyor. Yıldız yiyor içiyor. Tabii canım yıldız geziyor. Yıldız yiyor içiyor ama yıldız nelerle uğraşıyor. Ama insanları da anlamak lazım. Herkesin farklı sorunları var. Ne yapalım yani değil mi? Yani ama biz her zaman pozitif bakıyoruz. Sustum. Az sahile göz atın. Ben de içimdeki çocuğu öldürmeyeyim. Azıcık şuralarda koşturayım. Sonrasında homini gırtlak yemeye başlayalım ve daha bol bol enerji bir şekilde güne devam edelim. Tamam gidiyorum Recep.

Sevgili seyirciler, siz şöyle bir buralara göz attınız. Burada gastronomi, sanat, kültür, sergi, konser ne ararsanız var haftanın 7 günü. Instagram adreslerinden ya da web sitelerinden hangi etkinliklerin olduğunu takip edip ona göre buraya gelebilirsiniz. Ama onun dışında haftanın 7 günü buraya ne için gelebilirsiniz? Güne güzel bir sabah kahvaltısı yapmak için gelebilirsiniz. Öğlen yemeğinizi yemek için gelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla güzel bir kahve sohbeti yapmak için gelebilirsiniz ya da akşam yemeği yemek için gelebilirsiniz. Burada birbirinden güzel restoranlar var. Bir kere onu söyleyebilirim size. Alışveriş yapılacak yerler var mı Yıldız'cığım diye sorarsanız burada daha çok gastronomi yani yemek üzerine düşünülmüş olan dükkanlar var açıkçası. Alışveriş yapabileceğiniz de yerler var tabii ki. Mesela hafta sonları geldiğiniz zaman organik ürünler satılan bir pazar kuruluyor hafta sonları. Ben şimdi bu kadar böyle bahsetmişken sabah kahvaltısı, öğle yemeği falan diye güne güzel bir sabah kahvaltısıyla başlayacağım Fişekhane'de. Siz yine şöyle buralara göz atarken ben de kahvaltı yapacağım yere gideyim.

0: Şimdi kahvaltı yapacağımız yere geldik. Burada güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız sevgili seyirciler. Şunu söylemek istiyorum. Sizi çok havalı bir yere getirdim sevgili seyirciler.
1: Belli.
0: Belli dedi kameraman arkadaşım Recep. Hemen söyleyeyim. Belli Hadid'le Cici Hadid'in babası Muhammed Hadid açmış. Şu an kahvaltı yapacağımız yeri. Ne özelliği var inanın bana bilmiyorum. Çünkü fişekhaneye ilk kez geliyorum. Bir içeriye girelim. Öğrenelim ve sizlere hepsinin bilgisini verelim. Benim izleyicim hiçbir şeyden mahrum kalmasın. Hadi girelim. Merhaba, kolay gelsin. Wow. Ben böyle bir şey görmedim. Kolay gelsin. Oo, her şey burada yapılıyor zaten. Görüyoruz nasıl yapıldığını. Her şeyi kendileri yapıyorlar. Burada bir kere birbirinden güzel tatlılar var. Bir dakika, bunlar hurma. Sevgili seyirciler, şu an kameraman arkadaşım Recep'in gösterdikleri hurma. Şimdi bu neli hurma?
2: O pikan cevizli hurmamız.
0: Tamam, bu ne cevizli?
2: Pikan.
0: Pikan cevizli. Bu?
2: O kre elva, bizim dükkanımıza özel sürülebilir tahin elvası.
0: Süper. Hemen yanındaki?
2: Hemen yanındaki fındık krokan.

Sevgili seyirciler, çok ama çok keyifli bir yere oturdum. Bir kere onu söyleyebilirim size. Dünyanın ilk ve tek tahin butiğiymiş şu an oturduğum yer. Şöyle bir mekana göz atın, kahvaltı gelsin, sizleri karşılayalım.

0: Mükemmel bir kahvaltı. Yalan yok yani. Şimdi hakkını da vermek lazım. Çok güzel bir sunum. Benim açıkçası gözüm bayağı doydu. Senin Recep doydu dedi. Yani ben gerçekten çok beğendim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela diyelim bunlar bitti. Bittikten sonra tekrar talep edebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemeden koyuyorlar. Ama ben sunuma bayıldım. Tablo bence. Bu arada ben siz görün diye iki çeşit sıcak ürünü masaya istedim. İstiyorsanız bu iki sıcak üründen bir tanesini talep ediyorsunuz ve bir tanesi geliyor sevgili seyirciler. Vallahi ben çok beğendim. Burada her şeyin içinde tahin var. Buranın en büyük özelliği o bir kere. Tek yani Türkiye'de, dünyada tek şubesi olan bir yer. Ve çayın yanında şöyle de bir şeker var. Bu şekeri böyle yemeyeceğiz herhalde.
1: Böyle yiyenler de var.
0: Böyle yiyenler de varmış. Nabat şekeri İran'dan böyle
1: safranlı
0: bir şekilde geliyormuş. Şekerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyor musunuz? Ay bu benim çok hoşuma gitti vallahi. Şekerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela biraz az karıştırırsanız az şekerli. Çok karıştırırsanız çok şekerli. Valla sunum önemli. Ben çok sevdim. Burası haftanın 7 günü açık bir yer sevgili seyirciler. Sabah 9'dan akşam 10'a 10.30'a kadar açık bir yer. Tatlılarıyla daha çok tercih edilen bir yer. Burada güne kahvaltıyla başlayıp dediğim gibi işte çayla, kahveyle, tatlılarla devam edebilirsiniz. Menemen de çok güzel duruyor. Yalnız son zamanlarda yediğim en güzel menemen. Şevval ellerine sağlık. Mesela bu ne?
1: Yanık tereyağı.
0: Yanık tereyağıymış. Şu ne?
1: Yoğurtlu pancar.
0: Yanık tereyağı çok güzel bu arada. Helvanın krem hali varmış burada. Bu ne?
1: Bu da tahin pekmezimiz.
0: Tahin pekmez. Aa ilk kez bu renkte tahin pekmez görüyorum. Yalnız buranın fıstık ezmesi aşırı lezzetli. Bu da ceviz reçeliymiş. Şunu da hemen tadına bakayım. Ceviz reçeli de çok güzel. Muhteşem bir kahvaltı. Buranın sahibinin Gaziantep'te bir tahin fabrikası varmış sevgili seyirciler. Çok da güzel bence bir yer açmış açıkçası. Hemen şu yukarıdaki perde şeklinde o susamı andırıyormuş sevgili seyirciler. Bak tahin çeşmesi. Buranın adı fişek fabrikasından geliyor sevgili seyirciler. Eskiden burada fişek fabrikası varmış. 1840 yılından kalma bir yer burası. Onu söyleyebilirim. 150 yıl sonra tekrar restore edilerek en güzel şekilde bize sunulan gayet güzel bir yer. Siz şöyle bir buralara göz atın. Ben sizi buradan karşılayayım. Ben buraya aşık oldum. Yani masa düzenini falan çok severim. Böyle sunumları çok severim. Burası benim bayağı dikkatimi çekti. Bakar mısınız? Yani çok güzel şeyler var. Peçetelik olsun, bardak altlıkları olsun, servis olsun. Hani misafir ağırlamayı sevenler, çeşit çeşit yemek takımları olanlar ve böyle renk renk servislerle misafirlerini rengarenk bir masada ağırlamak isteyenler buraya gelebilirler. Şimdi bunlar benim içimi açtı. Gerçekten çok güzel ürünler var. Şöyle bakar mısınız? Limon desenli ürünler bu sene bayağı moda. Bakın burada masa örtüleri var. Şöyle bakın. Yine biraz önce gösterdiğim bardak altlığına uygun masa örtüsü var. Bence çok şık. Mesela bu masa örtüsü ne kadar? Runner'mış bunlar. Aa açabilir miyim o zaman? Çok uzun değilse açabilirsiniz dedi. Hemen şöyle bir göstereyim runner'ları. Ay çok güzelmiş hanımefendi. Benim size daha göstermek istediğim ama tabii süremiz de kısıtlı olduğu için birçok ürün var. Yemin ederim içim açıldı burada. Bakar mısınız şu sunumlara falan? Şöyle. Hatta buraya da koymuşlar. Çok güzel bir şekilde. Tek tek de alabilirsiniz. Kombinleyip de alabilirsiniz. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Her şey tek tek satılıyor burada. Ben susuyorum. Ürünler konuşsun. Fişekhaneye gelirseniz bakmanız gereken bir yer diye düşünüyorum. İlla almak zorunda değilsiniz. Hanımefendiye hayırlı işler der. Gidersiniz.

Valla muhteşem masa tasarımlarının, masa örtülerinin, peçeteliklerin olduğu yerden çıktık ve mis gibi mum kokularının arasına geldik. Bakın mesela şöyle kocaman bir mum var. Oh yak yak bitmez. 2 sene falan dayanır herhalde bu. Tabii çok yakarsanız dayanmaz. Mesela bizim evde mumumuz bitti. Mum kabını getirip size doldurabiliyorlarmış. Valla bu mumlar da çok güzel geldi. Ben yakmaya kıyamam. Çok şık değil mi? Yemek masalarının hani ortasına böyle biraz önceki işte yemek masaları gibi böyle bir işte peçeteliğidir, servisidir, güzel bir sunum yapsan, böyle rengarenk mumları koysan. Aa! Burayı gerçekten çok sevdim. Hepsi el yapımı. Onu söyleyebilirim size. Yolunuz düşerse, mum merakınız varsa buraya uğrayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim size.

içeride alışveriş yapabileceğiniz yerler olduğu gibi dışarıya çıktığınızda da böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Bizim kısmetimize halbuki öğle saatinde geçiyor. Yan tarafta birbirinden güzel aslında takılar var ama orası kapalı. İşte herkes kısmetine yönelecek. Burası açık, burası rengarenk. O zaman ne duruyoruz? Haydi içeriye girelim. Şöyle çantamı çıkarttım. Hoş geldin Recep. Nasılsın? Nasıl yardımcı olayım sana? Nelerim var hemen anlatayım. Sabahlığım var, günlük elbisem var. Alt üst hem şortlu hem de uzun kollu pijama takımlarım var. Hem de böyle görmüş olduğun gibi küçük hanımlara ve küçük beylere hitap eden güzel pijamalarım, elbiselerim var. Sana ne lazım? Ben illa yatarken organik kumaştan ürün giyeceğim. Dışarıda gezerken rengarenk gezeyim ama organik olsun üstümdeki diyorsanız buraya mutlaka gelin.

Şimdi burası ne diyeceksiniz? Burada birbirinden farklı markalar var. Birbirinden farklı tasarımcıların yaptığı ürünler var. Takılar var, işte kupalar var, çantalar var. Hemen şöyle vitrinde arka tarafımda terlikler var, çantalar var, tepsi var. Her şey var. Birbirinden güzel mesela çay fincanları var, pasta tabakları var. Dışarıda da birkaç tane oturabileceğiniz masa, sandalye var. Yani buraya geldiğinizde hem alışverişinizi yapıyorsunuz hem de sevdiklerinizle oturup soluklanıp bir çay kahve içebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim sizlere. Ya bir şey söyleyeceğim bu terliklerle ilgili. Kışın da terlik modası başladı. Çoraba giyiyorlar, terliği geçiriyorlar, çıkıyorlar. Normalde çoraba giyip, terliği giyip çıksak bir yere aa nasıl çıkmış derlerdi. Moda olunca şu an herkes giyiyor. Ve o marka terliklerin fiyatı da 5000-6000 lira. Giyer miydin, alır mıydın? Recep'e sorayım, hep Recep mi bana soracak? Almam da giyer misin? Terlik yani modası var çorapla diye. Hayır giymem diyor. Ben zannediyorum bu sene giyeceğim. Bu mağaza haftanın 7 günü açık. Sabah 9.30'dan akşam 10'a 10.30'a kadar. Dediğim gibi ister alışverişinizi yaparsınız, ister bir şeyler içersiniz sevdiklerinizle. İlla bir şey almak zorunda değilsiniz. Girersiniz, gezersiniz, fikir edinirsiniz. Son kez göz atın, sonra karşılayın.

fişekhane ile ilgili biraz bilgi vermek gerekiyorsa, 1840'lı yıllardan beri fişekhane burada. İsmini program içinde de söylemiştim. Fişek fabrikasından alıyor sevgili seyirciler. Yaklaşık 170 sene sonra ilk kez kullanıma açılıyor, 1,5-2 sene önce. 1,5-2 sene önce fişekhanenin meşhur deniz konserleri düzenleniyor ki en son 23 Nisan'da uçurtma etkinliği yapılmış. Arkamda görmüş olduğunuz deniz tarafında. Burada da normalde deniz konserleri düzenleniyor. Fişekhane açılışını zaten bu meşhur deniz konserleriyle birlikte yaptı. Geldiğiniz zaman alışveriş yapabileceğiniz biraz önce gösterdiğim mağazalar var. Onun dışında hafta sonu organik pazar kuruluyor. Belirli zamanlarda ya da özel günlerde kermesler olabiliyor, tasarımcıların standları olabiliyor. Sergiler olabiliyor yine belirli zamanlarda. Tiyatrolar var. Etkinlik takviminden bakmanız gerekiyor. Ya Instagram adreslerinden ya da internet sitelerinden. Zeytinburnu sahilde yer alıyor. Nasıl ulaşım sağlayabilirsiniz? İsterseniz belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz buraya. İsterseniz de Marmaray durağında, fişekhane durağında inip buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Kendi aracınızla gelirseniz eğer nasıl geleceksiniz? Otoparklar mevcut. İster sahil yolundan, ister D100 karayolundan çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz zaten. Son kez sizi fişekhane ile şöyle baş başa bırakalım. Fişekhaneden çıkmıyoruz daha. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bir kısa ara veriyoruz fişekhaneye. Buraya yakın 7 kule zindanları var. Bir 7 kule zindanlarına gidelim. Sonrasında tekrar fişekhaneden karşılayacağız.

Fişekhaneden çıktık geldik, bir fişekhaneye ara verdik. Yedi Kule Hisarı'na sevgili seyirciler. İşte tarih burada. Burası Türkiye'nin en eski ve ilk açık hava müzelerinden birisi olarak geçiyor. İnternete baktığımız zaman burayı gezmeniz için randevuyla gelmeniz gerekiyor. Herhangi bir ücret ödemeden geziyorsunuz. Pazartesi günleri hariç 9'dan 5'e kadar burayı gezebilirsiniz. Fatih Belediyesi'nden randevu oluşturuyorsunuz ya da yedikulehisarı.com adresine girerek randevunuzu alarak burayı geziyorsunuz. Şöyle bir buraya göz atın. Rehberimiz bize buranın tarihini anlatsın sonrasında.

0: Yanımızda rehberimiz Turan Bey var. Turan Oflaz beyefendi, merhabalar öncelikle.
1: Merhabalar,
0: şimdi ben ilk önce şunu söylemek istiyorum, hoş bulduk. Buradan randevu aldığınızda mecburen rehberle geziyormuşsunuz. Ben bir başta eksik belirtmişim. Yani randevusuz burayı kendi başınıza gezemiyorsunuz. Turan Bey gibi rehberlerimiz var. Onlar eşlik edecekler size. Ve Turan Bey, buranın tarihimizdeki önemi. Şu anda restorasyon çalışmaları var. En güzel şekilde restore edilip dönüş sağlanacak. Tarihimizdeki önemini, burayı bize anlatır mısınız?
1: Öncelikli olarak restorasyon yaklaşık bir 3,5 yıldır Fatih Belediye bünyesine devam ediyor. Mehmet Aygün Turan'la birlikte. İçeride çalışmalar olduğu için rezervasyonlu kayıtlar gerekiyor. Burada hem rezervasyonu hem gelen misafirleri bilinçlendirmek adına böyle bir sistem kuruldu. Günün içerisinde 5 seansları var. Pazartesi haricinde misafirler istedikleri gibi gezebiliyorlar. Kayıtlarla geldiği takdirde tarihi bir anlatımla beraber bir rehberli tur programı düzenleniyor. Akabinde yine kendileri dolaşma imkanları buluyor turdan sonrasında. Burası çok özel ve kıymetli bir yer. Çünkü İstanbul'da yaşamış iki kadim imparatorluğun ortak bir mirası. Burada Roma İmparatorluğu var. Aynı zamanda fetih sonrası inşa edilen bir hisar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 3 tane kuleyle beraber toplam 7 kuleli hale getirildiği için buraya bu isim veriliyor. Hisar olarak yapılmasından sonra Osmanlı adına çok kıymetli envanterler burada tutuluyor. Devlet hazinesi, cephane gibi. Ama aynı dönemde burası yaklaşık 4 asır boyunca da hapishane olarak kullanılan o meşhur 7 kule zindanları olarak adlandırılan 2 tane kuleyi gezebiliyoruz. Bunların detayları var ki Osmanlı tarihi için en önemli sultanlardan biri Sultan Genç Osman'ın maalesef idamı buranın içerisine gerçekleştirildi. Onun öldürüldüğü kuleyi ve odaları ziyaret edebiliyoruz. Onun dışında diğer 3 kule Osmanlı ile beraber yapılanların tamamı açık. Roma dönemindeki Genç Osman Kulesi'ni dolaştıktan sonra da Altın Kapı'yı görüp programı noktalıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum sizlere.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Sizi son kez 7 Kule Hisarı'yla baş başa bırakıyorum. Siz son kez buraya bakın. Ben sizi Fişekhane'den tekrar karşılayacağım. Teşekkürler tekrar.
1: Rica ederim.

Yedi Kule zindanlarına gittik. Hop tekrar geldik Fişekhane'ye. İkisi de birbirine çok yakın. Siz de benim gibi böyle bir gününüzü dolu dolu geçirebilirsiniz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Hafta sonu özellikle Fişekhane fazlasıyla kalabalık oluyormuş. Benden söylemesi. Sizi Anadolu mutfağıyla bilinen mükemmel bir yere götürüyorum şu anda. Fişekhane'ye yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Susuyorum, orada buluşalım.

Şimdi fişekhaneye gelip de buraya gelmemek kesinlikle olmaz. Yabancı turistler bile bu güzel yeri boş bırakmazken biz niye gelmeyelim? Biz niye gelip de izleyicimize göstermeyelim? Burada da kahvaltı yapabilirsiniz bu arada. Ben hani aynı yer olmasın diye burayı yemek için tercih ettim. Geleneksel Anadolu mutfağı ve Osmanlı mutfağı var sevgili seyirciler burada. Çok ama çok meşhur bir yer. Her yöreden taze taze ürün de aynı zamanda alabileceğiniz bir yer. Mesela bakın burada Hamsiköy sütlacı bu şekilde sunum yapılıyor. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Normalde böyle minik minik gelir ya, bu aile boyu Hamsiköy sütlacı. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bu ekmeklerin özellikleri ne? Hepsi ekşi mayalıymış. Bakın ekşi mayalı birbirinden farklı ekmekleri hem burada deneyebiliyorsunuz hem de evinize giderken ya da sevdiklerinize giderken satın alabiliyorsunuz. Bu mekanda yabancı turistler bizim kültürümüzü daha yakından görsünler diye aynı zamanda bize özel ürünler satılıyor. Hemen bakın şu ileride ve burada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle Recep mekanı bir gösterir misin? Şöyle.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Volkan. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkan.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çırpet kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından

0: gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Çok eski bir yer. Buranın Bursa'da da şubesi var. Yabancı turistler İstanbul'a geldiklerinde özellikle gelip yemek yemeyi tercih ettikleri bir yer. Dediğim gibi yörelere göre ürünleri taze bir şekilde buradan satın alabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Burası haftanın 7 günü açık bir yer. Diyecektim demiyorum çünkü neden? Pazartesi günleri kapalıymış. Bu vallahi billahi çok büyük bir kayıp. Ben İlk kez burada yemek yiyeceğim. Ya ben susayım, siz şöyle bir mekana, yiyeceklere bence göz atın. Bugün yeteri kadar konuştum ve vallahi çok yoruldum ilk kez bugün çok konuşmaktan. Şöyle masa donatıldıktan sonra sizleri karşılayayım.

0: şef masayı donatsın dedim. Şöyle şef masayı donattı. Solumda Gürkan şef var. Sağımda salon şefimiz Selçuk Bey var. Ekşi mayalı ekmeklerimiz. Vişneli yaprak sarmamız. Sonra şöyle Mersin patatesimiz.
1: Burada da istifirik cacığımız var. Muhammara mezemiz. Zahter salatası. Kuru dolmamız var. Burada da patlıcan öldürmemiz var. Gavurdağ salatası, nar ekşili, bol cevizli. O da kuzu tandırımız. Akşamdan taş fırında pişiriyoruz. Altında da iç pilavımız var baharatlı.
0: Vallahi tablo gibi bir masa değil mi? Kameraman arkadaşlarım. Yani gerçekten tablo gibi. Evet, bu ne bu?
2: Bize has bir içeceğimiz, meyveli sodamız. Şöyle bir servis yaparken de göstereyim arzu ederseniz. Elma suyunda yeşil elma, portakal, taze naneyi fermantlı şekilde bekletiyoruz. Sade sodayla da servis yapıyoruz güzelce böyle karıştırdıktan sonra. Bu içeceğimiz de dönem dönem değişiyor. Şu an tam mevsimi Arapki reyhanı kullanıyoruz. Reyhan şerbetimiz. Soğuk bir şekilde de servis yapıyoruz onu.
0: Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Şef masayı donatsın dedik, vallahi billahi o kadar güzel donattı ki. Bir de biz biraz fazla tokuz sabahtan. Porsiyonları biraz küçük istedik. Normalde şef masayı donatsın 655 lira. Birkaç kişi yiyebiliyor. Porsiyonları daha büyük geliyor, onu söyleyebilirim. Evet, şef masayı donatsın da bunlar var mı peki?
2: Tabii içeceklerimiz de var. Bu ana yemek başlangıçlarla başlıyoruz. Ara sıcaklarda yine farklılık var. Ana yemeklerle de devam ediyoruz.
0: Dedim zaten başta zaten. Ve burada menü değişiyor.
2: Finalde de tatlımız var. Menü
0: değişiyor. Ne tatlısı var?
2: O da yine şef masasındaki, biraz da misafirin isteğine göre de olabiliyor. Hamsiköy sütlacı servis yapıyoruz. Cennet çamuru servis yapıyoruz. Helvayı Hakane dediğimiz badem helvamız var. Onları servis yapıyoruz.
0: Şimdi Gürkan şefin önerisi Mersin patatesi.
1: Evet.
0: Özelliği ne?
1: Özelliği afyon patateslerini uzun süre buzlu suda bekletiyoruz. O fazla nişastasından kurtulup daha sonrasında zeytinyağında pişiriyoruz. En büyük farklılığı o. Zeytinyağında piştikten sonra da baharatlarıyla karıştırıp yoğurt ve limonla birlikte servis ediyoruz. Limonla tüketilmesi tercih ediliyor bu arada. Afiyet olsun.
0: Vallahi çok güzelmiş. Bayıldım, vallahi çok güzelmiş.
1: Ya bir de şeyden bahsetmek lazım. Bütün tabaklarımız Selçuklu motifleriyle süslenmiş. İznik çinisi kullanıyoruz.
0: Bunlar İznik çinisi.
1: Evet evet, aynen öyle.
0: Çatalların, bıçakların özellikleri de bizim kültürümüzü gelen misafirlere daha iyi göstermek. Osmanlı motifleri,
1: evet, evet.
0: Yeni Anadolu motifleriyle süslü. Valla buradaki bütün yemekleri siz mi yapıyorsunuz?
1: Ben ve ekibim yapıyoruz. 30 kişiyiz.
0: Çok güzel yapıyorsunuz.
1: Afiyet
0: çok
1: olsun.
0: Ciddi söylüyorum size. Patatesten belli.
1: Burada bir de fasulyeyi bir parantez açmak lazım. İspir'den getirdiğimiz özel fasulyeleri yaklaşık bir güne yaklaşan bir operasyonu var onun. Üzerinde de Kayseri pastırması var. Fasulye çok buraya özeldir. Tereyağı Ovid'den gelir. Çok tamamen özel bir tabaktır. Yani İstanbul'da pek muadili olduğunu

0: düşünmüyorum. Onu da özellikle takmak
1: gerekiyor. Ben İstanbul'da neyin muadili olduğunu şu an düşünmüyorum, biliyor musunuz? Mersin patatesi. Benim şu an favorim Mersin patatesi. Gürkan Şef, sizin ve ekibinizin ellerine sağlık. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben daha fazla uzatmadan oturuyorum ve yiyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben

0: Hayatımda böyle güzel bir sarma yemedim. Bak yemin ederim. Hayatımda böyle güzel bir sarma yemin ederim yemedim. Şunu tadına bakayım. Benim burada favorim Mersin patatesi, vişneli sarma, yani hepsi. Hemen şunların da tadına bakayım. Yaz ikisi de muazzam.
1: Şimdi ben yemekleri yemeye devam edeceğim. Şöyle bir şey düşündüm ben. Hiç buradan çıkmayayım bence. Başka bir yere kahve sözümüz olsun. İlerleyen zamanlarda yine gelir gösteririz. Orada yine kahve içeriz. Ben şöyle biraz daha yedikten sonra tatlıyla sizi karşılayayım. Zannediyorum zaten bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geldik.

tatlılarla karşıladım siz sevgili izleyicilerimi. Buraya gelip de tatlı yemeden gitmek olmaz. Biz az ve öz istedik siz görün diye. Cennet çamuru bol Antep fıstıklı. Şöyle Helvai Hakani Edirne Saray mutfağındaymış, mutfağındanmış. Bir de büyük boy Hamsiköy sütlacı var sevgili seyirciler. O da hani 4-5 kişilik olduğu için ben söylemedim. Tahinli bal kabağı, bayılırım tahinli bal kabağı tatlısına. Vallahi billahi. Bol Antep fıstıklı. Ben buradan eve koştura koştura gideceğim galiba. O kadar çok yedim ki bugün. Vallahi çok güzel. Şimdi Helvai Hakani'nin tadına bakacağım. Edirne Saray mutfağındanmış bu da. Helvayı çok severim. Ay bu da çok güzel. Ve tahinli bal kabağı. Ben bugün çok keyifli bir gün geçirdim açıkçası. Fişekhanede, Yedi Kule zindanlarında yani dolu dolu bir gün geçirdiğimi düşünüyorum. Umarım sizler de ekran karşısında benimle gezmiş kadar, buraları görmüş kadar olmuşsunuzdur. Öpüyorum hepinizi. Hayatınız boyunca hep tatlı yiyin, tatlı konuşun. Hoşça kalın.

Herkese merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Dünyanın öbür ucuna gidiyoruz bugün. Ver elini Meksika diyeceğiz ve 9 saatlik fark yaşadığımız bu güzel Orta Amerika ülkesine merhaba diyeceğiz.

Meksika, resmi adıyla Meksika Birleşik Devletleri. Kuzey Amerika'nın güney yarısında yer alan federal cumhuriyet, kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri, güney ve batıda Atlas Okyanusu, güneydoğuda Guatemala, Belize ve Karayip Denizi, doğuda ise Meksika Körfezi ile komşu. Birçok eyaleti var Meksika'nın. Başkenti ise Mexico City. Uzun süren bir uçak yolculuğunun ardından Mexico City'ye merhaba diyoruz. Sabah çıktık yola, bir gün sonrasında Mexico City'deyiz. Mexico City'ye indiğimizde akşamı bulmuştuk. Uzun süren uçak yolculuğunun ardından gece yürüyüşü iyi gelir dedik ve attık kendimizi Mexico City sokaklarına.

Merhaba Mexico City. Evet değerli izleyenlerimiz, insanoğlu kuş misali İstanbul'dan dün çıktık yola. Yaklaşık olarak 15 saatlik bir yolculuğun ardından Mexico City'ye merhaba dedik. Paris aktarmalı geldik. Biraz yorgunuz ama yorgun olmak gezgin ruhumuzu kesinlikle ama kesinlikle aşağı çekmiyor. Her zaman moralimiz yerinde, enerjimiz yüksek ve Mexico City'ye adımımızı attık. Ayağımızın tozuyla şöyle bir meydanları, şöyle bir sokakları keşfedelim istiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Mexico City'de harika bir tur başlıyor işte bu noktadan.

0: Gece turuna başlıyoruz Mexico City'de. Mexico City'nin en önemli yanlarından biri sokak satıcıları. Meksika'da yemek sokakta yeniyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Mexico City'ye geldik ve burada ayağımızın tozuyla şöyle bir geceleri akalım istedik. Tabii geceleri akalım derken bugün biraz sessiz sakin bir akşam ama tabii ki sokak satıcıları ve Meksika'nın ünlü yemeklerini burada yiyen Meksikalılar, yerlileri burada duruyorlar. Görüyorsunuz arkamda akşam yemeklerini atıştırıyorlar. Buradaki cadde bizim o kapalı çarşının arka tarafları, biraz oralara benziyor. İşportacılar var, tezgahlar var ve elbette sokakta yemek Mexico City'nin önemli noktalarından bir tanesi diyoruz ve keyifli turumuzu sürdürüyoruz.

Meksikalılar sokak yemeklerine bayılıyor. Birçok Meksikalıyı sokakta satılan bu yemeklerin başında görebilirsiniz. Bu yemek tezgahlarına sandalyeler konuyor ve yemek sokakta yeniyor Meksika'da.

0: Sokak yemeklerine şöyle bir göz attıktan sonra parkta bir yürüyüşe çıkalım. Meksiko City'nin kalbi burası. Yemyeşil bir alan, devasa bir park var burada. Parktan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Meksiko City'de gece gezintimiz devam ediyor. Tabii sokaklarda yemek yemek Meksika'nın bir geleneği ve sokak satıcıları birçok yemeği burada sokakta tezgahlarda pişiriyorlar. O tezgahları açtıktan hemen sonra ise kentin tam ortasında kalbi diyebileceğimiz bir noktadayız. Ve işte bu park bizi karşılıyor diyoruz. Şimdi parkta bir gece yürüyüşüne çıkıyoruz. Parkta da bu keyfi yaşayalım. Şöyle oksijeni ciğerlerimize dolduralım ve turu sürdürelim diyoruz.
0: Parktaki keyifli yürüyüşün ardından işte harika bir bina.
1: İşte arkamda görmüş olduğunuz bu görkemli bina ise Güzel Sanatlar Müzesi. Meksiko City'nin en önemli yapılarından, en tarihi yapılarından bir tanesi diyoruz. Hani buraya geldiğinizde Meksiko City hatırasını burada çektirebilirsiniz diyor. Yola devam ediyoruz.

0: Meksiko City'nin İstiklal Caddesi'ne merhaba diyelim. Madero Caddesi burası. Trafiğe kapalı bu caddede harika alışveriş imkanları ve elbette keyifli kafeler ve restoranlar var. Yürüyüşe çıkıyoruz bu güzel caddede.
1: Değerli izleyenlerimiz, Mexico City yollarındayız ve işte bu gece turunda şu anda buranın İstiklal Caddesi diye adlandırabileceğimiz caddesindeyiz. Madero Caddesi, trafiğe kapalı bir cadde ve birçok mağaza, restoran, kafe burada ve aynı zamanda Mexico City'yi ziyaret eden turistler de bu caddeye mutlaka geliyorlar diyoruz ve size bu caddeden keyifli manzaralar getiriyoruz.

0: Madero Caddesi'nin sonu Zokola Meydanı'na açılıyor. Zokola Meydanı Azteklerin kurduğu bir meydan. Zaten Mexico City Aztek kenti. Zokola Meydanı'nın en önemli yapılarından biri bu katedral.
1: Azteklerin başkenti Mexico City'de gece turumuz devam ediyor. Aztekler dedik, işte arkamda görmüş olduğunuz bu meydan Zokola Meydanı, Azteklerin kurmuş olduğu bir meydan. İspanyollar buraya geldiklerinde arkamda görmüş olduğunuz bu büyük katedrali inşa ediyorlar. Aztek piramitlerini ve Aztek tapınaklarının taşlarından yararlanarak yapıyorlar bunu. Ve elbette buradaki Aztek mimarisini yok edip kendi mimarilerini geliştiriyorlar. Bu meydan, Zokola Meydanı, aynı zamanda bir gölün üzerine kurulmuş bir meydan ve yılda her yıl olmak üzere bir 2-3 santim kayıyor. Bu bilgiye de ulaştık ve hemen arkamda görmüş olduğunuz bu katedralin karşı aksında da başkanlık sarayı yer alıyor. Meksiko City'nin en özel yanlarından bir tanesi değerli izleyenler, gece çıktığınızda çok güzel ışıklandırılmış binalara sahip olması. Yaklaşık olarak 300 yıllık, 400 yıllık olan bu binalar harika ışıklandırılmış ve keyifli bir gece turu yapılabiliyor Meksiko City'de diyoruz ve gece manzaralarını ekranlarınıza getirmeyi sürdürüyoruz.

0: Rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu. Madero Caddesi'ndeyiz.
1: Murat merhaba.
2: Merhaba merhaba. Hoş geldiniz.
1: Hep hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Şimdi uzun bir yolculuk yaptık değil mi?
2: Evet, çok uzun bir yolculuk. Saatlerdir yollardayız.
1: Evet.
2: Uzun uçuştan sonraki en güzel şey bir gece yürüyüşüdür. Hı-hı. Bir by night. Meksika by night şeklinde. Aldık işte arkadaşlarla, misafirlerimizle beraber. Şöyle bir Madero denilen Meksiko City'nin merkezi sayılan... Hı-hı. İstanbul'da Beyoğlu gibi diyebileceğimiz, İstiklal Caddesi diyebileceğimiz bir yerdeyiz şu anda. Biraz böyle bir yemek molası, dolaşalım, bir şeyler yiyelim, taco yiyelim. Hı-hı. Bir iki yerde. Yarına daha böyle formda çıkalım.
1: Burası Meksiko'sunun merkezi midir, kalbi midir?
2: Aynen öyle, şehrin merkezidir burası. Yani buraya geldiğiniz şu arkadaki bina şehrin Latino binasıdır. Bu binayı zaten gören kendini ona göre oryante eder bu şehirde. Hı-hı. Güzel bir yerdir, zaten bir arkası Zocola Meydanı'dır, çok meşhur meydandır. Hı-hı. Burası da şehrin kalbi, müzeler, işte gece kulüp. Restoranlar, her türlü aktivitenin olduğu. Gündüz tabii çok daha kalabalık. Burada yürümeniz mümkün olmuyor çoğu zaman. Çok keyifli bir yerdir burası.
1: Şunu da soracağım. Tabii bu turda yarın da Meksiko City'deyiz. Çok keyifli anlar yaşayacağız. Sonra bir de Cancun ayağı olacak herhalde değil mi?
2: Aynen, evet. Burada şimdi yarın bir şehir turu yapıp ondan sonra piramitlere gideceğiz. Meşhur piramitlerine gideceğiz. Arkasından da bir gün sonra uçakla, erken uçağımızla Cancun'a gideceğiz. Yani bundan bir 30 sene kadar önce kurulan, aslında çok da böyle eski tarihlere dayanmayan bir yer. Biraz tatil yerisi. Çok güzel. Orada da dünyanın yedi arkasından birini göreceğiz. Chichen Itza'yı göreceğiz. Güzel, keyifli. Sonra da bizim yolumuz devam edecek.
1: Ne güzel. Şimdi değerli izleyenler, ayağımızın tozuyla geldik dedik. Gece yürüyüşü yaptık dedik.

0: Tabii karınlar biraz acıktı. Meksika deyince de Meksika mutfağı hakikaten olmazsa olmazlardan. Ne öneriyorsun?
1: Şimdi şu anda en bu saatte bulabileceğimiz ne bulacaksak ama taco, quesadillas, bu tür böyle mısır ekmeğiyle yapılan, içinde et, peynir, işte değişik, o bizim keyfimize göre istediğimiz böyle hazır yiyebileceğimiz. Onun dışında et de çok kalitelidir burada. Artık bakacağız neler bulacaksak bu saatte. Misafir ne demişler, umduğunu değil bulduğunu yer bu saatte.
0: Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bizler Meksika'yı gezmeye başladık bile diyoruz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Meksika'dan harika manzaralarla devam ediyoruz.
2: Madero Caddesi'nde bir yemek molası veriyoruz biz de. Meksika'nın güzel yemeklerini tatmaya başlıyoruz.
0: Değerli izleyenlerimiz, gece yürüyüşünü tamamladık ve karınlar acıktı tabii ki. Buraya gelince Meksika mutfağının güzelliklerinden yararlanmak gerekir diye düşünüyoruz. Ve işte önümüzde bu Meksika mutfağının keyifli ürünleri var. Tabii Meksika mutfağı deyince derya deniz, yüzlerce yemek var. Biz şimdi bunların bazılarını tadacağız. Tacos var mesela, özel bir çorbaları var ve harika bir et yemekleri var. Bu üçünü de tadacağız ve bakalım nasıl bulacağız. Bu arada tabii ki Meksika mutfağında en önemli şeylerden bir tanesi soğan. Soğanı bakın nasıl getiriyorlar. Böyle küçük bir bardakta soğanı da getiriyorlar diyoruz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun.
2: Meksika'nın harika yemekleriyle ilk geceyi tamamlıyoruz. Dinlenmemiz lazım. Yarın bizi yorucu bir yolculuk bekliyor.

0: Herkese merhabalar. Bugün Leros'ta eşsiz bir düğüne katılacağız. Yunanlı George ve Tunuslu Sara'nın düğünü bu. Bulunduğumuz yer Leros'un tarihi noktalarından biri. Nikah burada kıyılacak. Ve damat George'un yanında alıyoruz soluğu. Kendisine uzatıyoruz mikrofonu. Gelini bekliyor George. Hazırlanmış ve çok heyecanlı.
1: Are you in prison now?
2: No, I'm not in prison.
1: You're in prison.
2: I'm so happy, man.
1: You are happy, huh?
2: I'm so happy.
1: Where is Bright?
2: The Bright is coming. I wish.
1: Is she coming?
2: I have a calendar.
1: Bekliyorum diyor. Değerli izleyenler, gelini bekliyorum diyor. Gelinler hep geç kalır diyor. Ve şu anda bir tane sayacı var, kronometresi var. Onunla gelini bekliyor. Wedding starting.
2: The wedding starts at 6. Is a schedule, but okay, for sure the bride has a tradition of the bride. So I hope 6:10, 6:15, something like this. But I will wait in here for many hours. It's no problem. I love her a lot.
1: Evet, ben onu çok seviyorum diyor. Tabii ki düğün saat 6'da başlayacak, öyle planlıyoruz ama 6 çeyrek de olabilir ama bir saat bile gecikse onu seviyorum diyor. Aşk böyle bir şey değerli izleyenler. Görüyorsunuz George.
2: The only difference it will be if it is more than 2 hours delay, I will take out my jacket.
1: Eğer diyor 2 saati aşarsa ama ceketimi çıkartırım diyor. Yani kendi böyle tavrını da koyuyor. Bu arada tabii ki bu bir geleneksel Yunan düğünü dedik ama gelin Tunuslu ve Müslüman bir hanımefendi. Hakikaten çok güzel, böylesine kültürlerin bir arada olduğu bir noktadayız değerli izleyenler. Tunuslu bir gelinle, Müslüman bir gelinle George, Yunanlı bir damadı evlendiriyoruz. And we wish you very very happy life.
2: Thank you very very much. Thank you very very much. After in our perfect Greek party next to the sea.
1: Evet, denizin kenarındaki harika bir Yunan eğlencesine de bekliyoruz sizi. Çünkü diyor ki arkadaşımızsınız, dostumuzsunuz.

0: Evet değerli izleyenlerimiz, bir Yunanlı dostumuz Tunuslu Müslüman bir kızla evleniyor ve bu kültürlü, çok kültürlü düğün birçok tabii ki dünyanın dört bir yanından misafiri de ağırlıyor. Çünkü kızımız Tunus'ta, kızımız Tunuslu ama Fransa'da yaşıyor, Paris'te yaşıyor. Böylece Fransa'dan da konuklar var, aynı zamanda Tunus'tan da konuklar var. Aynı zamanda Yunanistan'ın dört bir yanından da konuklar var. Hakikaten Birleşmiş Milletler gibi bir ortam var burada. Leros'ta. Dünya burada toplandı diyebiliriz George'un düğününde. Hadi bakalım. Gelini beklemeye devam ediyoruz.
1: Ve işte gelin geliyor. Gelin arabası içindeki Sarah'ı görüyoruz.
0: Gelin arabasıyla geldi işte, güzel. Klasik bir 36 model ile, atıyorum modelini. Yani bu konuda yalan söylüyorum, anlamıyorum ama gelin burada. Önemli olan o. Hakikaten çok keyifli bir an şu anda ve gelinle artık damat buluşacak değerli izleyenler Beleni Tower'da. İşte şu anda gelin nazlanıyor arabadan inmek konusunda. Gayet güzel el sallıyor. Hey, hello. George birazdan geliniyle buluşacak diyoruz değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi burada gayet güzel bir ortam var. Herkes çok mutlu. Hadi bakalım gelinin yanına doğru gidelim. Evet işte... Gördüğünüz gibi son derece güzel. Hello.
2: Hello.
0: I wish you happiness all your life.
2: Thank you very much. I'm super excited.
0: Çok heyecanlıyım diyor ve hayat boyu mutluluklar diliyoruz kendisine.
1: Sarı'yı George'a teslim ediyorlar.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, George şu anda gelinini bekliyor ve bu geleneksel Yunan düğününde işte gördüğünüz gibi gelinimiz geliyor ve George'la, yani damatla buluşuyor. Gelin damat şu anda buradalar ve buluşuyorlar diyoruz. İşte herkes alkışlıyor, dünyanın dört bir yanından misafirler bu keyifli anı alkışlarla kutluyorlar. Ve artık gelin damadına kavuşuyor diyoruz. Çok heyecanlılar değerli izleyenler. Normal tabii ki, hakikaten çok keyifli bir an. Ve işte gördüğünüz gibi devam ediyorlar.
1: Ve çift yavaş yavaş nikahın kıyılacağı yerde soluğu alıyor.

0: ve nikah kıyılıyor. Son derece heyecanlıyız.
1: On veut entendre que vous le disiez un peu plus fort, donc
2: oui.
1: Que...
2: oui.
1: Voilà. Excellent.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, az önce damattan evet'i aldık. Şimdi de gelin hanımdan evet'i alma zamanı. Ondan da evet'i aldığımızda Allah tamamına erdirecek diyoruz. Ve nikah törenini görüntülemeyi sürdürüyoruz.
1: Avec l'union à vie comme mari et femme. Donc, vous êtes mariés.
3: Vive les mariés.
1: Vive les mariés.

imzalar atılıyor. Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda artık imzalar atılıyor. Gelin Hanım da evet dedi. Leros Belediye Başkanı da aramızda ve nikah kıyıldı. Hayırlı olsun diyoruz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz çiftimize. İşte görüyorsunuz, imzaları atıyorlar diyoruz. Haydi bakalım.

0: İmzaların ardından dünya evine giren George ve Sarah'la röportaj yapıyoruz. Mikrofonu uzatıyoruz bu güzel çifte.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda gelin ve damadı yakaladık. Onlar nikahlarını kıydılar ve artık röportaj zamanı. Congratulations.
2: Thank you very much.
1: Evet, can you tell us your feelings?
2: Super exciting. I want now to have a good party and to enjoy all my friends who came from far, my family from far, yes, to Leos, to enjoy Leos all together.
1: Yeah, there are lots of people coming from France and all over the world.
2: From Paris, for France in general, and also from Tunisia.
1: Tunisia as well, that's good. Evet değerli izleyenler, Tunus'tan, Fransa'dan, Paris'ten birçok kişi geldi. Çünkü gelin hanım Paris'ten geliyor, Tunuslu. Ve George, my friends, my best friends, and what's your feelings about this very beautiful day? Congratulations.
3: Thank you very much, Adama. Thank you very much. And really, I'm more than happy, more than happy. I found the treasure of my life, and I go further on this.
1: Evet, hayatımın hazinesini buldum. Çok mutluyum, mutludan bile öteyim diyor. Ve bundan sonra parti devam ediyor. And what is next? What will we do now?
3: Well, now we'll go to have a super party in next to the sea in El Greco.
1: Pandelis.
3: Pandelia. I don't want to say more things. Okay. You will say more with your camera.
1: Okay. Evet, bundan sonra parti zamanı diyor. Artık evlendiler. Onlara mutluluklar diliyoruz tüm hayat boyu.
0: Burada düğünler bir nikahla bitmiyor. Bu işin eğlencesi de var elbette. Leros'ta eğlence zamanı. Panteli Beach'e gidiyoruz ve El Greco'da Sarah ve George'u bekliyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, George'un düğünündeyiz, Leros'tayız ve nikah kıyıldı. Artık eğlence zamanı. George dedi ki Panteli'ye gidin, El Greco'ya konuşlanın ve orada çok büyük sürprizler sizleri bekliyor. Biz de o büyük sürprizleri bekliyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi her şey hazır. Bize de sağ olsun bir masa ayarlamış. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte masamızdaki yerimizi alacağız. Hem yemeklerimizi yiyeceğiz hem de bu keyifli anları daha fazla ve daha keyifli bir şekilde yaşayacağız diyoruz.
0: Sarah ve George'u beklerken masada tüm davetliler için bunları buluyoruz.
1: Tabii ki bu geleneksel bir Yunan düğünü aynı zamanda. O yüzden Yunan adetleri de var. İşte her masada elimde görmüş olduğunuz bu balları George ve Sarah koymuşlar. Ve with our love, yani aşkımızla diyorlar. İşte Sarah ve George Korfias olarak bu balları gelen misafirlere hediye ediyorlar. Bir ömür boyu mutluluklar, bal gibi bir evlilikleri olsun, ağızlarının tadı hiç bozulmasın diyoruz ve bu keyifli düğünü yaşamayı sürdürüyoruz.
0: Ve beklenen an geldi çattı. Sarah ve George sokak çalgıcıları eşliğinde geliyorlar. Bütün kasabayı gezip dolaşıp aşklarını ilan edip Panteli Beach'e ayak basıyorlar.
1: İşte müzisyenler önde ve Sarah ile George harika bir şekilde buradalar.

0: ve davetlilerle buluşuyorlar. Artık eğlence başlasın.
1: Değerli izleyenlerimiz, Pantelide El Greco'dayız ve Sara, George işte buradalar. Görmüş olduğunuz gibi onlar müzik eşliğinde geleneksel Yunan klasiği diyeceğiz. Geldiler ve davetlilerle buluştular. Artık bundan sonra eğlence zamanı, müzik zamanı diyoruz. Harika görüntüler yakalayacağız sizler için. Leros'ta geleneksel bir Yunan düğünü ne yapıyorsak sizler için.

0: Elbette bu düğünün başlangıcında harika Yunan yemekleri de var. İşte yemeklere bir göz atıyoruz. Keyifli müzikler eşliğinde yemeğimizi yedikten sonra artık akşamı buluyoruz. Danslar, havai fişekler ve coşkulu bir düğün ortamı bizleri bekliyor. Sara ve George'un düğününden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
1: İşte gözlerimiz pistte. Gelin damat oynuyor ve bu keyifli geleneksel Yunan düğününden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
0: Her geçen dakika tansiyon yükseliyor. Şimdi de Yunan müzikleri başlıyor.

0: Tabak kırmak bir Yunan adeti. İşte Sara ve George'un düğününde de tabaklar kırılıyor. Ama bu tabaklar yasa gereği artık alçı. Biz de katılıyoruz alçıdan tabakları kırmaya.
1: Haydi bakalım. Hoppa! Eskiden porselendi. Artık bu tabaklar alçı ve kırıyoruz. Hoppa!
0: Ve her düğünün vazgeçilmesi düğün pastası. Düğün pastası kesiliyor. Pastanın kesilmesinden sonra eğlence devam ediyor. Ve gece yarısını buluyoruz. Şimdi havai fişek zamanı. Harika havai fişek gösterisiyle düğün tamamlanıyor. Çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sara ve George'a bir yastıkta kocayın diyor, mutluluklar diliyoruz.

0: Ve dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız. 3 yeni yarışmacımız var ama karşımda her zamanki gibi 4 yarışmacımız. Gizem Hanım, Sinan Bey ve Eren Bey bugün aramıza katıldılar. Öykü Hanım da son finalde bizimle birlikteydi. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce tanıyalım mı Gizem Hanım size?
2: Merhabalar tekrardan. Gizem ben. Aslen İzmitliyim. 32 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 10 yıl kadar da çeşitli pozisyonlarda insan kaynakları departmanlarında görev aldım. Bugün de buradayım.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sinan Bey merhaba.
3: Merhaba, Sinan Erdoğan. Gaziantepliyim, 1987 doğumluyum. Şu anda bir filo kiralama şirketinde portföy yöneticisi olarak çalışıyorum.
0: İstanbul'da mı, Gaziantep'te mi?
3: İstanbul'da yaşıyorum. Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Aslında Ankara doğumluyum. Uzun yıllardır Gaziantep'le bağlantımız biraz kopuk gibi ama hala gidip geliyoruz. Hı hı. İstanbul'dayız şu anda. Bu kadar.
0: Peki. Ve Eren Bey, siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk tekrardan Ersin Bey. Merhabalar. Eren ben, 83 İstanbul doğumluyum. Asıl mesleğim finans. Aynı zamanda babamla beraber gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. 7 yaşında bir oğlum var.
0: Allah
4: Onun
0: bağışlasın.
4: Uğruna geldim buraya zaten. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum.
0: Hepinize başarılar diliyoruz. Öykü Hanım, hafta sonu nasıl geçti?
1: Güzel geçti Ersin Bey. Siz nasılsınız? Geçen seneden beri görüşemedik.
0: Evet. Yeni bir hafta ve yeni bir yılla beraber tabii ki bu ilk programı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Ki 2021'e veda ederken siz 5000 lira kazandınız.
1: Evet.
0: Kasada 6000 lira var. İki kez finalde bizimle birlikteydiniz. Yeni yılda hedefiniz nedir Öykü Hanım?
1: Vallahi rakiplerim iyi, güçlü ama geçen hafta tek tek eledim hepsini. Bu hafta da elerim diye umut ediyorum.
0: Peki, 2022 yılının hem size hem de izleyicilerimize tekrar sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Ve Cevap Soru'da yarışmasına başlayalım ama önce formatımızla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapacağım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etapta bu kez dikkat etabı var. Yine 4 soru yönelteceğim 2000 puan değerinde. Son etabımız akıl oyunu etabı ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülü var. Ve 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlayın.

0: Atıyorum. Başlayalım mı yarışmaya?
1: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyor. İşte yeni yılın ilk sorusu için konu başlığımız geliyor. Ali Baba ve 40 Haramiler konu başlığımız. Ali Baba ve 40 Haramiler Binbir Gece masallarının birçok versiyonunda yer alan ve en popülerlerinden biri olan masaldır. Masala göre uzak ülkelerin birinde iyi kalpli ve fakir bir oduncu olan Ali Baba yaşamaktadır. Bir gün dağda ünlü hırsız çetesi 40 Haramilere rastlar. Çetenin reisi sihirli bir söz söyleyerek koca bir kayayı açar ve bir mağaraya girer. Ali Baba bu mağarada hırsızların çaldıkları çuval dolusu altınları bulur. Sorumuz gelsin. Ali Baba ve 40 Haramiler masalında 40 haramilerin mağaranın kapısını açmak için kullandıkları cümle nedir? Süreniz başladı.

0: 1971 yılında filmi de çekilmişti. Ali Baba ve 40 Haramiler. Size çok ilginç bir bilgi vereyim. O mağara var ya, o mağara, hani o filmdeki yer alan mağara, şu anda bulunmuş olduğumuz yere çok yakın. Biz şu anda İkiteli'deyiz. 360 TV'nin İkiteli stüdyolarında. Başakşehir'de olduğunu söyleyeyim. Çok yakınız o mağaraya. Zamanında 1971'de çekilmiş olan o filmde. Acaba ne söylenmişti işte? O sihirli sözcük neydi? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım. Buyurun.
1: Açıl susam açıl.
0: Sinan Bey.
2: Açıl susam açıl.
0: Öykü Hanım.
3: Açıl susam açıl.
0: Ve Eren Bey.
4: Açıl susam açıl.
0: Ve bunun karşılığında ben de cevabı görmek için açıl susam açıl diyorum. 4'te 4 doğru cevapla böylelikle başlıyoruz yarışmamıza. Tebrik ediyorum sizleri. Hepimizin aslında bildiği, çocukluğumuzdan bu yana da hala devam eden ve sürekli olarak da gündeme gelen masallardan bir tanesiydi. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi.

Eurovision şarkı yarışmasıyla devam ediyoruz. Türkiye 1980 yılında Eurovision şarkı yarışmasına Ajda Pekkan'la katıldı. Oylama başladığında Fas'tan 12 puan gelince umutlar arttı. Ancak diğer ülkelerin puanları açıklandıkça umut yerini hayal kırıklığına bıraktı. Ajda Pekkan toplamda sadece 23 puan alarak 19 ülke arasında 15. olabildi. Birinciliği İrlanda elde etti, Almanya ikinci sırada yer aldı ve 19. sıradaki ülke ise Finlandiya'ydı. Sorumuz gelsin. 1980 yılında Ajda Pekkan'ın Eurovision'a katıldığı şarkının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Ajda Pekkan o dönem hem Fransızca şarkılar söylüyor, İngilizce şarkılar söylüyor ve bu şarkının tanıtımının yapılması için de hatta yine yurt dışında da çalışmalarda bulunmuştu. Çok büyük bir umut vardı ama bu hayal kırıklığı acaba hangi şarkıyla yaşandı? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Petrol.
0: Sinan Bey.
2: Para, para, para.
0: Dediniz.
2: Evet.
0: Nasıl bir şarkı o?
2: Para, para, para. İlle de para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara.
0: Acaba o şarkı mı?
2: Öyle
0: Ülke hatırladım. Hanım, öyle mi?
1: Ben petrol dedim. Aklıma başta Palavra gelmişti ama Palavra başka bir şarkının Türkçe uyarlaması diye hatırladım. Aman

0: petrolle petrol arasında kaldım ama petrol olabilir.
1: Eren Bey.
2: Ben de aman petrol dedim. Şarkının adını tam bilmiyorum. Yani bu olduğundan eminim gibi bir şey ama şarkı petrol mü aman petrol mü?
1: Petrolle ilgili ama aman petrol mü yoksa sadece petrol mü? Orada yani, bir soru işaretiniz
2: sonunda
1: var.
2: Sonunda inşallah aman dedirtmez bize de.
1: Peki cevabı görelim o halde. Doğru cevap petrol olacaktı. Nasıldı o şarkı, birazcık duyalım mı?
0: Bence Sinan Bey'in sesi Sinan güzel, ondan duyalım.
2: Evet.
3: Ben yani şarkıyı zaten hatırlayabilsem cevabı verirdim. O yüzden yani söylemek isterim ama hatırlamıyorum şarkıyı.
1: Bu şarkıyı hatırlamıyor musunuz?
3: Şu anda hatırlayamadım.
1: Hollanda'da yapılan bir yarışma. Tabii bu hayal kırıklığının sonrasında 2 sene boyunca Ajda Pekkan yurt dışında yaşamaya başlıyor. Hem Amerika'da hem de Londra'da ve öyle bir hayal kırıklığı ki kendisini bir anda dışarıya atıyor. Ama 2000 yılında da Diva albümü vardı. Sonradan başka bir versiyonuyla yine bu şarkıyı o albümün içerisinde yer vermişti Ajda Pekkan. Buradan sevgi ve saygılarımızı da gönderelim kendisine ve geçelim şimdi yeni sorumuza. Yaza daha var ama bir tatil beldesiyle devam edeceğiz şimdi. Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan bir tatil beldesidir. Gökova Körfezi'nin uç kısmında Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktadır. Ahşap ve begonvillerle süslü evleriyle meşhurdur. Beldenin merkezinde bulunan Azmak Nehri, etrafındaki restoranlar ve yapılan aktivitelerle oldukça turistiktir. Sığ ve kumlu plajı özellikle kitesurf, yani uçurtma sörfü yapmak isteyenler için çok çok idealdir. Sorumuz gelsin. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı bu tatil beldemizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Özellikle son 10 sene içerisinde tabii o dönemlerde daha fazla Bodrum Çeşme hala popülerliğini koruyor ama burası da çok fazla özellikle genç jenerasyon tarafından tercih edilen yerlerden birisi. Acaba bilebildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Akyaka.
0: Sinan Bey.
2: Köyceğiz.
0: Öykü Hanım.
3: Ya ben de aslında başta Akyaka diye düşünmüştüm. Çünkü Azmak Nehri dediniz ama Begonvilli evler deyince Bodrum olabilir dedim. Bodrum dedim.
0: Ve Eren Bey.
4: Ben hepsinin arasında gidip geldim. Kendime sinirleneyim mi, üzüleyim mi? Boş bırakmak durumunda.
0: Tatilde nereleri tercih edersiniz?
4: Ya daha çok yurt dışına çıkıyoruz biz genelde ama Ege'den
0: İşiniz
4: daha çok...
0: nedeniyle mi yurt dışına çıkıyorsunuz yoksa tatil olarak?
4: Tatil olarak ama yani Akdeniz'i daha çok tercih ediyorum
0: Akdeniz.
4: Ege'den.
0: Gizem Hanım siz tatilde nereyi seversiniz?
1: Genelde Ege kıyıları, hatta bu yazda gittiğim bir bölge.
0: Akyaka mı?
1: Evet, Azmak deyince orası aklıma geldi. Direkt oradan yakaladım, umarım doğrudur.
0: Evet, bir Akyaka, bir Köyceğiz, bir Bodrum var. Ve Eren Bey de cevap vermedi. Acaba nereye götüreceğim sizleri? Buyurun cevap gelsin. Akyaka doğru cevap olacaktı. Gizem Hanım tek başına doğru cevabı bildiği için çarpı 2. Yani 2000 puanı hanesine yazdırıyor. Tebrik ediyorum. Ki gittiğiniz bir yer olduğunu da ifade ettiniz.
1: Evet. Şansım peki, yaver gittim diyelim. Çok yeni gittiğim bir yerdi.
0: Kitesurf'le aranız nasıl?
1: Çok adrenalin seven bir insan olmadığım için el sallayarak devam ettim yanından.
0: Siz hiç denediniz mi Sinan Bey?
2: Hayır, denemedim.
0: Sporla aranız nasıl?
2: Yani evet, spor, ya ekstrem sporları seviyorum. Yamaç paraşütü yapıyordum geçmişte.
0: Etabı bitirelim artık. Dördüncü sorumuz geliyor. Son 1000 puan değerindeki sorumuz. Önce konu başlığımız.

Çok değerli bir bilim adamıyla devam ediyor yarışmamız. Türk bilim insanı ve akademisyen Aziz Sancar, İstanbul Tıp Fakültesi'nde mezun olduktan sonra Amerika'ya gitti ve Texas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji dalında doktora yaptı. Ardından Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. Sonraki yıllarda DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. 2015 yılında ise Nobel ödülünü kazandı. Aziz Sancar, Nobel ödülü alan ikinci, bilim alanında bu ödülü alan ilk Türk vatandaşıdır. Sorumuz gelsin. Aziz Sancar Nobel ödülünü hangi alanda kazanmıştır? Süreniz başladı.

0: İsveç'te, başkent Stockholm'de İsveç kralının elinden almıştı Nobel ödülünü. Acaba hangi dalda? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Emin olmamakla birlikte matematik.
0: Sinan Bey.
2: Bilim.
3: Kimya. Yani tıp belki yanıltıcı olabilir ama ben kimya diye biliyorum.
0: Ve Eren Bey.
4: Fizik.
0: Siz de fizik dediniz. Her şey var. Matematik var, bilim var, kimya var, fizik var. Ama aralarında bir doğru cevap var.
1: Fizik olabilir sanki.
2: Ya ben aslında fizik yazmıştım.
1: İlk
2: bakın altında görünüyor. Fizik yazdım ama daha sonra bilim alanındadır. Ya yani bilim dalında verilen bir ödül olabilir diye düşündüm. O yüzden bilim sildim onu sonra fiziği.
0: Aslında detaylara okurken size o kadar güzel ipuçları verdim ki. Daha ne söyleyebilirim? Daha ne söyleyebilirim? Cevabı görelim. Kimya olacaktı tabii ki ve Öykü Hanım'ı bu kez alkışlıyoruz. Etabı bitirirken tek başına doğru cevap verdi. DNA dedim, hücre dizilimi dedim, kanser tedavisi, biyolojik saat üzerinde çalışmalar. Birçok bilgiyi aktardım aslında. 4'te 4 doğru cevap bekliyordum ama olmadı. Peki, etabı bitirdik. 4 sorumuzu geride bıraktık. Puan durumuna bir bakalım. Son finalistimiz ki bizden 5000 lira para ödülü kazanmıştı Öykü Hanım. 2600 puanla şu anda Gizem Hanım'la beraber aynı puandasınız. Birinci sırayı beraber paylaşıyorsunuz. Şu anda Eren Bey 600 puanınız var. Ve Sinan Bey 250 puan. Sinan Bey ilk etap iyi geçmedi sanki.
2: Evet, tahmin etmediğim yerlerden geldi biraz sorular. Önümüzdeki etaplarda daha iyi olacağını düşünüyorum. İddiamı hala koruyorum.
0: Öyle olması gerekir. Çünkü daha önümüzde 8 soru var. Evdeyken yarıştığınızda performans nasıldı peki?
2: Tabii daha rahat oluyor evde her zaman. Çünkü daha sakinsiniz. Bir de kendi alanınızda oluyorsunuz.
0: İşte yeni etabımız başlıyor.
5: Özledin mi?
6: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
5: Merak etme.
6: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
7: Merak etmeyin efendim.
6: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
7: O soydu kasayı.
6: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
5: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
6: Günümüz doldu artık.
5: Ben meşgul olurum sizinle.
6: 3752 numaralı hesaba geçiren lütfen.
5: O adamla hemen ilgini keseceksin. Hayır. Çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
6: Neredeyse gelirler.
5: Affet beni.
8: Gönülden Yaralılar. Bugün 18'de TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

Nesli tükenen hayvanlar konu başlığımız acaba neymiş bunlar? 4,5 metre boy ve 8 ton ağırlığa kadar varan mamutların son üyeleri milattan önce 1700'lerde yaşadı. Moalar Yeni Zelanda'da yaşamış dünyanın en büyük kuş türüydü. Tazmanya kaplanı Avustralya'ya özgü büyük bir et oburdu. En son 1936'da görüldü. Hazar kıyısına özgü Pers kaplanı Hazar kaplanı olarak da adlandırılıyor. 1970'te yok oldu. Anadolu Pars'ı Orta Doğu'da yaygın olan

0: Süremiz sona erdi. Gizem Hanım, hiç duydunuz mu Tazmanya Kaplanı?
1: Tazmanya canavarını biliyorum.
0: Ama aynı olabilir mi sizce?
1: Olabilir diye düşünüyorum.
0: Olabilir mi?
1: Evet.
0: Sinan Bey, var mı bir fikriniz kaplan ve Tazmanya canavarıyla?
2: Muhtemelen evet, oradan gelmiş olabilir ama ben duymadım daha önce yani şeyi, Tazmanya kaplanı diye bir şey duymadım ama canavarını biliyoruz. Dönerek devam eden.
0: Eren Bey, var mı fikriniz?
3: Hiçbir fikrim yok benim de.
0: Öykü Hanım?
4: Yani ben de Tazmanya canavarını biliyorum. Hani belki benzer olabilir.
0: Peki, cevaplarınızı göreyim sonra söyleyeyim. Acaba Tazmanya kaplanıyla Tazmanya canavarı aynı mı? Gizem Hanım?
1: Texas.
0: Texas dediniz. Sinan Bey?
2: Avustralya.
0: Öykü Hanım?
4: Ben Endonezya dedim. Soruyu sorduğunuz anda böyle geldi aklıma. Bilemiyorum.
0: Eren Bey?
3: Ben Tazmanya dedim. Ben tamamen tarihlere falan odaklandığım için yerlere hiçbir aklıma
0: kalmadı.
3: Siz
0: kestirmeden gideyim dediniz.
3: Boşta kalmasın dedim.
0: Evet. Ama biliyorsunuz dikkat etabının bir önemi var. Ben burada hangi kelimeleri ya da cümleleri söylüyorsam eğer sizden beklentimiz de o. Şu anda 4 tane ayrı cevap görüyoruz. Peki ben ne demişim? Doğru cevaba gidelim. Cevap soruda. Tazmanya kaplanı Avustralya'ya özgü büyük bir et oburdu. En son 1936'da görüldü. Cevap soruda. Avustralya doğru cevap olacaktı. Sinan Bey'i tebrik ediyorum. Etaba çarpı 2 yani 4000 puanla başladı. Ve az önce zaten iddiamı koruyorum demişti. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Eren Bey, Tazmanya adası var aslında Avustralya'da.
3: Evet.
0: Ve oradan gelmedir. Ama ben Tazmanya adası olarak bir ifade kullanmadım. Direkt
3: yok,
0: Avustralya dedim bu bakımdan. Tazmanya canavarı ile kaplan arasında da fark var.
1: Böyle olabilecek bir canlı türüymüş gibi geldi. Bir anda aklım oraya gitti. Çok soruyu da dinleyemedim zaten. O yüzden şansımı denedim sadece.
0: Öykü Hanım, Endonezya dedim mi ben?
4: Yani bilmiyorum.
0: Ne diyebilirim ki?
4: Yani gayipten gelmiş olabilir belki, bilemiyorum.
0: Texas gibi bir şey oldu
4: evet.
0: O da. Peki. Tebrik ediyorum tekrar Sinan Bey'i ve 6. sorumuza geçelim şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Hem şarkısını hem de filmini bildiğimiz Mavi Boncuk'la yarışma devam ediyor. Mavi Boncuk 1974 yapımı bir Ertem Eğilmez filmi. Filmde Tarık Akan, mahcup delikanlı, yakışıklı Necmi, Zeki Alasya, Şeker Kamil, Metin Akpınar, uyanık Süleyman, Halit Akçatepe, Mıstık, Kemal Sunal, Saf Caferi ve Münir Özkul da Baba Yaşar karakterini canlandırıyor. Emel Sayın ise kendini oynuyor filmde. Dört arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya giderler. Hesabı ödeyemedikleri için kötü muamele görürler ve gazinonun sahibinden intikam almaya karar verirler. Bunun için de Emel Sayın'ı zorla bir halıya sararak kaçırırlar. Zamanla Emel Sayın ve fidyecileri arasında bir yakınlaşma doğar. Yakışıklı Necmi de Emel Sayın'a aşık olur. Sorumuz gelsin. Mavi Boncuk filminde Halit Akçatepe'nin canlandırdığı karakterin adı nedir? Süreniz başladı.

0: 1974 yapımı ve Ocak 1975'te vizyona giren, hala televizyonlarda gösterilen filmlerden birisidir. Ve özellikle eski Türk ve aynı zamanda yabancı film deyince 360 ekranlarında da bunun en güzel örneklerini de görmek mümkün tabii ki. Cevaplarınız lütfen. Gizem Hanım.
1: Mıstık.
0: Sinan Bey.
2: Mıstık.
0: Öykü Hanım.
3: Mıstık.
0: Bayağı büyük yazmışsınız yalnız.
3: Evet. Doğru bilince sıkı sıkı tutundum.
0: Ve Eren Bey.
4: Mıstık.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz.

Özlemişim doğrusu aynı cevapları görmeyi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Metin Akpınar, Uyanık Süleyman, Halit Akçatepe, Mıstık, Kemal Sunal, Saf Caferi. Doğru cevap Mıstık olacaktı ve ilk sorumuza böyle bir başlangıç yapmıştık. Yeniden herkes puanlarını arttırdı. Yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Ergenekon Destanı yeni sorumuzun konu başlığı. Ergenekon Destanı Türklerin türeyiş öyküsü olarak anlatılır. Destana göre İlhan'ın oğlu Kıyan, eşi ve yeğeni yenildikleri bir savaştan kaçıp kurtuldular. Yüksek bir dağda dar bir geçide vardılar ve bu geçitte uzun yıllar yaşamak zorunda kaldılar. 400 yıl boyunca nüfusları öylesine arttı ki besledikleri hayvanlarıyla birlikte Ergenekon'a sığamaz hale geldiler. Bir demirci dağın demir kısmı eritilirse yol açılabileceğini söyledi. 70 yere koydukları 70 körükle hep birden körüklediler. Demir eridi, yüklü bir deve geçecek kadar da yer açıldı. İlhan'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına döndüler. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre destanda geçen İlhan'ın oğlun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuzda da süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gizem Hanım?
1: Hatırlayamadım maalesef.
0: Hatırlayamadınız. Sinan Bey?
2: Ben de hatırlayamadım ama başka bir destandan başka bir isim yazdım.
0: Ve?
2: Alper Tunga.
0: Dediniz. Ben hangi destandan bahsettim?
2: Siz Ergenekon'dan bahsettiniz. Bu farklı bir destandan. O destanın da adını unuttum. Şu anda işler bayağı karışık, öyle söyleyeyim size.
0: Öykü Hanım, ne diyorsunuz bu işe?
1: Vallahi ben çok mutluyum şu an yapamadıkları için. Çünkü tek başıma bilmem yetmiyor. Ben cevabımdan eminim. Tek başıma bilmem yetmiyor. Diğerlerini yapamaması önemli. Ben kıyan dedim. Doğru olduğunu %99 eminim. İnşallah doğrudur.
0: Bakalım Eren Bey ne demiş?
3: Ben de kıyan dedim. Sadece ben %100 eminim ama yazılışında belki sıkıntı vardır. Onu bilemiyorum sadece.
0: Aynı cevabı veren yarışmacılarımızdan biri %99, biri de %100 eminim dedi. Diğer yarışmacılarımız başka yerlerdeydi herhalde ben detayları aktarırken. Acaba ben ne demişim? Hep birlikte görelim mi? Cevap soruda. Destana göre İlhan'ın oğlu Kıyan, eşi ve yeğeni yenildikleri bir savaştan kaçıp kurtuldular. Cevap soruda. Kıyan doğru cevap olacaktı. Ve Öykü Hanım'la Eren Bey bu soruyu doğru olarak yanıtladılar. Puanları da böylelikle bölüştüler. Gizem Hanım, neredeydiniz ben okurken?
4: Koptum bu etapta, toparlayamıyorum. İnşallah bundan sonra toparlayacağım.
0: Evet, artık etabı bitirmek için önümüzde bir soru kaldı. 8. sorumuz, yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. Bakalım ne gelecek şimdi?

Hormonlar yeni sorumuzun konu başlığı. Hormonlar salgı bezleri tarafından üretilen fizyoloji ve davranışı düzenlemek için organları harekete geçirecek sinyalleri veren maddelerdir. Tiroksin hormonu vücudu şekillendiren hormon çeşitlerinden biridir. Hücre yenilenmesi ve hücrelerin harekete geçmesi için oldukça önemlidir. Leptin tokluk hormonudur. İnsana doyduğunu hissettirir. Melatonin uyku hormonudur. Bu hormon beynin epifiz bezi tarafından üretilir ve vücudu uyku için hazırlar. Adrenalin stres hormonudur. Dövüş ya da uçuş hormonu olarak

binden adrenalin kalp ve solunum hızlarını arttırarak ve kasları hazırlayarak vücudun strese tepki vermesine yardımcı olur. Bir de birçoğumuz tarafından bilinen ve mutluluk hormonları olarak anılan hormonlar vardır. Mesela oksitosin, serotonin, endorfin ve dopamin hormonları, bunları sayabiliriz. Sorumuz gelsin. Tokluk hormonu olarak bilinen hormonun adı nedir? Süreniz başladı.

0: bir ipucu vereyim. Bu hormon insan bedeninde keşfedilen son hormon. Buyurun cevaplarınız lütfen. Gizem Hanım.
1: Leptin.
0: Sinan Bey.
2: Lapsin.
0: Lapsin.
2: Öyle duydum.
0: Öykü Hanım.
3: Leptin ya da leptin. Anlayamadım, leptin mi?
0: Ve Eren Bey.
4: Ben tamamen yazım hatası benimki. Epsin.
0: Leptin. O P'yi R yapsak Ersin diye çıkar karşımıza. Siz Öykü Hanım leptin mi, leptin mi diyorsunuz?
3: Evet, yani leptin diye duydum. Ama B mi P mi tam anlayamadım açıkçası. Ama bir şansım olsa leptin derdim P'ye.
0: Aynı cevabı veren Gizem Hanım.
1: Leptin olduğunu düşünüyorum ben de. Hani kulak aşinalığım da o yöndeydi ama.
0: Daha önceden duydunuz mu verdiğim bu bilgileri?
3: Yani leptin dışındaki hormonları biliyorum. Fonksiyonlarını
0: leptin ilk
3: da biliyorum.
0: Defa mı duydunuz?
3: Evet, sanırım son bulunmuş, daha bana söylememişler.
0: Siz hangisini tercih ediyorsunuz şu anda? Birini çünkü...
3: Yani P ile yazılan, pırasa ile olan.
0: P ile olanı.
3: P ile leptin.
0: Peki. Acaba ben ne demişim görelim lütfen. Cevap soruda. Leptin tokluk hormonudur. İnsana doyduğunu hissettirir. Cevap soruda. Leptin doğru cevap olacaktı ki hanımefendi Gizem Hanım ve Öykü Hanım böylelikle bu etabı puanlarla bitiriyorlar. Tebrik ediyorum. Şu anda yarışmacılarımız arasında güzel bir çekişme olduğunu da hemen söyleyelim. Yeni yıla iyi başladık. Öykü Hanım 5100 puanla birinci sıradasınız. İkinci sırada Sinan Bey'i görüyorum. 4750 puanınız bulunuyor. Gizem Hanım 4100 puanla üçüncü sırada yer alıyorsunuz. Ve Eren Bey, bu etap pek iyi geçmedi sizin için.
4: Evet.
0: 2100 puanınız var. Dördüncü sıradasınız. Size göre yarışma nasıl gidiyor?
4: Bana göre şu an yarışmanın formatı için en uygun olduğum etaba geldik.
0: Oo, akıl oyunu. Kendinizi buraya hazırladınız.
4: Evet.
0: Şu anda dördüncü olan ve en az puana sahip olan yarışmacımız Eren Bey, benim en iyi olduğum etaba geldik dedi. Önümüzde 4 soru var. O zaman görelim bakalım Eren Bey'in ve diğer yarışmacılarımızın performansı nasıl olacak? Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Finale kadar artık önümüzde 4 sorumuz var. Ve her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Antarktika'ya götüreceğim şimdi sizleri. Dünyanın 5. büyük kıtası. Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alır. Hiçbir ülkeye ait değildir. Türkiye'den yaklaşık 14 kat büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. Kıtanın yaklaşık %98'i buzla kaplıdır, geriye kalansa kara kısmıdır. Burada bulunan buz, yeryüzündeki toplam buz miktarının yaklaşık %90'ını oluşturduğundan dünyanın buzdolabı olarak adlandırılır. Adadaki en düşük sıcaklık -93 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Ölçülen en yüksek sıcaklık ise -20 santigrat derecedir. Sorumuz gelsin. Antarktika'nın yüzde kaçı karayla kaplıdır? Süreniz başladı.

0: Ortalaması -50.
1: Çok soğuk.
0: Acaba yüzde kaçı kara? Buyurun lütfen. Gizem Hanım.
2: %10.
0: Nasıl buldunuz Gizem Hanım %10'u?
2: %90 gibi bir şey kaldı aklımda. Ama dünyanın buzul kütlesinin %90'ını oluşturuyor demiş de olabilirsiniz. Şu an anımsadım. %10'la şansımı denemek istedim.
0: Peki Sinan Bey?
1: %2.
0: Siz nasıl buldunuz?
1: %98'i buzullarla kap dediniz. Geri kalanı kara kısmı dediniz. Gizem Hanım'ın bahsettiği %10, dünyanın buzullarının %90'ını orada karışmış herhalde. %2 doğrudur.
0: Farklı bir cevap bulmuş Öykü Hanım.
3: Ya ben çok üzgün hissediyorum çünkü bence soru kolaydı ama tam siz söylerken ben o an dikkatimi kaybettim. Gerçekten de dikkat yarışması ve kaç dediğinizi duymadım. Böyle soru boyunca da dedim umarım yüzde hani ne kadarı kara ne kadar buz diye sormazlar, onu sordunuz. O yüzden çok şanssız.
0: Eren Bey.
4: %2.
0: %2 cevabı var. Peki iki yarışmacımızı da görüyorum ben. Eren Bey de ve Sinan Bey de. Öykü Hanım %30 demiş, Gizem Hanım da %10. Acaba 9. sorumuzda doğru cevap ne? %2 olacaktı. Evet, farklı yüzdeler verdim, farklı detaylar verdim ama işin doğrusu çok da kolay bir soruydu. %98'i çünkü buzla kaplı ifadesini kullanmıştım. Sinan Bey ve Eren Bey.
1: Ama sizin evet. Verdiğiniz bilgiler tabii çok daha detaylı. Yeni şeyler öğrendik. Teşekkür ederiz.
0: Kimsenin yaşamadığı fakat sadece ve sadece araştırma adına orada yaklaşık 1000 kişinin farklı farklı ülkelerden ki 2019'dan bu yana aynı zamanda Türkiye'nin de orada bir üst kurduğunu ve bir araştırma ekibimizin yer aldığını da izleyicilerimize de sizlere de hatırlatmış olalım. Ve yeni sorumuzla şimdi sizleri baş başa bırakalım.

Sinema tarihinin önemli bir filmi Yüzüklerin Efendisi ile devam ediyoruz. Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği 2001'de gösterime girdi. Çekimlerde Hobbit evleri için gerçek yosun, çim ağaçlar ve çoğu gerçek çiftlik evleri kullanıldı. Film için yaklaşık 48 bin zırh parçası, 10 bin gerçek ok ve 500 yay yapıldı. Film 897 milyon dolar hasılat yaptı. Serinin ikinci filmi İki Kule 2002 yılında gösterime girdi. İkinci film ilkinin hasılat rekorunu kırdı ve 947 milyon dolar elde etti. Serinin üçüncü filmi Kralın Dönüşü 2003'te vizyona girdi. Film aday olduğu 11 dalda Oscar ödülünü kazandı. Ben Hur ve Titanic'ten sonra bu başarıyı yakalayan üçüncü film oldu. 1 milyar 146 milyon dolar hasılat yaparak serinin ilk iki filminin önüne de geçti. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Yüzüklerin Efendisi serisinin toplam hasılatı ne kadardır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitmek üzere. Şu anda süre bitti. Kalemler kalktı. Hepimizin bildiği Yüzüklerin Efendisi toplam hasılat acaba yaptığınız hesaplamalarda ne çıktı? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Çok küçük yazdım, yetiştiremedim tekrar büyük yazmayı ama 2.951 milyon dolar.
0: 2.951.
1: Evet, evet.
0: Peki. Sinan Bey.
2: 3 milyar 718 milyon dolar. Biraz küçük yazdım.
0: Bayağı bir küçük yazmışsınız, evet. Siz bana şöyle söyleseniz, 3 tane rakam var orada.

0: Orada onları bir...
1: 1 milyar 146 milyon dolar.
0: Tamam.
1: 978 milyar dolar. 864 milyar dolar.
0: Bunları topladınız.
1: Bunları topladım.
0: Peki. Biraz daha yakın girdik hatta. Öykü Hanım.
2: Ben aklımda tutamadım. Tutup da doğru yapan arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum. İki tanesini hayal meyal hatırlıyorum. Üçüncü yok zaten. Yok.
0: İkisini de toplamamışsınız.
2: Evet, evet. Zaten emin değildim. Yani uğraşmadım.
0: Eren Bey.
3: Ben süreyi iyi kullanamadım ama %99 2 milyar 990 milyon dolar olacak. Ama buraya yazamadım onu.
0: Siz 3.990 bulmuşsunuz.
3: 3.990'la alakası yok onun. Ben toplama yaparken genelde kendi kullandığım bir hesap şekli var da. Ama normalde 2.990 olacak. 2 milyar 990 milyon dolar.
0: Siz artı bir mi yapmışsınız yani?
3: Yok.
0: Verdiğiniz cevap 3.990, siz doğru cevap 2.990 diyorsunuz.
3: Yok, ben bunu hemen orada kenarda işlem yapıp şey yaparım, düz yazarım diye düşündüm ama zamanı yetiştiremedim.
0: Yetiştiremediniz. Aslında. Peki, o zaman bu kadar hesaptan doğru cevaba bir gidelim. Hepimiz rahatlayalım.
2: Kaos.
0: 2 milyar 990 milyon dolar olacaktı ve maalesef hiçbir yarışmacımıza puan veremiyorum.
4: Var olun yiğitler. Lakin kimsiniz siz? Bizi niye kurtardınız?
5: Osmanlı her yerdedir İshak Bey. Düşmanların ecel gibi ensesinde, dostlarının gölge gibi çevresindedir.
4: Kimin düşmanımıza ecel, bize gölge olduğunu bilelim.
5: Adım Muhyiddin Piri'dir. Ama herkes beni Piri Reis olarak tanır.
0: 11. sorumuzla devam ediyoruz. Piri Reis Osmanlı'nın en ünlü denizcilerinden biridir. 1481'de yine dönemin önde gelen denizcilerinden olan amcasının gemisinde çalışarak denizciliğe başladı. 1494'te dönemin padişahı 2. Bayezid'in daveti üzerine amcasıyla birlikte donanmanın resmi hizmetine girdi. İnebahtı, Midilli ve Rodos gibi birçok deniz seferlerinde görev aldı. 1511'de amcası nedeni bilinmeyen bir deniz faciasında hayatını kaybedince Gelibolu'ya döndü. İlk eseri dünya haritasını ve bir denizcilik kılavuzu olan Kitab-ı Bahriye'yi bu dönemde hazırladı. Mısır seferinde Yavuz Sultan Selim'e hizmet etti. Ardından Kanuni Sultan Süleyman döneminde devlet hizmetinde bulundu. Ancak son çıktığı Mısır seferinde hizmette kusurla suçlanarak padişaha şikayet edildi ve 1554'te 80 yaşını aştığı bir dönemde de idam edildi. Sorumuz gelsin. Piri Reis amcasının vefatından kaç yıl sonra idam edilmiştir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Yine hesap kitap işleri. Tarihler, çıkarmalar. Bakalım sonuç ne olmuş? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Süreyi yetiştiremedim. O yüzden yazamadım. Cevabı biliyorum aslında. 1554-1511 olacak. Maalesef yazamadım.
0: Ve çıkardığınız sonuç 3 mü oldu?
1: İşte çıkaramadım. Devamını hesaplayacaktım. Süre yetmediği için kalemi bıraktım.
0: Peki. Sinan Bey?
2: 69.
0: Siz 1580'den?
2: 1511'i çıkarttım.
0: Çıkardınız.
2: 1580 diye hatırladım idam tarihini.
0: Bakalım Öykü Hanım ne yapmış?
3: Ben 1554 idam tarihi, 1511'de amcasının öldüğü tarih. 43 buldum.
0: Ve Eren Bey?
4: Aynı şekilde ben de 43 diyorum.
0: Siz de. Gizem Hanım, sizin tarihler de aynı mı? Yani evet. 3'ü yazdınız. 1554 ve 1511 mi demiştiniz?
1: Evet, yani son saniyede 4'ü yazamadığım için kaldı.
0: O zaman cevabı görelim hep birlikte. Bakalım puanlar nereye gidiyor? 43 cevabını veren Öykü Hanım ve Eren Bey'e gidiyor puanlar. Ve bu soruya Eren Bey'in de doğru cevap vermesiyle birlikte şimdi yarışma çok başka bir hale dönüştü. Siz dediğinizi yapıyorsunuz Eren Bey. Bu etapta oldukça başarılısınız.
4: Evet.
0: Puan farkını kapatmakla beraber siz Gizem Hanım'ın da aynı zamanda önüne de geçtiniz. Doğu Ekspresi 12. sorumuzun konu başlığı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın tarafından işletilen Doğu Ekspresi son yılların en gözde seyahat deneyimlerinden biri haline geldi. Doğu Ekspresi 17.55'te Ankara Garı'ndan kalkıyor, ardından Kırıkkale-Irmak durağına ulaşıyor. Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden yolculuğuna devam eden ekspres, ertesi gün saat 19.30'da Kars'a varıyor. Ekspres ara duraklarda birkaç dakika dururken, ana duraklarda 10-15 dakikada mola veriyor. Sabah saat 8'de Kars'tan kalkıyor, aynı rotadan Ankara'ya dönüyor. Yolculuk mesafesi yaklaşık 1310 kilometre ve aşağı yukarı 24 saat sürüyor. Dünyanın en güzel demiryolu rotaları içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı, masalsı manzaralarıyla da tabii ki yolcularını büyülüyor. Ve şimdi sorumuz geliyor. Doğu Ekspresi'ne Kars'tan binen birinin duracağı 3. ana durak hangisidir? Süreniz başladı.

0: Son iki, bir ve süremiz bitti. Doğu Ekspresi yaklaşık 2 yıldan beri ki pandemi nedeniyle maalesef o yolculuğuna başlayamıyordu. Ama Aralık ayı içerisinde yeniden seferlere başladı. Önceden haftanın her günüydü, şimdi haftanın 2 günü. Saatlerde de bazı değişiklikler var ama az önce aktarmış olduğum saatler, güzergah aynı, herhangi bir değişiklik yok ama saatlerle ilgili olarak zaman zaman farklılıklar olabiliyor. Bunu da en azından bilgi olarak da izleyicilerimize aktarabilirim. Özellikle yer bulma konusunda da bir aile sıkıntı var. Çünkü çok muazzam bir ilgi var Doğu Ekspresi'ne. Buyurun cevaplarınızı görelim. Gizem Hanım.
1: Sivas.
0: Sinan Bey.
2: Ankara.
0: Doğu Ekspresi'ne Kars'tan binen birinin duracağı 3. ana durak hangisidir?
2: Yani 3. ana durak son duraktır gibi ben düşündüm. O yüzden Ankara yazdım.
0: Tren nereye gidiyor?
2: Kars'tan Ankara'ya gidiyor.
0: Siz son durak olarak ya, Ankara diyorsunuz.
2: Ya öyle olmuştur diye düşündüm.
0: Öykü Hanım?
3: Ben de Sivas dedim. Kars, Erzurum, Sivas diye düşündüm. Emin değilim ama.
0: Eren Bey?
4: Eskişehir diyorum ben.
0: Siz başka trene bindiniz.
4: Evet. Boş kalmasın. Yani hepsinden bir tanesini atıp tutacağıma bambaşka bir yer söyleyeyim dedim ben.
0: Peki. Şu anda farklı farklı cevaplar ama ikisi aynı. 12. sorumuz finalistimizi belirleyen, aynı zamanda veda edeceğimiz yarışmacımızı belirleyen soru. İşte doğru cevap geliyor. Sivas doğru cevap olacaktı ve böylelikle Öykü Hanım'la Gizem Hanım doğru cevabı veriyorlar. Puanları bölüşüyorlar. Her şeyin değiştiği bir noktaya doğru gidiyoruz. Öykü Hanım'ı hep beraber alkışlayalım. Finali adını yazdırdı yeniden.
3: Teşekkür ederim.
0: 2021'e sizinle veda ettik finalde. 2022'de finalde merhaba diyoruz Öykü Hanım.
3: Evet, kurtulamadınız benden.
0: Ya estağfurullah canım. Sizin yani, başarınız.
3: Teşekkür ederim. Arkadaşlar da gerçekten çok iyiydi. Yani son soruya kadar böyle stres oldum. Hepsini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum.
0: Ve aramızdan ayrılan yarışmacımız var mı bir tahmininiz?
4: Benim.
0: Siz misiniz?
4: Benim.
0: Evet, maalesef Eren Bey. 5100 puanda kaldınız.

0: yeni yılın ilk programında nasıl bir final bizi bekliyor? Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Değerli izleyiciler ve yine Öykü Hanım'la birlikteyiz. Öykü Hanım, güzel bir yarışma oldu değil mi?
1: Evet, çok çekişmeli oldu gerçekten. O ayrı bir heyecan verici. Yani bu ekibin arasından çıkıyor olmak daha bir insanı mutlu ediyor. Yani daha kolay bir ekiple yarışıyor olsaydım bu kadar mutlu olmazdım. Hepsi hem çok keyifli kişilerdi hem de çok güçlü rakiplerdi. Ben aslında en çok Eren Bey'in gitmesine sevindim çünkü son turda gerçekten çok iyiydi ve ilerisi için çok güçlü bir rakipti. Bir de ikinci tura kalsaydı muhtemelen heyecanı da yenmiş, bir hepimizi çatır çatır eliyor olurdu. O yüzden şu an burada tek başıma olmaktan mutluyum.
0: Ya Eren Bey için tabii kader anı, evet. Aslında yazdığının 3990, evet. Yazdı, 3.990 yazdı ama doğru cevabı kendisinin hesaplayarak söylemesi o gerçekten, anda bütün her şeyi değiştirdi.
1: Gerçekten çok zor bir soruydu ve kendisi çözdü soruyu.
0: Uzmanlarını orada konuşturdu,
1: evet.
0: Ama yazamadı.
1: Evet.
0: Sadece konuşturdu. Peki Öykü Hanım, şimdi son finalde 5000 lira para ödülünü kazandınız ki bayağıdır para da veremiyorduk.
1: Evet.
0: Bu anlamda biz de mutlu olduk. Kasada 6000 lira var. Yeni hedef onu toplam 11.000'e çıkarabilmek.
1: Hı-hı. Evet.
0: Final için hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Artık siz de alıştınız.
1: Evet,
0: SCC
1: alıştım.
0: Bir heyecan yoktur.
1: Yok, hayır.
0: Hemen dikkatli görelim
1: dinlersem,
0: mi konuda?
1: Evet, evet.
0: Hemen görelim. Öykü Hanım sabırsız. Bakalım final için konu başlığımız ne?

Final sorumuz nüfus sayımları Öykü Hanım. Modern nüfus sayımları dünyada 19. yüzyılda başladı. Osmanlı'da ilk nüfus sayımı 1829'da yapıldı. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 1927'de, ikincisi 1935'te yapıldı. Bundan sonra da her 5 yılda bir düzenli olarak devam edildi. 1990'dan sonra her 10 yılda bir yapılması kararına rağmen seçmen kütüklerini güncellemek için 1997'de bir nüfus tespiti yapıldı. 2007 yılından itibaren adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildi. 1927'deki ilk sayımda Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 13,5 milyondu. Türkiye son verilere göre 83 milyon 384 bin 680 kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. sırada yer alıyor. Final sorumuz gelsin. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 6. nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti Öykü Hanım. Öykü Hanım hala evet, hesaplıyor.
1: Şey yapmak istedim.
0: Parmak hesabı
1: yapıyordunuz. Evet, teyit etmek istedim.
0: Teyit etmek istediniz.
1: Evet.
0: Şimdi böyle hep nüfuslarla ilgili olarak aslında muhabbet açıldığında şey vardır ya, şu anda 80 milyon bizi izliyor.
1: Ya onu da son 5 yılda yani 60 milyon bizi izliyor, 70 milyon bizi izliyor, 80 milyona kadar geldik bakalım.
0: 84'ü bulduk.
1: Evet.
0: Yani yeni bir nüfus sayımında bakalım ne çıkacak, onu hep birlikte göreceğiz. Evet. Matematikle aranızın iyi olduğunu daha önceki aslında sorularda ve performansınızda gördük.
1: Evet.
0: Final sorumuz bu soruların içerisinde en kıymetlisi. Bir şeyler hesapladığınızı evet. ve yazdığınızı gördüm.
1: Yani ben cevabı bulduğumu düşünüyorum.
0: Oo ne güzel.
1: Yani tekrar bir teyit ettim. Biraz heyecanlandım böyle, elim ayağım birbirine girmeye başladı. Parmaklarım karışmadıysa eğer birbirine doğru hesaplama yaptığımı düşünüyorum.
0: Hangi yıldan başladınız hesaba?
1: 27'den başladım. Çünkü ilk modern sayım 1927'de oluyor. Sonra 1935'te bir daha yapılıyor ikincisi. Sonra her 5 yılda bir yapılıyor. Yani 40, 45, 50, 55. 1955 olması gerekiyor.
0: Öyle mi yazdınız?
1: Evet öyle yazdım.
0: O zaman önce şunu sorayım size. Öykü Hanım, finalde cevap verme hakkını kullanacak mısınız?
1: Şimdi siz böyle sorunca insan yani, çünkü yarışmak çok keyifli. Hani en başında ondan mahrum kalmak istemiyorum. Ama cevap vereceğim.
0: Cevap vereceksiniz.
1: Evet cevap vereceğim.
0: Harika. Ya bu 2021'e bununla veda etmiştiniz. 2022'ye bununla merhaba diyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Ya da size bay bay diyebilirim.
1: Evet.
0: Cevabı görelim o halde.
1: 1955.
0: 1955 hangi yıl, yani bu 6. nüfus sayımının yapıldığı yıl olarak Öykü Hanım'ın vermiş olduğu cevap. Cevabınızdan ne kadar eminsiniz?
1: Ya yani aslında normalde bir arkadaş ortamında söylesek %100 eminim ya 1955 derdim. Ama burada yani %2-3 falan eminim.
0: %2 ya da 3 Yok, eminsiniz.
1: Yok tabii ki espri yapıyorum. Yani %80'in üzerinde eminim.
0: 80'in üzerinde eminsiniz. O zaman gidelim mi doğru cevaba?
1: Gidelim.
0: Final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 5000 lira para ödülünün sahibi olacak mı acaba Öykü Hanım? İşte cevap.
2: Anneciğim ne haber? Pokerde babam kazandı. Eviniz çok güzel ama Muhit sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
3: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
2: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
3: Ay başında taşınıyorum.
2: Ama oğlum nasıl olur?
3: Gene başlama anne.
2: Mutlu değilim.
3: Eşinizi de doğacak yavruyu da kurtaramadık. Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
2: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
3: Evet, biraz önce geldi. Gönül işi mi? Evet baba.
2: Ne olur bir an önce evlensin.
4: Birleşen Yollar bugün 16.15'te TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mı sana da bir tane?
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydim. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
11: Kasa.
10: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: ...1955 doğru cevaptı. Öykü Hanım, tebrik ediyorum sizi.
5: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
13: Doğru yoldan başladınız.

0: ve finali de doğru bir şekilde noktalandırdınız, evet. 1955 yazarak. 5000 lira daha. İlk değil çünkü sizin için. 5000 lira daha. Harika. Tebrik ediyorum tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi yarışmak. Bir daha yarışacağım için çok heyecanlıyım. Yani bunlar söyleyebileceklerim.
0: Şu anda toplam 11 bin lira para ödülü sahibisiniz. Evet. Bunu arttırmak ve yeni rekorları kırma adına en önemli aday sizsiniz.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde içinde bir tarih barındıran Gülhane Parkı'ndayız. Yolculuğumuz Alay Köşkü ile başlayacak ve Atatürk heykeline kadar devam edecek. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Gülhane Parkı'nın Alemdar tarafında kalan kapısının hemen ucunda, köşesinde bir yapı yükselir. Burası Topkapı Sarayı'nın, yani Saray-ı Hümayun'un halkla temas eden, sokakla temas eden tek yapısıdır. Tabii bunun bir sebebi var. Buranın ismi Alay Köşkü. İsminden de anlaşılacağı gibi önemli alayların geçtiği ve geçerken de padişahın izlediği yer. Ve buradan sünnet alaylarından tutun da baklava alaylarına kadar pek çok alay, ki buna esnaf alayları da dahil, buradan geçiyor ve padişah da buradan izliyor. İşte bu anlamda da önemli bir yer. Ve burası tarih boyunca da pek çok olaya tanıklık etmiş. Onlardan bahsedeceğim ama öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Alay kelimesi Alagion adlı Rumca bir kelimeden geliyor. Alagion mahiyet askeri demek ve dilimize geçit töreni olarak geçmiş. İşte Alagion, yani bizim söyleyişimizde alay törenlerinin yapıldığı ve geçtiği yerde padişahın onları izlediği bir köşk inşa edilmiş. Ve ilk geçit töreninin de fethin hemen ertesi günü Fatih Sultan Mehmet'in kente girişiyle yapılmış. Ve 20 gün sonra Fatih Sultan Mehmet Edirne'ye giderken de yine bir geçit töreni yapılıyor ve yol boyunca askerlerin ve Bizans halkının dışında yine Bizans'ın kentte kalan soylu kadın ve kızları da sıralanıyorlar. Ve işte bu geçit törenlerinde uygulanan bir şey var: alkış. Ancak bu alkış bizim bildiğimiz alkış değil, bir tür dua. Padişahım devletinle bin yaşa diye başlayan ve mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye devam eden bir tür dua. Ve böylece padişaha gücünün sınırları hatırlatılıyor. İşte bu anlamda önemli bir mekan ve bu önemli yerinde dediğim gibi başından pek çok şey geçmiş.

Geçit törenleri oldukça şaşalı ve renkli olurdu. Bunun tabii pek çok amacı vardı bu geçit törenlerinin. Öncelikle bu kadar kozmopolit ve kalabalık bir şehirde yaşayan halkı biraz böyle gösterilerle oyalamak ve gerilimleri ortadan kaldırmak. Diğer taraftan da padişahın gücünü ve kudretini göstermek. Ama asıl önemlisi halkın da nabzının tutulduğu törenlerdi bu törenler. İşte o törenler çok şaşalı geçerdi. 1584 yılında Özdemiroğlu Osman Paşa Kırım seferine giderken yine buradan geçit töreni yapar ordusuyla birlikte. Ve o kadar kalabalıktır ki dönemin yazarlarından Harimi olayı şöyle anlatır. Öyle kalabalık idi ki iğne atsan yere düşmez idi diye yazmış notlarına. Ve özellikle de Anadolu'dan gelen eyalet askerleri muhakkak burada bir geçit töreni yapardı ki bu yasa gereğiydi. Ama burada tarihi de bir olay yaşandı. 1808 yılının Kasım ayında Alemdar Mustafa Paşa Yeniçeri ordusunu kaldırmak için elinden geleni yapmaya başlamıştır. Yeni bir ordu kurmak çalışmaları tekrar gündeme gelmiştir. Bunu haber alan Yeniçeri hemen Alay Köşkü'nün karşısında olan Babali yani Sadrazam'ın sarayının ya da çalışma yerinin olduğu yere gelir ve orayı kuşatır. Ve bu kuşatmanın artık ölümle sonuçlanacağını anlayan Alemdar Mustafa Paşa cephaneliğine iner mekanın ve oradaki bütün barutu patlatır. Ve o patlama sırasında kendi de ölür ve orayı kuşatmış olan 1000 Yeniçeri'den 600'ü de ölür giderler. İşte bu sırada da Alay Köşkü önemli ölçüde zarar görmüştür. Daha sonra tamir edilir. Ama burası Fatih Sultan Mehmet'le başlayan ve daha sonra devam eden bir gelenek. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı rivayet ediliyor. Daha sonra bugünkü halini alması için her dönemde bir takım yenilikler, bir takım eklemeler yapılmış. Ve sonraki dönemlerde artık işlevini yitirince de pek çok farklı işlevler için kullanıp günümüze kadar gelmiş. Ama bugün şahane bir kütüphane ve müze olarak kullanılıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi.

Alay Köşkü artık bir müze ve kütüphane demiştim. Üstelik Ahmet Hamdi Tanpınar adına yapılmış bir kütüphane. Ki hem buraya hem İstanbul'a çok yakışan bir seçim. Çünkü İstanbul'u en iyi anlatan kimdir derseniz yazarlar arasında kuşkusuz ilk sıralarda Ahmet Hamdi Tanpınar gelir. Tabii ki kapısında da zaten onun bir heykeli, bir büstü ve diğer tarafta da yine İstanbul'u en iyi anlatanlardan Yahya Kemal Beyatlı'nın büstü var. Aziz İstanbul adlı kitabın yazarı. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar'a geldiğimizde o da şahane romanlar yazmış ve denemeler yazmış. Ve özellikle Beş Şehir adlı kitabında İstanbul'u muhteşem anlatmış. Ayrıca Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Huzur adlı romanları da onun hem dili kullanımı hem de İstanbul'un, o eski İstanbul'un izlerini sürmesi anlamında önemli kitaplardır.

Gülhane Parkı her ne kadar bugün halka açık bir park gibi görünse de aslında burası Topkapı Sarayı'nın bahçesi. Topkapı Sarayı Marmara Denizi'nden Haliç'e kadar neredeyse yayılan çok geniş bir alana kurulmuş.

Ağaçlarından yapılan bir reçel çeşidi olan gülbe şeker yapılan bir imalathanenin burada olmasından ötürü de Gülhane dendiği söyleniyor. Tabii ki burası Topkapı Sarayı döneminde altın dönemini yaşıyor. Gayet güzel bir bahçe, Alay Köşkü burada ama öte taraftan Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra burası zamanla kaderine terk ediliyor. Özellikle 1839 yılında Tanzimat Fermanı'nın burada okunması ve Abdülmecit'in bu olayı buradaki Gülhane Kasrı'ndan seyretmesi bir anlık da olsa, bir dönemlik de olsa burayı tekrar önemli bir yer haline getiriyor. Ama her ne olursa olsun eski şaşalı günlerine kavuşması için biraz daha beklemesi gerekiyor. İşte burası özellikle demir yollarının yapılması ve surların bir bölümünün yıkılması, sarayın surlarının yıkılması ve öte taraftan da yine buradaki köşklerin terk edilmesiyle birlikte yavaş yavaş kan kaybediyor ve buraya daha çok garip eğlence mekanları yapılıyor. Ve bu nedenle de buraya Bitli Kağıthane adı verilmiş. O dönemler için böyle anılmış. Bütün bu olan kötü olaylardan sonra, o kötü algıdan sonra Cemil Topuzlu zamanında burası halka açık ilk parklarımızdan biri haline getiriliyor. Ve burası park olduktan sonra da biraz olumsuz bir şey yaşanıyor. O da 1955 yılında buraya bir hayvanat bahçesi ekleniyor. Çocukluğumda sıkça geldiğim bir yerdi ve gerçekten içler acısı durumdaydı hayvanlar. Neyse ki bu yakın dönemlerde ortadan kaldırıldı ve bugün halka açık çok güzel bir park haline getirildi Gülhane Parkı.

Gülhane Parkı'nda iki Atatürk heykeli var. Biri Alemdar Kapısı'nın girişinde, bir de Sarayburnu'nda. Ama buradakinin bir sebebi var. Atatürk'ün 100. doğum yılı nedeniyle buraya hediye edilmiş. Ancak Atatürk'ün Gülhane Parkı ile olan ilişkisi bambaşka. 1928 yılında harf devrimi öncesi buraya geliyor ve burada bir banka oturuyor.

9 Ağustos 1928 akşamüstü Atatürk arkadaşlarıyla birlikte buraya geliyor. Ve işte şimdi oturduğum banklara oturuyor. Ve burada beklemesinin sebebi harf devrimini halka haber verecek. Ve hemen onun ardından da işte o harf devrimini açıkladığı yer burası. Ve ondan sonra da baş öğretmen olarak kara tahtanın başına geçiyor ve yeni harfleri insanlara anlatıyor. Ve işte oturduğu bank tabii ki şu andaki orijinal değil ama o gün çekilmiş fotoğraflardan yola çıkarak yeniden yapıldı ve Gülhane Parkı'na kondu. Ve harf devriminin yapıldığı yılda ülkemizdeki okuma yazma oranı %10 civarındaydı. Bugün neredeyse %100'lere yaklaşıyoruz. İşte o günlerden başlayan o devrim bugünlere de bu sonuçları vermiş durumda. Şimdi parkın diğer yerlerine yakından bakmaya devam edelim.

İhtiyar bir ceviz diyor Nazım Hikmet bu şiirinde. İşte bu çok bildiğimiz, şarkılara da konu olan Ceviz Ağacı şiirinin yazıldığı yer Gülhane Parkı diyorlar. Ve bununla ilgili bir de rivayet dolaşıyor. Rivayete göre Nazım Hikmet sevgilisi Piraye ile Gülhane Parkı'ndaki ceviz ağacının altında buluşmak için randevulaşmıştır. Ve buraya gelip beklerken polisleri görür. O sırada aranmaktadır ve polisleri görünce de ağaca çıkıp ağacın üstünde saklanır. Ve daha sonra Piraye gelir, ağacın altında onu beklemeye başlar. O sırada aşağı da inemediği için kağıdı kalemi çıkarır ve işte bu şiiri yazar diye bir rivayet dolaşıyor. Tabii bununla şiirin uzaktan yakından bir ilgisi yok. Birincisi bu şiir Bulgaristan'ın Balçık şehrinde 1957 yılında yazılmış ve konusu bir aşk değil, İstanbul'a duyulan özlem. İşte bu şiir özlem sonucu ortaya çıkmış. Tabii ki bir şey daha var. Bugün Gülhane Parkı'nda gözle görülür bir ceviz ağacı yok. Ve bu şiir şu şekilde bitiyor. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunu farkındasın ne de polis farkında.

Gülhane Parkı surlarla çevrili. Tabii bu surlar aslında Topkapı Sarayı'nın surları. Ve o surların dışındayım şu anda. Ve bir askeri kapıdan, bir zamanlar askeri kapı olarak kullanılan kapıdan çıktım. Ve hemen çıktığımda da bir çeşme var. Bu çeşmeye geçmeden önce surlar boyunca sıralanan burçlar var, kuleler. Ve bu her bir kulenin arasına da binalar inşa edilmiş. Bu tabii çok ilginç. Sarayın surlarına yapılan binalar. Hangi tarihte yapıldığı, ne yapıldığı bilmiyorum ama bugün gördüğünüz resim şöyle bir şey. Bir tarafında sur, diğer tarafında da iki burç ve siz sadece bir ön cephe yaparak şahane bir konut elde edebiliyorsunuz. Ve burada da sur boyunca böyle pek çok yapı var. Çeşmeye gelince az önce söyledim, burası askeri bir kapı. Saraya giriyorsunuz, sarayın bahçesine giriyorsunuz. Onun için de burada bir garnizon var. İyi korunan bir kapı ve burada bu kadar çok asker varken onların da doğal olarak suya ihtiyaçları var. Sadece içmek için değil, abdest almak ve en önemlisi hayvanlarını, atlarını da sulamak için. İşte tarihi bir resme baktığımızda bu çeşmenin hemen yanında bir de atlar için yalak görüyoruz. Oradan atlar, buradan da askerler su içiyor. Yaptıran Abdülhamit. 1877 yılında yapılmış. Zaten üstüne de tarih 1294 olarak düşülmüş. Abdülfettah adlı biri bu yazıtı yazmış ve tarihi o düşürmüş. Ve bu yazıtta diyor ki bunu gaziler için, gaziyan için, onlar su içsin diye yaptırdı diyor. Bu mertler buradan su içebilsin diye Abdülhamit'in yaptırdığından bahsediyor. Ve hemen iki tarafında da mihrap şeklinde süslemeler var. Üste ise bir hilal ve hilalin üstünde de yine Osmanlı padişahlarının tuğralarını görüyoruz. Şimdi tekrar içeriye girelim ve buranın en ikonik yapısı olan Sarnıca yakından bir bakalım.

Gülhane Parkı'nın en büyük sürprizlerinin başında bu sarnıç geliyor. Bu bir Bizans su sarnıcı. 12 sütun var, taşıyıcı sütun var. Çok büyük sayılmaz. Ancak sürpriz desem de benim için sürpriz değil. Çünkü çocukluğum da en sevdiğim mekanların başında burası gelirdi. Benim için bir büyülü dünyaydı. Çünkü burası hayvanat bahçesinin akvaryum bölümüydü ve dev akvaryumlarda balıklar sergileniyordu. Bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkıyordu ve işte bu loş ışıklı balıkların olduğu bu gizemli mekan beni çok cezbediyordu. Ve aradan yıllar geçti, tekrar burası restore edildi ve bir Bizans su sarnıcı olarak ziyaretçilere açıldı. Ancak tarihi Bizans dönemine kadar gidiyor. Muhtemeldir ki içinde bulunduğumuz Gülhane Parkı, manastırların, kiliselerin bol olduğu bir alan. Çünkü burası Görece şehrin dışında o dönem için. Ormanlık bir alan ve bu da manastırlar için çok uygun şartlar sunuyor. İnsandan uzak, Tanrı'ya yakın ve böylece bu manastırlar burada bayağı bir yayılmışlar. Muhtemeldir ki onlardan birinin sarnıcı olarak yapılmış. Ancak daha sonra atıl duruma düşmüş ve kullanılmaz olmuş. Ta ki 1913 yılına kadar. 1913 yılında Cemil Topuzlu burayı park olarak yaptırırken ve bir takım tadilatlar yaparken burada bir duvarı yıktırdığından bahsediyor. Ve sözlerine şöyle devam ediyor. Bir duvarı yıktırdık ve bir de baktık ki karşımıza 12 sütunlu bir yeraltı yapısı çıktı. Bu bir sarnıçtı. İçi toprakla doldurulmuştu. Toprakları temizlettik ve burayı da ziyarete açtık diye sözlerine devam ediyor. İşte o günden bugüne varlığını hala sürdürüyor. Ancak bir dönem özellikle 1509 itibariyle burasının Topkapı Sarayı'na su sağlayan sistemin bir parçası olduğu da yine rivayetler arasında. Ancak her ne olursa olsun burası muhakkak Gülhane Parkı'na gelindiğinde görülmesi gereken yerlerin başında yer alıyor.

İstanbul katman katman ve derinliği olan bir şehir. 2. yüzyılda İmparator Adrianus tarafından yapılmış bir sarnıç ve o sarnıcın hemen yanı başında ondan neredeyse 1800 sene sonra eklenmiş bir çeşme. Hikaye buranın bulunmasıyla başlıyor. 1913 yılında Cemil Topuzlu burayı temizletiyor ve o günün anısına da işte dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat'ın tuğrasını taşıyan bu barok tarzındaki çeşmeyi buraya ekletiyor. Buranın ortaya çıkarılması anısına yapılmış bir çeşme burası. Ve burası aslında Gülhane Parkı, bolca çeşmenin olduğu bir bölge. İşte onlardan biri de hemen arkamda gördüğünüz Sarnıç Çeşmesi.

Zamanlar sarayın fillerinin beslendiği alan var. Ama sadece filler değil, orada aynı zamanda sıradan atlar da besleniyor. Neden? Çünkü padişahların tebdili kıyafet yaparak çıktıkları kapı hemen bu tarafta. Ve işte dikkat çekmeyen atlarla çıkması gerekiyor. Onun için de pek dikkat çekmeyen atlar burada beslenirmiş. Şimdi bu duvarlar başka hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Onlar da yeşil papağanlar. Gördüğünüz gözler onların yuvaları. Buraya nasıl geldiler bilinmiyor ama 1975 yılı itibariyle burada pek çok yeşil papağan görünmeye başladı. Buraya geldiğinizde de muhtemeldir ki bilmeyenleri en çok şaşırtan şey burada yemyeşil papağanları görmek.

İstanbul'da pek çok dikili taş var. Bunların pek çoğu da ayan beyan görünüyor. Özellikle Sultanahmet Meydanı'ndakiler, Çemberli Taş'taki. Ama biraz gizli saklı kalmış bir köşede bir sütun daha var. O da Gülhane Parkı'nın Sarayburnu'na denize bakan bölgesindeki arkamda gördüğünüz Gotlar Sütunu. Tabii ki bunun tam olarak ne zaman dikildiği ve ne için dikildiği bilinmiyor. Bu konuda çeşitli rivayetler var. 3. yüzyılda İmparator 2. Claudius döneminde yapıldığı düşünülüyor. Çünkü Claudius özellikle Gotlara karşı pek çok zafer kazanmış. Buradan yola çıkarak böyle bir rivayet öne sürülmüş. Ancak üstünde hayal meyal görülen Latince bir yazı var. Ve bu yazıda da Gotlara karşı kazanılan zaferden bahsediyor. Ve bu yazının karakterine bakıldığında muhtemeldir ki 4. yüzyılda ya Theodosius ya da Konstantin döneminde dikildiği yine söylenceler arasında. Ama tüm bunların dışında burası hakim olduğu deniz manzarası ve özellikle de şehre denizden gelenlerin ilk gördükleri anıt olarak önemli bir anıtmış bir zamanlar. Ve üstünde Korint bir başlık var. Ve o başlığın üstünde neler olduğuyla ilgili de çeşitli rivayetler var. Bugün baktığımızda Üsküdar tarafına bakan yüzeyinde bir Bizans kartalı kabartması görüyoruz. Onun haricinde üstünde Tike heykeli, yani şehrin şans tanrıçasının heykeli olduğu ve daha sonra Hristiyanlığın kabulünden sonra bu pagan heykelin buradan indirildiği yine söylenceler arasında. Ama geç dönem Bizans tarihçilerinden biri diyor ki, burası şehri ilk kuran Yunanların karaya ayak bastıkları yer ve başlarında da İmparator Bizas var. İşte onun karaya ilk ayak bastığı yer olmasından ötürü bu sütunu diktiği ve üstüne de kendi heykelini koyduğu yine rivayetler arasında. Ancak dedim ya, tarihler uyuşmuyor. Ama her ne söylenirse söylensin, bu az bilinen Gotlar Sütunu'nu yakından görmek inanın size çok şey katacaktır.

Gülhane Parkı'nın bulunduğu alan, az önce de söyledim, bir zamanlar manastırların, kiliselerin bolca olduğu bir alanmış. Ve burada da onların kalıntılarından bazılarını hala görebiliyoruz. Hemen arkamda gördüğünüz bir yetimhane. Ve burası Aziz Pavlus adına, Aya Pavlos olarak adlandırılan bir yetimhane. 579 yılında yapılıyor. Justinianus'un eşi Sofia, kimsesiz çocuklar için burayı yaptırıyor ve burada o çocuklara hizmet sunuluyor. Ve buranın gelirleri de önemli ölçüde yine burada var olan Aya Menas ve Aya Demetrios kiliselerinden geldiği söyleniyor. Ve onun haricinde yine burada bulunan bir ayazmanın bir özelliği var. Aziz Terapon olarak geçiyor ve terapi kelimesinin de kökeni olduğu söyleniyor. Çünkü bu ayazma su kaynağı.

Kaynağı insanlara iyi gelen bir kaynak, şifa kaynağı olduğu rivayet ediliyor. Özellikle gözleri görmeyenlerin buraya geldiği ve buradan görerek ayrıldıkları yine rivayetler arasında. Ama buradaki kiliselerden birinde 2 metre boyunda dev bir Meryem Ana ikonası vardı. Ve bu ikona özellikle düşman saldırıları olduğunda surlar üzerinde dolaştırılır ve düşmanı kovacağı ve kenti koruyacağı düşünülürdü. İşte Aziz Luka'nın boyadığına inanılan bu Meryem Ana ikonası da yine buradaki kiliselerden birinde muhafaza ediliyordu. Ve özellikle dini törenlerde bu bölge önemli bir başlangıç noktasıydı. Bu dini törenlerin başladığı nokta işte bu yetimhanenin, bu manastırın olduğu bölgeydi. Ve buradan başlayan dini geçit alayı hemen diğer kapının karşısında Alemdar'da bir zamanlar bulunan bir başka manastıra kadar sürerdi. Onun için de bu bir zamanların kutsal alanı sonraki dönemlerde işte Topkapı Sarayı'nın bahçesi olarak hayatına devam etmiş.

0: Gülhane Parkı'ndan çıktıktan sonra muhteşem bir İstanbul manzarası sizi karşılıyor. Burası İstanbul'un en iyi izlenebildiği noktalardan biri, Sarayburnu. Ama buranın bir başka özelliği daha var. 1919 yılında Atatürk Samsun'a giderken gemiye buradan biniyor. İşte buradan yola çıkarak 1920'lerde dönemin belediye başkanı Emin Erkul'un ön ayak olmasıyla dönemin belediyesi bir Atatürk heykeli yaptırma fikrini ortaya atıyor. Ve bu iş Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e veriliyor. Kendisi Viyana'daki atölyesinde heykelin tasarımını yapıyor ve orada yine Viyana'da bu heykel dökülüyor. Ve gemilerle buraya taşınıp yerine yine heykeltıraşın kontrolünde monte ediliyor. Ve 3 Ekim 1926'da da resmen açılıyor. Dönemin gazeteleri açıldığı gün gece geç vakitlere kadar akın akın İstanbul halkının buraya geldiği ve heykeli görmeye çalıştığı yazılıyor. Ama bütün bunların dışında yine Atatürk'te hemen akabinde, yani heykel açıldıktan sonra bir telgraf gönderiyor ve İstanbul halkının bu kadir şinaslığına bir teşekkür ediyor. Ve burasının önemli özelliklerinden biri ilk yapılan Atatürk anıtı olması, bir diğeri de devlet adamı, yani sivil kıyafetli Atatürk'ü resmetmiş olması. İşte bütün bunlar bu heykeli özel kılıyor. Ve biz de artık son noktayı gezimize bu heykelin bulunduğu Sarayburnu'nda koyuyoruz.
1: Özledin mi?
2: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
1: Merak etme.
2: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
3: Merak etmeyin efendim.
2: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
3: O soydu kasayı.
2: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
1: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
2: Günümüz doldu artık.
1: Ben meşgul olurum sizinle.
2: 3752 numaralı hesaba geçiren lütfen.
4: O adamla hemen ilgini keseceksin.
1: Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
2: Neredeyse gelirler.
1: Affet beni.
5: Gönülden Yaralılar. Bugün 18'de TV4'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane?
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
12: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine.

0: ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir.

0: gelmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy,
3: Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
3: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
3: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
3: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abaküs.
10: Kasa.
12: Marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz.

0: Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava atacağız mı buraya da?
4: Eyvah, yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Gürhane Parkı'ndaydık. Yolculuğumuz Alay Köşkü'nden başladı. Pek çok yer gördükten sonra son durağımız Atatürk'ün Sarayburnu'ndaki heykeli oldu. Adı çok duyulan

ama detayları az bilinen Gülhane Parkı'nı her zaman olduğu gibi yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Diyorum ki bugün, hayat evet maalesef mutluluk üzerine değil de böyle sıkıntılarla kurulu. Ama anda yakalıyoruz ya o mutlulukları. İşte yakaladığımızda o anda kalalım, o anın tadını çıkaralım. Şimdinin gücüne her zaman inanalım. Eğer derdiniz, sıkıntınız varsa böyle bir 45 dakikalığına, bir saatliğine Tuğçe'nin mutfağını izlerken unutun. Böyle güzel güzel yemeklerimizi yapalım beraber. Çünkü çok lezzetli, tam benim tariflere yakın, keyifli tarifler var bugün Tuğçe'nin mutfağında. Kim geliyor mutfağıma? Özge Beyda Yılmaz geliyor. Neler yapıyoruz Özge ile birlikte? Şöyle kısaca bir özet geçeyim her zamanki gibi. Ananas çok severim. Çok iyi bir yağ yakıcıdır. Ananasla ilgili bilgilerimi size satacağım birazdan. Doktorlardan aldığım, bizzat kendi beslenme uzmanımdan aldığım bilgilerle çok güzel ananaslı bir kek yapıyoruz efendim. Ardından ne yapıyoruz? Bir İtalyan lezzeti focaccia yapıyoruz. Güzel bir İtalyan ekmeğidir aslında. Bol zeytinyağlıdır. Çok keyifli. Hemen kalemi kağıda hazırlayın. İtalyan mutfağı evet benim favori mutfaklarımdan bir tanesidir. Türk mutfağından sonra. Son olarak da yine benim bütün yaz boyunca aslında yine çiçek düştü. Biliyorsunuz bizim o çiçek düşüyor ben konuşurken. Dayanamıyor benim ses tonuma. Son olarak da karabuğday salatası yapıyoruz. Bütün yaz boyunca Tuğçe'nin mutfağında ben de yemek yaparken karabuğday, karabuğday diye diye dilimde tüy bitmişti. Yine bir karabuğday hayatımıza, gündemimize girdi. O zaman Özge'yi çağırıyorum. Beraberce yemeklerimizi yapmaya başlıyoruz. Hoş geldin.
1: Merhaba. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şöyle bir anlattım senin lezzetleri. Evet. Gayet keyifli. Benim damak tadıma çok uygun. Güzel bir çay saati yapıyoruz aslında. Bir İtalyan ekmeği yapıyoruz. Evet. Ananaslı çok güzel olduğunu iddia ettiğin evet, bir kek aynen. yapıyoruz. Son olarak da salatayla günümüzü evet. kapatıyoruz. O bakalım. Zaman Özge'cim seni böyle alayım.
1: Tamam.
0: Seyircilerimize ananaslı kekin malzeme listesini sayayım. Tamam. Sonra da yapmaya başlayalım. Kalemi kağıdı hazırlamışsın. Umarım. Gerçekten tarifini alın. Özge çok met etti. Deneyin derim evinizde. Neler varmış bakalım. 5-6 dilim ananasımız var. 3 yemek kaşığı esmer toz şeker. 1 su bardağı eritilmiş tereyağı. 1 su bardağı toz şeker. 1 adet yumurta. 1 su bardağı sulandırılmış yoğurt, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilya, yarım su bardağı ananas suyumuz var. Evet.
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz?
1: Bu alt üst kek denilen bir kek türü. Ben çok seviyorum bu tür kekleri. Çünkü alta meyveleri döşüyoruz. Hafif şekerle böyle karamelize oluyor. Üstüne keki koyuyoruz. O pişerken dediğim gibi meyveler
0: suyu geçiyor.
1: Pişiyor.
0: Evet.
1: Aynen. Sonra çeviriyoruz. Pasta gibi bir görüntü oluyor.
0: Sunumu
1: hem
0: da
1: kolay,
0: çok güzel.
1: Evet, hem de şık oluyor.
0: Aa, hemen o zaman ben ananasları kek kalıbına dizmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Evet, o görev bende. Sen de hamuruna
1: tamam.
0: başla
1: ben
0: istersen.
1: De, evet, öyle yapalım.
0: Evet. Şuradan çırpıcımı hemen
1: teşekkür
0: sana vereyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim ananaslı kek yapıyoruz. Alt üst kek diyormuşuz. Özge'nin evet. söylediğine göre. İlk önce bu dilim ananaslarımızı ki dedim çok severim, iyi bir yağ yakıcıdır diye ananası hayatımıza sokmamız gerektiğine inanıyorum ben Özge'cim.
1: Ben burada şekerli yumurtayı çırpıyorum bu arada. Hı-hı.
0: Evet ben de ananasları diziyorum. Şimdi şöyle evet. ortaya da şunu yerleştireyim
1: aynen.
0: diyorum.
1: İstersen onu kes.
0: Keserek.
1: Hani böyle bölüp koyabilirsin.
0: Evet,
1: çok
0: daha
1: şey
0: kolay.
1: Değil.
0: Evet.
1: İstediğin gibi
0: onu.
1: Döşe.
0: Evet, hayal gücü biraz.
1: Aynen öyle.
0: Şöyle bir keseyim bakalım. Neler
1: ben
0: çıkacak
1: hatta,
0: ortaya.
1: Yazın yaptığımda aralara böyle varsa kırmızı meyveler koyuyorum.
0: Çok da güzel
1: evet.
0: olur.
1: Hani şık.
0: Yaz meyveleri daha keyiflidir zaten,
1: aynen.
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Her zaman daha keyifli.

0: Çiftli çıkar yaz meyvesi.
1: Vişneler, çilekler.
0: Evet. Ben
1: onun üzerine
0: şöyle
1: de...
0: bir yerleştirdim. Heh. Oldu mu sence?
1: Bakalım. Oldu.
0: Başka bir
1: gayet
0: şey ister
1: güzel
0: misin?
1: Şu üsttekini de şu araya koyalım mı sence?
0: Onu ben yiyecektim. Gerçekten ben onu bir yemeğe niyetlenmiştim. Şunu benim
1: tamam,
0: olsun gözüm okay, kalacak gerçekten.
2: Üstüne yapıyoruz?
1: Bunu şimdi üzerine senden ricam böyle 3 yemek kaşığı kadar.
0: Esmer şeker.
1: Evet böyle bir serpiştir.
0: Ki karamelize olsun.
1: Aynen.
0: Ananaslar pişerken.
1: Şöyle
0: evet efendim.
1: Lek gücüyle.
0: Ben de miksere çok üşenirim biliyor musun?
1: Gerçekten.
0: Annem de böyle mikser çıkarsana kızım yok ben bilek gücüyle hallederim. Ya bak benim... daha iyi kabaracak mikserle yaparsan yok bilek gücü.
1: Yok ben tam tersi normalde şey hemen çıkar o mikser hatta genelde tezgahta.
0: Tezgahta mıdır?
1: Böyle bir iki çeşit.
0: Evet şimdi serptiğim ananasları daha doğrusu yerleştirdiğim ananasların üzerine... Esmer
1: onun altına
0: şekeri.
1: Bu arada tereyağı biraz koyacaktık ama sonradan gezdirebiliriz.
0: Gezdirebiliriz,
1: evet.
0: Tamam.
1: Program heyecanı bazen oluyor
0: olur
1: böyle şey.
0: Yağlı kağıdımıza ve
1: evet,
0: tereyağı koyacaktık.
1: Biraz tereyağı
0: yeterli
1: gezdi
0: mi sence bu kadar
1: evet,
0: şeker?
1: Evet, yeterli.
0: Yeterli tamam efendim. Şimdi tereyağımızı şunu...
1: Evet, aslında bunun yarısı şey içinde, onun
0: tabanı
1: altı için aynı.
0: O zaman ekran heyecanından yine
1: evet
0: ufak bir şeyi atladık ama
1: o
0: hiç problem yok.
1: Yok. Şöyle aralardan dökebilirsiniz.
0: Dökebiliriz.
1: Zaten yağlı kağıt.
0: Ya hatta öyle ben şöyle yağlıya da bilirim. Olur. İlk önce yağlı kağıdımıza bu erittiğimiz tereyağını aynen koyuyoruz. Zaten yağlı kağıt var. Çok
1: evet
0: dert bir şey değil
1: işte
0: bu arada.
1: İşte bazen yapışıyor o yüzden... bunu koyuyoruz. Bu arada bu koyduğum şey
0: sulandırılmış
1: yoğurt. Bu yabancı tariflerde buttermilk diye görürsünüz.
0: Buttermilk evet.
1: Aslında,
0: sütle de yapılıyor.
1: Evet ben
0: evet
1: sütü böyle yoğurt sık, limon sıkıp kestirerek de yapıyorum ama daha pratik olsun diye yoğurdu sulandırıp da aynı şey oluyor.
0: Sütü isterseniz sütün içine limon suyu koyarak kestirebilirsiniz.
1: Kesiyor, evet.
0: O buttermilk denen ne diyeyim?
1: Yani
0: ne denir
1: bir
0: buttermilk? Malzeme. Evet malzemeyi ekleyebilirsiniz.
1: Kesilmiş.
0: Peki buttermilk'in sen farkı yani kekte nasıl bir tat bırakıyor? Yani
1: böyle daha güzel kabarmasını ne sağlıyor buttermilk. Hani yoğurt da aslında o görevi görüyor.
0: Görevi görüyor.
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Çok büyük bir şey yok. Ananas suyu koyuyoruz.
0: Evet.
1: Böyle o da bir lezzet veriyor.
0: Veriyor tabii. Ananaslı kekimiz var. Suyu da
1: aynen
0: içinde olsun.
1: Olsun.
0: Ben
1: bunları
0: vallahi
1: çırptık
0: mümkün olduğunca yağladım.
1: Tamam, biraz daha şöyle dökeyim mi?
0: Dök istersen, tabii tabii.
1: Şöyle, tamam.
0: Tamam.
1: Bunun yarısını da buraya döküyoruz. Kekimizi.
0: Evet, ilk önce baştan alıyorum efendim. İlk önce böyle bir kek kalıbımız var. Kek kalıbımızın dibine yağlı kağıdımızı yerleştirdik. Sonra yağlı kağıda erimiş tereyağını güzelce sürüyoruz. Sonra ananas dilimlerimizi yerleştiriyoruz. Az önce benim yaptığım gibi. Sonra da üzerine kaşık yardımıyla esmer toz şekerlerimizi serpiyoruz. Bir taraftan da
1: hamurunu
0: sevgili
1: yapıyoruz.
0: Özge hamurunu hazırlıyor. Neler yaptın?
1: Şimdi
0: en baştan başlayalım.
1: Tabii,
0: şekerimizle.
1: Yumurtayla şekeri çırptık beyazlaşana kadar böyle.
0: Evet.
1: O, tabii o şekilde olunca kek daha güzel kabarıyor.
0: Kabarıyor.
1: Ananas suyunu koydum, yağını koydum. Ondan
0: sulandırılmış
1: yoğurdu koydum.
0: Evet.
1: Şimdi unu ekledim. Kabartma tozu. Bir paket.
0: Bir vanilya
1: ve vanilya
0: galiba
1: ekliyorum. Hı-hı. Vanilya koyuyoruz alışkanlık ama mesela o şart değil. Ananas suyu da lezzet veriyor
0: lezzet
1: ona
0: veriyor. Yalnız bana biraz daha un isteyecek gibi geldi o.
1: Evet.
0: Ya.
1: Ben biraz daha alayım.
0: Kek
1: aslında şey değil.
0: Hiç fena değilimdir.
1: Bu boza kıvamında bir kek bu arada.
0: Ha,
1: bu
0: tam
1: olabilir.
0: Kek kıvamı
1: bir şimdi
0: değil
1: bakalım
0: yani.
1: Yok yok. Yani bütün kekler aslında aynı kıvamda olmuyor. Ben hatta yazıyorsam tarifi kendim de geri dönüp bakacağım için not yazıyorum. Endişe etmeyin bu biraz sıvı oluyor diye
0: sıvı
1: küçük
0: olur
1: notlar oluyor.
0: Çünkü benim yaptığım kekler genel olarak
1: daha
0: bu kadar
1: mı
0: katı da değil böyle sıvı da değil tam ortasında. Yani şöyle yaptığımda bu çırpıcıyı aldığımda bu kadar koyu akmıyor. Bir tık daha zor akıyor
1: evet
0: benim kek kıvamlarım genelde
1: bu kıvamda
0: öyle oluyor.
1: Çünkü
0: tamam
1: daha yumuşak bir hamur olacak.
0: Evet. O zaman un eklememize gerek,
1: gerek
0: kalmadı.
1: Çırpılacak.
0: Fırınımız açık.
1: Aynen şimdi yavaşça.
0: Kekimizi kalıbımıza döküyoruz.
1: Şey
0: Sonra ters çevireceğiz efendim sunum aşamasında. Öyle karamelize olmuş ananaslar ve güzel bir kek hamuru. Ve daha ne olsun ve çok da pratik.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten çok pratik.
1: Ben çok pratik tarifler seviyorum şahsen.
0: Ben de çok pratik.

0: Çalışınca böyle hemen iki dakikada yapalım bitsin.
1: Bitsin modunda. İstiyorsun. Aynen öyle. Şimdi kaç derece Özgeciğim?
0: Bu 180 derecede biraz pişecek. Yani üzeri kızaracak.
1: Evet,
0: 40 dakika
1: o zaman
0: civarı.
1: Böyle alıyorum ben bunu. Evet. Evet, koyduk. 180 Bakalım. Dereceye getiriyoruz kekimizi.
0: Tamamdır.
1: Evet, 600. Ananaslı kek bu kadardı. Daha ne kadar pratik bir tarif verebiliriz bilmiyorum. Focaccia'ya geçmeden önce bir sohbet edelim tamam. istiyorum seninle. Edelim. Seni böyle alayım istersen. Peki. Ben de böyle geçeyim. Şimdi sosyal medyada bir hesabım var evet. değil mi Özgeciğim? Nedir adı?
0: Özgeninoltası.com blog adresim benim. 8 yıldır yemek blog yazıyorum.
1: 8 yıldır.
0: Evet, evet. Fotoğraflarını ben çekiyorum. İşte tarifleri yazıyorum. Epey oldu. Daha sonra Instagram çıktı. Hayatımıza girdi.
1: Artık blog yazarken, bir kenara.
0: Blog aslında devam ediyor. Ben tariflerimi hep orada veriyorum. Çünkü benim için önemli.
1: Bir kez daha söyler misin blog adresini?
0: Özgeninoltası.com.
1: Özgenin oltası. Evet. Ha, senin oltana mı yakalanıyoruz?
0: Oltama takılan.
1: Ha, oltana takılıyoruz.
0: Şöyle çıkmıştı o da. Hayat denizinde oltama takılanlar gibi bir
1: mottodan
0: Hı-hı. çıktı. Daha çok işte yemek yazıyorum ama kitaplar işte okuduğum kitaplar, filmler yazıyordum bir ara yorumlarım. Öyle bir benim alanım
1: aslında.
0: Lifestyle aslında
1: biraz yani.
0: Ama artık ağırlıklı
1: artık yemek.
0: Blog.
1: Yemek oldu.
0: Evet.
1: Peki bu yemeğe
0: Instagram'da
1: ilgi
0: da o şekilde
1: devam gelir. Ediyor. Hı-hı. Peki bu yemeğe ilgi, alaka,
0: ya
1: yemek aşkı nereden?
0: O aslında Boğa Burcu olmanın verdiği biraz yemeğe
1: de
0: evet
1: değil mi
0: çok
1: yemeği?
0: Seviyorlar yemek yemeyi. ama yemek yapma işini biraz geç o olaya biraz geç girdim ben. 29
1: ben de.
0: Yaşına kadar hiç ilişkim yoktu. Annemin yanında hani o yapıyordu yemekleri. Evlenince dedim tamam ben yapacağım yani artık evlendik.
1: İş başa düştüm.
0: Yemeklere bir girişelim.
1: Yine annenle yaşamaya
0: Aynen.
1: devam etseydin bu sistem giderdi.
0: Aynen
1: İş başa
0: öyle.
1: Düşünce
0: Sonra
1: insanoğlu.
0: Girdik mutfağa. Bir de tabii ben kendim yeme olayına düşkün olduğum için daha da güzel yapayım. İşte değişik şeyler deneyeyim. Böyle böyle bir anda tutku haline dönüştü.
1: Geldi.
0: Evet.
1: Güzel.
0: İşte bulduğum tarifleri paylaşayım istedim herkesle. Öyle olunca blog açıldı falan.
1: Falan böyle uzayıp gitti. Peki ben şöyle evet. hissettim senin tariflerini sevgili yapımcım, canım arkadaşım aynı zamanda. Yapımcım demek de yetmiyor. Benim canımın içi Büşra. O bana senin tariflerini yolladığında, daha doğrusu malzeme Hı-hı. listesini yolladığında ah dedim ya, ya sağlıklı tarifleri de seviyor kesin Özge. Öyle mi? Bir öyle bir hissettirdin bana.
0: Yani
1: atıyorum keçi boynuzu tozuyla da bir şeyler
0: ya, çok
1: yapıyorsun.
0: Çok nadir evet. Hı. Ama şöyle ben genelde hani neyse malzeme hakkını vererek yani şekerini yağını kısmadan ha. normal yaparım tarifi.
1: Değilmiş ya, ben yanlış hissetmişim.
0: Ama şekeri,
1: karabundayı gördüm ya,
0: ya
1: ben direkt
0: onu
1: dedim
0: çok
1: öyle.
0: Seviyorum. Hı. Aslında şey değil böyle ay sağlıklı bir şey yapayım da yiyeyim modunda değil. Hani bu çok
1: Sevmeyin
0: lezzetli ve güzel.
1: Tabii
0: hani
1: ananas da devreye soktun.
0: Evet,
1: bu arada
0: sağlıklı.
1: Ananasla ilgili az önce size bilgi vermek istiyorum demiştim. Şöyle benim gittiğim bir beslenme uzmanım. Ben hiçbir Hı-hı. zaman öyle kilolu olmadım. Ama kas oranım hep şeydi, Hı-hı. düşüktü. Ve kas oranımı arttırmak için ne yapabilirim diye bir beslenme uzmanına gittim. Ve bu işin %70'i beslenme, %30'unun da spor olduğu evet. söylendi bana. İşte özellikle kendi vücut ağırlığımızla çalışmak, aletten de ziyade kendi vücut ağırlığına. Neyse velhasıl kelam. Kas yoğunluğumu arttırmak için mesela sabahları aynı zamanda yağ yakımını vücuttan yağı da yakmak için sabahları bir yumurta, bir dilim ananas, 10 tane badem veriyordu kahvaltıda. Evet. Ve o kadar yakışıyor. İnanır mısın?
0: Deneyim
1: yumurtayla
0: ben.
1: Ananas bir güzel oluyor Aa. Birlikte. Evet hiç ekmek yok. O işte karbonhidratı bademden alıyorsun. İşte proteini yumurtadan alıyorsun tabii ki. Ananasla da hem biraz böyle şeker ihtiyacını karşılıyorsun.
0: Güzel.
1: Hem de yağ yakımını hızlandırdığı için. Ara öğünde de işte öğlen somon balığı ve salata. Ara öğünde tekrar 10 tane badem, bir tane bir dilim ananas. Yine akşam somon ve salata yiyordum.
0: Süper.
1: Böyle 3 günlük şeyim vardı. Hafta sonları cuma, cumartesi, pazar bunu yaptırıyordu. Öyle aklınızın bir köşesinde bulunsun
0: Güzel.
1: Diye seyircilerimize söyleyeyim size.
0: Not ettim.
1: Çok doyurucu bir tamam. kahvaltı ha. oluyor. Yani öğlenin akşamını kendin ayarla ama güne böyle fresh başlamak, iyi başlamak istiyorsan
0: evet.
1: yumurta, ananas ve 10 badem ya da 3-4 ceviz de olabilir. Böyle bir kahvaltı düzeni çok keyifli ve
0: ben
1: pratik tabii
0: ki. Her
1: sabah
0: bu arada 2 yumurtaya yakın yiyorum. Yani 2 evet. yumurta genellikle her gün yiyorum.
1: Yumurta
0: haşlanmış.
1: En ucuz, en güzel
0: Hem
1: protein.
0: Hem de tok tutuyor aynen.
1: Evet.
0: Ananası da da ekleyeyim.
1: Aklının bir köşesine eklesin, aynen. Seyircilerimiz de eklesin. O zaman ben bir İtalya severimdir, onu da paylaşayım. Hemen hemen birçok yerine gittim İtalya'nın, güneyine, kuzeyine, Allah. Gezdim güzel güzel. Evet, mutfağında

0: var. Bir su bardağı ılık suyumuz var. İki tatlı kaşığı instant maya. Çok konuştum diye böyle çarptı dudağıma. Yarım su bardağı zeytinyağı. Bir tatlı kaşığı tuz. Üzeri içinse 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, domates, zeytin ve taze biberiye. Evet.
1: Bakalım.
0: Bakalım neye bu, bakalım yapalım.
1: Kolay bir şey. Hani hiç mayalı hamur yapmıyoruz, bunu yapamayız diye düşünmesin kimse. Çünkü gerçekten hani basit böyle.
0: Bir lezzet. Evet.
1: Aynen öyle.
0: İşte başrol bu, evet, deniz tuzudur. Böyle bir hissedersiniz focaccia'da deniz aynen tuzunu.
1: Bakalım güzel olacak mı orada yedikleriniz kadar?
0: Olur. Hiç şüphem yok. Unumuzu koyduk karıştırma kabımıza. Aynen. Evet.
1: Mayamızı şöyle koyduk.
0: Şeker eklemiyor musun maya koyduğun
1: şöyle
0: zaman?
1: Şöyle instant maya kullandığımızda şekere gerek
0: instant
1: kalmıyor.
0: Instant maya mıydı bu?
1: Evet.
0: Bu instant maya, özür
1: kabartma
0: diliyorum.
1: Kabartma tozu gibi zaten.
0: Evet, evet.
1: Yani çok gerek olmuyor. Şöyle yağın birazın, yani yarısını ekliyorum.
0: Hı hı.
1: Kalanını şurada da hatta bir miktar var. Üstüne daha çok
0: yağımız
1: koyacağım.
0: Burada da
1: orada
0: var.
1: Da
0: her
1: var
0: zaman hazırda.
1: Biraz tuz ekelim.
0: Tuz ekelim. Sarımsak şuradan ezicimizi de getirelim. Benim sarımsak ezicimi kaybetmişler efendim. Şu an etrafta yok. Benim biliyorsunuz böyle inox bir sarımsak
1: şuradan
0: ezicim var.
1: Artık
0: yok
1: ben
0: bilmiyorum.
1: Şöyle
0: İrem'e bir diyorum ki her şeyimi al götür ama sarımsak ezicimi asla götürme. Benim için çok değerli.
1: Evet, bende de öyle bir sarımsak ezici var. Inox.
0: Niye taktım çok bilmiyorum sarımsak
1: güzel
0: ezicisini.
1: Ama. Hatta
0: evet,
1: onlara böyle kabuğuyla koyuyorsunuz. Basınca
0: kabuğu
1: normal,
0: da
1: kabuğu
0: evet.
1: İç, evet o çok rahat oluyor, pratik oluyor.
0: Neyse bu mavi renk sarımsak ezici bir değişik.
1: Onu ne yapalım biliyor musunuz?
0: Ne yapalım?
1: Sarımsağı böyle şu yağda
0: yağın
1: koyalım.
0: İçine koyayım ben.
1: Aynen o beklesin. Aa, üstüne süreceğiz onu.
0: Ay tamam.
1: Şimdi ben buna zaten elimle.
0: Evet. Sarımsak bir diş. Bence daha fazla bile olabilir yani. Çünkü yani İtalya'da sarımsak
1: evet evet
0: bol kullanılan. Evet.
1: İşte o tercih meselesi tabii.
0: Tabii
1: biz buna
0: ki
1: biraz un alacağız.
0: Un
1: görünen o ki evet.
0: Tamam hemen getiriyorum ekstra. Ah nerede belki onu? Şuraya koydum sol tarafa. Hep arkada
1: aslında
0: duruyor
1: o ölçülerle ya tam oluyor ama belki şey un az gelmiş olabilir.
0: Yani
1: şeyi
0: onun markasına göre
1: evet,
0: bile değişiyor
1: da
0: ya.
1: İçerinin evet ısısına göre de değişiyor.
0: Tabii ki ben biraz sana alalım un ilave edeyim. Sen istedikçe yavaş ben yavaş ilave ederim. Nasıl bir kıvam var peki?
1: Çok ele yapışmayacak ama sert de olmayacak.
0: Olmayacak.
1: Hani bu kadar
0: hala
1: değil.
0: Hala yapışıyor.
1: Hala
0: koyuyorum.
1: Yapışıyor. Böyle elime hatta alayım ben onu. Hı-hı. Böyle.
0: Şimdi zaten seyircilerimiz anlar az çok. Aynen. Ele yapışmayacak ama sert de olmayacak
1: evet,
0: bir
1: yumuşak
0: hamur.
1: Yumuşak bir hamur.
0: Evet yumuşak bir hamur olacak.
1: Güzelce.
0: Evet, yoğuracağız. Ama tabii ki yayın öncesi sevgili Özge hazırlamış evet getirmiş. Çünkü bir mayalanma süresi aynen var ya efendim. Dinlendirmemiz gerekiyor, bekletmemiz
1: ama
0: gerekiyor.
1: Ama aynı şeyleri yaptım, sıkıntı
0: evet
1: yok.
0: Yok, yok. Aynı şeyler biz sizlere göstermek için. Tekrar hamur kendini bulana aynen kadar biz onu hoşum yoğuracağız.
1: Ben
0: evet, ben bir
1: şöyle
0: taraftan da bir keke bakayım ne durumda.
1: Kabarıyor mu bakalım?
0: Kabarıyor, kızarıyor. Güzel şeyler oluyor. Bir açıp söndürmeyeyim hiç onu.
1: Evet evet.
0: Vallahi o aslında bir taraftan açmasın biz sunumları bile böyle beraberce yapabiliriz. Mesela keke güzel bir sunum tabağı düşünüyorum. Nasıl bir şey yapsak acaba ananasları
1: İşin
0: da böyle
1: büyük kısmı
0: promos
1: o aslında
0: edeceğimiz
1: gerçekten.
0: Evet sunum önemlidir.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Şimdi bu kurtuldu.
0: Kurtuldu
1: gibi
0: mu artık hamurumuz?
1: Elimdekilerden de az bir şey kurtulursam.
0: Evet. Vereyim mi biraz daha?
1: Çok az bir şey.
0: Çok az. Böyle elinden kurtaracak kadar.
1: Yazık olmasın.
0: Al canım.
1: Hı-hı. Şöyle yaparak.
0: Evet.
1: Bundan kurtulabiliriz.
0: Evet. Elimizdeki hamurlardan da kurtulunca bu hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız. Mayalanmaya
1: evet
0: bırakacağız. Daha önceden mayaladığımız hamurumuzu getireceğiz. Hı-hı. Ben hatta onu bir getireyim bir görün
1: evet,
0: yani. Maşallahı var. Bayağı yani kocaman bir hamur kendisi.
1: Bu arada bu iki ölçü hani belirteyim onu. Bundan hı-hı iki ölçü yaptım. Hani buradaki kalıba hangisine uyar diye bilemediğim
0: bilemediğim
1: için bol
0: için
1: bol hamurumuz
0: evet,
1: var.
0: Var.
1: Ama normalde böyle şu boyutlarda bir kap için hani ortalama
0: bu
1: bir
0: ölçü.
1: Bununla yapıyorum ben. Evet,
0: evet
1: bu şimdi kabaracak. Böyle yumuşadığında hamurunuz ha hani bir 5-10 dakika
0: kurtuldu
1: yoğurun. bırakın. Bir kabı yağlayıp içine koyacaklar bunu. Çünkü o yağla birlikte hani daha da mayalanacak. Yağı emecek.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi bol zeytinyağlı bir hamur çünkü
0: bol
1: bu.
0: Bol zeytinyağlı.

0: olması püf noktalarından evet, bir tanesi
1: bunu
0: aslında.
1: Şimdi alabiliriz. Şöyle ver koyayım canım. Ben.
0: Evet, o öyle mayalansın. Aynen. Evet.
1: Şimdi bir tane bu
0: cam kabımız
1: koyalım
0: orada. Şimdi yine bir zeytinyağıyla yağlayacağız orayı, değil mi? Bunu kullanmak istiyorsun bence, bunu kullan.
1: Evet, ondan bir an bir bol şöyle
0: dökeyim.
1: Ha, tamam, bu da yağlı zaten.
0: Evet. Cam kabımızı da bolca yağlıyoruz efendim.
1: Bakalım bunun hepsi çok gelebilir. Kalın olmasın. Tamam. Evet. Bunu da şöyle.
0: Hiç acelemiz yok. Tamam. Rahat rahat. Evet, yapabiliriz. Heh, başladı bizde. Kendimizi onaylama. Evliyiz.
1: Biraz çok gelmiş.
0: Kaç senelik evliyiz?
1: 10 sene. Şöyle 10 sene. Yağını biraz alıyorum şuraya.
0: Tamam. Biraz fazla mı gelmiş ya?
1: Biraz fazla geldi. Şöyle yayıyoruz. Bu elimizle yayılacak. Şöyle şöyle. Tamam.
0: Evet.
1: Oldu. Şimdi bunu böyle böyle parmaklarımızla çukur açıyoruz. Çünkü focaccia'nın özelliği.
0: Evet, üstünde böyle, böyle evet, görüyorsunuz
1: çukurlar
0: efendim.
1: Oluyor.
0: Çukurları görüyorsunuz. Şurası hatta az bile oldu.
1: Şöyle.
0: Çukurlar, evet.
1: Tamam.
0: Ol yağlı yağlı. Ah, ah,
1: vaktiniz varsa bunu şeyde bir böyle tepside de bekletin.
0: Tepside biraz de biraz bekletelim
1: 20 dakika
0: diyorsun.
1: Biraz kabarsın ama biz hani ben bazen bekletmeden de yapıyorum.
0: Aynı sonucu elde edebiliyor musun?
1: Ya evet, hani gene kabarıyor ama biraz beklese daha pof pof olabilir.
0: Pof pof.
1: Evet.
0: O zaman seyircilerimize söyleyelim. Evde
1: yani biraz daha mayalansın.
0: Vakitleri olduğunda evet, mayalansın. Bu cam kabın içinde de biraz daha bekletelim ve ellerimizle böyle çukur açalım. Aynen. Cam kabımıza zeytinyağı, elimde biber ya var, o kadar güzel kokuyor ki.
1: Ne aradın canım?
0: Elini sileceksin. Ben verirdim sana.
1: Halledelim.
0: Elimizle de çukurlar açalım, cam kabımızı bol yağ dökelim.
1: Evet.
0: Şimdi evet, ne yapıyoruz?
1: Şimdi üzerine biraz fırçayla şundan sürelim, lezzet versin. Zaten
0: hemen
1: ya da şöyle
0: geliyor fırça.
1: De, özellikle bu çukurları açıyoruz çünkü oralara zeytinyağı dolup hamurun
0: İyice
1: içine
0: hapsolsun.
1: Evet. Şimdi biraz altına fazla geldi ama şu sarımsak kokusu da gelsin diye üstüne bir süreyim.
0: Ben bol yağlı oluyor diye doldurdum ya.
1: Olsun olsun, önemli değil.
0: Belki
1: o zaten
0: daha lezzetli
1: şimdi
0: olur.
1: Yağlı yağlı pişer.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bayağı yağlı. Bayağı yağlı. Benim eserim. Normalde yağdan elim çok şeydir. Bakın siyah zeytinde de çok güzel olur
1: evet,
0: bence.
1: Evet, siyahla da yakışıyor.
0: Siyahla da yakışıyor şöyle hakikaten.
1: Ya aslında focaccia'yı böyle sade hani kahvaltıda hiçbir
0: ekmek
1: şey üzerine koymadan sadece işte biraz
0: sarımsak,
1: kekik ya da şey biberiye, sarımsak o şekilde de yapabilirler. Ben hani kahvaltılarda yapıyorum.
0: Ama bir çay
1: gayet
0: saati ikramında da ha,
1: böyle
0: zeytinli. Hayal gücünüz artık, yani ne koymak isterseniz aslında biraz üzerine. Buradaki focaccia'nın amacı hamuru. Bir pizza hamuru gibidir de dedik aynı zamanda. İsterseniz üzerine sucuk koyun yani.
1: Evet, sucuklu.
0: Evet.
1: Genellikle biberiye işte şöyle, zeytin. Ben o arada şunu bir doğrayayım.
0: Doğra.
1: Bıçağımız varsa.
0: İstersen hemen ben sana bıçak vereyim. Al canım, o tahtada doğrayabilirsin zaten.
1: Tamam.
0: Birazdan tahtamızda
1: sen istersen biberiyeleri o arada üzerine şöyle biraz şey yap.
0: Yapayım.
1: Gezdi.
0: Şöyle şöyle koyuyorum biberiyeleri. Tamam,
1: tamam. Öyle uzat.
0: Uzatayım.
1: Şöyle ben de birkaç domates güzel
0: koyuyorsun.
1: Gözüksün.
0: Güzel bir görüntüsü olacak efendim.
1: Minik domatesler varsa onlarla da güzel olur.
0: Çerilerle de güzel olur. Doğru söylüyorsun. Şöyle. Evet, şöyle biberiyelerimizi. Hatta bu biraz kabuklu oldu. Şuradan alayım. Böyle domatesler. İsterseniz siyah zeytin. Ben siyah zeytini
1: evet,
0: de
1: siyah,
0: böyle lezzetlerde evet seviyorum hakikaten. Şöyle biberiyeleri de koydum. Bence biberiye bu kadar yeterli,
1: yeterli
0: dersin.
1: Tamam. Şöyle şunu da şuraya mı koysam? Şöyle
0: süslü yapalım. Süslüm önemli.
1: Evet, çıkınca şöyle.
0: Ha. Evet.
1: Tamam.
0: Biberiyeler de böyle arada. Ha, daha
1: bir
0: ne
1: de
0: olsun?
1: Deniz tuzumuz kaldı, iri tuz.
0: O en önemli.
1: Ben yine peçete alabilir miyim?
0: Tabii.
1: Benim mutfakta en çok kullandığım şey herhalde.
0: Kağıt havlu, bak ben hep öyle diyorum.
1: Çok fena.
0: Bu kağıt havluyu aynı zamanda yağlı kağıdı
1: evet
0: ortaya çıkaran her kimse o şükranlarımızı
1: kesinlikle
0: sunuyoruz onlara.
1: Şöyle.
0: Mutfakta iş yapan kadınlar olarak.
1: Bu da üzerinde böyle çıtır çıtır
0: evet,
1: bir görüntü ve şey lezzet katıyor.
0: Katıyor.
1: İri tuz.
0: Yönetmenim kadar diyor ki çeri domates olmaz mı diyor. Dedik yönetmenim.

0: öğretmenim. Küçük domateslerle de çok güzel olur dedik.
1: Evet.
0: Gayet güzel olur. Daha onlar da karnı acıkıyor herhalde. Kendilerini aynen. Şu an rejiden şöyle mi olsa böyle mi olsa diye bir fikirler içindeler. Fırına götüreyim artık. Evet. Kaç derece?
1: Bu 200 derecede 20 dakika pişiyor. Aha. Böyle kıtır kıtır oluyor üstü. İçi de hani hafif ekmek kıvamında.
0: O zaman ne yapalım biliyor musun? Kekimize keki aşağıya alalım bence. Tamam, sen bakalım. Ne dersin?
1: Evet, o zaten pişmeye başlamış.
0: Değil mi? Evet.
1: Onu alt kata. Ay. Aman aman dur.
0: Aa, kaza oluyordu. Şuradan verebilir misin? Evet. Kaydı kekimiz. Ay vallahi bu güzelim keke bir şey olsaydı kendimi asla affetmeyecektim yani. Şunu üste almak istiyorum da o yüzden. 20 dakika dedik değil mi?
1: Evet.
0: 20 dakika 200 derecede üzeri kızarana kadar pişecek efendim. Alayım ben onu tekrar. Hatta ben şöyle çevirmek istiyorum ki demek ki orası daha iyi yapıyor keki. Evet, şöyle kekimizi de tekrar koyduk. Yalnız üstünde kek kalıbı tepsinin dans ediyor. Tepsiyi keşke şeye koysaydı.
1: Kayıyor değil mi?
0: Kayıyor, doğru. Evet evet. Efendim, focaccia da kek de fırına gitti. O zaman günün son tarifi olan neye geçelim? Karabuğday salatasına evet, geçelim. Ben de şöyle şunları. Etrafı toparlayalım. Evet. Hem de o sırada size malzeme listesini sayarım ama malzeme listesini saymadan önce de ya da sonra söyleyeyim artık nasıl başvurabileceğinizi anlatacaktım ama birazdan da anlatabilirim. Karabuğday salatası 1 su bardağı karabuğday, 3 adet köz biber, 10 adet kornişon turşu, 1 su bardağı mısır, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 7-8 dal taze nane, sosu için ise 2 diş sarımsak, yarım limon suyu, 2 tatlı kaşığı nar ekşisi, yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuzumuz var. Buyurunuz efendim.
1: Şimdi biz karabuğdaylar haşlandı önceden. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, karabuğdayı 10 dakika haşlıyoruz. Kaynayan suya atıp 10 dakika hatta başında durup bakın şeye haşlanmış mı diye. Çok fazla haşlanırsa mama gibi oluyor. Böyle hı hı. Eziliyor yani, püreye dönüyor. Böyle hafif beyaz beyaz böyle patladıkları zaman tamamdır, hani kontrol edip. Böyle bir olayı var onun.
0: Evet, bunu şimdi, da püf nokta olarak söylemiş evet. Olduk. Sen başlamadan önce ben hemen karabuğdayla ilgili hakikaten yememiz için çok sebep olduğunu belirtmek istiyorum. Ben bilgilerimi paylaşıyorum tabii ki seyircilerimizle ama ben uzman değilim. Uzmanlardan duyduklarımı paylaşıyorum. Mutlaka uzmanınıza da sorun diyorum. Uzmanların söylediğine göre kolesterole faydalı, kalp sağlığı için önemli, iyi bir tok tutan besin hakikaten öyle. Ve gluten içermediği de biliniyor. O yüzden gluten free beslenenler için de yiyebilecekleri, sadece paketleri önemli onda galiba. Çünkü paketleme işleminde de bir gluten geçebiliyormuş galiba.
1: O şey
0: galiba.
1: İçin, çölyak hastaları için evet ama ben bir dönem 2 ay falan glutensiz beslendim. O zaman hani o kadar...
0: Dikkat etmeye gerek yok.
1: Evet. Yok,
0: hassasiyeti olanlar evet karabuğday ama çölyak hastaları zaten o çok daha uzman.
1: Onlar...
0: Evet, görüşünün alınması gereken bir konu. Yani karabuğdayı yemek için çok sebebimiz var. O yüzden ben pilavını yapmıştım kendi yazın yemek yaparken. Çok da lezzetli olmuştu, böyle havuçlu kabaklı çok keyifli olmuştu. Salatasını, ne bileyim pilavını her türlü kullanabileceğiniz bir malzeme bence. Başlayabiliriz.
1: Ben bunun içine köz biber kullanıyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor.
0: Şu ikisi çok yakışır zaten. Evet. Kornişon turşu ve köz biber. Aynen. Ben yiyeyim kornişon turşu.
1: Özellikle hani bu salatayı o şekilde sürekli yapıyorum. Hani farklı malzemeler kullanılır. Ama bence hani bu haliyle çok kişiye denettim. Çok kişi beğendi. Lezzet testini geçti. Çok güzel oluyor.
0: Kornişon turşuyla kırmızı köz biber bu kara buğdayın yavanlığını alıyor.
1: Aynen. Bir de
0: o yüzden.
1: Kendine has bir kokusu var onun, kara buğdayın. Hatta çiğken de kokladığınızda duyuyorsunuz. Ben onu seviyorum. Ama hani herkesin hoşuna gitmezse de bu şekilde yenilebiliyor.
0: Evet.
1: Hani o koku ağır gelmiyor. Bunları doğrayalım.
0: Evet. Kornişon turşu, kırmızı köz biber, mısır. Bu nane midir?
1: Evet, nane.
0: Oh, nanemiz
1: benim
0: de var.
1: Benim için hani bu salatada gerçekten fark yaratan malzemelerden biri.
0: Ben de sana başka bir şey söyleyeyim. Senin için fark yaratan ama benim için de ben nane severim. Ama kuru nane severim. Aa, yaş naneyi de salatalarda istemem biliyor musun?
1: Eşim de sevmiyor.
0: Garip bir damak lezzeti yani bendeki de.

0: Gerçekten.
1: Evet, sende de öyle. Aa. Bak eşinde de öyleymiş. Sen
0: o da
1: de
0: evet
1: değil.
0: Sevmiyor taze naneyi.
1: Evet, ben de taze nane. Salatada çok istemem yani. Çok sevmiyorum demeyeyim de. Kekimize bakıyorum bir taraftan. Focaccia'ya bakıyorum. Şu keki şöyle biraz daha çevireceğim buraya doğru. Evet. Bir pişsin bakalım.
0: Bu da tamam.
1: Zaten salatanın ne işlemi olacak? Ben karabuğdayı alayım mı içine?
0: Olur,
1: çünkü
0: evet.
1: Bu daha büyük bir kap. Aynen, tüm orada malzemeler girince. Şuradan bir
0: hatta şeyi de sosu da hazırlarız o şey ben bunları
1: evet,
0: doğrarken.
1: Evet, burada da hazırlayabiliriz.
0: Seni çalıştır.
1: çalıştır. Bunlar basit şeyler. Yaparız. Hepsini koymuyorum karabuğdayı. Çünkü koyayım mı?
0: Koy.
1: Diğer malzemeler kaybolmasın
0: yok,
1: istedim bir.
0: Yok, bakalım. Oy, iyi.
1: Yeterli diyorsun.
0: Bayağı malzememiz var çünkü.
1: Ben karıştırayım yavaş yavaş malzemeleri.
0: Tabii, ben
1: ne
0: şimdi
1: dersin?
0: Koyacağım bunları oraya.
1: Sosumuzu yapayım hatta ben.
0: Evet. Ona böyle yarım bardak zeytinyağı, yarım çay bardağı. Orada yok galiba, biraz buraya
1: yarım
0: al.
1: Çay bardağı
0: evet,
1: zeytinyağı
0: evet.
1: istiyorsun.
0: Hani onu anlarız evet. Şimdi zaten.
1: Efendim bir taraftan sos yapacağım ama sosumuzu yapmadan önce ben hemen sizlerle bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Eğer benimle beraber yemek yapmak isterseniz kanalımızın web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bize başvuru yapabilirsiniz. Gelin beraberce yemek yapalım. Burada bu güzel mutfakta keyifli zaman geçirelim bir saat. Bekliyoruz başvurularınızı, bunu da hatırlatalım. Şimdi yağımızı koydum.
0: Tamam
1: mı?
0: Yeterli. Limon, nar ekşisi.
1: Evet.
0: Bir de
1: ben de
0: içine
1: limonla
0: sarımsak.
1: Nar ekşisini hep karıştırırım soslarda.
0: Evet. Yani bayağı lezzetli oluyor. Şekilde.
1: Nar ekşimizi de koyduk. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi. Evet ve bir tane de sarımsağımız var. Ezici nerede?
0: Ezici olmadan olmaz.
1: Aynen. Evet, iki diş sarımsağımız varmış hatta. Güzel bir sosu da olacak.
0: Güzel oluyor. Hatta bir gece önceden yapıp beklerse daha da lezzetli
1: İyice
0: oluyor.
1: İyice birbirine geçiyor çünkü
0: evet,
1: malzemeler.
0: Evet, sosu falan emiyor iyice.
1: Evet.
0: Ya da böyle hani bir iki saat.
1: Keyifli oluyor. Şimdi sarımsaklarımızı da ezdik sosumuzun içine. Evet, kornişon turşuları doğruyorsun. Hı-hı. Zaten çok başka bir şey de kalmadı.
0: Malzemeler karışacak. Şöyle koyayım mı ben alayım?
1: Evet, onu da koyalım. Hop. Mesela ne yapabilirsiniz? Benim bu kornişon turşuyla ve kırmızı köz biberle yaptığım başka bir salata da nohut salatasıdır. Bu malzemeleri kullanım. Karabuğday yok içinde ama nohutları hep bunu söylüyorum. Bir kez daha söyleyeyim çünkü çok lezzetli oluyor. Nohutları tavada zeytinyağıyla, sarımsak tozuyla, karabiberle, pul biberle şöyle bir çeviririm nohutları. Biraz sıcak salata oluyor.
0: Haşlanmış
1: nohutları. Evet, şöyle bir tavada çeviririm. Çok lezzetli oluyor. Özellikle sarımsak tozu güzel bir lezzet veriyor. İsterseniz taze sarımsak da koyabilirsiniz. Fark etmez. Sonra böyle kornişon turşu, kırmızı biber, yeşilliklerimi koyuyorum. Doyurucu, keyifli bir salata oluyor. Senin de aklında olsun.
0: Süper. Bunu deneyeceğim çünkü ben hani değişik salataları seviyorum. Ben bunu aynı malzemelerle karabuğdayın yerine şeyle yapıyorum.
1: Yeşil mercimek.
0: Aynen.
1: Diyecektim.
0: O da çok lezzetli oluyor.
1: Yeşil mercimekli salatam da benim. Yeşil mercimek, haşlanmış yeşil mercimek. İçine işte dereotu, maydanoz koyuyorum. Sonra enginar çanaklarını çiğ soyucunun yardımıyla böyle soyuyorum çiğ olarak. Evet, öyle
0: harika.
1: Yapıyorum. Çok güzel oluyor
0: çok
1: çiğ enginarla. Aklında olsun.
0: Süpermiş, evet.
1: Ya evet, gerçekten ben de salata çok sevdiğimiz için
0: çok
1: evde
0: güzel fikirler çıkıyor paylaştıkça. Hani
1: işte paylaşmak
0: birbirinden
1: lazım zaten. Aynen. Kesinlikle öyle. Bu biraz daha yağ ister biliyor musun?
0: Evet. O
1: ben
0: biraz
1: bu
0: daha
1: önceki sarımsaklı yağ kullanmak istiyorum.
0: Ben ona baktım. Acaba dedim hani kaldırmış
1: yok,
0: mıydık diyecektim.
1: Yok kaldırmadım.
0: Onu da kullanalım
1: bol
0: diye.
1: Bol sarımsaklı olacak. Diğer focaccia'nın yağını da kullanmış olduk. Evet, ben de bir elimi sileyim. Zeytinyağı oldum. Şimdi malzemeleri ilave edelim. Mısırı da koyuyorum ben.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Nanemiz de var.
1: Mısırı da ilave ettik. Nanemizden de şöyle vereyim sana istersen.
0: Koymayalım istersen.
1: Yok koyalım. Yok, orijinaline sadık kalalım. Yok koyalım, hiç önemli değil. Seyircilerim işte sevmeyen eklesinler, çıkarsınlar
0: evet.
1: malzemeleri.
0: Zaten her zaman nane bulmak mümkün olmuyor.
1: Olmuyor,
0: ama
1: doğru.
0: Buldukça
1: ay yeşil zeytinleri koyalım mı içine?
0: Olur.
1: Vallahi koyalım. Malzeme ziyanı olmasın. Salatada yakışır, zeytin yakışır.
0: Zaten o evet. Turşu gibi bir tadı var ya, güzel olur.
1: Güzel olur. Şimdi yeşillikleri de koyduktan sonra sosunu koyalım. Şöyle güzelce karıştıralım. Evet. Ben yine bir fırına bakacağım.
0: Tamam.
1: Focaccia da pişiyor.
0: Kızarmışlar mı?
1: Focaccia daha tam kızarmadı ama kek daha iyi durumda.
0: Tamam.
1: Evet, sos aşamasına gelmek istiyorum. Dökme aşamasına.
0: Tabii, bekliyorum. Evet. Birlikte karıştıralım sen.
1: Evet, şöyle döküyorum sosumu. Tamam.

0: Limon suyu ve sarımsak vardı. Şimdi biraz tuz ilave edelim istersen.
1: Evet.
0: Evet. Tuzumuzu da ilave ediyoruz.
2: Tamam.
0: Evet. Şöyle kaşık yardımıyla istersen ben de bir elime atayım. Sonra zaten ben bunu tadacağım. Kendi kaşığımla, karıştırdığım kaşığımla tadacağım. Yayından sonra da afiyetle bu salatadan yiyeceğim
2: hakikaten. Tatmadan olmaz çünkü zaten hani limonu, tuzu ayarlamak gerekiyor sarımsağı.
0: Hakikaten çok güzel. Şimdi ben buna güzel bir sunum kabı getireceğim sana. Evet, şöyle bir... Havalı.
2: Çok şık.
0: Bak, salatanı havalı sunuyorum yani.
2: Şahane.
0: Bizzat kendim aldım İrem'le beraber. Mutfağımız yapılmadan önce çıkıp aldığım sunum kaplarından bir tanesi. Evet, şöyle salatamızı koyalım. Sunumunu da yapmış olalım.
2: Bak, tam doldurdu yalnız.
0: Evet, bu büyük de bir kap hakikaten. Evet. Şöyle koyalım. Karabuğdayın bu kokusunu herkes sevmez. Ben de çok severim.
2: Ben de çok seviyorum.
0: Hakikaten seviyorum. Efendim sadece malzeme olarak benim aklıma bir anda gelen zeytini ekledim. Aman diyeyim sakın malzeme listesinde yok demeyin bize. O spontan bir şekilde şu anda ortaya çıkmış bir durumdu. Evet.
2: Ben de bakayım bir.
0: Sen fırına bak. Keklerimizi. Ben de şu kaşığımdan şöyle bir yiyeyim yani. Azıcık yiyeceğim valla. Şöyle düzelteyim de. Evet, afiyet olsun bana. Size de afiyet olsun. İşte sarımsak girince...
2: Bambaşka değil mi?
0: Bambaşka bir lezzet oluyor.
2: Ay çok şık.
0: Şimdi ne durumda fırındakiler?
2: Kek sanki olmuş gibi içi. Ama olmuş bir test yapmak lazım.
0: Bir hani... test yapalım. Batıralım mı bir bıçak?
2: Batıralım bir şeyler.
0: Hemen bir bıçak getiriyoruz efendim. Kekimize batırıyoruz.
2: Epey...
0: Aman dikkat et. Bu da kekin birazcık daha
2: pişmesi gerekiyor.
0: Evet, bir sohbet edelim. Biraz daha pişsin o sırada kek. Hatta dereceyi azıcık yükseltiyorum.
2: Biraz
0: kekimizi biraz o şey ya, sıvı ya.
2: O biraz uzun sürüyor.
0: Daha uzun sürüyor.
2: Evet.
0: Peki, başka favori tariflerin nelerdir?
2: Düşüneyim.
0: Ben de şu salatadan bir kaseye koyup
2: genellikle kekler, yani kek yapmayı çok seviyorum.
0: Farklı ne keklerin var mesela?
2: Şeftalili yapıyorum yine böyle.
0: Bu şekilde alt üst kek gibi mi?
2: Onun dışında evet. Şimdi söylediğince böyle bir kaldım ben.
0: Ama sen çay saatçisin değil
2: evet.
0: mi? Evet. Onu anladım.
2: Yemek de yapıyorum. Onda şöyle bir sıkıntı var aslında. Ben fotoğraf çekmeden yani iyi bir fotoğrafı yoksa koymuyorum onu. O yüzden de gece yemek yapıp gece çekimi biraz sıkıntı. Böyle yani orada biraz şey olabiliyor. Hani
0: peki sen çalışıyor musun?
2: Çalışıyorum.
0: Kurumsal bir hayatın
2: evet,
0: var.
2: Evet aslında. Bir kızım var Gökçe 5,5 yaşında.
0: Maşallah.
2: Evet.
0: Maşallah.
2: Yani o arada yani işte yapabildiğim kadar.
0: Bravo ya. Hem aile hayatı, işte çocuk, eş, aynı zamanda profesyonel iş hayatın. Bir de hobi artı iş bence bu. Keyif aldığın bir alanda yaratmışsın. Peki daha sonra örnek veriyorum. Hani profesyonel hayatı bir kenara bırakıp sadece bu konular üzerinde bir şeyler, hayaller var mı?
2: Yani çok değil. Çünkü o biraz hayal aşamasında kalabilir. Bilmiyorum. Belki emekli olunca öyle hani bir şey için. Ama hani sevdiğiniz şey işe dönüşünce hala sevmeye devam edebilir misiniz? O kısım biraz
0: soru işareti.
2: Doğru. Hani 7-24 yemek yapayım,
0: doğru,
2: uğraşayım.
0: Doğru, haklısın. Hobi olarak kalınca her şey daha keyifli oluyor ama işte para kazanma duygusu işin içine gelince başka bir şey oluyor. Ama hani hepimizin vardır ya, benim de olduğu için söylüyorum. Hani bir kafe açalım, şöyle güzel bir kafemiz olsun. Evet. Kendi yaptığımız keklerimizi, işte pastalarımızı, poğaçalarımızı servis edelim. Yani ufak böyle minimal bir şey. Hani

0: vardır diye belki ya öyle
1: keşke,
0: bir sorayım
1: evet,
0: istedim.
1: Ama hani gelir kaygınız olmasa belki hani evet. olabilir. Kısmet,
0: bakalım.
1: Hayırlısı.
0: Hayat ne gösterecek, evet, bakalım. Şimdi ben bütün konuklarımı bir kez daha böyle davet ediyorum. Hatta birçok kez davet ediyorum. Şimdi seninle diyorum ki bir sonraki için bir menü düşün bana. Oo. Şimdiden sözü alalım. Ekranların başında evet seyircilerimiz tamam. bizi izlerken, milyonlar bizi izlerken sözümüzü alalım.
1: Yani yaparız değişik bir şeyler. Tartlar, işte farklı kurabiyeler. Mesela
0: kiş yapar mısın?
1: Kiş yaparım, çok
0: Neli
1: severim.
0: Neli kiş yaparsın?
1: Ispanaklı mantar. Seviyorum. Pırasalı kiş yapmayı
0: kış
1: seviyorum.
0: Kış sebzesi, pırasa. Pırasalı çok evet, güzel olur. Büşra'cığım notları al. Bir tane pırasalı kiş yapıyoruz. Kiş. Bir cheesecake istiyorum
1: Aa,
0: ben.
1: Çok güzel. Aa, bal kabaklı Aa! Cheesecake. Bak bunu nasıl unuttum. Bal kabaklı cheesecake yani.
0: Süper.
1: İnanılmaz.
0: Geçen gün bal kabaklı magnolia yaptık burada. Bal kabağı da bir kış sebzesi.
1: Çok güzel.
0: Etinden
1: oluyor.
0: Sütünden her türlü faydalanıyoruz bal kabağını. Tamam. O zaman bal kabaklı cheesecake çok... ikinci tarifimiz. Tamam. Üçüncü bir şey daha bul. Hadi.
1: Tuzlulara bir... gelince çok iş sıkıntıya giriyor.
0: Ama
1: orada çok
0: yaptık.
1: Orijinal bir şey.
0: Tartı yaptık. Dur ben bir düşüneyim sana bulacağım şimdi bir dakika.
1: O zaman yine salata falan.
0: Mesela böyle galeta falan yapabiliyor musun farklı galeta tarifleri?
1: Olabilir tabii bisküvi tarzı tuzlu galeta.
0: Tuzlu evet.
1: Onu hep yapmak istediğim bir şeydi bir türlü olmadı. Ben en iyisi o arada
0: Onu
1: bunu
0: çalış.
1: Geliştireyim biraz.
0: Bak evet sana Bahane. Da faydalı olacak. Yanına belki böyle bir dip sos yaparız.
1: Tamam süper
0: ne
1: batırıp.
0: Batır yeriz.
1: Harika.
0: Anlaştık Büşra not ettin mi? Bal kabaklı cheesecake yapıyoruz. Kiş yapıyoruz, pırasalı kiş.
1: Tamam.
0: Bir de böyle galetalar yapacağız. Yanında da bir dip sos yapacağız. Batırıp yiyeceğiz.
1: Süper.
0: Daha ne olsun? Süper bir menü hazırladım
1: Tamamdır.
0: Yani. O zaman bir son kez fırına da bakalım.
1: Ne durumdalar?
0: Yine bir test edelim mi bıçak yardımıyla? Bence edelim. Getiriyorum bıçağı. Evet. Bak daha iyi şimdi.
1: Biraz
0: bir öncekine göre daha iyi.
1: Başka bir tarafına doğru batırayım.
0: Bak burada
1: bir
0: yok.
1: Tık daha
0: bir
1: iyi.
0: Tık daha evet. Hemen fokaçaya da bir bakalım.
1: Üstten biraz daha kızartmış. Bunu biraz
0: evet.
1: yükseltelim.
0: Şöyle biraz daha derecesini
1: yükseltelim. Çünkü
0: fokaça
1: aslında evet 200'e yakın pişiyor ya o biraz
0: O zaman pişer. Biz buraları toparlayıncaya kadar malzemeleri, her şeyi, sunumları hazırlayıncaya kadar pişer. Birazdan karşınızda olacağız efendim. Saniyeler sonra bekleyin bakalım nasıl görselleri varmış. Kek özellikle çok heyecanlı bence nasıl bir görsel çıkacak. Az sonra buradayız.
2: Özledin mi?
3: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
2: Merak etme.
3: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
4: Merak etmeyin efendim.
3: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
4: O soydu kasayı.
3: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
2: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
3: Günümüz doldu artık.
2: Ben meşgul olurum sizinle.
3: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen.
2: O adamla hemen ilgini keseceksin. Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
3: Neredeyse gelirler.
2: Affet beni.
5: Gönülden yaralılar. Bugün 18'de TV4'te.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
1: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
4: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: 101'de. Pınar Gurme dondurulmuş dana ekstra burger 229 lira. Can dondurulmuş ince çıtır patates 209 lira 50 kuruş.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Efendim gerçekten ve gerçekten programımı böyle bitirip sizlerle vedalaşıp bakın aşağıda kasemi hazırladım. Kaşığım da hazır. Vakit kaybetmeden bu salatadan koyup yanında da biraz kek alıp gitmek istiyorum. Özgeciğim eline emeğine sağlık. Salatamız burada. Çok evet. Güzel. Fokaçamız çıktı fırından. Mis gibi sarımsak kokuları buram buram geliyor. Ve ananaslı kekimiz gördüğünüz gibi böyle alt tabana ananasları yerleştirmiştik. Evet. Ve ters çevirmiştik keki. Şöyle güzel bir görüntü oldu. Benim de tabağım ananaslı bu arada. Onu da belirtmek istemem ama görünmedi. Görünmüyor. Tabii ki. Olsun, biz psikolojik olarak iyi hissediyoruz kendimizi. Aynen. Şöyle bir fıstıkla da süsleyelim
8: evet,
7: mi?
8: Üzerine biraz
7: fıstık evet. Koyalım. Sunum önemlidir dedik.
8: Aynen.
7: Ya.
8: Pudra şekeri serpebilirsiniz.
7: Senin sayfandaki sunumların da gerçekten çektiğim fotoğraf. Bayağı set kuruyorsun evet, ve yapıyorsun. Evet. Özge'nin oltası.
8: Özge'nin her türlü oltası. Sosyal medya ortamında o şekilde bulabilirler.
7: Bulabilirler Özge'yi. Vallahi süsledik. Daha ne olsun? Bize geriye kalan yemek. Başka afiyetle hiçbir şey yiyelim. Yok. Yine gel. Güzel bir menü tamam. Hazırladık beraber. Özge yine benimle beraber olacak efendim. Tabii çok kısa bir zaman sonra tabii. Olmaz. Biraz daha araya vakit. Yüzünü eskitmeyelim Özge.
8: Aynen,
7: ekranlarda. Güzel böyle bal kabaklı bir cheesecake yapacağız. Güzel pırasalı bir kiş. Ve bir de yanına böyle galeta yapacağız. Dip tamam. Sosla. Çok teşekkür ediyorum.
8: Ben
7: İyi ki geldin.
8: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
7: Eline, emeğine, güzel yüreğine sağlık
8: teşekkürler,
7: diyelim.
8: Sağ olun.
7: O zaman biz de veda edelim yavaş yavaş. Acıktık efendim. Şimdi şu kase dolsun. Gidelim içeriye yiyelim kasemizden, salatamızdan, bu güzel lezzetlerden. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Bol bol yemek yapın, ruhunuzu iyileştirin. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın.

Metrekare'de bu bölüm Kartepe'de 1,5 dönüm üzerine kurulu, kabin model olarak tasarlanmış bir tesise konuk oluyoruz. Şehir hayatından uzak, doğayla iç içe olan bu tesisin hikayesini Emirhan Bey'den dinleyelim.

Merhaba, ben Emirhan Demirbaş. Şu an Kartepe Kocaeli bölgesinde Pantolov kabindeyiz. Ben işletme sahibiyim. Bundan yaklaşık 2 sene önce bu işletmeye başladık. Ben daha önce kimya mühendisi olarak bir kurumsal bir firmada satış mühendisiydim. Burası bizim ilk evimiz, Frame House diye isimlendirdik. İlk başta hobi amaçlı düşünmüştük bu evi yaparken. Hafta sonları sadece kiralama amacı, diğer günlerde kendimiz konaklayabiliriz diye. Pandemi dönemin patlak verdikten yaklaşık 6 ay sonra bu işletmeyi gerçekleştirdik. Ve hani yoğun talepten dolayı da büyümeye karar verdik ve diğer evlerimiz yapıldı. Kendi bölgemizde 4 farklı konseptte 7 farklı evimiz var. İsimleri bu bulunduğumuz ev Frame House, Frame House Modern, Red House, Black House ve Tiny House'dan oluşuyor. Yani genel olarak burada sunduğumuz hizmet içerisinde hani bir otel konaklamasından ziyade insanlara bir deneyim sunma amacıyla bu fikre başlamıştık. Burada da 3 farklı konuya odaklandık. Öncelikle ev dizaynı, içerisindeki konsept, imkanlar açısından genelde insanlar şehir hayatından geldiği için içeride modernizmi verip dışarı ortamda da natural ortamda ve izoleliğe odaklandık. Burada da işte keyif amaçlı ev dizaynı konusunda da odaklandığımız şeylerde mesela bir televizyon koymak yerine projeksiyon cihazı koyduk. İşte bir doğal ortam olduğu için jacuzzileri evin içerisine yerleştirdik. Evlerin bahçelerini biraz daha ferah tuttuk. İçerideki dizayn eşya seçiminde de olabildiğince minimal eşyalardan göze hitap eden ve kullanışlılığa odaklandık. Genelde esinlendiğimiz şeylerden de yani Türkiye'deki konseptlerden biraz ayrılmak için yurt dışından örneklerden esinlendik. Genelde fikirlerimiz hep Amerika ve Avrupa'daki ev fikirlerinden yola çıkarak bu dizaynları gerçekleştirdik. Farklı konseptlere hitap etmemizin sebebi de hani her çeşit insana hitap etmek istedik burada. İşte bu bulunduğunuz evler en büyük modellerimiz. İşte kalabalık aile grupları veya arkadaş grupları için bu evleri dizayn ettik. 2 kişilik çiftler için de Red House modellerimiz var. Biraz daha eko model olsun diye de Tiny House modelimiz mevcut. Genelde de eşya seçimlerine de ilk başta göze hitap edebilen ve hani bütünselliğe aykırı gelmeyecek şeyleri seçtik. Hani çok fazla para harcayıp en iyisini almak yerine birbiriyle uyumlu olabilecek tasarımlara odaklandık. Bir şeyi çok büyük yapıp bir şeyi çok küçük yapmaktan kaçındık ve hani gözü yorucu olan tasarımlardan da olabildiğince uzak durduk. Hem gözü yormasın hem de insanlar içeride rahatlığı, ferahlığı hissetsin. Buna odaklandık ev içerisindeki tasarımı yaparken. Dışarıdaki ortamı tasarlarken de çok fazla dokunuşlara dokunmadık. Çünkü zaten doğal bir ortamda olduğumuz için bunu çok bozarak yapayla izin vermek istemedik. Bir de izoleliğe çok önem verdik. Hani diğer müşteri, yani buraya gelen insan başka insanlarla çok haşır neşir olmasını engel olmaya çalıştık ve hani genelde ilk konseptimiz burada insanların kafa dinleyebileceği, ferahlayabileceği, hani o yoğun iş hayatı temposundan uzaklaşarak kendini de burada izoleliği hissedebileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Ve hani sürekli gelişmeye devam ediyoruz. 2 sene önce bir evle başladık.

Şu an 7 tane evimiz var. Dış ortamımıza baktığımızda burada dediğim gibi çok böyle dokunuşlara girişmedik. Çünkü çok doğal bir, yani orman arazisi olarak nitelendireceğimiz bir arsadayız şu an. Ve hani burada bahçe mobilyaları seçiminde, aydınlatma seçiminde hani bu doğallığa aykırı gelecek yaparlıktan hep uzak durduk. Yani bahçe aydınlatmamızı yaparken bile hani gün ışığından bile kaçarak hani daha çok loş ışık seçiminde faydalandık. İşte mobilyaları seçerken daha çok ahşap ve hani minimal, çok gözü yormayacak büyük yapı koltuklardan uzak durarak ahşap görünümlü minimal mobilyalardan seçtik. İşte ateş çukuru veya diğer şeylerde de olabildiğince doğallığa odaklandık. Zaten hani burada da baktığınızda, hani uyandığınızda burada kuş seslerini duyabiliyorsunuz, sincapları görebiliyorsunuz. Arkamızda at çiftliği var, uyandığınızda yine o atları görebiliyorsunuz. Dediğim gibi yani evin içerisinde bir şehir hayatındaki bir ev modernizmini hissedip kapıdan dışarı çıktığınızda da dibine kadar doğal bir ortamda, izole bir ortamda olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Yani burada hem şehir merkezine de çok yakınız ama hani genel ortam etrafında da bir orman arazisi içerisindeyiz. İsterseniz daha evlerle alakalı daha ayrıntılı bilgi vermek için de evin içerisinde gezintiye başlayabiliriz.

Şu an en büyük model kabinlerimizin birisinin içerisindeyiz. Biz evlerimizi kabin olarak nitelendiriyoruz. Genelde şu an popüler Türkiye'de geçen bu işin nitelendirilmesinde bungalov diye geçiyor. Ama biz hani genelde bu fikre başlarken de esinlendiğimiz yer yurt dışı olduğu için ve orada genelde de bu tarz konseptler kabin olarak nitelendirdiği için biz de hem genel adımızı hem de modellerimizde de hep kabin ismini nitelendiriyoruz. Yani burada kabin konsepti olarak da bir dediğim gibi işte evin minimal boyutlarda olup hem tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabildiğiniz hem de hani dar, ferah, yani dar hissetmediğiniz ama ferah hissettiğiniz biraz daha böyle optimal ev modelleri olarak nitelendirebiliriz. Burada dediğim gibi evin bir modern olması, iki minimal olması, üç de natural ortamla etkileşimli ve bütünsel gözükmesi önemli. Şu anda da bu bulunduğumuz evde şu an 4 kişilik full ahşap yapıdan oluşmakta. Taşıyıcılar artı kaplama malzemeleri dahil olmak şekilde bir full ahşap bir yapı, bir betonarme yapı üzerine kurulu. Isıtma sistemimiz burada doğalgaz bulunuyor, doğalgaz kombi bulunuyor. Sıcak su ve ısınma doğalgazla sağlanıyor. Evin üretiminden sonra yapım aşaması yaklaşık 11 gün sürdü. Tüm sıfırdan tüm kurulum süreci. Daha sonra da eşya yerleşimi oldu. İçeride bir jacuzzi odası ve iki kişilik bir oda. Yukarıda da asma katımız bulunuyor. Yani yatak odamız bile evin içerisiyle entegre bir şekilde loft kat olarak geçiyor. Burada da yine salonla birleşik bir mutfağımız bulunuyor. Evin taban alanı yaklaşık 56 metrekare, loft katıyla beraber toplam 70 metrekare. Tavan yüksekliği de yaklaşık 6,5 metre. Burada da hani eşya ve dizayn konusunda da yine olabildiğince yurt dışındaki örneklerden esinlendik. Eşya seçiminde bir kullanışlık bizim için çok önemliydi. İki, göze hitap eden hani insanların oturduğunda veya baktığında hoşuna gidebilecek veya fotoğraf çekilebilecek köşeler oluşturmaya çalıştık evlerde. Jacuzzi odasını tasarlarken, yatak odasını tasarlarken, salonu tasarlarken hep bunlara odaklandık. İşte televizyon mesela koymak istemedik. Bunun sebebi de bir, televizyon koyma yeri zaten çok yok. Bir de hani bütünselliği bozan bir teknolojik bir ürün olduğu için, yani doğal ortama çok hitap etmeyen bir şey olduğu için bundan uzak kaçıp ve buraya gelen insan da zaten çok televizyona ihtiyaç duymayacağından dolayı, yani genelde dizi veya film izleyeceğini düşüneceğimiz için televizyon yerine projeksiyon cihazı kullandık. İşte perdenin konumu, projeksiyon cihazının konumu evin bütünselliğini bozan şeyler olmadı. Koltuk seçiminde yine yani belki 6 kişinin oturabileceği bir koltuk takımı yerine hani daha uzun ve şık, çok yer kaplamayan ama şık ve rahat gözüken koltuk modellerinden faydalandık. Yatak seçiminde bir büyük klasik bazalardan kaçarak işte bir ahşap palet koyup hem maliyet açısından hem de göze hitap eden hem de kullanış açısından faydalı şeylerden esinlendik. Çünkü her fikri de gerçekleştirme boyutunda bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bazılarını yapabildik, bazılarını yapamadık. Yani 2 senelik bu serüven, daha 2 senelik bir serüvendeyiz şu an. Ve hani genelde işte hangi mimarla çalıştınız veya bunu hangi ev modelinden aldınız veya bu hazır bir model mi gibi sorular geliyor. Ama bu zanı sadece kendi araştırmamız ve yarattığımız bir fikir diye özetleyebilirim. Genelde işte burada mutfakta çok ağır yemek yapmayacaklarını düşündüğümüz için işte bir ocak, bir çay ve bir kahve makinesi olup bıraktık. Hani bir fırın veya tam teşekküllü mutfağa girmek istemedik. Burada hani insanlar ve hani biz ek hizmet de sunmak istemedik burada. Hani buraya gelen insan kendi konseptini kendi yaratsın. İşte herkese hitap edebilecek tabak renginden rengi seçtik. Çok böyle boyamalı veya resim, görsel olan ev tekstili veya işte mutfak ekipmanlarından kaçındık. Çünkü buraya gelen insan kendi konseptini yaratabilecek kadar ekipmanlar bulunsun. O ekipmanlarla herkes kendi konseptini kendi yaratsın. İşte ne bileyim bir
sevdiği insanla akşam yemeği yemek istiyorsa içeride veya dışarıda kendi masasını kendi tasarlasın. Veya bir sinema, bir televizyon izlemek istediğinde kendi televizyon izleme, sinema izleme konseptini kendi yaratsın veya jacuzziyi kullanmak istediğinde hani o ortamı kendi oluştursun. Biz sadece hani herkese hitap edebilecek basic şeyleri buraya koyup herkes kendi konseptini, kendi deneyimini kendi yaratsın ve hani o izolelikte de o güvende de hissetsin. Genel olarak vermek istediğimiz hizmet bu şekilde oluyor.

Renk seçiminde de yani ahşabın doğal tabii kendi rengi var. Bunu kullanmamız gerekiyordu ve hani her tarafı ahşaba boğmak yerine modernizmi de vermemiz gerekiyordu. Bu yüzden ahşapla en uyumlu renk olarak düşündüğümüz siyah, beyaz. Yani ahşabın kendi rengi, siyah tonlarda koyu renkler ve beyaza yakın beyaz, krem renklere odaklandık. Yani bir eve baktığınızda bütünsel olarak hani 3 ana renk ve onun destekleyici renkleriyle işte 5-6 renkleri vermeye çalıştık. Çünkü baktığınız zaman farklı farklar renkler olduğunda hani bu size boğucu gelebiliyor. O yüzden işte evin mesela ana en çok gözüken yerlerini ahşap olarak tuttuk. Taşıyıcıları siyah renkli yaptık. İşte mutfak kısmının ayrı bir yer olduğunu belirtmek için o tarafı beyaz tuttuk. Bazı beyaz eşyalarda orayı patlatmak için göze hitap etsin diye kırmızı seçtik. Ve hani olabildiğince ahşapla sarı renklerde, işte hardal sarısıyla uyumlu renklerde çalıştık. Evde aydınlatma konusunda da dediğim gibi yine böyle çok beyaz renklerden, işte gözü yoran renklerden uzak tuttuk. Daha çok böyle loş ışık, gün ışığını hani natural şeyliği bozucu ışıklardan da uzak durduk. Daha çok zaten cam kullandık. İşte evin büyük kısmı zaten full cam mekan ve her odada dışarıyla entegre olabileceğiniz camlar mevcut. Olabildiğince gün ışığını kullanmaya çalıştık. Çünkü hani en iyi ışık gün ışığı diye düşündük. Natural olduğu için yapay verdiğiniz bir ışık, kullandığınız bir ışıkla natural ışığı hiçbir şekilde karşılayamıyorsunuz. O yüzden hani mutfakta yemek hazırlarken de gün ışığını alabiliyorsunuz. Hem o anda hani evin içindeki modernizm içerisindeyken camdan dışarı baktığınızda da o ağaç, işte kuşları, sincapları görebiliyorsunuz. Yani her ikisini hep aynı şekilde, aynı anda yaşayabilme hissiyatı vermeye çalıştık. O yüzden her odanın büyük camları var ve baktığınızda direkt dış ortamı da deneyimleyebiliyorsunuz evin içerisinde. Burası da mutfak bölümümüz. Aslında hem mutfak hem de oturma, yani yemek yeme yeri gibi beraber düşünebilirsiniz. Yani salonla da entegre bir yer. Burada işte ana tezgahımız bulunuyor. İşte ocağımız, çay makinemiz, kahve makinemiz ve mini barımız var. Yani konaklamalar genelde kısa süreli olduğu için küçük bir mini bar kullandık ve renk seçiminde de hani oraya biraz daha farklı, canlı gösterebilecek kırmızı rengi kullandık. Burada hani masada da yine dediğim gibi çok böyle içeri girdiğinde direkt masayı görmesinden

Kanla kırmızı gibi renkleri kullanarak da zıt renklerle burayı patlattık. Yine burası hani farklı bir yer, hani farklı bir bölüm olduğunu hissiyatını vermek için buradaki ahşapları beyaz boyadık. Yine taşıyıcılarımız siyah. Yani yine baktığınızda ahşabın kendi rengiyle uyumlu ve hani dış ortama baktığınızda da yine renkler dış ortamla da uyumlu. Yani burada insanlar yemek yaparken, yemek yerken, otururken, konuşurken, herhangi bir aktivite yaparken hani keyif almasına odaklandık. Ve hani yapaylığın onu hiçbir şekilde bozmasına izin vermedik. Banyo ve diğer kısımlarımız da yan tarafta. Orayı da göstermek için geçebiliriz.

Burası jacuzzi odamız. Yani burada hani insanların bir deneyim yaşamasını istediğimiz için hani deneyim olarak farklı ne yaşatabiliriz diye düşündüğümüzde hani bir jacuzzi keyfi aklımıza gelmişti. Yine yurt dışı örneklerine baktığımızda genelde dışarıda havuz veya jacuzzi örneklerini görmüştük. Ama hani bizim insanımız biraz daha izoleli sevdiği için biz jacuzzimizi içeri tarafta kullandık. Dışarıda çok kullanışlı olacağını düşünmemiştik. Ama burada her ne kadar jacuzzi odamız içeride gibi gözükse de işte full cam mekan olduğu için hani içeride olup aslında bir ormanın içerisinde sanki dışarıda jacuzziye giriyormuş hissiyatı oluşturmaya çalıştık. Tabii rahatsız olanlar için yine perdelerimiz, her şeyimiz bulunuyor. Burada da yine dediğim gibi full ahşap renk tonları kullanmak yerine işte ahşapla uyumlu hem modernliği de gösterebilecek siyah ve beyaz renklerini kullandık. Aydınlatmamız yine dediğim gibi göze çok yormayacak, ahşapla da uyumlu amber rengine odaklandık. Yani burada bir jacuzzi deneyimi yaşarken aynı anda da bir doğal orman manzarasına bakıp sanki bir orman içerisinde jacuzzi keyfi yaşıyormuş hissiyatı oluşturmaya çalıştık. Ve o yüzden apayrı bir jacuzzi odası tasarladık. Genel tasarımsal olarak da mesela jacuzzi kaplamamızı da hani kendi normalde bu jacuzziyi aldığınızda bir plastik size bir kaplama veriyorlar. Hani biz onu direkt kullanmadık çünkü hani doğallığa ve buranın hani bütünselliğini bozacağını düşündüğümüz için onu çıkarttık ve hani kendimiz ahşap kaplamalı bir tasarım oluşturduk. Yine burada diğer ekipmanlara baktığınızda işte havluluktur. Yani buradaki yazı bile yine ahşap tabanlı, ahşap malzemeden oluşuyor. Hani dediğim gibi burada hani en pahalısını, en lüksünü almak yerine hani kendisiyle hani malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu bir bütünsellik sağlamaya çalıştık. Bu ev modeli büyük bir ev modeli olduğu için hani burada direkt apayrı bir jacuzzi odası kullanmak istedik. Daha diğer minimal hani iki kişilik ev modellerimizde farklı kare modellerimiz var. Orada hani bazılarında yine farklı şekilde cam dizaynları var. Yine orada doğal ortamla farklı bir şekilde entegre olabiliyorsunuz. Bazıları daha modern, işte ayna seçimi ve oradakiler tuvalet ve banyo beraber olduğu için farklı dizaynlara odaklandık. Yine orada da dediğim gibi en fazla natüralliği verip bir taraftan da olabildiğince modernizme verebildik. Aslında bu ikisi biraz kendisiyle uyuşmayan konseptler ama biz olabildiğince ikisini bütünleştirmeye çalıştık. Bu tüm modellerde tasarlarken de olabildiğince gözü yormayan, natural ortama uyumlu ve hani modernliği, kaliteliği de esinlettirecek malzeme seçimlerine odaklandık. Diğer modellerde banyo ve tuvalet entegre olduğu için işte fayans seçiminde modern fayanslar seçerken işte jacuzzi tasarımında veya jacuzzi kaplamalarında olabildiğince ahşap malzemelere odaklandık. Aydınlatma seçimlerinde de yine dediğim gibi işte yeşil, sarı, beyaz, siyah tonlarına odaklandık.

Çünkü hani genel olarak üçgen bir yapı olduğu için alan dar olduğundan dolayı ve insanların çok problem yaşamasından dolayı hani neredeyse hiç eşya kullanmadık bile diyebilirim. Burada da hani yine doğayla nasıl haşır neşir olabilir, hani dış ortamla da nasıl etkileşim sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde de burada böyle bir full cam mekanlı bir fikir düşündük. İşte burada sabah uyandığınızda zaten yatak hani burada çok baza yok, direkt yere yakın. O da hani daha yeryüzüyle etkileşimde olabilme şeyi veriyor ve hani burada işte yer malzemesini de ahşap tuttuk o doğallığı sağlamak için. Ve uyandığınızda işte buraya direkt baktığınızda ağaçları görebiliyorsunuz, kuş seslerini duyabiliyorsunuz. Sanki yani bir ormanın içinde uyanmış hissiyatı barındırıyor. Ve yani yüksek tavan olduğu için de size ferahlık ve rahatlık hissiyatı oluşturuyor. Yine burada hani ayrı bir oda olmadığı için loft kat olduğundan dolayı da hani buradan kalktığınızda direkt hani salonla veya evin ön bahçesiyle etkileşime girebiliyorsunuz. Hani burada aydınlatmaya da geldiğimiz hani büyük tepeden bir avize kullanmak yerine işte bu taşıyıcıların arkasına koyduğumuz bir küçük lambalarımız var. Yine bu da hani insanların minimum seviyede ihtiyacını görebilecek şekilde aydınlatma koyup hani büyük fark gözü yoracak veya gözü yoracak ışıktan ve aydınlatma ekipmanından kaçınmaya çalıştık. Diğer ev modellerimizde de hani daha minimal küçük yatak odalarımız bulunuyor. Orada da olabil hani orada da daha küçük yatak odaları olduğu için daha çok böyle salonla, mutfakla, evin diğer işlevsel odalarıyla bütünleşik bir şekilde tasarımlar yaptık. Burada ev modelimiz biraz daha büyük olduğu için yatak odası daha ferah ve büyük gözüküyor. Diğer ev modellerimizin aydınlatmalarında da şöyle bazı ev modellerimizde hani yapısal sorunlardan dolayı yuvarlak cam kullandık. Bazılarında hani arka tarafta doğa manzarası olmadığı için yan tarafta uzunlamasına cam kullanıp hani gökyüzü deneyim yaşatmaya çalıştık. Yani her ev modelimizde o ortamın imkanının el verdiği şekilde çözüm üretmeye çalıştık. Yani arkasında böyle bir manzara oluşturamayacağımız daha basık yatak odalarında yuvarlak pencere koyup yine aynı şekilde doğaya bakan veya hani yüksek tavan camı koyup doğaya değil de gökyüzüne bakabilen modeller oluşturmaya çalıştık. Yani olabildiğince dediğim gibi her odada hem gün ışığını kullanıp hem de orada o oda deneyimini yaşarken doğal ortamdan da faydalanma vesilesini sağlamaya çalıştık.

Burası loft, yatak odamız. Burada da yine buraya dizayn ederken insanların sadece yatma amaçlı kullanacakları için olabildiğince çok fazla eşyadan kaçındık.

0: bu ev modelimizi tasarlarken hani direkt iki kişiye hitap edebilecek, ne çok büyük alanı hissedebileceği ne de çok dar sıkışık hissedebileceği bir yer tasarlamaya çalıştık. Hani tam iki kişinin rahatlıkla her türlü aktiviteyi yapabileceği bir optimal bir alandan faydalandık. İşte alt oturum olarak 36 metrekareden oluşuyor. Yine aynı şekilde loft yatak odası bulunuyor. Kendine ait bir banyo, jacuzzi odası birleşik ve oturma odasıyla entegre bir mutfağı bulunuyor. Kırmızı ev olarak nitelendirdiğimiz bir ev burası. Ondan dolayı da kapı rengini kırmızı yaptık. Diğer evden biraz daha farklı olsun diye evin ön cephesini ahşap renginden bırakmak ziyade ahşaplarını siyah renginden faydalandık. Bu da hani hem evi natural hem de modern gösteren bir seçim oluyor. Hem de ahşapla uyumlu bir renk oluyor. Yine olabildiğince gün ışığından faydalanmak istediğimiz için yine ön cephemiz full camdan oluşuyor. İşte iki kişilik bir konsept olduğu için mutfağımız ona göre daha küçük bir bar masamız bulunuyor ve onunla entegre oturma odamız bulunuyor. Burada da hani renk uyumlarında biraz daha canlılığa ve modernliğe hitap etmek istedik. O yüzden hani biraz daha böyle hani siyah, koyu renklere kaçan veya direkt beyaza hitap edebilecek krem tonları, sarı tonları veya siyah ya da direkt siyah rengi kullanmaya çalıştık. Yine mutfaktaki tüm süsleme ekipmanları veya işte musluk seçiminden tutun da deterjan şişesinin seçimine kadar hani gözü yormayacak veya ortamla alakasız bir şey olmaktan kaçındık. Hani kapı kolunu bile rengini seçerken hani ya kapıyla ya da işte zemin kaplamasıyla entegre olabilecek bir renk seçmeye çalıştık. Ve hani dediğim gibi yani burada insan hem evin içerisinde şehir hayatındaki modernliği hissedebileceği hem de natural bir ortama geldiğini hissedebileceği hem de izole olabildiğini hissedebileceği bir yer yaratmaya çalıştık. Mesela diğer ev modellerine baktığınızda işte özellikle üçgen modellere baktığınızda full aşağı kadar inen modeller vardır. Hani biz biraz da ölü alan oluşumunu engellemek için yan duvarlardan bir 60 santim düz duvar çıktık ve burada hani ciddi bir şekilde alan oluştu bizde. Yoksa hani bu alanı yaratmak için belki 36 metrekare değil de 50 metrekare bir alt oturum oluşturmamız gerekecekti. Ama bu küçük bir dokunuşla bu kenarlarda ciddi bir şekilde eşya yerleştirebileceğiniz bir alan oluşturduk. Ve hani yüksek tavan yine aynı şekilde 6,5 metre yüksek tavanımız bulunuyor ve hani loft katı da bulunduğundan dolayı hani ferah bir yerde ve full cam mekan bir yerde olduğu için hem doğanın içindeyim hem de şehir hayatının içindeyim gibi bir hissiyat oluşturmaya çalıştık ve otururken işte bakarken baktığınızda da göze hitap edebilen konfor açısından da oturduğunuzda sizi iyi hissettirebilecek, rahat hissettirebilecek yani oturdukça oturmanızı devam ettirme hissiyat oluşturan koltuk veya hani bir televizyondan ziyade hani daha farklı bir ambiyans oluşturmak için yine projeksiyon perdesi gibi şeyler kullandık.
1: Anneciğim ne haber? Pokerde baban kazandı. Eviniz çok güzel ama muhit sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
2: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
1: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü ben kaybettim.
2: Ay başında taşınıyoruz.
1: Ama oğlum nasıl olur?
2: Gene başlama anne.
1: Mutlu değilim.
2: Eşiniz de doğacak yavruyu da kurtaramadık. Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
1: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
2: Evet, biraz önce geldi.
3: Gönül işi mi?
2: Evet baba.
1: Ne olur bir an önce evlensinler.
4: Birleşen Yollar bugün 16.15'te TV4'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana bir, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abaküs.
8: Kasa.
6: Marul. Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
4: Yeniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Yani olabildiğince buraya girdiğinde insanın hani dışarıyla bağlantısını kesip ben hep burada kalmak istiyorum, burada oturmak istiyorum veya burası bana iyi geldi. Yani insanın doğasına uyan hissiyatları insanda yaratmaya çalıştık diyelim.

Pantolon kabin olarak kabin modellerimiz bu şekilde oluşuyor. Günümüzde daha büyük yapılar bütünleşik birbiriyle iç içe veya görkemli, lüks ya da büyükten ziyade hani daha natural, doğayla iç içe ve daha minimal modellerin popüler olduğu bir dönemdeyiz. Biz de kendi tasarımlarımızla, fikirlerimizle umarım sizin için esinlenebileceğimiz fikirler oluşturmuşuzdur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi inşallah sizin de kendi evinizi tasarlarken esinlenebileceğimiz fikirler verebilmişizdir.

Ben Türev Uludağ. Bugün size erik ve nektarini karıştırıp bir reçel yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Eriğimiz var, nektarimiz var, şekerimiz var ve limonumuz var. Limonumuz şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için. Eriklerimizin ve nektarinlerimizin kabuklarını soyarak işlemlerimize başladık. Şimdi kabuğunu soyuyor olmamızın sebebi şu. Bu onu daha lezzetli ve daha güzel bir reçel olduktan sonra daha lezzetli ve daha güzel olmasını sağlayacak. Hemen eriklerimin kabuklarını ve nektarinlerimin kabuklarını güzel güzel soyuyorum. Şimdi bu iki meyveyi karıştırıyor olmamızın sebebi bu iki meyve birbiriyle çok uyumlu olan meyveler. Hatta nektarin biliyorsunuz Çin kökenli bir meyve ve oluşumu erikle şeftalinin aslında böyle bir melezi olarak nitelendirilen bir meyve. O yüzden erik ve nektarini karıştırdıktan sonra reçel haline getirdikten sonra inanılmaz lezzetli bir tat ortaya çıkacak. Hemen eriklerimizi soymaya devam ediyoruz. Nektarinleri soyduktan sonra hemen orta derinlikte bir tencereye koyacağız. Orta derinlikte tencereye koyduktan sonra üzerine şekeri koyacağız. Birazcık da bir çay bardağı kadar su koyacağız. Bunun sebebi reçelimizin şekeri daha kolay eriyebilsin diye. Eğer ki siz bunları bir gece önceden yaparsanız yani bir gece önceden şekeri ıslarsanız zaten suyunu salacaktır. Zaten suyunu salacağından dolayı da ekstra sizin su koymanıza gerek kalmayacak. Kaynadıktan sonra güzel güzel kaynattıktan sonra şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu sıkacağız. Nektarinlerimizi soymaya devam ediyoruz. Nektarinleri şöyle ortadan ikiye ayıralım. Çekirdeklerini çıkaralım. Şöyle halka halka doğrayalım. Son nektarimizi de hemen doğrayacağız. Ve doğradıktan sonra da reçel yapma işlemlerimize devam edeceğiz. Birazcık zahmetli bir reçel. Birazcık uğraştırıyor. Nektarinler yerinde bile durmuyor. Ama sonucu o kadar güzel olacak ki, o kadar lezzetli olacak ki gerçekten sabrettiğinize değecek. Evet, eriklerimizi, nektarinlerimizi karıştırdık. Hemen ocağın altını kısık ateşe getirdik. Yaktık. Birazcık su koyacağız. Yaklaşık bir çay bardağı kadar suyumuzu koyduk. Hemen tahta kaşık kullanacağız. Reçel yaparken tahta kaşık kullanıyor olmak mühim. Başka kaşık lütfen kullanmayın. Mutlaka tahta kaşık kullanın. Nektarinle eriklerimizi, kırmızı eriklerimizi hafifçe karıştırdık. Şimdi içerisine hemen şekerimizi ekliyoruz. Şekeri ekledik. Limonumuzu da alalım. Yavaş yavaş güzel güzel şimdi şekerimizi eriteceğiz. Şeker eridikten sonra reçelimizi böyle kendi haline bırakacağız. Güzel güzel. Böyle keyifli keyifli yavaş yavaş pişecek. Piştikten sonra üzerine şekerlenmemesi daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçelimiz böyle afiyetle yiyeceğiz. Güneşte de yapabilirsiniz. Güneşte yapmak farklı bir yöntem ama dediğim gibi daha da zorlaştıran bir yöntem. O yüzden siz en güzel reçel bana kalırsa odun ateşinde pişen reçel. Odun ateşinde pişen reçelin gerçekten o ısınma derecesi farklı olduğundan dolayı o reçelin tadı farklı bir noktaya doğru evriliyor. İyi meyveler kullanmaya dikkat edin. Bunu sürekli anlatıyorum ama reçel bizim kültürümüzde zaten Osmanlı'dan bu yana var olan bir durum. Hemen hemen her meyveden, her sebzeden reçel yapmak mümkün. Eminim siz de sürekli pazartesi reçelleri yapacaksınızdır. Elinizde kalmış olan meyveleri, sebzeleri böyle birleştirip, birbirine yakışacağını düşündüğünüz meyveleri birleştirerek bu işlemlerin hepsini yapabilirsiniz ve ortaya farklı lezzetler ve farklı tatlar çıkarabilirsiniz. Örneğin buna armut da koyabilirsiniz, birazcık elma koyabilirsiniz. Tarçınla aromalandırabilirsiniz. Karanfil koyabilirsiniz. Karanfil böyle daha aromatik ve daha güzel bir tat verecektir. Biz bugün daha sade bir şekilde yapacağız.
Şekersizini yapabilirsiniz isterseniz bunu, bu reçeli. Şekersizini yapmak için elma suyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Elma suyunu önce alın, daha doğrusu elmayı alın. Elmayı aldıktan sonra suyunu sıkın. Suyunu sıktıktan sonra onu böyle tencerede güzelce bir kaynatın. Şu an biraz önce su koyduk ya, hiç koymayın suyu. Zaten içerisine koyduğunuz zaman elma suyunu o kaynattıktan sonra o şeker molekülleri birbirinden ayrışacaktır ve reçel yapma işlemlerinize devam ettiğiniz zaman şekersiz reçeliniz böyle afiyetle diyabetik bir şekilde yiyebileceksiniz. Orada sadece meyve şekeri kullanmış olacaksınız. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru orta derinlikte bir tencerede, hafif yayvan olan bir tencerede yavaş yavaş karıştırıyoruz, şekerimizi eritiyoruz. Evet, şimdi reçelimizi kendi haline bırakacağız. Daha sonra da şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için o annemlerimizin bir deyimi var ya, bir taşım kaynatmak. Bir taşım kaynattıktan sonra yarım limonumuzu ekleyip sonra sıcak böyle sıcak sıcak metal kapaklı cam kavanozlara koyarsak bir yıl boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. Reçelimiz güzel güzel pişerken ben isterseniz şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz yumurtalı avokado dolması. Yumurtalarımız var. 5 tane haşlanmış yumurtamız var. 2 tane böyle olgunlaşmış güzel avokadomuz var. Sarımsak tozu kullanacağız. İsterseniz diş sarımsak tozu kullanabilirsiniz ama bunu sarımsak tozuyla birlikte yaparsanız çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. 2 tane limon kullanıyorum ve zeytinyağı kullanacağız. Hemen hiç uzatmadan avokadolarımızı ortadan ikiye ayıralım. Ve çekirdeklerini çıkaralım. Avokado son yıllarda ülkemizde çok fazla tüketilen bir besin haline geldi. Bir kaşık yardımıyla şuradan avokadoları gördüğünüz gibi hemen çıkarabiliriz. Olgunlaşmış avokado kullanıyor olmanız önemli. Olgunlaşmamış avokadolar yemyeşil olurlar. Olgunlaşmışlar da bu görmüş olduğunuz gibi rengi değişip farklı bir rengi, yani daha kararmış bir renge doğru dönüşüyor. Şimdi bunu olgunlaşmış avokado ile olgunlaşmamış avokado arasında tabii ki birazcık fiyat farkı var. Tabii ki olgunlaşmış olan daha pahalı. İsterseniz yeşil avokadoyu alıp şöyle de tüketebilirsiniz. İki türlü yöntemi var bunun. Birincisi fırına atabilirsiniz. Fırında yaklaşık böyle 10-15 dakika boyunca pişirebilirsiniz ve pişirdikten sonra avokadolarınız içleri yumuşayacaktır ya da ve olgunlaşacaktır. Diğer bir yöntem de avokadolarınızı alın, meyvelerinizle birlikte aynı böyle sepete koyun. O sepette zaten avokadolarınız yavaş yavaş kendi kendine olgunlaşacaktır. Bu onun meyveyle birlikte, aynı meyveler, farklı meyvelerle birlikte koyuyor olmanız avokadolarınızın daha hızlı olgunlaşmasını sağlayacaktır. Ana vatanı Orta Meksika olan avokado günümüzde cilt bakımından tutun birçok alanda kullanılıyor. Hanımlar biliyorum bunun kabuklarını maske olarak kullanıyorlar. Çok faydalı ve besleyici özelliği çok fazla olan bir ürün. Hemen avokadolarımızı koyduk. Buraya avokadolarımızı ayıralım. Limonlarımızı alalım. 2 tane limon ya da lime de kullanabilirsiniz burada. Ben 2 tane limon kullanacağım. Lime de lezzetini ve tadını güzel bir hale getirecektir. Limonları sıkacağız. Üzerine birazcık zeytinyağı ekleyeceğiz. Sarımsak tozu kullanacağız. Kişnişiniz varsa kişniş kullanabilirsiniz. Kişniş de lezzetini arttıracaktır. Pul biber atacağım birazcık daha. Lezzetli, güzel bir yumurta dolması yapacağız. Hemen limonlarımızı sıkıyoruz. Şurada hemen avokadoların içine ekledik. Sarımsak tozumuzu ekliyoruz. Pul biberini de ekleyeceğiz. Kırmızı toz biber de kullanabilirsiniz. Şimdi zeytinyağımızı da ekleyelim. Zeytinyağı şimdilik bu kadar ekleyelim. Birazdan belki artırırız. Şimdi şunu şöyle kenara koyalım. Haşlanmış yumurtalarımızı ortadan ikiye ayıracağız. Bu içerisindeki yumurta sarılıklarını, sarı olan kısımlarını alacağız ve muhteşem karışımımızın içerisine gördüğünüz gibi yavaş yavaş koyacağız. Diğer kısımlarının dağılmaması önemli.
Çünkü birazdan bu hazırlamış olduğumuz karışımı beyaz kısımlarıyla dolduracağız. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Şöyle yumurtalarımızı güzelce dizelim. Beş tane yumurta haşladım ben. Daha fazla da haşlayabilirsiniz, miktarını arttırabilirsiniz. Avokadosunu bol tuttuk. Şimdi şunu kenara çekelim. Bütün malzemelerimizi bir ezici yardımıyla ezeceğiz ve karıştıracağız. Gördüğünüz gibi zeytinyağı, pul biber, limon, avokado, haşlanmış yumurtanın sarısı karıştı ve ortaya güzel bir görüntü çıktı. Şimdi bir lezzetini kontrol edelim çünkü tuz atmadık. Evet, biraz tuz atmamız lazım.

ezmeye ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada ekşiliği çok iyi olmuş. Hemen tekrar bir kontrol edelim. Şu an iyi. Gayet lezzetli oldu. Şimdi bu arada reçelimizi de yavaş yavaş karıştıralım. Üzerinde köpükler oldu. Bu köpükleri hemen alalım. Üzerindeki köpükleri alıyoruz. Bu köpükleri alıyor olmamızın sebebi reçelimiz daha berrak olsun ve daha güzel olsun. Erikler ve nektarinler yumuşadı. Reçelimiz istemiş olduğumuz kıvama güzelce geldi. Hemen şimdi şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu da ekleyelim. Şu hemen ekleyelim. Tahta kaşıkla birazcık daha karıştıralım. Avokado dolmamız da hazır. İsterseniz sıkma tüpüyle de doldurabilirsiniz. İsterseniz benim şu an yaptığım gibi kaşıkla da doldurabilirsiniz. Bütün hepsini dolduracağız. Yani yumurtamızı da dolduruyoruz. Reçelimiz de oldu. Reçelimizin birazdan altını kapatacağız. Şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için hemen yarım limonunu ekledik. Metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız reçelinizi bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Avokadolu yumurta dolmamız da şu an hazırlandı. Sunumunu yapıyorum. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Hemen diğerini de koydum. Son yumurta dolmamızı da koyalım. Ocağımızın altını bu arada kapatıyorum. Evet, hepsini koyduk. Üzerine birazcık pul biber atıyoruz. Ve yumurta dolmamız hazır, reçelimiz hazır. Dilerseniz şöyle bir ortalığımı toparlayalım. Bugün neler hazırladık bir bakalım. Bugün size erik ve nektarin reçeli, aynı zamanda avokadolu yumurta dolması yaptık. Bu lezzetli tarifleri eminim siz de evinizde deneyeceksiniz ve afiyetle yiyeceksiniz. Mutlaka Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Türev Ulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bahçe Market'e geldik. O kadar güzel bir yerdeyiz ki biz bugün. Çok enerjiyiz. Çünkü her yer yeşillik, her yer böyle mis gibi çiçeklerle dolu. Ben bugün sizler için efendim teraryum yapımını öğreneceğim. Bu da çiçekçiliğin bir alanı. Cam fanus içinde bitkiler, minyatür bahçeler. Nasıl yapıldığını çok merak ediyorum. Çok vakit kaybetmeden buyurun hemen başlayalım.
1: Teraryum mu? Çok zevkli bir iş ama incelik istiyor Tuğba. Acaba sen yapabilecek misin? Merak ediyorum.
0: Peki ben bu güzel yerde bugün kiminle çalışacağım? Kendisi o kadar güzel bir hanımefendi ki Miray Yılmaz, peyzaj mimarı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
2: Merhaba, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bugün böyle bir içimiz açıldı. Sizi görünce de, değil mi? Bugün yapabilir miyim sizce ben?
2: Yaparsın diye düşünüyorum. Çok zevkli.
0: Evet, zevkli olduğunu biliyorum ama böyle çok düzenli bir iş gerektiren bir çalışma. O yüzden ben çok heyecanlıyım. O yüzden başlayalım mı bir an önce?
2: Tamam.
0: Malzemelerimiz hazır zaten.
2: Evet.
0: Sadece
2: teraryum için öncelikle cam bir fanus seçiyoruz. Elma şeklinde.
0: Elma.
2: İki tane aldıktan sonra yapmaya başlayalım. Evet.
0: O zaman hadi buyurun gidelim.
1: Anlaşılan o ki Tuğba son zamanlardaki yoğunluğun ardından bugün bizleri hem kolay hem doğal hem de dinlendirecek bir iş seçmiş. Baksanıza nasıl mutlu, nasıl sakin sevimli sunucumuz.
0: Evet efendim, böyle tatlı mı tatlı bahçe eldivenlerimizi giydik biz Miray Hanım'la ve yapım aşamasına başlayacağız. Neyle başlayacağız öncelikli olarak?
2: Şimdi öncelikle kabın tabanına ya çakıl taşı ya da ponza taşı koyarak hem su geldiği zaman köklerin havada kalması, havalanması ve çürümemesi için direnç sağlıyoruz.
0: Evet.
2: Çakıl taşlarıyla başlayabiliriz.
0: Şöyle.
2: Evet. Ben de ponza taşı kullanıyorum. Farklı olsun diye.
0: Ne kadar atacağım?
2: Şöyle tabanını kapatacak kadar.
0: Tamam.
2: Tabanı dolduralım. Tamam. Üstüne biraz aktif karbon, kömür olarak da biliyoruz. Kömür koyuyoruz. Bu bakterileri önlüyor, zararlıların gelmesini önlüyor. Ve toprağın daha iyi havalanması için ponzanın veya çakıl taşının üstüne bununla da bir yüzey oluşturuyoruz.
0: Böyle
2: onu da elimizle serpiştirelim üstüne.
0: Şöyle.
2: Evet.
0: Biraz benim elim boldur Miray Hanımcığım. Birazcık fazla kullanabilirim malzeme.
2: Tabii kullanın.
1: İnşaat yapan müteahhit gibisin Tuğba.
0: Son zamanlarda çok popüler oldu teraryumlar, minyatür bahçeler. Bayağı böyle görüyorum ben çiçekçilerde.
2: Evet,
0: değişik çalışmalar.
2: Hikaye yaratıyorsunuz aslında.
0: Evet, kendi
2: içerisinde.
0: Bahçenizi kendiniz yapıyorsunuz. Malum İstanbul'da yaşıyoruz. Apartmanda yaşıyorsanız, bahçeniz yoksa böyle minyatür bir bahçe yapıp kendiniz bakabilirsiniz. Tabii ki gerçek bir bahçe gibi olamaz ama hadi idareten.
1: Sevimli mi sevimli, mini mini bahçeler Tuğba. Tıpkı kendinizin tasarladığı hikaye gibi.
2: Şimdi bitkileri dikmeden önce toprağını hazırlamamız için bu şeyin, çakıl taşının ve kömürün üstüne torf kullanıyoruz. Torfun içinde minik beyaz perlikler var. Evet, bu bir karışım. Bitkileri dikmeden önce bununla da bir yüzeyini, toprağını oluşturmamız lazım. Onu da bol miktarda içine atalım.
0: Tamam, şöyle. Her yeri batırdım.
2: Aslında çok da kolay değilmiş.
0: Yok, değil. Kolay mı sandın Tuğba?
2: Hangi bitkiyi seçmek istersen, hangisini gözüne hoş gözüktüyse
0: hepsi.
2: Kullanabilirsin.
0: Hepsini istiyorum. Yeterli mi?
2: Yeter.
0: Tamam.
2: Aynı şekilde ben de yapıyorum.
0: Hangisini seçsem? Onda, bunda, şundadır. Şunda, onda, bundadır. Yani birkaç tanesi büyük, birkaç tanesi küçük. Büyük seçersen
2: olur.
0: Çok yer kaplayacak, değil mi?
2: Evet.
0: Mantıken. Ben bunu istiyorum.
2: Onu bir de saksıdan çıkaralım, köklerinden kurtarıp.
0: Şöyle. Zarar vereceğim diye korkuyorum ben yine her zamanki gibi.
2: Biraz şöyle yapıyoruz.
0: Şöyle mi?
2: Şöyle kenarlarından.
0: Şöyle.
2: Birazcık eşeliyoruz, evet. Bitkinin köklerini, toprağını hafif yumuşatıyoruz elimizle. Sonra ters çeviriyoruz. Böyle alıyoruz. Evet. Çıkardıktan sonra da mutlaka şöyle hafif hafif elinle şurada yapalım. Böyle buna gıdıklama deniyor. Bitkinin köklerini, bu şekilde. İçindeki topraktan birazcık kurtarmak için. Çünkü genelde bu topraklarda çok beklemiş oluyorlar.
0: Evet.
2: O yüzden köklerine çok zarar vermeden birazcık gıdıklama işlemi
0: uyandırıyoruz biz onları. Evet.
1: Yalnız Tuğba, Miray Hanım yavaşça yaparken gıdıklama işlemini sen biraz fazla yapıyorsun sanki. Dikkat et.
0: Evet. Yeteri kadar gıdıkladık.
2: Biraz zor olan da aslında bu şekillerde fanuslar kullanınca içinde çalışmamız da çok zor oluyor.
0: Esas bitki kolay olmayan yeri bu zaten değil
2: aynen
0: mi?
2: Aynen öyle. İçinde toprakla hareket etmek, dikmek. Burada hareket alanımız çok kısıtlı. Bir bitkinin ebatı kadar bir çukur açıyoruz şöyle tek elimizle.
0: bir şey söyleyeceğim sevgili seyirciler. Böyle gerçekten zor iki elimi buradan
2: İki el değil, tek el alalım.
0: Ha, tek elimde mi
2: evet, tek elimizle sokalım.
1: Ve korktuğum şey şu ki sevgili izleyicilerimiz, Tuğba bir dikkatsizlik yapar da fanusu.

0: kırar mı?
1: Çok güzel ya. Böyle kendiniz bir şey yapıyorsunuz ya, ortaya bir şey çıkartıyorsunuz. Çok keyifli
2: evet,
1: bir şey.
2: Evet, kendi tasarımını yaratıyorsun evet. Aslında. Çok güzel bir şey.
1: Şimdi yine bunu böyle birazcık toprağına alıyorum.
2: Evet, yine aynı şekilde gıdıklıyorsun. Kökler birazcık havalanıyor. Gayet güzel bastırabilirsin biraz daha.
1: Benimkisi biraz dışarıda kaldı.
2: Çok güzel oldu. Biraz cama yakın oldu.
1: Şey, böyle kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Beni motive etmek için güzel oldu falan diye. Olmadıysa olmadı diye. Biliyorlar beni zaten seyircilerim. Biliyor yani.
2: İçine güzel objeler de seçebilirsin. O yüzden böyle hafif bitki biraz objeyle de çok güzel görünebilir. İstersen bunu da dikebilirsin ya da yeterli diyorsan böyle kal.
1: Yeterli.
2: Tamam. Arkasına
1: çok
2: yosun.
1: Çok kasmayayım ben.
2: Taşlar, ağaç kabukları, objeler ne istersen kullanabiliriz. Biraz yosunlarla arkasına ikimiz de şöyle kopararak.
3: Teraryumda sadece canlı bitkiler değil, fanusları daha dekoratif göstermek amacıyla renkli çakıl taşları, yosunlar, minik objeler de kullanılıyor.
1: Şey, bu yosunlar gerçek mi?
2: Bunlar bu tarz tasarımlarda kullanılmak için, daha yapay, suni görüntüler için kullanılıyor ama çok güzel böyle özellikle camlarda, fanuslarda güzel bir görüntü yaratıyor.
1: Evet, bunları çok kullanıyoruz. Güzel.
2: Evet. Bunları hiç kullanmayıp tamamen taşlarla kapatabilirdik. Veya mavi taşlar kullanarak bir deniz yapıp hikayemizde işte bir ufak gemi
1: evet.
2: Bir şeyler koyup deniz yapabilirdik. Yani fon tamamen senin yaratıcılığına
1: bizimkisi
2: kalmış.
1: Şey, başlangıç seviyesi, beginner. Oradan yürüyoruz biz şu an.
2: Evet. Şimdi ben bunlardan yeterince koydum. Biraz da ponza taşı veya şu doğal taşlarla da yapabilirsin. Hepsini onunla doldurma istersen. Birazcık
1: boşluk bırakalım. Biri bana dur desin.
3: Tuğba, şu kolay işi bile yaparken estetik davranmıyorsun.
1: Şöyle, nasıl gidiyorum sizce? Bir disiplinli durumum var gibi sanki ama.
2: Gayet güzel, çok başarılı bir öğrenci.
1: Pratikte, gerçekten. Ben yine...
2: Fırça vermem ister misin sana? Fırçayla biraz bitkilerini istersen oturtabilirsin arkasını kullanarak.
1: Ha,
2: en
1: mantıklı.
2: Sonunda bununla temizliğini yapacağız camların.
1: Mantıklı.
2: Şu şekilde bastırıp.
1: Çok mutluyum. Böyle biliyorsun sevgili seyirciler, böyle ağaçla, bir şeylerle, bitkilerle uğraşınca ben çok mutlu oluyorum. Bu da
2: tam bir terapi.
1: Size yansıyordur inşallah. Değil mi?
3: Yansımaz mı? Elbette yansıyor.
2: Üzerine istediğin bir obje varsa buradan seçip kullanabilirsin. Çit yapabiliriz bir bahçe görüntüsüyle.
1: Hmm.
2: Küçük ufak çocuklardan, adamlardan kullanabiliriz.
1: Aa şey, bu ben. Değil mi? Bana benziyor bu.
2: Evet.
1: Bence
2: de benziyor.
1: Hangisi?
2: Kırmızı kıyafetli.
1: Şey, bu da siz. Son zamanlarda böyle kiminle bir araya gelirsem, sizinle de oldu bir yarım saat önce,
2: evet.
1: Arkadaşlarımla ya da yeni tanıştığım insanlarla normal sohbet edemiyoruz artık. Neden? Çünkü herkes şeyde şu an, kolay mı sandığında acaba Tuğba ne çekse, ne yapsa, hangi mesleğin yerine geçse. Şöyle bir komik şeyler yaşıyorum. Böyle karşımda oturuyorlar. Hmm, at bakıcısı oldun mu? Oldum diyorum. Köpek. Kuşlara baktın mı? Halbuki çok değişik
2: evet.
1: Şey. Yaptım diyorum. Onu da yaptım. Garson oldun mu?
2: Sürekli
1: oldum.
2: Aklımda bir şeyler geliyor.
1: Evet,
2: İnsanlarla
1: evet.
2: Bir araya geldikçe.
1: Oldum diyorum. Ne zaman oldun ya? Kaçırdık mı biz acaba diyorlar. Kaçırdınız diyorum. O kadar mesleği nereden bulacaksına geliyor muhabbet. Canımı sıkıyorlar. Hayır, bir sürü meslek var, bir sürü iş var. Ben
2: evet.
1: Yorulmadan, usanmadan bunu hem yapıp hem de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.
2: Çok güzel
1: at
2: bir iş yapıyorsun.
1: At bakıcısı da oldum.
2: Çok güzel, çok keyifli bir iş. Bayıldım
1: biz
2: yani. Programı izliyorum. Çok güzel bir
1: Hangisini
2: program.
1: Hangisini çok beğendiniz?
2: En çok köpeklerin arasındaki komik sahneler.
1: Onu bir hatırlayalım.
4: Bana önce otur komuti verin. Otur değil.
1: Otur.
4: Evet.
1: Otur.
4: Köpek eğitmeni olmak istiyorsun.
1: Evet.
4: Mu?
1: Arkadaş, ben buraya temizlik yapmaya mı geldim yoksa köpek eğitmeni olmaya mı geldim bilmiyorum ya.
4: Çünkü köpek sahipleri bize hep golden getirmeyecekler. Her türlü cins gelecek buraya.
1: Ben bu işi nasıl yapıyorum şu an? Demek sen 3 kişi ısırdın ha? Evet, o korktuğum anları izlediniz herhalde sevgili seyirciler. Tamamen doğal. Çünkü ben köpekten gerçekten çok korkuyorum. Bir de yani kafesin içinde köpekle durup onun bana bir şey yapmasını beklemek de çok kötüydü.
2: Çok doğal bir bölüm.
1: Ama alıştım biliyor musunuz artık köpeklere? Sokakta böyle yanından geçiyor. Ben hiç oralı olmuyorum artık. Alıştım. O
2: köpek
1: fobimi yendim.
2: Yendim.
1: Evet, bu programın bir...

0: tarafı da bu. Korkularımın evet. üzerine gidip onları yeniyorum ya da yapamayacağım şeyi yapmaya başlıyorum. Derken siz bayağı yol almışsınız.
1: Biraz ağaç kabukları kullandım. Bu tamamen tasarım.
0: Aa, siz bahçe yapıyorsunuz. Benim için
1: evet. Bunlarla merdiven yapılabilir. Kademe kademe bahçede bir merdiven, bir yükselti yapmak isterseniz bunu o şekilde
0: kesin
1: de kullanabilirsiniz.
0: Kesin yaparım. Kesin evet olur. Yani %100 olur.
1: Biraz da şuradaki doğal taşlardan alalım.
0: Şu da ben demiştim. Bunu nereye oturtsam acaba?
1: Şu kütüklerin tam arkasından bize bakabilirsin.
0: Tamam. Sen burada usul usul dur, tamam mı? Ben yaptığım şeylerle konuşurum. Evde
1: çiçekler, bitkiler çiçeklerle, çok konuşmaktan.
0: Çiçekleri böyle yapraklarını şöyle severim ben sevgili seyirciler. Böyle yeni bir şey açtıysa. Ay sen tatlı mısın, yeni mi açtın sen bak falan diye. Hemen ödüllendirmek için sularım. Böyle şeylerim var, beni deli zannedenler de var. Hayır. Çok insanlardan çok daha iyi geliyor bu evet. bitkiler. Onlarla aynen konuşmak, öyle. Onların da sevgiye ihtiyacı var, suya kesinlikle. İhtiyacı var.
1: Benim tasarımım bitti. Çok da güzel oldu, çok güzel oldu. Göründü.
0: Şey yapayım ben bir dakika, şu kahverengilerden de. Neydi tamam. bunun adı?
1: Ponza taşı.
0: Ponza taşı.
2: Tuğba ne bulduysan doldurdun fanusun içine. Bu çalışmanın neye benzeyeceğini ben de çok merak ediyorum. Yani bir şeye benzeyeceğine pek ihtimal vermiyorum aslında. Haberin olsun.
0: Ta ta ta ta. Benimkisi olmadı.
1: Bence çok güzel görünüyor. İlk yapış için çok hoş.
0: Ya en azından şu anda neyi nereye yerleştirmem
1: evet,
0: gerektiği.
1: Kullandığımız malzemelerin ne işe yaradığı.
0: Aynen öyle.
1: Ve sırası, hangi adımlarda hangi malzemeleri kullanmamız gerektiğini en azından bunları öğrendik.
0: Sizin ikisi daha düzenli, daha zengin bir tasarım oldu. Bunu da gördüm. Benim saçım bile şurada duruyor yani. Böyle bir rezalet yok.
1: Şurada da bir sukulentin yaprağı. Hafif arkada kırılmış
0: yatıyor. Zavallı şurada. Efendim şimdi şunun da bilgisini bir paylaşalım sevgili seyircilerle. Böyle bir şeyi kendimiz evde yapmak istesek ne kadar bir maliyet olur? Teraryum ortalama.
1: Tamamen kullandığınız bitki sayısına, bu cam fanusların büyüklüğüne
0: evet.
1: ve malzemenin çeşitliliğine kalmış. Basit, çok basite indirgeyip eğer ufak tefek şeylerle yapmak, sıradan basit bir görüntü yaratmasını istiyorsanız 50-70 lira arası değişiyor. Tabii fiyat tasarıma göre artıyor.
0: Tabii ki. Daha güzel bir şey yapmak isterseniz, daha dolu dolu evet. böyle kaliteli malzeme kullanmak isterseniz fiyatı artar tabii evet. ki. Efendim çok teşekkür ediyoruz bugün.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Bana eşlik ettiğiniz için ve bu tatlı teraryumları birlikte yaptığımız için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: İyi ki geldiniz.
0: Ya çok teşekkür ederim.
1: Bugün Kolay mı Sandım programında Tuğba beni konuk etti. Çok güzeldi, çok eğlendim. Çok bir kere istekliydi. Güzel bir tasarım yaptı bence. Aslında hiçbir iş kolay değil ama Tuğba çok uğraştı. Biraz ufak tefek şeyler yaşadık ama sıkıntı yok bence. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için.
2: Tam ben de Tuğba bugün hiç oynamadın demeye hazırlanıyordum ki oynamaya başladın. Eğlenmek senin ruhunda var Tuğba.
0: Çok memnun oldum
1: biz çalıştığıma. Biz de çok memnun olduk.
0: İnşallah tekrardan
1: yine
0: görüşürüz.
1: Bekleriz.
0: İnşallah. Efendim ben bugün kolay mı sandığında teraryum yapmaya çalıştım. Gerçekten göründüğü kadar kolay değil. Bayağı bir zorlayan yanları da var. Tabii ben böyle şakalarla, şeylerle oraları geçiştirdim. Siz zaten beni biliyorsunuz. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Durun. Takip etmeyin. Malatya'ya gidiyor. Yarın sabah ordularımla şehre girdiğimde... ...bunu kendi halkı önünde... ...ben kendi ellerimle öldüreceğim.

Çöldeki kumdan bile çoktu düşman askeri. Öldürmekle bitiremedik. Hepsi şehit oldu gazilerin. Bir ben sağ kaldım. Oğlum nerede?

0: Düşman neredeyse yetişir. Çocuklarınızı alıp dağa sığının. Kale kapısına da beni bağlayın. Ben dayanabildiğim kadar düşmanı durdurmaya çalışacağım.
1: Seni bırakıp bir yere gitmem. Hiçbirimiz gitmeyiz. Ölmek gerekiyorsa şehitlerin kadınları da elde kılıç ölmesini bilirler.
0: Gideceksin. Hepiniz de gideceksiniz. Oğlumun yaşaması gerek Ayşe. Bütün şehit çocuklarının yaşamaları gerek. Ta ki çocuklarımız yaşayıp büyüsünler, düşmandan özümüzü alsınlar. Şehitlerin mezarlarında rahat uyumalarını istiyorsanız, bu göç mutlaka alınmalıdır.

seni bekliyordum köpek Antoine. Ben bu kapıda durdukça adımını bile atamazsın Malatya'ya. Gebertin şunu!

0: Tanrı'nın ve kullarımın önünde, kendimi Anadolu topraklarının üzerinde sonsuzluğa kadar sürecek büyük Hristiyan devletinin tek ve değişmez hakimi olarak ilan ediyorum.
1: Battal Gazi öldü ama oğlu yaşıyor. Yeni doğmuş bu çocuk intikam ateşi içinde büyüyüp gelişecek ve er geç bir gün seni öldürüp babasının intikamını alacak. Türkler yeniden Anadolu'nun tek ve değişmez hakimi olacaklar.
0: Yalan söylüyorsun.
1: Hayır, Kürre'nin yanılmaz gerçeği bu.
0: Çok uzağa kaçmış olamazlar. Adamlarımla ülkeyi karış karış tarayıp Battal'ın oğlunu bulduğunuz yerde öldürün.
2: Emredersiniz efendim.
0: Kanlı kundağınla cesedini bana getireceksiniz. Eliniz boş dönerseniz hepinizin kellesini uçururum.
2: Emredersiniz. Efendimiz, karınız ikiz doğurdu efendimiz.
0: Kız mı erkek mi?
2: Biri kız biri erkek efendimiz.
0: Hangisi oğlan? Oğlum, soyumun müjdecisi. Talihim varmış Maria. Eğer sadece kız olsaydı, seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim. Benim için önemli olan baba olmak değil, soyumu sürdürmek, bir erkek evlat sahibi olmak. Oğluma iyi bak Maria. Eğer ona bir şey olursa, seni ellerimle boğarım.
3: Battal'ın karısı kimse ortaya çıksın. Eğer çıkmazsa Battal'ın oğlunu bulana kadar bütün yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim. Anladınız mı? Hepsini!
4: Bırakın! Bırakın beni! Bırakın! Yalvarırım, yalvarırım kıyma oğluma! Battal'ın oğlu değil o! Bırakın, bırakın yavrumu! Oğlumu verin!

0: Kaçar Şeyh Sultan! Gavurlar oğlunu öldürmek için seni arıyorlar, bak! Benimkini de öldürdüler!
1: Battalın karısı bu galiba, kaçırmayalım!

0: oldu? Battalın karısını buldunuz mu?
1: Bulduk ama ormanda izini kaybettik.
0: Bildiğiniz ormanda koskoca kadını nasıl kaybedersiniz? Antoine'ın hepimizin kellesini uçuracağından haberiniz yok mu?
2: Biz elimizden geleni yaptık kumandanım.
0: Öyleyse kellemizi kurtarmak için öldürdüğümüz çocuklardan birini Antoine'a battalın çocuğu diye götürmekten başka çaremiz yok.
2: Çok akıllısınız.
0: Bu sırrı benden ve Ulu Tanrı'dan başka kimsenin bilmemesi için sizi öldürecek kadar!

0: Öldürdüğün çocuğun battalın oğlu olduğuna emin misin?
1: Tabii efendimiz. Anasını da çamaşır yıkarken kendi ellerimle öldürdüm. Sağ olun efendimiz.

Hey.

ama iyi bak Maryam. Eğer ona bir şey olursa ellerimle boğarım seni. Oğluma iyi bak Maryam. Eğer ona bir şey olursa ellerimle boğarım seni.

0: almıyor efendim. Halbuki çocuklarımın dolu süt kardeşi var.
1: Sütünü almadığı 10. kadın bu. Elimizden bir şey gelmiyor efendimiz.
2: Şehri tarayın! İcap ederse Türk esirlerin mahallesine de gidin. Bütün emzikli kadınları yakalayıp buraya getirin.
3: Emredersiniz efendim.
4: Yüce Tanrım merhametli kullarından yardımını esirgemez. İyi ki öldürmedin çocuğu. Kim bilir, belki benim oğlum da yaşıyordu.

0: Gel. Bize bir emzikli kadın lazım.
1: Allah kahretsin. Bula bula Müslüman bir kadın mı getirdiniz?
2: Bu sonuncusu efendimiz. Şehirde başka emzikli kadın kalmamış.
1: Peki. Bir de bu denesin. Zaten başka çaremiz de yok. Eğer senin sütünü de emmezse, ülkedeki bütün erkek çocukları öldüreceğim.

0: Çoğumuz kurtuldu Maria. Şu Tanrı'nın hikmetine bak. Bunca Hristiyan dururken benim oğlum bir Müslüman Türk'ün sütüyle büyüyecek demek.
1: Oğlu Tanrım, ne kadar büyüksün sen.
0: Yeter! O ne biçim sarılmak öyle? Oğlumu emzireceksin dedikse kendini anası mı sandın? O bir prens. Sense basit zavallı bir kölesin. Bunu aklından çıkarma sakın.
2: Hadi gel oynayalım abi.
3: Olmaz.
2: Olmaz. Süt annem masal anlatıyor. Hadi gel sen de dinle.
3: Otur yavrum. Hadi çocuklar, ders saatiniz geldi. Papaz efendi sizi bekliyor.
2: Nereden çıktı bu papaz gene? Ne güzel masal dinliyorduk.
3: Hadi uzatma bakayım. Papaz efendiyi beklettiğinizi baban duyarsa çok kızar. Hadi gel.
2: Gelmiyorum işte. Kızarsa kızsın.
3: Geleceksin, papaz efendi bekliyor.
2: Bırakma beni süt nene. O papazın pis suratını görmek istemiyorum ben.
3: Sabırlı ol oğlum. Bir gün kocaman bir delikanlı olduğunda dilediğini yaparsın.
2: Görürsün bak, o zaman bütün papazların kafasını keseceğim.
4: Dios, paros, etaro kemitis, mikos. Dios, paros, etaro kemitis, mikos. Pedia, kalopedia. Nakanete kimiti, Dios, paros, etaro kimitis, mikos. Bu ne maskaralık? Tekrar et bakayım okuduklarımı. Evet, sen.
2: Eşekos, resmos, varos, arkandos, budalos.
4: Ne demek bu? Ne gülüyorsunuz?
0: Kim yaptı bunu? Giren sen mi?

0: Papaz efendiden affilemiyorsun demek. Götürün taş odaya kapatın. 3 gün 3 gece aç ve yalnız kalırsa belki aklı başına gelir. Götürün.
1: Götürmeyin kardeşimi. Götürmeyin. Götürmeyin. Abiciğim. Bu seferlik hatırım için affet baba.
2: Ah efendimiz. Ne olur affedin. Oğlumuz için çok ağır bir ceza bu.
0: Mutlaka cezasını çekecek. Bana layık bir oğul gibi. Tam Hristiyan olarak yetişmeli. Götürün.

0: Anicik. Oh, bir tanecik o. Ah benim garibim. Acıkmışsındır. Bak, sana sevdiğin şeyleri getirdim. Hemen ye. Hadi yavrum. Canım oğlum. Ben sana büyüyüp güçlenene kadar babana karşı gelme demedim.
1: Hiç sevmiyorum babama ama hiç. Sen olmasan çoktan bu saraydan kaçar dağlara sığınırdım.
0: Olacak. O da olacak oğlum. Hele büyüyene kadar sabret. O zaman birlikte kaçacağız burada.
2: Melun köpek, seni melun karı seni. Koynumda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş. Şimdiye kadar oğlumu zehirleyen sendin demek ki. Götürün, hemen kellesini vurun.
1: Bırakın, bırakın süt annemi.
2: Bundan sonra seni kendim yetiştireceğim.
1: Süt annemi bırakın, ne olur bırakın. O zaman her istediğinizi yaparım. Ne olur, ne olur bırakın.
0: Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki içim içime sığmıyor. Sanki yıllar oldu onu görmeyeli.
3: Ben de onu çok özledim.
4: Prens Hazretleri geliyor.

0: Umarım bundan böyle tam bir Hristiyan şövalyesi gibi davranır, tahtıma layık bir prens olduğunu ispat edersin.
1: Neden Seyren? Çocukluğumdan beri acayip bir his var içimde. Bu elbiseler, bu saray, hatta şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
2: Haklısın. Babamın yüzünden bunlar. Bir yabancı gibi davranıyor sana. Öz baban değilmiş gibi sanki.
1: Sadece ondan değil. Bir başka nedeni olmalı mutlaka. Ne zaman bu hale gelsem boynumun şurasında dayanılmaz bir sızı başım.
3: Yürüyün sersemler!
1: Kim bunlar?
2: Özgürlükleri için baş kaldıran Türk esirleri. Babam bunları kale yapımında çalıştırıyor.
4: Dur! Yeter! Bu köpeklere acımaya gelmez Sayın Şövalye.
5: Ellerim serbest olsaydı senin o iğrenç dilini parmaklarımla koparırdım.
1: Ellerin serbest olsaydı kumandan Vasilios'un dilini koparırdın demek.
5: Onun gibi 10 tanesi vız gelir bana, hem de ellerinde kılıç bile olsa.
1: Ne dersin kumandan?

0: Evim. Eceli gelmiş bu köpeğin.
1: Çözün zincirlerini. Çözün dedim.
2: Kılıcını çek Vasilios.
1: Hadi bakalım. Eğer Vasilios seni öldürürse benden günah gitti.

0: Silahsız bir adam öldürmek size yakışmaz kumandanım.
1: Ama bir Türk köpeği o.
0: Ne olursa olsun bir insan. Silahsızdı, öldürebilirdin.
1: Kim olduğunu bilmiyorum ama erkek adammışsın arkadaş. Konuşturmayın köpeği, vurun zincire! Bırakın! Sallın! Sallın beni! Adım Karagüllü arkadaş, bir gün bu borcumu öderim sana! Bunun hesabını babanıza vereceksiniz.
0: Budala! Pis bir Türk esirini insan mı sayıyorsun sen? Ne kadar çok ölürlerse bizim için iyi. Babam olabilirsiniz. Ama sizinle aynı fikirde değilim. Kumandan Vasilios!
1: Buyurun efendim.
0: Suçluyu yaptıklarına pişman olup özür dileyene kadar senin emrine veriyorum. En küçük hatasını şiddetle cezalandıracak, her gün durumu bir raporla bana bildireceksin.
1: Baş üstüne efendim.

0: Kaptan Marcos'un elçileri geldiler efendim.
1: Ne istiyorlar?
0: Kızınız Prenses İran Hazretlerinin dest izdivaçlarını talep ediyorlar efendim.
2: Hayır baba, hayır! Evlenmek istemiyorum ben.
1: Buna sen değil, ben karar veririm. Kardeşin gibi sen de başıma bela mı olacaksın? Elçileri ağırlayın. Teklifi düşüneceğimi söyleyin.
3: Terlemişsiniz sayın prensim. Yaptığınız iş çok zor olsa gerek. Cevap ver bana. Bu bir emirdir.
1: Senin gibi bir köpek olmaktansa en ağır işlerle çalışmayı tercih ederim.
3: Hala akıllanmadın demek. Ama er veya geç adam edeceğim seni.
4: Karagüllerin izini ormanda kaybettik kumandanım.
3: Sersemler! Aptallar! Beceriksizler! Tez haber çıkarın Müslüman köylerine! Yarın akşama kadar Karagülle'yi teslim etmezlerse bütün Müslüman esirleri kale avlusunda idam edeceğim!

0: yaşasın ya! Bunlar bizimkiler!
1: Nasıl kurtuldunuz o zalimlerin elinden?
2: Allah'ın işi işte bu. Tam idam etmek için götürürlerken işlerinden biri bizi koyuverdi. Bizanslı'nın neden bize yardım ettiğini vallahi biz de anlayamadık.
1: Nasıl bir adamdı?
2: Uzun boylu, keskin bakışlı, mavi gözlü biri.
1: Gene o, beni kurtaran adam. Öyle bir yiğidin o domuzların içinde ne işi var anlamıyorum.
3: Kim bu adam o? Tanıyor musun?
1: Kılıcına baksan bir Türk kadar usta ve çabuk. Yüreğine baksan bir Müslümanınki kadar temiz. Ama gel gör ki görünüşte tam bir Bizanslı. Çıkabiliyorsan sen çık bu işin içinde.
4: Babana yolladığım haberin cevabı gelinceye kadar burada, zindanda kalacaksın.
5: Müslüman esirleri kaçırmış kaleden. Sanki kendi kanımdan bir oğul değil de bir düşman var karşında. Söyle, çare bul. Onu ıslah etmenin bir yolunu göster bana. Yoksa özbörz oğlumu kendi ellerimle öldüreceğim.
6: Antoine, elini ver bana.
5: Ne yapacaksın?
6: Gerçeği görebilmem için damarlarındaki kan

0: Ne oldu? Ne gördün?
1: Öleceksin Antoine. Battal'ın oğlu öldüreceksin.
0: Neler saçmalıyorsun sen? Battal'ın oğlu yıllarca evvel öldü.
1: Yaşıyor. Kendi ellerinle yaşattın onu. Kendi ölümünü kendin hazırla.
0: Yalan söylüyorsun pis büyücü.
1: Bak. Gözlerinle gör.

0: Buna ki ihtiyar. Öz oğlum bu benim.
1: Yanılıyorsun. Senin değil Battal'ın oğlu. O da seni babasız sanıyor. Ama gerçek babasının kim olduğunu öğrendiği zaman... ...yaşamak için pek az vaktin kalacak.
0: Hayır. O gerçeği öğrenmeden ölecek. Ve ben yaşayacağım ihtiyar Bunak.
2: Beni emretmişsiniz efendimiz.
0: Battal'ın oğlunu sen ellerinle öldürmüştün değil mi?
2: Evet efendim.
0: Köpek! Hala yalan söylüyorsun ha?
2: Bağışlayın efendimiz, ne olur bağışlayın. Çocuğu da anasını da dere kenarında kaybetmiştik. Sizden korkumdan bir şey söyleyememiştim efendimiz.
0: Ne soyu seni?
3: Ne oluyorsun Antoine?
0: Oğlum diye yutturduğun o nereden bulduğunu söyle. Söyle diyorum sana.
3: Yapma, dur, vurma, vurma. Her şeyi söyleyeceğim.
0: Çabuk söyle.
3: Dere kenarında bir tekne içinde buldum.
0: Demek dere kenarında bir tekne içinde buldun o.
3: Anne! Anneciğim! Katil! Annemi öldürdün. Sen babam değil bir katilsin.
0: Evet, katilim. Kardeşim bildiğin o köpeği de öldüreceğim.

0: Kazan Rahip Efendi. Vasilios. Bu emri alır almaz derhal oğlumu öldürüp kellesini gövdesinden ayırın. Ben hemen geliyorum. Antoine. Atlar hazırlansın. Amorium Kalesi'ne gidiyoruz.
1: Buyurun efendimiz.
0: Kuşu salın.

0: bu emri alır almaz derhal oğlumu öldürüp kellesini gövdesinden ayırın. Ben hemen geliyorum Antoine. Oğlunu öldürmeme emrediyor.
1: Yanlışlık olmasın kumandanım?
0: Hayır. Altında mührü var. Bu emri yerine getirmek benim için büyük bir zevk olacak.

gebesin!

0: Söyle köpek, neden beni öldürmek istedin? Kim emir verdi?
1: Ben!
0: Sen mi?
1: Evet, ben!
0: Bak, karşı koymuyorum. Beni öldürtecek kadar nefret duymanın sebebi ne? Bir baba nasıl oğlunu öldürtebilir?
1: Sen benim oğlum değilsin! En büyük düşmanım Battal Gazi'nin oğlusun! Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim!
2: Hayır! Yapamazsın bunu!
1: Çekil önümden! Yoksa seni de gebertirim acımadan!
3: Senin babam olamayacağını anlamıştım!
1: Gebertin!
2: Bunu yapamazsın baba!
3: Canını almak için gene geleceğim!

0: sen miydin? Bir beceremezsin zaten. İşte buyur, gördün mü yaptığını?
1: Bırak ulan kavgayı! Ben de sizlerdenim.
0: Bizdenmiş. Şimdi senin o yalancı dilini kesin de gör.
2: Dur zıp zıp. Dilini kesersen buraya neden geldiğini nasıl öğreniriz?
1: Bırak beni koca ahbap. Bırak da konuşup anlaşalım.
0: Mengene Hasan derler bana. Kollarımdan kurtulacak baba yiğidi analar doğurmadı daha.
1: Öyleyse benden günah gitti.

0: Bunun hakkında ben gelişeyim galiba.
1: Gördün mü ayı? Kuş gibi uçarak kucağına geldim. Seni ne kadar sevdiğimi gör de anla ayı!
0: Ayı mı? Yiyeceğim onu, yiyeceğim!
1: Gene mi sen ayı? Gene beceremedin ya! Olmuyor ya!
0: Dayan!
2: Seni arıyordum. Yetişmeseydin birbirimizi doğrayacaktık.
3: Anladım seni. Beni de, bizimkileri de kurtaran bu yiğit. Bırakın gitsin.
2: Sizinle birlik olmak için geldim buraya.
3: Biron Bey'in oğlu neden bizimle birlik olmak istesin?
2: Ben de sizin gibi Türk oğlu Türk'üm.
4: Sorun bakalım, kimmiş babası?
2: Kendisini hiç görmedim ama... yeryüzünde ondan mert, ondan yürekli, ondan üstün silahşör yokmuş. Battal Gazi derlermiş babama.
3: Sözlerine inanmak çok güç. Eğer battalın oğluysan... babanın kılıcını saplandığı yerden çıkartırsın.
5: Anneciğim ne haber? Pokerde baban kazandı. Eviniz çok güzel ama Muhit... sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
6: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
5: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
6: Ay başında taşınıyorum.
5: Ama oğlum nasıl olmuş?
6: Gene başlama anne.
5: Mutlu değilim.
7: Eşinizi de doğacak yavruyu da kurtaramadık. Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
5: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
8: Evet, biraz önce geldi.
9: Gönül işi mi?
8: Evet baba.
5: Ne olur bir an önce evlensin.
10: Birleşen Yollar bugün 16.15'te TV4'te.
11: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
14: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
15: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
14: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
14: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
14: Asos'u Asos yapan özelliklerini

0: en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Bunlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Haklarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kırdık.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mı, sana da bir tane?
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
14: Kasa.
16: Marul.
14: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. İzin ver bana yüceten. Babamın kılıcını şehit kanıyla sulanan bu topraktan, halkımın öcünde zalim Antuan'dan alayım. Ya Allah!

0: Yattığın yerde rahat uyu baba. Bu kılıca layık bir evlat olduğumu bütün dünyaya ispat edeceğim. Bundan böyle önderimiz sensin.
1: Bütün bölgeyi kuşatın. Ormanı karış karış tarayın. İcap ederse her ağacın arkasına bir adam yerleştirin. O battal köpeğini yakalayıp gebertin.
2: Elimizdeki asker sayısı yeterli değil efendimiz. İzin verirseniz kaptan Marcos'tan yardım isteyelim.
1: Marcos karşılığını almadan babasına bile yardım etmez.
3: Prenses Irene'i kendisine vermeniz şartıyla bütün kuvvetleriyle yardıma koşmaya hazır olduğuna yemin edebilirim.
1: Öyleyse derhal kaptan Marcos'a haber verin. Böyle bir evlilikten şeref duyacağımı bildirin kendisine.
4: Hayır baba, kaptan Marcos'la evlenmeyeceğim. İstersen annem gibi beni de öldür.
1: Öldürmekten de beter ederim seni. Yüzünü gözünü saç yağına bularım. Ömrünün

0: Despina, buyurun efendim. Ne olur bana yardım et Despina. Bu mektubu battala götür. Doğru ormana gidersin. Orada muhakkak seni yakalayacaklar. Battala mektup götürüyorum dersin.
1: Yapamam efendimiz. Babanız duyarsa beni öldürür.
0: Hiç kimseye bir şey söylemezsen nereden duyacak? Sana bütün mücevherlerimin hepsini veririm.
1: Peki, sizin için yapacağım bunu.
0: Sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
2: Beni Kaptan Marcos'la evlendiriyorlar kurtar. Seni her zamankinden daha çok seviyorum İren. Vay namussuz vay. Mektubu yerine götüreceksin. Battalın saklandığı yeri öğreneceksin bana.
1: Baş üstüne. Ahmet iyiymiş. Bir oğlum vardı, şimdi iki oldunuz. Anan sayılırım ben seni.
3: Doğru. Ben de seni anam, oğlunu da kardeşim gibi seviyorum.
1: Elbette seveceksin, süt kardeşin o senin. Annen emzirdi onu.
3: Aynı sütü emdiğimiz başından beri belliydi zaten.
4: Ne arıyorsun burada?
0: Battal Gaziye Prenses'ten mektup getirdim.

0: Ormanda yakaladık bunu. Battala mektup getirdiğini söyleyince gözlerini bağlayıp alıp geldim.
1: Ver şu mektubu. Battal bu mektubu okursa yaralı haline bakmaz, kaleyi basmaya kalkar. Beni oraya götürür müsün?
2: Nereye gidiyorsun oğlum? Söyle, nereye gidiyoruz?
1: Battal benim kardeşim. Sevdiği kız da bacım sayılır. Zalimin elinden kurtarmak da boynumun borcudur benim.
2: Haklısın, öyleyse git oğlum.
1: Geri dönmezsem bu mektubu verirsin ona.
2: Olur.
1: Hakkını helal et ona.
2: Helal olsun.

0: korkma bacım benden. Battal'ın can arkadaşı, kan kardeşi Karagülle'yim ben. Seni Battal'a götürmeye geldim.
1: Sana inanıyorum kardeşim. Hadi gidelim.
2: Kim bu?
1: Battal'ın en güvendiği adamı bu işte. İstediğiniz her şeyi ondan öğrenebilirsiniz efendimiz.
2: Nedime Despina'dan Battal'ın yaralı olduğunu öğrendim. Gözünü bağladıkları için saklandığı yeri söyleyemedi. Onu da sen söyleyeceksin.
0: Öyle mi?
2: Söyle, nerede Battal?
0: Orman geniş, arada bul.
2: Al öyleyse. Biraz sonra bülbül gibi şakıyacaksın. Gören de göbekleri birlikte kesilmiş sanır.
3: Hiç şüphen olmasın Antuan. Onların göbekleri birlikte kesilmiş.
2: Ne demek istiyorsun?
3: Demek istediğim kardeş bunlar, hem de ikiz kardeş.
2: Hayır, olamaz.
3: İstersen

0: Öyleyse sen benim oğlumsun. Oğlum. Çözün.
1: Kardeşim. Görür görmez kanımdan bir parça olduğunu anlamıştım.
0: Hiçbir meselemiz kalmadı öyleyse. Şimdi battalın yerini söyle bana oğlum. Sen Hristiyan kanından bir şövalyesin.
2: Hayır. Ben Müslüman bir Türk'üm. Battal da benim düşmanım değil, can kardeşimdir. Ona kötülük etmektense ölmeyi tercih ederim.
0: Budala, anlamadın mı hala? Babanım ben senin.
2: Tanrım beni affetsin. Ama senin gibi bir canavar benim babam olamaz.
1: Baba! Beni de öldürmeden dokunamazsın ona.
0: Götürün, zincire vurun yeniden. Belki o zaman aklı başına gelir.
1: Abi!
0: Seni de götürüp Kaptan Marcos'a teslim edeceğim. Bundan böyle bu sarayda yerin yok.
3: Peki bunu yaptık ama sonra ne olacak battal?
4: Şunun ucuna kuvvetle bastırın, ne olduğunu sonra görürsünüz.
3: Hadi!
5: Atlasana korkak, durma!

0: Karagülle.
1: Geleceğini biliyordum kardeşim.
0: Siz de öbür esirleri kurtarın.

0: Antoine İren'i zorla Kappa Marcos'a vermek için götürdü. Koş battal. Kimse el sürmeden kurtar onu. Kız kardeşim o benim.
1: Kız kardeşim mi?
0: Evet, kız kardeşim.
1: Öyleyse Antoine da baban.
0: Olmaz olsun öyle canavar baba.
1: Biriniz Karagülle'yi Tes Fatma Ana'ya ulaştırın. Yaralarını sarsınlar. Bizim korsan Marcos'a sorulacak ufak bir hesabımız var.
2: Marcos, seni damat olarak görmekle güç kazanıyorum. Bundan böyle kızım senin karındır.
3: Ben de sözümle duruyorum Antoine. Kaptan Doria 1500 adamıyla birlikte bu andan itibaren emrinizdedir.
2: İyi. Derhal kaleye hareket edelim öyleyse. Kaybedecek vaktimiz yok.
3: Güle güle sevgili kayınpederim. Düğün töreni biter bitmez beni de yanınızda bulacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın. Sahil köylerini basın. Ne kadar erzak bulursanız toplayın. 3 gün 3 gece şenlik var gemide. Baş üstüne.
4: Baba, Marcos'un çapulcuları geliyor işte orada.

0: Kusura bakma arkadaşım, daha da kaldığı için nezaket kurallarını unuttu. Misafire ikram edilir ayı.
1: Korkma, canını alacak değiliz. Ne kadar varsa bizim tekneye yükle çabuk. Korsan Marcos, Prenses Irene'le evleniyor. Düğünde içmek için şarap lazım bize. Arkadaşlar, fıçıları tekneye taşıyın.
2: Geçelim.

0: Fıçılarıyla beraber alıyorum ihtiyar. Şimdi bir kova su getir de şu heriflere ayıltalım. Fıçıları taşımak için hamal gerek bize.
1: Emredin.
2: Gitmezseniz ben parçalayacağım sizi.
3: Ne var, ne istiyorsun?
0: Şu kancayı indirin de fıçıları yükleyelim.
3: Çocuklar, davranın geldi!
4: Yıkanmayı sevmiyorsun demek. Ziyan yok. Ben seni bu halinle de koynuma almaya razıyım.
2: Yaklaşma! Elini bile süremezsin bana!
3: Vera! Vera! Vera! Vera! Vera! Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera! Vera, Vera, Vera, Vera!
1: Aldatıldık! Herkes silah başına!

0: Gürültüye bakarsan çocuklar yukarıda eğlentiyi koyulttular anlaşılan. Eh, biraz da biz eğlenelim şimdi. Kaptan Marcos'un elinden hiç kimse kaçamaz.
1: Alçak köpek, bu yaptıklarının hesabını battal bir gün elbet soracak senden. Battal!
0: Tam da lafın üzerine geldim. Eceline suyan köpek kılıcımın üstüne gelir.

0: Gidiyoruz çocuklar.
1: Birkaç fıçı alalım, düğününüze lazım olur.
2: Kefen bu içilmez ayı bu an, ben bulurum.
0: Hadi bakalım.

0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resuluhu.
1: Ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resuluhu.
0: Sen de Müslüman oldun bizim gibi artık. Bundan böyle battalın anasının ismiyle Ayşe diye çağıracağız seni.
1: Ayşe.
2: Hala mı içiyorsun? Battal geldiye giriyor, sırtını yumruklamayacak mısın yoksa?
3: Geliyorum, geliyorum!
2: Hadi yürü be!
4: Bu kılık sana çok yakışmış İrem.
1: İrem değil, Ayşe benim ismim. Cariyeniz, kulunuz, köleniz olmaya Tanrı'nın huzurunda yemin ettim.
4: Kölem değil, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım. Hayat yoldaşımsın benim.
1: Ölüm bile ayıramaz bizi.
5: Battal Gazi'nin saklandığı yeri bildirmekle şeref duyarım ekselans.
6: İyi. Yerlerini bulduk sayılır. Gerekirse ormandaki bütün ağaçları yakacağım. Bu sefer kurtulamaz elimden.

0: Atın.
1: Puh! La ilahe illallah.
0: Sana son bir fırsat daha veriyorum oğlum. Eğer battalı öldürmeye razı olursan seni affetmeye hazırım. Kararını bekliyorum. İstiyorsan keskin bir kılıç versinler.
2: O kılıç elime geçerse bil ki önce seni gebertim.
0: Demek beni gebertirsin öyle mi? Görelim bakalım. Babandan üstün tuttuğun insan senin canına ne kadar değer veriyor? Bağlayın şunları ölüm çarkına.

Aptalın gücü yetiyorsa seni ölümden kurtarsın bakalım. Şimdiye kadar kimse 2 dakikadan fazla dayanamadı. Aptalın acı kuvveti neymiş anlayacağız.

0: gücümün sonuna geldim arkadaş. Dayanamıyorum artık.
1: Kabahat bende sıp. Üzülme sen. Benim kilomda bir adamı fil olsan daha fazla taşıyamazdın.
0: Öldür beni zalim Altuğan. Öldür de kurtulayım artık. Öldür de kurtulayım artık.
2: Dayan sıp. Dayan.
0: Gücüm kalmadı ağam.

0: Dayan sıkça. Gayret et biraz.
1: Dayanamıyorum dedim. Ağam.
2: Öldüğüme değil, seni üzdüğüme yanarım zıp zıp. Hadi hakkını helal et. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
1: Ayvan! Kardeşim!
0: Antoine! Antoine! Bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım! Bırakmayacağım! Bırakmayacağım! Dayan kardeşim! Allah'tan umut kesilmez!
3: Şimdiye kadar kimse dayanamadı bu kadar! Oklayın kollarını köpeğin!

Koşun yakalayın!

0: Babam için, anam için, halkım için.
1: Özledin mi?
2: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
1: Merak etme.
3: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
4: Merak etmeyin efendim.
2: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
4: O soydu kasayı.
2: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
1: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
3: Günümüz doldu artık.
1: Ben meşgul olurum sizinle.
2: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen.
5: O adamla hemen ilgini keseceksin.
1: Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
2: Neredeyse gelirler.
1: Affet beni.
6: Gönülden yaralılar. Bugün 18'de TV4'te.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
14: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
20: Neydi ya?
21: Ay dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
23: Ben.
24: Botanik.
23: Abacus.
24: Kasa.
23: Marul.
24: Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
25: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
26: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya.

0: yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Volkano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Elisena. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim arasında resim yapmak, yüzmek, voleybol oynamak var. Büyüyünce voleybolcu olmak istiyorum. Bu programı ailemle beraber izliyorum ve çok eğleniyorum. Orada görüşmek üzere. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben İpek Özöncü. 9 yaşındayım. İlkokul 4. sınıfa gidiyorum. Piyano çalmakla, dans etmekle ilgileniyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Büyüyünce gökbilimci olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Osman Selim Soytürk. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, kitap okumayı ve bilgi yarışmaları izlemeyi çok seviyorum. Yarışmaya katılan arkadaşlara başarılar diliyorum.
4: Merhaba, benim adım İsmail Çınar Çepne. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim satranç ve futbol oynamak. Yarışmayı çok seviyorum. Bu yüzden burada olmak istedim. Yarışmaya katılan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Elif'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Osman var. Üçüncü masamızda İpek ve dördüncü masamızda Çınar. Hoş geldiniz tekrar. Heyecan yok galiba. Sizi çok sakin görüyorum.
5: Evet.
0: Var mı heyecan? Birazcık, çok az var. Şimdi o heyecan da gidecek arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Isınma turu bu yüzden var. Isınacağız iyice ve çok güzel bir program yaşayacağız birlikte diye düşünüyorum. Elif'ciğim, hoş geldin tekrar.
6: Hoş buldum. Benim adım Elif Sena. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında voleybol oynamak, resim yapmak var. Büyüyünce voleybolcu olmayı hedefliyorum. Başarılar diliyorum.
0: Sen hobini aslında mesleğine dönüştürmek istiyorsun, evet, ileride. Nasıl karar verdin voleybolcu olmayı Elif'ciğim?
6: Ben voleybol oynuyordum. Büyük ablalar vardı. Onlarla birlikte oynuyordum. Sonra voleybolda kendimi geliştirdiğimi hissettim. Ve voleybolda bana eğlenceli geldiği için hem spor alanında hem de meslek alanında bu işi yapmaya karar verdim.
0: Harikasın. Çok güzel yemek de yapıyormuşsun. Annene yardım ediyormuşsun. Evet. Kuliste biraz sohbet ettik biz sevgili izleyenler. Elif bana öyle dedi. Hatta bir de bana arkadaşlar bugün sözler verdi. Sevgili ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz siz de. Bir söz verdiniz. Neydi o? Bana ne yapacaktın Elif? Annenle beraber sizin oralardan Hataylıydınız değil,
6: evet,
0: mi?
6: Evet. Biberli ekmek. Yapacağım.
0: Biberli ekmek. Bekliyorum o zaman biberli ekmeği. Evet. Buradan da sözünüzü almış olduk. Osman'cığım hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ben Osman Selim Soytürk. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, kitap okumayı ve bilgi yarışmaları izlemeyi çok seviyorum.
0: Ve ne olmak istiyoruz?
5: Küçük doktor olmak istiyorum ve küçük arabalar biriktiriyorum.
0: Küçük arabalar biriktiriyorsun. Yani, evet, aslında bir nevi koleksiyonerlik yapıyorsun.
5: Evet.
0: Ne doktor olmak istiyordun?
5: Bilmiyorum ki.
0: Peki
5: çocuk
0: neden,
5: doktoru.
0: Neden doktor olmak istiyorsun?
5: Dayım doktor olduğu için, o doktor olduğu için ben de istedim.
0: Aslında sen dayını rol model aldın,
5: evet,
0: kendine. Aslında ilhamın dayın oldu değil mi?
5: Evet.
0: Peki sen de bana bir yemek sözü verdin bugün kuliste.
5: Mantı.
0: Nereliydin sen de anlat bakalım.
5: Kayseriliyim.
0: Kayserilisin. Orada tabii mantınız çok meşhur.
5: Evet.
0: O yüzden annemiz de bana mantı yapacak diye düşünüyorum. Bekliyorum mantınızı efendim. Evet diyor annen de oradan. İpek'cim hoş geldin.
7: Merhaba, ben İpek Özöncü. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim piyano çalmakla dans etmek, resim yapmak.

0: çok seviyorum. Büyüyünce gökbilimci olmak istiyorum.
1: Gökbilimci olmak istiyorsun. Neden gökbilimci olmak istiyorsun?
0: Çünkü uzayı çok merak ediyorum. Uzayı çok merak ettiğim için gökbilimci olmaya karar verdim.
1: Sen söylemiştin, ben bu mesleğe karar verdikten sonra annem de beni çok destekliyor, yardımcı oldu.
0: Evet.
1: Hatta galiba bununla ilgili müzeler de gezmeye başlamışsınız değil mi? Birkaç yere gidiyorsunuz bununla ilgili. Peki annen nasıl destekledi seni?
0: Annem böyle, ben anneme bazı sorular sordum, o bana sordu öyle.
1: Neler mesela? Annene gidip ne dedin? Anneciğim ben yıldızlara merak sardım, uzaya merak sardım, gökbilimci mi olmak istiyorum dedin?
0: Evet.
1: Annen ne dedi?
0: Annem de tamam dedi.
1: Tamam dedi, ne güzel destekledi. Teşekkür ediyoruz. Peki sen nereliydin? Bana ne gelecekti? Ne yapacaktınız?
0: Bir sanki annem köfte... Bulgaristan göçmeniydi.
1: Oralarda köfte. Da böyle değil mi? Çok güzel köfteler var.
0: Köfte
1: bir Balkan köftesi yapacaksınız bana.
0: Evet.
1: Sözler verildi, bilmiyorum sevgili ailelerimiz. Artık ben bugün burada sözümü aldım. Teşekkür ediyorum sana da İpek'cim ve Çınar'cım. Hoş geldin.
2: Merhaba, benim adım İsmail Çınar. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hı hı. Hobilerim satranç ve futbol oynamak. Yarışmaya katılan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Hazır mıyız arkadaşlar?
2: Evet.
1: Hazırsak o zaman başlayalım mı?
2: Evet.
1: Duyamıyorum.
2: Evet.
1: Tamam başlayalım. Elif için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun? Bir sürü harfimiz var.
0: Malatya'nın M'si.
1: Malatya'nın M'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı. Açalım mı bir kutu?
2: Evet.
1: Tamam bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu daha açalım. Hadi düşün. Osman.
2: Kavram.
1: Kavram mı doğru cevabımız görelim. İlk 20 puanımızı kumbaraya attık. Bravo arkadaşlar. Elif ve Osman'ın ortak çalışması. Bravo tekrar. Osman'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: Canım öğretmenim Nagihan'ın neyse.
1: Oh, canımız öğretmenlerimiz Nagihan Hanım'ın neyse 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Dünyanın en büyük yağmur ormanının adıdır. Süremiz başladı.
2: Amazon.
1: Hızlı bir cevap geldi Osman'dan. Eğer bu cevap doğruysa Osman kumbaramıza 50 puan ekler mi? Bravo. Hemen ben bilgi vermek istiyorum arkadaşlar size. National Geographic'ten aldık bu bilgiyi. Yağmur ormanı yüksek miktarda yağış alan, uzun ve çoğunlukla yaprak dökmeyen ağaçlardan oluşan bir alandır. Yağmur ormanları muhtemelen dünyanın en eski yaşayan ekosistemleridir ve bazıları mevcut halleriyle en az 60 milyon yıldır varlığını sürdürmektedir. Doğa gerçekten mucizevi bir yer arkadaşlar ve doğamızı korumalıyız. Değil mi? Koruyor muyuz doğayı?
2: Evet.
1: Koruyoruz değil mi? Teşekkür ederim bunun için size. İpek'ciğim seninle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu İpek için. Hangisi olsun?
0: İrem'in iyisi.
1: İrem'in iyisi 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Belirli çalışmalar sonucu yeni bir mal ve hizmet meydana getirilmesidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Belirli çalışmalar sonucu yeni bir mal ve hizmet meydana geliyor. Yani yeni bir şey ne oluyor? Düşünelim. Mesela fabrikalarda ne olur arkadaşlar? Yeni bir şey ne olur?

0: Hadi bir kutu açalım derken İpek'ten cevap gelir mi?
1: Üretim.
0: Üretim mi doğru cevabımız, görelim. Bravo İpek. Süpersiniz. Çınar'cığım, senin için geliyor dördüncü sorumuz ve dördüncü harfimiz.
1: Ahmet'in A'sı.
0: Ahmet'in A'sı 70 puan değerinde ve oyuncaklardan geliyor sorumuz. İçindeki tanelerin hareketiyle ses çıkaran bir oyuncaktır. Süremiz başladı. İçinde böyle küçük küçük taneler var ve onların hareketiyle Elif...
1: Çıngırak.
0: Çıngırak mı doğru cevabımız? Bravo Elif. Şimdi arkadaşlar, ısınma turunun ilk 4 sorusunu geride bıraktık. Bir kumbaramıza gidip bakalım mı kaç puan birikmiş kumbarada? Arkadaşlar 190 puanımız var ve 2310 puana da ihtiyacımız var. Yaparız bunu. Bu ekip yapar bunu arkadaşlar. Elif'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Babam Kadir'in K'si.
0: Kadir Bey'in K'si 40 puan değerinde ve yazıdan geliyor sorumuz. Bir yazıda cümlenin sonuna konulan işarettir. Süremiz başladı.
1: Nokta.
0: Elif'ten gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz, görelim. Bravo Elif. Süpersiniz arkadaşlar. Osman için alalım harf tablomuzu.
2: Dayım Recep'in R'si.
0: Recep Bey'in R'si 30 puan değerinde ve ekonomiden geliyor sorumuz. Devlet tarafından bastırılan, üzerinde değeri yazılı ödeme aracıdır. Süremiz başladı. Düşünelim biraz, ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Çınar?
2: Kart.
0: Kart mı doğru cevabımız, görelim. Başka ne olabilir? Hadi arkadaşlar düşünelim, kutu açmayalım, bir düşünelim, ne olabilir bu? Devlet tarafından bastırılan, üzerinde değeri yazılı ödeme aracı. Ödeme araçlarını düşünün. Şimdi gittiniz bakkala. Aldınız bir şeker. Sonra nasıl ödersiniz?
1: Para.
0: Para mı doğru cevabımız? Bravo ekip, harikasınız. İpek'le devam ediyoruz. Harf tablomuz İpek için gelsin.
1: Kuzenim Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 50 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Atı Düldül'le maceralara atılan, Daltonlarla mücadele eden kovboydur. Süremiz başladı. Arkadaşlar benim çocukluğumun çizgi filmlerinden ama hala bence var diye düşünüyorum. Ne olabilir? Atı Düldül'le maceraları atılıyor. Daltonlar var bir kere, Daltonlarla mücadele ediyor. Kimdir? Yok mu? Yok mu bir fikir? Kutu mu açayım? Hı? Tamam peki, açalım bir harf. Hadi bir harf daha. Açalım. Çizgi filmlerle aranız nasıl, düşünelim. Şimdi atının adı Düldül. Hiçbir şey çağrıştırmadı mı? Yok mu? Tamam bir kutu daha açalım. Yok. E doğru, benim çocukluğum dedim şimdi arkadaşlar. Aramızda çok yaş farkı var. Bir kutu daha açalım. Hala mı yok derken?
2: Red Cat.
0: Red
2: Cat.
0: Red Cat mi doğru cevabımız? Olmadı.
2: Red Kit.
0: Red
2: Kit.
0: Peki hatırladın mı?
2: Hayır.
0: Hayır, hatırlamadım.
2: Bir tane kedi var pembe böyle. Pembe kırmızı.
0: Kedi yok bence. Bir daha söyle Çınar'cığım.
2: Red Kit.
0: Red Kit. Red Kit mi doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar biz herhalde bizim çocukluğumuzdan şimdi bu soruları koyduk, hazırladık size. Ama güzel olmadı mı? Bakın Red Kit'i de öğrenmiş olduk. Bilmiyor musunuz arkadaşlar Red Kit'i? O zaman lütfen buradan çıktıktan sonra benim için böyle ufak bir izler misiniz? İzleme yapar mısınız? Bugün öğrenmiş olduk. Çok da keyifli.

0: izlemesi. Çınar'la devam edelim. Çınar için gelsin harf tablomuz.
1: Semra'nın sesi.
0: Semra'nın sesi 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Yiyecekleri pişirmeden önce karıştırma, çırpma gibi işlemlerde kullanılan alettir. Süremiz başladı.
1: Mikser.
0: Emin miyiz? Kullanır mısın? Evde. Yapar mısın yemek? Yardım eder misin annene? Görelim bakalım. Doğru, bravo. Siz, Elif'ciğim sen kek yapıyordun değil mi?
2: Efendim?
0: Sen annemle kek yapıyorum dedin.
2: Evet.
0: Kullanır mısınız mikser yoksa elde mi çırparsınız?
2: Mikserle.
0: Mikserle ama sen tabii ki dikkat ediyorsun değil mi elektrikli aletleri kullanırken? Arkadaşlar bunu her programda sık sık dile getiriyorum ama lütfen annelerimiz olmadan mutfakta ocak ve elektrikli aletlere dokunmayalım. Söz mü?
2: Söz.
0: Söz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 8 soruyu geride bıraktık arkadaşlar. Bir kumbaraya gidelim mi? Kaç puan birikmiş?
1: Evet. Alır.
0: Tamam gidelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 320 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2180. Kutluyorum sizi. Ve Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Ütünün üsü.
0: Ütünün üsü 30 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Öğrencilerin bir gözetmen denetimi altında ders çalışmasına verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Düşünelim arkadaşlar. Öğrencilerin bir gözetmen denetimi altında ders çalışmasına verilen ad. Şimdi siz ders çalışıyorsunuz ve bir gözetmen var, biri var orada. Aslında biliyorsunuz İpek.
2: Müdür.
0: Müdür mü doğru cevabımız görelim ama sanki sığmadı gibi yok olmadı. Bak müdür uymadı. Ne olabilir arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım.
1: Etüt.
0: Etüt mü doğru cevabımız görelim? Harikasınız. Osman'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
1: Yağmurun Y'si.
0: Yağmurun Y'si 60 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Adını hazırlandığı bitkiden alan, hoş kokusuyla bilinen sıvıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Adını hazırlandığı bitkiden alan, hoş kokusuyla bilinen sıvıdır. Haklısınız, şu anda bir şey gelmeyebilir aklınıza. O yüzden ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım.
1: Gül suyu.
0: Gül suyu mu doğru cevabımız, görelim. Bravo Elif. Süpersiniz arkadaşlar. İpek için gelsin harf tablomuz.
1: Tarın T'si.
0: Tarın T'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Kalın kumaştan yapılan, genellikle diz boyuna kadar inen üst giysisidir. Süremiz başladı. Düşünelim bakalım, üstümüze neler giyeriz? Genelde böyle soğuklarda giyilir.
1: Mont.
0: Mont mu doğru cevabımız? Olmadı. Başka ne giyeriz, düşünelim. Elif?
1: Palto.
0: Palto mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Elif için böyle biraz tedirgin cevap verdin. Niye tedirgin cevap verdin?
1: Sıra bende olmadığını düşündüm.
0: Ama bir ekip çalışması yaptık. Şimdi acaba dedim, Elif emin miydi cevaptan, emin değil miydi? Tedirgin bastın ama doğru cevabı verdin. Kutluyoruz seni Elif'cim. Ve Çınar'cığım, ısınma turumuzun son harfi senin için geliyor.
2: Lemanın L'si.
0: Lemanın L'si 60 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yufkanın içine peynir, kıyma, patates gibi malzemeler eklenerek sacda pişirilen hamur işidir. Süremiz başladı. Çınar, sen seviyordun hamur işlerini. Öyle konuşmuştun. Ne olabilir? Düşünelim arkadaşlar. Bakın, sacda pişiriliyor. Hayal edelim hadi.

0: Bugün çok yemeklerden konuştuk ama değil mi arkadaşlar? Gözlemeyi de gördük. Gözleme herhalde denemişizdir diye düşünüyorum. Evet. Osman'cığım sen hemen bu biz hayal etmeye başlayınca aklına gözlemeyi getirdin. Şimdi bitti ısınma turu. Nasılız?
1: İyi.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 500 puan evet. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet.
0: Efendim?
1: Evet.
0: O zaman nereye gidiyoruz? İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik. Şimdi geldik ikinci turumuza. Bence artık heyecanlar bitti arkadaşlar. Heyecan kalmadı.
1: Evet.
0: Nasıl durumdayız?
1: Çok iyi.
0: İyi miyiz? Hazır mıyız ikinci
1: tura? Hazırız.
0: O zaman Elif için gelsin harf tablomuz.
1: Öğretmen Gizem'in G'si.
0: Gizem Hanım'ın G'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Yapılan iyiliğe kötülükle karşılık veren kişiler için kullanılan atasözüdür. Besle kargayı nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Ne derler? Besle kargayı. Var mı fikriniz İpek?
2: Oysun gözüne.
0: Oysun gözünü mü doğru cevabımız? İkinci turun ilk 90 puanını İpek kumbaraya attı. Ve Osman için, ah İpek'cim senin için ağır kutlamak istiyor, tebrik etmek istiyor. Harikasınız arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum size. Osman'cığım hazırsan senin için geliyor harf tablomuz. Gelsin bakalım.
3: Selim'in sesi.
0: Selim'in sesi 120 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Su kıyılarında yaygın olarak yetişen yeşil renkli, sağlıklı ve lezzetli bir bitkidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Açalım mı bir kutu?
1: Evet, açalım.
0: Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir fikriniz var mı birinci kısma dair? Var mı bir fikriniz? Bir ekip çalışması yapalım mı? Hadi bir ekip çalışması yapıyoruz şimdi, olur mu? Elif'cim nedir fikrin, söyle.
1: Deniz.
0: Heh, tamam. Buradan ne olabilir arkadaşlar? Deniz. Haklısınız, çok herkesin bilemeyeceği bir şey olabilir bu. Çünkü herkesin sık sık tükettiği bir bitki değil sofralara gelen. Böyle sebze gibi de aslında. Ne olabilir? Hadi tamam, bir kutu açıyorum arkadaşlar ben. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha.
3: Deniz börülcesi.
0: Deniz börülcesi mi doğru cevabımız? Bence arkadaşlar orada sizin kafanızı bitki karıştırdı değil mi? Bitki karıştırdı. Aslında çok Ege bölgesinde de yapılır. Ben ilk orada yemiştim, İzmir'de yemiştim ama artık İstanbul'da da görüyoruz arkadaşlar. Pazarlarda bulabilirsiniz. Deneyen var mı? Çok da lezzetli oluyor. Annelerimize söyleyelim o zaman. Belki bu hafta bir deneriz, olur mu?
1: Ben ilk başta deniz börümcesi zannetmiştim.
0: Aslında deniz börümcesi. Aslında aklında var mı senin de Elif'ciğim?
1: Evet.
0: O zaman bu ortak çalışma için size teşekkür ediyorum. İpek için gelsin Arta ablamız.
2: Asya'nın ağası.
0: Asya'nın ağası 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kişinin hareketsizken bile kendisini ve çevresini hareket ediyormuş gibi hissettiği durumdur. Süremiz başladı. Ekip yapar bunu. Ben inanıyorum bu ekibe. Elif?
1: Baş dönmesi.
0: Baş dönmesi mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Ay Osman seni kutluyor Elif'ciğim, Osman seni kutluyor. Çok tatlısınız arkadaşlar, harika bir ekipsiniz. Teşekkür ediyorum. Çınar'cığım senin için geliyor harf tablomuz.

0: Nidenin nesi?
1: Nidenin nesi 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Sır saklayamayan kişiler için kullanılan bir deyimdir. Ağzında nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması ne olabilir? Şimdi yardım edeyim mi arkadaşlar hemen? Bir düşünelim. Yardım etmeyeyim ha? Açalım mı bir kutu önce? Tamam, önce bir kutu açalım. Bir fikrimiz yok çünkü şu an. Ama gelecek o fikirler. Ne acaba? Yine bir ekip çalışması geliyor. Elifçim ne dedin?
1: Bakla.
0: Tam diyecektim ki bir sebze. Bakla ne olabilir?
1: Islama.
0: Islanmak. Isla. Bir doldurmaya çalışalım orayı, bir bakalım. Bakla. Ağzında bakla. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken İpek?
1: Ağzında bakla ıslanmamak.
0: Islanmamak mı doğru cevabımız? Bravo. Bakla ıslanmamak. Çınar, İpek, Osman ve Elif. İpek'cim, seni Çınar yine kutluyor. Harikasınız ekip. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, kumbaramıza 860 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1640. Bravo. Elif'cim, senin için geliyor Arif tablomuz.
1: Elif Sena'nın E'si.
0: Elif?
1: Sena'nın E'si.
0: Elif Sena'nın E'si. Hemen bakalım, 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Spider-Man'in havada süzülmek ve etrafa tutunmak için fırlattığı maddedir. Süremiz başladı. Spider-Man'de... Şu anda Çınar'cı
1: mı? Örümcek ağı.
0: Örümcek?
1: Ağı.
0: Örümcek ağı mı doğru cevabımız? Bravo. Çınar'cığım, senin elin hemen bir butona gitti oradan. Bu sefer bildiğiniz ve sevdiğiniz yerden geldi galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Ya, görsel çok güzel değil mi arkadaşlar? Samet abimiz hazırlıyor bu görselleri. Ona da teşekkür edelim buradan. Ve Osman'la devam edelim. Osman için gelsin harf tablomuz.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak G. 90 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Büyüklerin yüz için köpükle birlikte kullandığı ince çelikten yapılmış küçük metal parçadır. Süremiz başladı. Büyüklerin. Babalarımız mesela. Hadi ekip çalışması. Osman aklına geldi. Osman, ne geldi aklına son dakikada?
2: Tıraş köpüğü geldi. Ama o metal değil, tıraş şeyi.
0: Tıraş bıçağı dedi. Doğru mu görelim? Bravo. İpek.
2: Ben metal deyince... Metali unuttum ben.
0: Evet, sen böyle son dakikada bir tam süren bitti. Tekrar basmaya çalıştın. O arada İpek'ten cevap geldi. İkinizi de kutluyorum. Ortak çalışmanız için. İpek'cim, senin için geliyor harf tablomuz.
1: Uçağın U'su.
0: Uçağın U'su 100 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor. Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek, nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta tekerlemesindeki eksik sözcüklerdir. Süremiz başladı.
1: Çek dostum çek.
0: Çek dostum çek. Doğru mu görelim? Bravo. Sen bunu biliyorsun bence İpek. Bir söyleyelim mi? Benim de burada notlarım var. Aslında ben de hatırlıyorum küçüklüğümden ama hepsini hatırlayamıyorum. Notlarımı aldım, geldim karşınıza. Hadi bakalım. Nasıldı?
3: Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, süslü çörek, çek dostum çek, arabanı yoldan çek. Çek çek amca, burnu kanca, al sana bir bulmaca.
0: Teşekkür ederim. Ekip harika.

0: Çınar'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
1: İrem'in iyisi.
0: İrem'in iyisi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yetişmek, yakalamak amacıyla birinin arkasından gitmek anlamındaki sözdür. Süremiz başladı.

0: Takip etmek.
1: Takip etmek. Çok hızlı söyledin. Doğru mu cevabımız görelim? Ben şimdi kumbaraya gidiyorum arkadaşlar. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 1210 puan birikmiş arkadaşlar. Bravo ve 1290 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Çok keyifli olmuyor mu böyle ekip çalışması?
0: Evet.
1: Değil mi? Beraber bulmaya çalıştığımızda çok daha güzel oluyor. O zaman Elif için gelsin Arif ablamız.
2: Rüzgarın R'si.
1: Rüzgarın R'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Gündüz saat 12'den itibaren yaşanan zaman dilimi için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Hani derler ya, şu zaman buluşalım derler. Ne olabilir? İpek?
2: Öğleden sonra.
1: Öğleden sonra mı cevabımız? Görelim. Bravo. Harikasınız. Osman'cığım nasıl gidiyor?
3: Güzel gidiyor.
1: Heyecan gitti mi biraz?
3: Evet.
1: O zaman hadi bakalım senin için gelsin Arif ablamız.
3: Tekerleğin T'si.
1: Tekerleğin T'si 90 puan değerinde ve taşıtlardan gelecek sorumuz. Taşıtlarda belirli bir hızın üzerindeki kazalarda devreye giren güvenlik donanımıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması İpek.
2: Hava yastığı.
1: Doğru cevabımız eğer hava yastığıysa kumbaramıza 90 puan daha ekler miyiz görelim. Çok hızlı gidiyoruz. Ben nasıl bu kadar hızlı gittik anlamadım arkadaşlar. Ama şu an ikinci sorumuzun da son iki sorusundayız. Ve son iki harfi İpek için gelsin.
2: Lale'nin L'si.
1: Lale'nin L'si 80 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Gücü, ünü ve konumuyla insanları yöneten kişi için kullanılan sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip Osman.
3: Lider Önder.
1: Çok hızlı söyledin. Söyle bakalım bir daha.
3: Lider Önder.
1: Lider ve Önder mi doğru cevabımız görelim? Harikasınız. İpek'cim sen de kutla... İpek de seni kutluyor Osman'cığım. İpek de seni kutluyor. Çok tatlısınız. Çınar'cığım hazırsan son harfimiz senin için geliyor. Gelsin görelim.
4: Yasemin'in Y'si.
1: Yasemin'in Y'si 90 puan değerinde ve öğünlerden geliyor sorumuz. Üç ana öğünün sonuncusuna verilen addır. Süremiz başladı.
4: Akşam yemeği.
1: Cevap doğruysa finale gidiyoruz arkadaşlar. Gider miyiz?
4: Gideriz.
1: Gider miyiz görelim?
4: Gideriz.
1: Bravo. Şahanesiniz. Şimdi nasıl geçti Elif'ciğim senin için bu tur?
2: Çok iyiydi. Heyecan zaten kalmadı artık. Ve finale de başarılarla tamamlamak istiyoruz.
1: Tamamlayacaksınız. Ben size inanıyorum. Bu ekibe inanıyorum Osman.
3: Ben birinci soru bittiğini de söylemiştim. Heyecanımız yok. Bitti. Ama final turunda çok güzel geçeceğimize inanıyorum.
1: Harikasın. İpek. Şimdi sen de artık... Osman gibi inanıyorsun.
2: Evet.
1: Bir şey söylüyordun.
2: Şimdi artık çok daha rahatım.
1: Heyecan kalmadı.
2: Hiçbir şey kalmadı, tereddüt falan.
1: Tereddüt var mıydı İpek'ciğim?
2: Az çok.
1: Şimdi Osman'cığım sen hep diyorsun ya sen işte heyecan kalmadı, inanıyorum.

0: başarılı olacağız diye. Aslında arkadaşlar gerçekten bir şeyi başarmak istiyorsak önce yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz?
1: Hedef koymak.
0: Hedef koymak. Sonra inanmak. Kendin söyledin az önce. İnanmak. Eğer dediğin gibi bir hedef koyarsak ve inanırsak arkadaşlar o hedefe gideceğimize, ulaşacağımıza kesinlikle gidersiniz. Ben size inanıyorum ve çalışkan olursak. Çınarcığım.
2: Bu tur da önceki tur gibi çok güzeldi. Umarım ödülü kazanabiliriz.
0: Hadi bakalım, ben size inanıyorum. O zaman gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Gidelim mi?
1: Gidelim. Gidelim.
0: Nereye?
1: Final turuna.
0: Biz final turuna gidiyoruz.
3: Özledin mi?
4: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
3: Merak etme.
4: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
5: Merak etmeyin efendim.
4: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
5: O soydu kasayı.
6: Suçlu zannediyorum.
4: Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
3: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
7: Günümüz doldu artık.
3: Ben meşgul olurum sizinle.
4: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen.
3: O adamla hemen ilgini keseceksin. Hayır, çocuk değilim artık.
8: Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
4: Neredeyse gelirler.
3: Affet beni.
9: Gönülden yaralılar. Bugün 18'de TV4'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: katı, bambaşka tadı. Kalp katı katı, volkano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Herkes ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: kilolu tost peyniri 339 lira. Piliç dilimli sucuk 79 lira 50 kuruş.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Anneciğim ne haber? Pokerde babam kazandı.
1: Eviniz çok güzel ama Muhit...
0: Sigorta filan attı galiba. Bu saatte size zahmet verdi.
2: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
0: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
2: Ay başında taşınıyorum.
0: Ama oğlum nasıl olur?
2: Gene başlama anne.
0: Mutlu değilim.
2: Eşinizle doğacak yavruyu da kurtaramadık.
3: Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
0: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
4: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
5: Evet, biraz önce geldi.
2: Gönül işi mi?
5: Evet baba.
4: Ne olur bir an önce evlensin.
6: Birleşen Yollar bugün 16.15'te TV4'te.
7: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız?
8: Hazırız.
7: Duyamıyorum.
8: Hazırız.
7: Tamam, duydum. Arkadaşlar ama önce merak ediyorum ben. Kumbara'da kaç puanımız var? Bir görelim mi?
9: Görelim.
7: Görelim bakalım Kumbara'da kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1570 puanımız var ve hedefimiz için kalan puanımız da 930. Bence ödüle ulaşırız. Ne diyorsunuz? Ulaşır mıyız arkadaşlar?
9: Ulaşırız.
7: O zaman gelsin mi kategoriler Elif için?
9: Gelsin.
7: Gelsin. Hangisi?
9: Bilmeceler Alperen'in A'sı.
7: Bilmeceler Alperen'in A'sı. Sorumuzu görelim. Kışın yatar, yazın kalkar bilmecesinin yanıtıdır. Süremiz başladı. Kışın yatar, yazın kalkar. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu. Var mı fikir? Açalım mı bir kutu?
9: Evet, bir kutu.
7: Bir kutu açtık. Kışın da çok üşürüz değil mi arkadaşlar?
10: Evet.
7: Çok üşürüz böyle. Ellerimizi nereye doğru götürürüz üşüdüğümüzde?
10: Soba.
7: Doğru cevabımız soba mı görelim? Bravo. Osman'cığım kategorilerimiz senin için geliyor.
10: Meslekler amcam Tayfun'un T'si.
7: Meslekler Tayfun Bey'in T'si, sorumuzu görelim. Önceden ödenen ücretle kişinin ileride uğrayacağı zararları üstlenen kurumda çalışan kişidir. Süremiz başladı. Yani böyle zarara uğrarsan, uğramamak için ya da uğradığında onun karşılanması için. Hı? Kime gideriz? Kimdir o kişi? Biliyoruz. Hadi bir kutu açalım. Açalım bir kutu. İpek?
9: Faturacı.
7: Faturacı mı? Doğru cevabımız diye bir bakalım. Bir dakika bir bakalım sayı oluyor mu? Oluyor mu İpek'ciğim? Olmadı mı? Faturacı mı görelim? Olmadı. Saydık, bir oraya yerleştirmeye çalıştık ama. Bir kutu daha açalım. Kim olabilirler? Ne?
10: Yok, olmuyor.
7: Söyle bakayım, söyle.
10: Satıcı.
7: Satıcı. Satıcı, o da olmadı. Olmadı mı? Oldu mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Osman?
10: Sigortacı.
7: Elif'ten de geldi değil mi cevap? Elif'cim sende de mi o vardı?
9: Evet.
7: Bir böyle bir harf çıktı çünkü. O zaman Osman ve Elif'in ortak çalışması kumbaramıza 200 puan ekler mi? Görelim. Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. İpek seni kutluyor Osman'cığım. Harikasın İpek'cim, teşekkür ederiz. Oh, herkes birbirini kutladı, harikasınız. Elif'cim, İpek'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
9: C Canlılar, arkadaşım Ecem'in E'si.
7: Canlılar, Ecem'in E'si. Sorumuzu görelim. Yüzerken suda karşımıza çıkabilen şemsiye veya çam biçimindeki bir canlıdır. Süremiz başladı. Yüzerken suda karşımıza böyle neler çıkar? Bir düşünelim arkadaşlar.
9: Deniz anası.
7: Elif'ten bir cevap geldi. Merak ediyorum. Eğer bu cevap doğruysa Elif kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasın. Elif'ciğim, nereden, ne çağır, seni kutlamak istiyor Osman. Osman'cığım teşekkür ederim, çok centilmensin. Tebrik ederim Elif'ciğim seni. Çınar'cığım senin için geliyor kategoriler.
11: Meslekler Cemal'in C'si.
7: Meslekler Cemal'in C'si. Sorumuzu görelim. Duvar yüzeylerinin bakımı ve renklendirmesi işini yapan kişidir. Süremiz başladı.
11: Boyacı.
7: Bu cevapla Çınar kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Arkadaşlar kaç soru bilirsek? Kaç soru bilirsek ödül bizim?
9: Bir. 30 puan daha.
7: Bir mi kaldı? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 2370 puanımız var ve sadece 130 puana ihtiyacımız var. Bu ekip yapar mı bunu? Hı? Gider
10: yapar,
7: miyiz
10: yapar.
7: Ödüle? Yapar mıyız?
10: Gideriz.
7: Hadi bakalım Elif için geliyor kategorilerimiz.
9: Bilmeceler Seher'in sesi.
7: Bilmeceler Seher'in sesi. Görelim sorumuzu. Dört ayağı var ama adım atamaz. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
9: Masa.
7: Elif düşündü ve kararını verdi. Elif'in bu cevabıyla ödüle gider mi bu ekip görelim. Harikasınız.
8: Süper kumbara.
7: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Elif. Bravo Elif. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Osman. Bravo Osman. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Arkadaşlar nasıl, hızlı geçti mi?
10: Evet. Nasıl çok oldu? Hızlı geçti.
7: Çok hızlı geçti. Nasıl oldu peki senin için? Nasıl bir deneyimdi burada
9: yani
7: olmak?
9: İlk başta heyecan yapacağımı düşündüm. Ama başaracağımızı da düşündüm.
7: Çok sakindin Elif'ciğim. Çok güzeldi. Evet. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Osman'cığım?
10: Heyecan yok. Heyecanımız yoktu. Başladığımızda da.
7: Şimdi sanki daha çok heyecanlısın.
10: Evet.
7: Artık tabii böyle kazandık, ödülü de aldık diyorsun. Bir herhalde bütün heyecanı tutuyordun. Şimdi heyecan geri mi geldi? İyi ki geldin Osman'cığım. Sen de İpek'ciğim.
9: Başaracağımıza inanıyordum. Evet. Çok güzel bir ekip olduk.
7: Evet, çok güzel bir ekip oldunuz. Ben bu güzel ekibi de kutluyorum. Teşekkürler. Çınar.
11: Yarışmayı kazandık. Bu beni sevindirdi. Burada geçirdiğim her dakika benim için çok büyük bir zevkti.
7: Ah, teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Çınar'cığım. Şimdi arkadaşlar, her gün bir ödül arayışına çıkıyorum ben. Sizden de yardım istiyorum. Ödül nerede gören var mı? Nerede? Nerede? Osman görmedi.
10: Orada.
7: Nerede?
10: Orada.
7: Ödül abla var burada. Nerede Ödül abla? Ödül abla Duygucuğum. Teşekkür ederiz. Ödül ablamıza da bir alkış. Teşekkürler. Pınar'cığım. İyi ki geldin. İpek'cim, iyi ki geldin. Teşekkürler. Osman'cığım, iyi ki geldin.
10: Teşekkürler.
7: Elif'cim, iyi ki geldin.
9: Teşekkürler.

Gününüz, bugün ben tatlıyla başlayacağım. Sizin de gününüz inşallah şu programı seyrettikten sonra bol bol tatlı geçer. Güzel haberler alırsınız. Böyle neşeli geçer. Buradan ben size kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bohçamı aldım geldim mi? Bohçamla kaçıyorum mu desem?

ne desem bilmiyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Tarçınlı, cevizli, şekerli bohçalar yapacağız. Bu arada bir de şerbet hazırlayacağız. O bohçaları fırından çıkardığımızda şerbetini dökeceğiz. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı elde edeceğiz. Arkasından da, ya onun da lezzetine bayıldım. Böyle milföyden burgu yapacağız ama üzerine sarımsak süreceğiz. Böyle beş çayına olur, ufak atıştırmalık istediğiniz zaman canınız olur. Çok çok keyifli bir, içinde pul biberi de var. Güzel iki tarif bizi bekliyor. Hadi kaçırmayın, hadi bir çay koyun, hadi bir kahve koyun. Ben de sizinle içmiş kadar oluyorum zaten. Evet, hadi başlayalım. Ben malzemeleri sayayım önce size. Bir yufkam var. Şerbet için bir bardak suyum, bir de şekerim var. Yine cevizli bu bohça için şekerim var, tarçınım var, cevizim var. Sıvı yağım var yufkamlarımı biraz ıslatmak için. Yine şerbet için biraz limon suyum var. Ve şöyle bir tane şekil çıkartmak için kabım var, kalıbım var. Bir de böyle şişler var ya, hani küçük şiş yapmak için aslında sosis geçirebilirsiniz. Hani bunlar her yerde satılıyor. Bir de onlardan aldım ve buradayım. Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Hemen şerbet için şekeri ve suyu döküyoruz. Birkaç damla da limon suyu döküyoruz. Ne yapıyoruz? Önce şöyle bir karıştırıyorum. Şekerini eritiyorum. Yani kendi erimesine bırakmıyorum ben şerbetleri. Hemen şöyle güzelce eritiyorum. Sonra ocağa koyuyorum. Çünkü soğutmam lazım. Şerbetin tatlıya soğuk olarak yetişmesi gerekiyor. Yani tatlı sıcak olacak, şerbet soğuk olacak. Durum bu. Evet, ne yapalım? Şöyle yapalım önce. Şimdi cevizimi bu havanda dövüyorum. Çok un haline getirmeyeceğim. Ama evet, döveceğim. Evet, şöyle. Evet, bugün stüdyoda konuklarım var benim, biliyor musunuz? Kızım ve oğlum beni ziyarete geldi. O yüzden daha da mutlu çekiyorum şu anda programı. Onların desteği ve yanıma gelmeleri sayesinde. Onları buradan kocaman selamlıyorum. Evet, şöyle. En son biraz daha ezeyim. Evet, şöyle koydum. Sonra bir kase alıyorum. Ve o kaseye şöyle içi ne koyuyoruz içine? Tarçın koyuyoruz. Ceviz koyuyoruz ve şeker koyuyoruz. Zaten bu üçlü birbirine zaten çok güzel yakışır. Evet, şöyle güzelce karıştırdım. Bunu hazırladım, içim hazır. Ne hazırlayacağım başka? 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Onun üzerine şöyle birazcık yarım çay bardağı suyumu koyuyorum. Evet, fırçamı aldım, geldim. Şimdi şöyle yarıya katladığım yufkamı, evet, şunu alalım buraya. O daha sonra lazım olacak. Sarımsak ezicimiz. Şöyle güzelce çift kat bohçalar çıkartıyorum. Yani yuvarlaklar yapıyorum aslında. Ama onlar bana bohça olacak birazdan. Yani çok sevdiğim bir börek bu benim. Aslında bunu tuzlu da yapıyorum. Tuzun içine de mesela lor peyniri koyuyorum. İçine ne isterseniz olur yani. Hani hiç sıkıntı yok. Ama böyle önce yuvarlaklarımı hazırlıyorum. Evet, güzelce tamamladım. Sonra kalanla da kırpık böreği yapacağım kendime. En sevdiğim şey benim. Şöyle yapalım. Son bir tane daha kaldı. Süper. Bu arada şerbetim harika oldu. Hemen onu soğumaya alıyorum. Bohçalarım hazır. Bohçamı aldım, geldim. Evet, eskiden böyle bohçayla kaçılırmış ya. Öyle bir şey var değil mi filmlerde? Bohçasını hazırlayıp. Aslında
aklıma şey geliyor. En güzeli tabii ki gönüllerin istediği gibi olması, değil mi? Eskiden çok daha fazla varmış belki bu kaçma ya da kaçırılma. Ama şimdi biraz daha her şey daha rahat galiba, değil mi? Her yere insan biraz daha değişti. Evet, şöyle. Ya da mesela ben şeye de şaşırıyorum. Bak aklıma ne geldi. Mesela babalar, benim babam da aynı şekilde. Hani ben gençken bana çok sert ve nasıl diyeyim size? Hani müsaade etmiyordu hiçbir şey yapmama. Sertti yani hani. Ama sonra ne zaman ben evlendim, benim çocuklarım oldu. Babam bir yumuşadı. Bir benim arkadaşım oldu hani. Ya o sert baba gidiyor. Keşke zamanında daha yumuşak olsaymış diye düşünüyorum yani şimdi. Ama o zaman herhalde bir kontrol isteği oluyor, değil mi? Hani böyle bir stresi oluyor anne babada. Hani en iyisini yapayım, başına yanlış bir şey gelmesin. Şimdi ben kendim anne olunca o kadar iyi anlıyorum ki. Yani o sert duruşun sebebi aslında çok belli yani. Evet, bohçalarımı yağladım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir tatlı kaşığı alayım. Şimdi bohça haline getireceğiz bu küçük yuvarlakları. İçine cevizini koyuyorum, tarçınını koyuyorum. Evet, şöyle ucundan da başlıyorum birleştirmeye. Yani sonunda biliyor musunuz, çok şık oluyorlar. Şu şişe. Şöyle getiriyorum bohçamı. Bir şişe 3 tane getirebiliriz rahatlıkla. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki elinizde şişe olsun, malzeme olsun. Hepsi çok kolay, çok rahat. Şöyle yapalım. Evet, 2'yi de geçirdik. Biraz malzeme koyalım. Düşünsenize şimdi zaten içinde şeker böyle eriyecek, karameliz olacak. Cevizleri var. Çok da çabuk pişiyor. Üzerine de şimdi şerbetini yapacağız. Gerçekten böyle baklava gibi bir şey oluyor. Kolay baklava mı desek, bohça baklava mı desek, bu tarife ne desek ben de bilemedim. Evet, şöyle alalım. Kolay bir de, yapması da kolay. Şekli çok şık. Sonra bu şişlerden alıyorsunuz, yani ayırıyorsunuz onları. Bohça gibi kalıyor hepsi. Hemen şöyle geçiriyoruz. Yani ona dikkat edelim. Yani şöyle zikzaklı geçirmeye ki, hani açılmasın pişerken de. Evet, bir yufkadan 4 tane bohça oldu. Biraz da hatta bize börek içinde arttı yani biliyorsunuz. Hemen şöyle koyuyorum ve fırına veriyorum. Geldik tatlı tuzu da şu hani burgu, sarımsaklı burgulu mirho yapmaya. Bunu böyle mesela diyelim misafiriniz gelecek, şöyle bir dip sos yaptınız. Yoğurtlu, pul biberli, naneli, hafif sarımsaklı, biraz da labne koydunuz içine. Sonra da bu burguları böyle burup burup pişirip kenarını renklendirdiniz. Ne kadar güzel olur biliyor musunuz? İşte ben de çok sevdiğim için size bu tarifi getirdim. Hemen sayıyorum. 2 tane milföyüm var. İkisi birbirine şu anda bitişik olduğu için siz tek görüyorsunuz. 1 tane sarımsağım var. Biraz tereyağım var ve pul biberim var. Evet, hadi başlayalım. Kolay bir tarif. Çok az malzeme var zaten gördüğünüz gibi. Hemen sarımsağı eziyorum. Evet, şöyle kaşık aldım. Ve tereyağımdan alıyorum. Buradan tereyağı ve sarımsağı birbirine böyle iyice geçmesini bekliyoruz. Bu iki aroma mesela sarımsaklı ekmek de yapılır ya tereyağlı. Mesela onda da bunun ya da sarımsaklı tereyağlar satılıyor sadece kendi. İşte bu aroma aslında birbirine çok yakışıyor. Ve geçmesi için de iyice karıştığına emin olalım. Püf noktası bu. Şöyle yapalım. Tezgahımıza milföyümüzü şöyle yayalım. Milföy de tabii ki sıcağı pek de dayanmıyor. Evet, şöyle ortadan ikiye keselim. Sonra da şu şeritlerimizi keselim.
biraz yumuşamış bu milföy. Siz biraz daha sert milföy haline olursa daha da rahat edersiniz. Ama ben yine bununla da başarabilirim. Sıkıntı yok. Şöyle. Çabuk yumuşuyor. Ama çok lezzetli değil mi? Kolay da. Aa, biliyor musunuz ben yeni bir tart yaptım. Milföyü böyle hepsini birleştiriyorsunuz. Bir hamur yapıyorsunuz böyle. Ve o hamurlu sonra tart yapıyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. En yakın zamanda o tarifi de yapacağım size. Yaptım ama daha şimdi ona sıra gelmedi. Henüz daha gelmedi. Şöyle yapıyorum. Sonra tık tık tık hemen vuruyorum. Biliyor musunuz fırına vermeden bir daha süreceğim. Her yerine eşit gelsin diye. Evet, tereyağımı, sarımsağımı, pul biberimi. Pul biber oranını arttırabilirsiniz. Ben sadece şu anda bir tatlı kaşığı kullandım. Ama daha acı sevenler, vallahi gayet güzel, bol bol pul biber yapabilirsiniz. Yani yediğinizde zaten çok beğeneceksiniz bu lezzeti. Ben yine kendimi tutamadım. Yaptıktan sonra, ay bu ne kadar güzel olmuş. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha tutamadım kendimi. Ama böyle mesela maç mı izleniyor bir gece, değil mi? Mesela ona da çok güzel olmaz mı atıştırmalık? Hani illa da cips olmasına gerek yok yani. Böyle atıştırmalıklar bazen bayağı kurtarıcı oluyor. O bahsettiğim yoğurtlu sos da gayet güzel. Bahsettiğim gibi en sonu üzerlerine tekrardan tereyağı ve sarımsak sostan yaptım. Şimdi biz 180 derece fırına gidiyoruz. Tahmin ediyorum 15 dakikayı geçmez çıtır çıtır milföylerle sunumda görüşmek üzere. Tatlı tuzu da ne yaptık? Bohçamızı kaptık geldik. Bu bohçaları yaptık. Fırından yeni çıktı. Şimdi güzelce hemen şerbetini döküyorum. Şerbetini emecekler. İçine doğru sokuyoruz şerbetini. Yani şu bohçaların içinden geçiriyoruz gibi düşünün. Evet, şöyle biraz da tabakta kalsın şerbet ki durduğu yerde çeksin zaten. Hem biraz çıtırtılı hem de alttan böyle biraz şerbeti alırlarsa lezzetini de alacaklar. Evet, bu güzel lezzetlerden sonra şimdi veda zamanına geldi. Benim size ufacık bir sürprizim var. Bugün benim iki konuğum vardı. Birisi Barış, birisi de Beliz. Oğlum ve kızım, onlarla veda etmek istiyorum. Hadi gelin. Evet, Barış'ım geldi. Beliz'im geldi. Efendim, Allah bütün çocuklarımızı tüm kötülüklerden saklasın. Onların kıllarına zarar gelmesin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum.

0: güzel çizkeklerden biri.
1: Ay çok güzel. Ustam ellerine sağlık. Rus krebi yıkılıyor.
2: En son 2 sene evvel Scarlett Johansson buradaydı.
1: Ya Yıldız sizi Kim Kardashian'ların, Charlize Theron'ların alışveriş yaptığı mücevher sanatçısına getirmiş. Daha ne istiyorsunuz? Hamam da şurada. Gel Çukur Cuma'ya. Al peştemali buradan. Hop hamama. Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesindeyiz. Şu anda Cihangir'deyiz. Hiç uzatmıyorum. Mükemmel bir program sizleri bekliyor. E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Firuza Mahallesi'ndeyiz. Çukurcuma'ya geçeceğiz efendim. Şimdi sizi Çukurcuma'ya geçmeden önce Kadirler Yokuşu'ymuş. Burası ki Cihangir'de aşağısı Karaköy'e iniyor. Sahil yoluna yürüyerek sallana sallana inebilirsiniz. Şimdi ben sizi Çukurcuma'ya geçmeden Cihangir'den yürüyebiliyorsunuz biliyorsunuz Çukurcuma'ya. Bomalakçı'ya getirdim. Antika ürünleri en güzel şekilde tamir eden Gomalakçı'ymış burası. Hadi girelim içeri. Neler var neler yok bir bakalım. Neler yaptıklarına da bakalım. 90'dan beri buradaymış abiler. Bir bakalım nasıl çalışıyorlar. Hadi gelin.

0: Ya o kadar keyifli bir yerdeyim ki yemin ederim size anlatamam. Gomalakçı'ya girdim. Şimdi gomalakçı'ya giriyorum diye anons ettim ya kapıda. Yemin ederim gomalağın ne olduğunu bilmiyorum. Kameraman arkadaşım Zafer daha önce gelmiş buraya. Bana dedi ki Çukurcuma'yı yenerken Yıldız dedi gomalakçı var dedi burada. İstiyorsan bir uğrayalım dedi. Çok iyi gomalak yapıyor dedi. Gomalak ne bilmiyoruz hala bu arada. Ben de dedim ki tamam. Tesadüfi denk geldi. Bizim programda her şey anlık biliyorsun. Aynen, aynen. Sana dedim çekim yapabilir miyiz? Gel buyurun dedin sen
1: evet,
0: de.
1: Evet kapımız açık.
0: Şimdi abicim önce gomalak ne?
1: Şimdi gomalak şöyle. Şu malzememizdir. Bu Hindistan'da o taraftan gelir. Bu bir hayvanın dışkısıyla ve ilaç ağaçtaki bir salgıyla meydana geliyor. Daha sonra bunu yapıyorlar. Bunu alkolle inceltiyoruz. Eski antika mobilyalara yapılan ciladır bu gomalak. Yani her şeye olmaz yani. Tabii ki başka şeylerde kullanılır. Gomalağın özelliği şudur. Biz ilk önce ahşaba bakın mesela. Şunu kazdım yarım kaldı.
0: Şimdi sen benden fazla uzaklaşma. İsim abicim.
1: Ayhan.
0: Ayhan abi sen benden fazla uzaklaşma. Ben sana yetişeyim. Sesini duysunlar.
1: Tamam. Heh. Şimdi şöyle. Mesela bakın böyle boyaydı bunlar.
0: Tamam.
1: Bunları kazıyoruz. Tamirlerini yapıyoruz. Mesela bakın onların tamirleri yapıldı. Daha sonra bunları tertemiz yapıp yeniden güzel bir gomalak
0: şurası
1: yapıyoruz. Bu hasırların da hasırcı var. Bu
0: tamam.
1: İşte uğraşan arkadaşlarımız var. Onları yaptırıyoruz.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi size? Hiçbir şey çöp değildir.
1: Aynen öyle.
0: Her şey tamir edilip, yenilenip sizin evinize tekrar konulabilir. Gomalağın da ne olduğunu görmüş oldunuz bu arada. Gomalak şu. Eski ürünlerin tamirinde kullanılan cila.
1: Evet, evet.
0: Bunu normalde ne yaparsınız mesela? Çöpe atarsınız değil mi? Aa tamir olmaz falan diye. Ha bu arada buraya da sosyete gomalakçısı deniyormuş. Değil mi Ayhan abi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Şimdi gomalak bu katı hali. Hı-hı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sıvı hali.
1: Şöyle eritince şu hale gelir. Yani cila deriz. Bakın.
0: Ha böyle zaten gomalak tabii, yapıyorsunuz. Tabii, bunu alıp tabii. Da böyle yapmıyorlar.
1: Yok yok bakın böyledir.
0: Ha.
1: Bunu temizledikten sonra, tamiri yapıldıktan sonra müşterinin istediğine göre biz bunları renklerine boyuyoruz.
0: Ayhan abi bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Çok güzel bir şey yapıyorsun. Bir kere eline emeğine sağlık ki baksanıza şunların hepsi gomalakla kazındıktan sonra gomalakla işte yapılacak, tamir edilecek, boyanacak ve

0: tekrar evlere konulacak. 32 senelik bir yer bu arada burası. Tekrar belirteyim, Firuzağ Mahallesi'nde Cihangir'de, Kadirler Yokuşu'nda, Gomalakçı, Ayhan abi ve usta...
1: Mustafa.
0: Mustafa Usta. Aa, Mustafa Usta. Nasılsın?
2: Ben döşemeci.

0: Şey olmaz diye atarsın. Aa, ama diyorsun. Tekrar belirtiyorum. Hiçbir şey çöp değildir. Bunlar... Getirin eskilerinizi gomalakla yenileyip evinize gönderelim. Bak, değil mi Ayhan abi?
1: Bak, çöptü. Buradaydı. Bunu aldım, kazıdım, temizledim, cila yaptık. Bak çöptü.
0: Çok güzel olmuş. Güzel. Gelin buraya Ayhan
1: biz
0: abi.
1: Biz seçtiriyoruz. Bakımını yapıyoruz. Onarımını yapıyoruz. Tertemiz.
0: Sen bak. Aslında nesin Ayhan abi biliyor musun? Bir güzellik merkezisin.
1: Evet.
0: Koltuk güzellik merkezisin bak, sen.
1: Bizim yaptığım işte şu var. Heh. Doğaya katkı. Şimdi bu sandalyeyi biz yapmazsak çöpe gidecek. Bir ağaç kesilecek. Tekrar yeniden ağaçlar gidecek. Bizim en büyük şeyimiz doğaya katkı.
0: Alkış gönder Fitnat. Alkış gönder Ayhan abiye. Teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğiniz zaman illa bir şey yaptırmak ya da almak zorunda değilsiniz. İki güzel insanın enerjisini alsanız, hayırlı işler dileyip çıksanız yeter. Ay Allah senden razı olsun valla. Telefon da susmadı. Müşteriler arayıp arayıp duruyor. İşiniz gücünüz rast gitsin.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Siz böyle yayın yapınca herkes görsün. İnsanlar bilsin. Cila'nın bunun böyle yapıldığını.
0: Valla doğru söylüyorsun. Yani sayende gomalağı yani. Öğrendim.
1: Tabii ki mesela gomalak bakın gelin. Öğrenmek istediğin bir şey varsa da gelin öğretin.
0: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek
1: bitti
0: ayıp.
1: Bitti bu kadar basit.
0: Gomalağı sürdün ya. Ciddi ciddi soruyorum ya. Gomalağı sürdükten sonra üstüne bir daha bir şey süreceksin mi? Ben oraya kadar gitmeyeyim o zaman şu gomalak sürdüğün yere.

Çukurcuma'ya indik. Burası Çukurcuma Cami Sokak. Sevgili seyirciler, Çukurcuma demek antika demek. Sağınızda solunuzda birbirinden farklı ve güzel antikacılar var. Antika merakınız varsa mutlaka ama mutlaka mutlaka Çukurcuma'ya gelmenizi tavsiye ediyorum. Önce bir şöyle Çukurcuma'ya göz atın ki solumuzda Muhyiddin Molla Fenari Camii var sevgili seyirciler. Tekrar belirteyim, burası Çukurcuma Cami Sokak. Biz de birkaç antikacıya girelim ve sizlere hem neler var neler yok gösterelim hem de fiyat bilgisi verelim. Ama şöyle bir önce göz atın.

Çukurcuma'ya şöyle bir göz attınız efendim. Ben Çukurcuma Caddesi'ndeyim şu anda. Antikacılarda kaybolacağız. Bakın çok güzel bir antika mağazası. Şey diyebilirsiniz bu arada. Yıldızcığım sen kendin antikasın. Antikacılarda kaybolmana gerek yok. Evet diyor Mithat, hemen onayladı. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin girelim. Neler var neler yok. Hem bakalım hem de fiyat bilgilerini sizlerle paylaşalım. Bazı insanlar evinde antika görmek istemezler. Ama gördükleri antikada kendilerini geçmişe götürür. Bugün bence biraz geçmişe yolculuk yapsak güzel olur diye düşünüyorum. Sağımda ayrı güzel antikalar var. Solumdaki antikaları tarif bile edemiyorum. Burası haftanın 7 günü açık. Burada sadece antika ürünler yok. Arka tarafta döşeme işi de yapılıyor. Yani koltuklarınız yenilenebiliyor burada aynı zamanda. Haftanın 7 günü açık. Pazar günü biraz geç açılıp erken kapanabilir. Biliyorsunuz pazar günü esnektir esnaflar. Çünkü haftanın 6 günü çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Molla Muhiddin Camii'nin hemen yan tarafında bu antika mağazası. Eğer Türk kahvesi fincanlarına ya da çay fincanlarına merakınız varsa mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Birbirinden farklı hem Türk kahvesi fincanları hem de çay fincanları burada var. Fiyatları bilmiyorum. Önce siz bu güzel antika

0: birine giderken hediyelik bir ürün götürmek istiyorsanız da yine böyle yerleri tercih edebilirsiniz. Mithat'cığım fazla hareket etme istersen. Burası bir antika mağaza olduğu için bir şeyi kırarsan geri dönüşümüz olmayabilir. Türk kahvelerinin yanında vazgeçilmez sunum bardakları, şöyle su bardakları, içine böyle gül falan da koyuyorlar. Bu ne kadar mesela? Bunun fiyatı 200 liraymış. Adet fiyatı burada üçlü var. İster üçlü alırsınız, ister bir tane alabilirsiniz sevgili seyirciler. Sadece bu gösterdiğim ürünler yok bu arada. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi yine çay fincanları ve kahve fincanları var masanın üstünde. Avizeler var, birbirinden farklı. Hanımefendi de buraya antika mağazasına gezmeye gelmiş. Merhaba. Aa, yabancı.
1: English.
0: Where are you from?
1: Singapore.
0: Singapur'dan gelmiş. Bak, Singapurlardan ülkemize geliyorlar. Çukur cumalarda geziyorlar. Biz de çukur cumaları boş bırakmayalım. Welcome to Turkey.
1: Thank you.
0: You're welcome. Şöyle son kez buraya göz atın içeriden dışarıdan. Sizi tekrar başka bir yerden karşılayacağım.

0: yabancı turistler var Mithat'cığım bak. Görüyor musun? Bak diğer turistler de böyle bakıyorlar nerede ne var ne yok. İçeri giriyorlar, esnafla sohbet ediyorlar. Mükemmel. Çukurcuma Caddesi'ndeyiz. Çok güzel bir antika mağazasına geldik. Burası sadece bir antika mağazası değil, aynı zamanda çok çok çok güzel bir kafe. Onu söyleyebilirim. Yine Molla Muhittin Camii'nin hemen yan tarafında burası da. 1970'ten beri olan bir yer burası. O zaman önce bir soluklanalım, bir kahve içelim, bir tatlımızı yiyelim. Sonrasında da burayı gezelim. Hem oturup bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz, hem de alışverişinizi yapabiliyorsunuz, antika alışverişinizi. Bakın burada da mesela kahve fincanları var, şöyle görmüş olduğunuz gibi, ya da aksesuarlar var. Bakın örneğin takılar var burada. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Hemen arka tarafta da yine birbirinden güzel ürünler var. Burada özel yapım Osmanlı şerbeti var, ev yapımı limonata var ve şöyle görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel tatlar var. Şimdi ben bir sade Türk kahvesi alacağım. Bir de hangi tatlıyı yiyeceğimi karar veremedim. Bu fıstıklı...
1: Fıstıklı
0: karamelli cheesecake. Aa, o zaman fıstıklı karamelli cheesecake yiyelim burada. Karamelli de ev yapımıymış. İçeride de yine birbirinden güzel ürünler var. Mithat'cığım yürüyebilirsin dedi. Hemen şöyle yürüyelim. Bakın mesela Sedef'ten takı kutusu var. İçinde tesbihi var. Ya burada hem geçmişe yolculuk yapabiliyorsunuz hem de geleceği görebiliyorsunuz. İçeriye göz atın bence ya. Benim anlatmamla olmaz burası. Çok keyifli.

0: Çukurcuma'ya geldiğiniz zaman birçok kafe görebilirsiniz ama bu konsepti göremeyeceğinizi söyleyeyim size. Tekrar belirteyim, burası 1970 yılından beri olan bir yer. Burada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Haftanın 7 günü açık, sabah 9'da açılıyor, akşam 10'da kapanıyor. Şimdi biraz önce yediğimiz ve içtiğimiz tabak, fincanlar antika olduğunu, 2000 yıl öncesinden olduğunu söyledim. Şimdi burada her şey antika. Hem satıyorsunuz hem buraya geldiğimizde sabah kahvaltıdan akşama kadar bir şeyler yiyip içebiliyoruz.
1: Burada insanların antikayı ulaşılamaz zannetmesini engellemek için, insanları antika ile tanıştırmak için bir kahve içeceklerse antika bir fincanla içmelerini, bir yerde oturacaklarsa antika bir masada oturmalarını, işte ne bileyim yani şuradaki havuz keyfini gördünüz. Bizim burada dünyanın en büyük kaplumbağa koleksiyonlarından bir tanesi var. İnsanlar bu koleksiyonun yanında oturabiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar, çay içebiliyorlar.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence çok güzel olmuş yani. Hani şunda hem oturabiliyorsun hem bunu satın alabiliyorsun. Buraya gelip fikir edinebilirsiniz. Kartal Bey'e hayırlı işler der gidersiniz. Diyeceklerim bu kadar. Son kez buralara bir göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Aklınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Yine bekleriz.

Çukurcuma Caddesi'nde gezmeye devam ediyoruz. Ufak bir mola verdik biraz önce. Siz de benim gibi buraya geldiğiniz zaman çok güzel kafeler var. O kafelerde mola verebilirsiniz sevgili seyirciler. Açık bir müze bence burası. Çukurcuma Caddesi'ndeyiz. Susuyorum. Şöyle bir dışarıdan buraya siz bakarken ben de içeri giriyorum.

0: Çağ Caddesi'nde bu güzel mücevher mağazası. Şimdi hem antika hem modern her şey var. Şimdi birazdan mücevher ustası beyefendiyle konuşacağız. Burası benimle yaşıt gerçekten. Hatta benden büyük. Onu söyleyebilirim size. Birbirinden güzel mücevherler var. Kamer Kıraç beyefendi yanımda. Mücevherlerin hepsini Kamer Kıraç beyefendi tasarlıyor. Şimdi ben Kamer Kıraç beyefendiye merhaba diyeceğim ama gözlerimi alamıyorum. Yani o kadar güzel ürünler var ki sevgili seyirciler, size anlatamam. Birazdan kameraman arkadaşlarım gösterecek, hatta kurgu yönetmenimiz Fitnat da sizlere o güzel görsellerden klipler yapacak. Yani nasıl başladınız? Önce bunu
1: nasıl
0: sorayım.
1: Nasıl başladınız? Bu mesleğe birçok kişinin başladığı gibi çocuk yaşta başladım. İlk başta yaz dönemlerinde gidiyordum. Lise bitene kadar ailemin amacı aslında yurt dışında okutmakken ben meslekte öyle büyük bir aşk yaşadım ki mesleğin içerisine düştüm. Liseden sonra tamamen Kapalı Çarşı'ya ve Kapalı Çarşı'da da hala devam etmekte olan atölyemiz ve Çukurcuma'da da mağazamız bulunmaktadır.
0: Şimdi Kamer Kıraç beyefendi, ben size şunu söylemek istiyorum. Ben burayı açabilir miyim buyurun, öncelikle? Buyurun. Şimdi ay ödüm kopuyor, bir şey düşecek diye. Ya o kadar güzel ve o kadar farklı tasarımlar var ki bir kere. Yani gerçekten gözlerimi alamıyorum. Siz hangisini çıkarmayı uygun görüyorsanız bence onu çıkartsın.
1: Şimdi bizim olayımız aslında yaptığımız mücevherde tarihi bir şekilde tekrar modernize ederek hayatın içerisine dahil etmek. Ben yaptığım tasarımlarda eski çizgileri, eski hatları, eski dönemimizi anlatan dokuların dışında bir de başka bir şey daha yapıyorum. Müzayedelerden topladığım çok enteresan bir düğme olabilir, bir eski bir para olabilir, eski bir akik yazı olabilir. Bunu mücevherle bir araya getiriyorum.
0: Valla dünyaca ünlü yıldızlar da sizin mücevherlerinizi taşıyorlar. Kim bunlar?
1: Şimdi biz yaklaşık 8 tane ülkeye ihracat yapmaktayız. İhracat yapan bir firmayız. Özellikle Amerika'da, Beverly Hills'te, Rodeo Drive'da 3 tane ayrı firma bizim kendi adımızla olarak, kendi standlarımızla bizim ürünlerimizi satıyor. Ünlü müşterileriniz kim diye soracak olursanız,

0: En son 2 sene evvel Scarlett Johansson buradaydı. Bizzat burada annesine ait bir parçaya çok benzettiği bir kırlangıç, bir kuş kolyatta orada bir muadili var. Daha sonra size gösteririm.
1: Kameraman öyle arkadaşımız Zafer aldım. Şu anda çekiyor. Fitnat'ta göstermiştir evet. Siz bahsederken.
0: Charlize Theron müşterimiz. Elizabeth Hurley müşterimiz.
1: Oo. Ya Yıldız hani... sizi Kim Kardashian'ların, Charlize Theron'ların alışveriş yaptığı mücevher sanatçısına getirmiş. Daha ne istiyorsunuz?
0: Yani eski parçaların üzerinden sökülüp alınmış elmaslardır.
1: Çok güzelmiş o ya. Şu zümrüt değil mi bunlar?
0: Evet, onlar zümrüt.
1: Yani ortalama fiyatlar hani 1000 dolardan başlıyordur, 1500-2000 dolardı. Ne kadar?
0: Yani rakam yelpazesini biraz daha aşağı çekmeye çalıştık. Biz ne yaptık? İşte 24 ayar altın kullanmadık da gümüş kullandık. Gümüşün altında çok küçük bir altın kullanarak veya
1: vallahi bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim.
0: Parça taşta daha...
1: Vallahi billahi soracaktım. Kızarsınız diye sormadım. Acaba dedim gümüşün üstüne yapılabilir mi? Ya, hani değerli bir taş ama gümüş. Fiyat düşüyor ya. Ya da
0: bütün dünyada aslında bu gümüşü insanlar mücevherin yanında artık basite almıyorlar. Gümüş insanların, bazı insanların parayla derdi olmayan insanların bile altından daha çok tercih ettikleri.
1: Peki bir şey diyeceğim. Mesela gümüş de pahalıya geldi. Ağır ya gümüş de diyelim. Evet. Gümüş altın benim bütçemi sarsabilir. Bana kaplama yaparsanız ama taşım değerli olsun. Olursa oluyor mu?
0: Öyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü kaplama dediğiniz zaman o bir fake bir şey geliyor. O kaplamayı bir sene sonra...
1: Ama gümüşe yapıyoruz.
0: Direkt gümüş olarak çalışabiliriz.
1: Vallahi ben onu bunu bilmem. Bizim böyle değerli tasarımcılarımız dünyaya açılmış. Bence buralarda şöyle bir gezmek gerektiğini düşünüyorum. Haftanın kaç günü açıksınız?
0: Pazar günü hariç her gün açız. Sabahleyin 10.30'dan akşamleyin 6.30'a kadar da servis vermekteyiz.
1: Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel ürünleriniz var. Şöyle bir ürünlere göz atın. Sonrasında sizi karşılayacağım. Gerçekten birbirinden güzel ve değerli ürünler var.

Vallahi çok güzel ürünler vardı. Kamer Bey'in enerjisi de çok güzeldi. Ve hemen Mithat'ın arka tarafında resmen bir pazar var. Şöyle Mithat bir göstersin. Mithat bir göstersin. Hiç içeri bile girmeye gerek yok. Dışarıda çok güzel bir pazar var. Birbirinden güzel ürünler satılıyor. Hemen şöyle gideyim. Allah'ım, işte kendimi kaybedeceğim yer. Hiç pazara gitmeye gerek yok. Bak, karşı tarafta da birbirinden güzel ürünler var. Böyle tabakları alıp arkasına ip bağlayıp duvara falan asıyorlar. Dekoratif olarak kullanıyorlar, dekoratif ürünler için. Hemen şöyle gidelim. Bak, yine kahvenin yanına sunumluk, su bardakları, kristal. Şöyle bakayım bir. Nerelere gitsen. Şöyle bakayım. İçeride kaybolayım azıcık. Bak, şöyle peçetelik var. Karşıda da çok güzel şeyler var. Hemen oraya da bakalım. Bak mesela bunları alıp yeniletebilirsiniz. Kendi zevkinize uygun. Mesela bak şu falan. Yani söğüş tabağıymış bu. Tek parça maun ağacıymış. Allah işini gücünü rast getirsin. Hemen sol tarafta yine çok güzel bir antikacı, retro, vintage ürünler satan bir yer var. Burada antika dükkanlarının, vintage işte retro ürünler satan dükkanların yanı sıra sanat atölyeleri ve galerilerin de olduğunu söyleyeyim ve sizi biraz çukurcumayla baş başa bırakayım ve ben artık susayım.

Şimdi siz Çukurcuma'ya şöyle bir baktınız. Ben bütün mağazaları gösteremem size çünkü burada gerçekten birbirinden farklı ve fazla mağazalar var. Ama buraya geldiğiniz zaman şunu söyleyebilirim. Bir gününüzü dolu dolu geçirebilirsiniz. Toplu taşımayla mesela buraya çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Metro, tramvay, belediye otobüsü, taksi, finiküler, tabanvay, sarı dolmuş. Arabayla gelmenizi tavsiye etmem çünkü şöyle bir şey, yani arabayı park edebileceğiniz bu çevrede evet otopark var ama trafik açısından zorlanmanızı istemem açıkçası. Biraz önce burada işte sanat galerileri ya da sergiler olabileceğini, atölyelerde olabileceğini söyledim. Şurada yukarıda bir atölye var bu arada. Denk gelirseniz atölyelere katılabilirsiniz. Mesela şurada da bir sanat galerisi var. Hemen karşı tarafa geçelim şöyle. Gelin bakalım. Bu mağaza benim dışarıda fazlasıyla dikkatimi çekti. Kameraman arkadaşım Mithat şu an sizlere gösteriyor. O kadar renkli bir mağaza ki içim açıldı açıkçası. Burada şöyle bir hikayesi varmış. İki kardeş kurmuşlar burayı. Beyefendi yani hanımefendinin abisi yurt dışında gezip fotoğraflar çekiyormuş ki duvarlardaki fotoğraflar iki kardeşten dünyayı gezenin çekmiş olduğu fotoğraflar. Ne şanslı. Hem dünyayı gez hem çalış. Diğer ürünler de kendi tasarımları, kendi imalatları ürünler. Ben bir susayım, bir mağazaya göz atın sonra sizi karşılayayım.

0: Şöyle bir ben peştemali bir açabilir miyim?
1: Tabii. Açalım.
0: Hamam da şurada. Gel Çukurcuma'ya. Al peştemali buradan. Hop hamama. İlla almak zorunda değilsiniz. Ama gelip bu havaları koklayabilirsiniz. Şöyle bir bardak var mesela. Bu ne kadar? Aa baksana. Bizim motifler. 195 liraymış bu. Ya mesela böyle hep bilindik hediyeler götürürüz ya insanlara. Böyle farklı farklı mağazalardan hediyeler alıp arkadaşlarımıza götürebiliriz bence. Ben mesela hiç sevmem herkese giden şeyin bana da gelmesini. Yani. Aa şunlar falan çok güzelmiş. Bunlar gerçekten bayağı iyiymiş. Şimdi bu kablosuz çalışan bir lamba. Kadınlar yapmış bunu. Farklı ellerden çıkmış bu yani. Birbirinden farklı kadınlar yapmış. Onu söyleyebilirim size. Bak böyle bir koltuk var mesela. Bu ne kadar? Bu koltuk da 8500 lira. Şöyle bir abajur var mesela 3200 lira fiyatı. Bu arada burada abisi geziyor dedik ya dünyayı boşuna gezmiyor. Bu fotoğrafları da satın alabilirsiniz hoşunuza giden fotoğrafları. Şöyle bakın puflar var. Ben tasarım ürünleri seviyorum. Benim evimde rengarenk ürünler olsun diyorsanız çok güzel puflar var. Şu sarı benim favorim açıkçası. Kameraman arkadaşım Mithat gösterecek şimdi sizlere.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel.

0: Butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
0: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz.
2: Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Ana günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: Nereden bakarsan haz. MAG, haz peşindeysen. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Anneciğim ne haber?
4: Pokerde baban kazandı.
3: Eviniz çok güzel ama muhit. Sigorta filan attı galiba.
4: Bu saatte size zahmet verdi.
5: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
3: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine.
4: Al yüzüğünü, ben kaybettim.
5: Ay başında taşınıyorum.
3: Ama oğlum nasıl olur?
5: Gene başlama anne.
3: Mutlu değilim.
5: Eşinizi de doğacak yavruyu da kurtaramadık.
6: Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
3: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
7: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
6: Evet, biraz önce geldi.
5: Gönül işi mi?
6: Evet baba.
7: Ne olur bir an önce evlensinler.
8: Birleşen Yollar bugün 16.15'te TV4'te.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koy.

0: tüm hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.

0: katı, bambaşka tadı. Kalp katı katı, volkano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Özledin mi?
6: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
5: Merak etme.
6: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
7: Merak etmeyin efendim.
6: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
7: O soydu kasayı.
6: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
5: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
6: Günümüz doldu artık.
5: Ben meşgul olurum sizinle.
6: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen.
8: O adamla hemen ilgini keseceksin.
5: Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
6: Neredeyse gelirler.
5: Affet beni.
9: Gönülden yaralılar. Bugün 18'de TV4'te.
3: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Bakın.
10: Tam da leslik.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Çukurcuğum al sen.

ismini. Birincisi Taksim'e göre daha çukurda kalmasından dolayı Çukur Cuma olarak adlandırılıyormuş. Bir de Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra ilk cuma namazını burada kılması da Çukur Cuma olarak buranın adlandırılmasına sebepmiş diyelim. Ve Çukur Cuma Caddesi'nde yürümeye devam edelim. Bakın mesela görmüş olduğunuz gibi yine birçok antika ürünler satan mağazalar var. Abilerim çalışıyordu size anons çekmek için sevgili seyirciler. Abilere dedim ki 2 dakika bana müsaade eder misiniz? Hakkınızı helal edin. Orada da yine bir mağaza açılıyor. Bak burada da çok güzel ürünler var yine. Şöyle sağıma bakıyorum. Yine burada da bayağı güzel ürünler var. Evlere falan baksanıza ya. Burada birçok yine Cihangir'de olduğu gibi Çukur Cuma'da da aslında açık hava plato yani burası. Burada da birçok dizi ve film çekildiğini söylemek istiyorum sizlere sevgili seyirciler. Taksim'den Galatasaray Hamamı'nın hemen yan tarafındaki sokaktan aşağı doğru yürüdüğünüz zaman Çukur Cuma'ya çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bahçe Market'e geldik. O kadar güzel bir yerdeyiz ki biz bugün. Çok enerjiyiz. Çünkü her yer yeşillik, her yer böyle mis gibi çiçeklerle dolu. Ben bugün sizler için efendim teraryum yapımını öğreneceğim. Bu da çiçekçiliğin bir alanı. Cam fanus içinde bitkiler, minyatür bahçeler. Nasıl yapıldığını çok merak ediyorum. Çok vakit kaybetmeden buyurun hemen başlayalım.
1: Teraryum mu? Çok zevkli bir iş ama incelik istiyor Tuğba. Acaba sen yapabilecek misin merak ediyorum.
0: Peki ben bu güzel yerde bugün kiminle çalışacağım? Kendisi o kadar güzel bir hanımefendi ki Miray Yılmaz, peyzaj mimarı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
2: Merhaba, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bugün böyle bir içimiz açıldı sizi görünce de. Değil mi? Bugün yapabilir miyim sizce ben?
2: Yaparsın diye düşünüyorum. Çok zevkli.
0: Evet, zevkli olduğunu biliyorum ama... Böyle çok düzenli bir iş gerektiren bir çalışma. O yüzden ben çok heyecanlıyım. O yüzden başlayalım mı bir an önce?
2: Tamam.
0: Malzemelerimiz hazır zaten.
2: Evet.
0: Sadece
2: teraryum için öncelikle cam bir fanus seçiyoruz. Elma şeklinde.
0: Elma.
2: İki tane aldıktan sonra birisi yapmaya başlayalım. Evet.
0: O zaman hadi buyurun gidelim.
1: Anlaşılan o ki Tuğba son zamanlardaki yoğunluğun ardından bugün bizlere hem kolay, hem doğal, hem de dinlendirecek bir iş seçmiş. Baksanıza nasıl mutlu, nasıl sakin, sevimli sunucumuz.
0: Evet efendim, böyle tatlı mı tatlı bahçe eldivenlerimizi giydik biz Miray Hanım'la ve

0: yapım aşamasına başlayacağız. Neyle başlayacağız öncelikli olarak?
1: Şimdi öncelikle kabın tabanına ya çakıl taşı ya da ponza taşı koyarak hem su geldiği zaman köklerin havada kalması, havalanması ve çürümemesi için direnç sağlıyoruz.
0: Evet.
1: Çakıl taşlarıyla başlayabiliriz.
0: Aa, şöyle.
1: Evet. Ben de ponza taşı kullanıyorum. Farklı olsun diye.
0: Ne kadar atacağım?
1: Şöyle tabanını kapatacak kadar.
0: Ha, tamam.
1: Tabanı dolduralım. Tamam. Üstüne biraz aktif karbon, kömür olarak da biliyoruz. Kömür koyuyoruz. Bu bakterileri önlüyor, zararlıların gelmesini önlüyor. Ve toprağın daha iyi havalanması için ponzanın veya çakıl taşının üstüne bununla da bir yüzey oluşturuyoruz.
0: Böyle
1: bunu da elimizle serpiştirelim üstüne.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Biraz benim elim boldur Miray Hanımcığım. Birazcık fazla kullanabilirim malzeme.
1: Tabii tabii, kullanın.
2: İnşaat yapan müteahhit gibisin Tuğba.
0: Son zamanlarda çok popüler oldu teraryumlar, minyatür bahçeler. Bayağı böyle görüyorum ben çiçekçilerde.
1: Evet,
0: değişik çalışmalar.
1: Hikaye yaratıyorsunuz aslında.
0: Evet, kendi
1: içerisinde.
0: Bahçenizi kendiniz yapıyorsunuz. Malum İstanbul'da yaşıyoruz. Apartmanda yaşıyorsanız, bahçeniz yoksa böyle minyatür bir bahçe yapıp kendiniz bakabilirsiniz. Tabii
1: evet.
0: Ki gerçek bir bahçe gibi olamaz ama
1: evet.
0: Hadi idareten.
2: Sevimli mi sevimli, mini mini bahçeler Tuğba. Tıpkı kendinizin tasarladığı hikaye gibi.
1: Şimdi bitkileri dikmeden önce toprağını hazırlamamız için bu şeyin, çakıl taşının ve kömürün üstüne torf kullanıyoruz. Torfun içinde minik beyaz perlitler var.
0: Aa.
1: Evet, bu bir karışım. Bitkileri dikmeden önce bununla da bir yüzeyini, toprağını oluşturmamız lazım. Onu da bol miktarda içine atalım.
0: Tamam, şöyle. Her yeri batırdım.
1: Aslında çok da kolay değilmiş.
0: Yok, değil. Kolay mı sandın Tuğba?
1: Hangi bitkiyi seçmek istersen, hangisini gözüne hoş gözüktüyse
0: hepsi.
1: Kullanabilirsin.
0: Hepsini istiyorum. Yeterli mi?
1: Yeter.
0: Tamam.
1: Aynı şekilde ben de yapıyorum.
0: Hangisini seçsem? Onda, bunda, şundadır. Şunda, onda, bundadır. Yani birkaç tanesi büyük, birkaç tanesi küçük. Büyük seçersen
1: olur.
0: Çok yer kaplayacak değil mi?
1: Evet.
0: Mantıken. Ben bunu istiyorum.
1: Onu bir de saksıdan çıkaralım, köklerinden kurtarıp.
0: Aa, şöyle. Zarar vereceğim diye korkuyorum ben yine her zamanki gibi.
1: Biraz şöyle yapıyoruz.
0: Şöyle mi?
1: Şöyle kenarlarından.
0: Ha, şöyle.
1: Birazcık eşeliyoruz, evet. Bitkinin köklerini, toprağını hafif yumuşatıyoruz elimizle. Sonra ters çeviriyoruz. Böyle alıyoruz. Evet. Çıkardıktan sonra da mutlaka şöyle hafif hafif elinle şurada yapalım. Böyle buna gıdıklama deniyor.
0: Ha.
1: Bitkinin köklerini bu şekilde içindeki topraktan birazcık kurtarmak için. Çünkü genelde bu topraklarda çok beklemiş oluyorlar.
0: Evet.
1: O yüzden köklerine çok zarar vermeden birazcık gıdıklama işlemi.
0: Uyandırıyoruz biz onları.
1: Evet.
2: Yalnız Tuğba, Miray Hanım yavaşça yaparken gıdıklama işlemini sen biraz fazla yapıyorsun sanki. Dikkat et.
0: Evet. Yeteri kadar gıdıkladık.
1: Biraz zor olan da aslında bu şekillerde fanuslar kullanınca içinde çalışmamız da çok zor oluyor.
0: Esas bitki kolay olmayan yeri bu zaten değil
1: aynen
0: mi?
1: Aynen öyle. İçinde toprakla hareket etmek, dikmek. Burada hareket alanımız çok kısıtlı. Bir bitkinin ebatı kadar bir çukur açıyoruz şöyle tek elimizle.
0: bir şey söyleyeceğim sevgili seyirciler. Böyle gerçekten zor iki elimi buradan
1: İki el değil, tek el alalım.
0: Ha, tek elimle mi
1: yapmaya çalışacağım? Evet, tek elimizle sokalım.
2: Ve korktuğum şey şu ki sevgili izleyicilerimiz, Tuğba bir dikkatsizlik yapar da fanusu kırar mı?
0: Çok güzel ya, böyle kendiniz bir şey yapıyorsunuz ya, ortaya bir şey çıkartıyorsunuz. Çok keyifli
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet, kendi tasarımını yaratıyorsun
0: evet.
1: Aslında. Çok güzel bir şey.
0: Şimdi yine bunu böyle birazcık toprağına alıyorum.
1: Evet, yine aynı şekilde gıdıklıyorsun. Kökler birazcık havalanıyor. Gayet güzel bastırabilirsin biraz daha.
0: Benimkisi biraz dışarıda kaldı.
1: Çok güzel oldu. Biraz cama yakın oldu.
0: Böyle kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Beni motive etmek için güzel oldu falan diye. Olmadıysa olmadı diye. Biliyorlar beni zaten seyircilerim. Biliyor yani.
1: İçine güzel objeler de seçebilirsin. O yüzden böyle hafif bitki biraz objeyle de çok güzel görünebilir. İstersen bunu da dikebilirsin ya da yeterli diyorsan böyle kal.
0: Yeterli.
1: Böyle. Tamam. Arkasına
0: çok
1: yosun.
0: Çok kasmayayım ben.
1: Taşlar, ağaç kabukları, objeler ne istersen kullanabiliriz. Biraz yosunlarla arkasına ikimiz de şöyle kopararak.
2: Teraryumda sadece canlı bitkiler değil, fanusları

0: daha dekoratif göstermek amacıyla renkli çakıl taşları, yosunlar, minik objeler de kullanılıyor.
1: Şey, bu yosunlar gerçek mi?
2: Bunlar bu tarz tasarımlarda kullanılmak için, daha yapay, suni görüntüler için kullanılıyor ama çok güzel böyle özellikle camlarda, fanuslarda güzel bir görüntü yaratıyor.
1: Evet, bunları çok kullanıyoruz. Güzel.
2: Evet. Bunları hiç kullanmayıp tamamen taşlarla kapatabilirdik. Veya mavi taşlar kullanarak bir deniz yapıp hikayemizde işte bir ufak gemi,
1: evet,
2: bir şeyler koyup deniz yapabilirdik. Yani fon tamamen senin yaratıcılığına
1: bizimkisi
2: kalmış.
1: Şey, başlangıç seviyesi, beginner. Oradan yürüyoruz biz şu an.
2: Evet. Şimdi ben bunlardan yeterince koydum. Biraz da ponza taşı veya şu doğal taşlarla da yapabilirsin. Hepsini onunla doldurma istersen. Birazcık boşluk bırakalım.
1: Biri bana dur desin.
0: Tuğba, şu kolay işi bile yaparken estetik davranmıyorsun.
1: Şöyle, nasıl gidiyorum sizce? Bir disiplinli durumum var gibi sanki ama...
2: Gayet güzel, çok başarılı bir öğrenci.
1: Pratikte, gerçekten. Ben yine...
2: Fırça vermem ister misin sana? Fırçayla biraz bitkilerini istersen oturtabilirsin arkasını kullanarak.
1: Ha,
2: en
1: mantıklı.
2: Sonunda bununla temizliğini yapacağız camların.
1: Mantıklı.
2: Şu şekilde bastırıp...
1: Çok mutluyum. Böyle biliyorsun sevgili seyirciler, böyle ağaçla, bir şeylerle, bitkilerle uğraşınca ben çok mutlu oluyorum. Bu da
2: tam bir terapi.
1: Size yansıyordur inşallah. Değil mi?
0: Yansımaz mı? Elbette yansıyor.
2: Üzerine istediğin bir obje varsa buradan seçip kullanabilirsin. Çit yapabiliriz bir bahçe görüntüsüyle.
1: Hmm.
2: Küçük ufak çocuklardan, adamlardan kullanabiliriz.
1: Aa, şey, bu ben. Değil mi? Bana benziyor bu.
2: Evet.
1: Bence
2: de benziyor.
1: Hangisi?
2: Kırmızı kıyafetli.
1: Şey, bu da siz. Son zamanlarda böyle kiminle bir araya gelirsem, sizinle de oldu bir yarım saat önce,
2: evet,
1: arkadaşlarımla ya da yeni tanıştığım insanlarla normal sohbet edemiyoruz artık. Neden? Çünkü herkes şeyde şu an, kolay mı sandığında acaba Tuğba ne çekse, ne yapsa, hangi mesleğin yerine geçse. Şöyle bir komik şeyler yaşıyorum. Böyle karşımda oturuyorlar. Hmm, at bakıcısı oldun mu? Oldum diyorum. Köpek. Kuşlara baktın mı? Hayır, çok değişik
2: evet,
1: şey yaptım diyorum. Onu da yaptım. Garson
2: ama
1: oldun mu?
2: Sürekli
1: oldum.
2: Aklımda bir şeyler geliyor.
1: Evet,
2: İnsanlarla
1: evet,
2: bir araya geldikçe.
1: Oldum diyorum. Ne zaman oldun ya? Kaçırdık mı biz acaba diyorlar. Kaçırdınız diyorum. O kadar mesleği nereden bulacaksın'a geliyor muhabbet. Canımı sıkıyorlar. Hayır, bir sürü meslek var, bir sürü iş var. Ben
2: evet,
1: yorulmadan, usanmadan bunu hem yapıp hem de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.
2: Çok güzel
1: at
2: bir iş yapıyorsun.
1: At bakıcısı da oldum.
2: Çok güzel, çok keyifli bir iş. Bayıldım.
1: Biz
2: yani
1: nasılsınız?
2: Programı izliyorum. Çok güzel bir
1: Hangisini
2: program.
1: Hangisini çok beğendiniz?
2: En çok köpeklerin arasındaki komik sahneler.
1: Onu bir hatırlayalım.
3: Bana önce otur komuti verin. Otur değil.
1: Otur.
3: Evet.
1: Otur.
3: Köpek eğitmeni olmak istiyorsun.
1: Evet. Mu? Arkadaş, ben buraya temizlik yapmaya mı geldim yoksa köpek eğitmeni olmaya mı geldim bilmiyorum ya.
3: Çünkü köpek sahipleri bize hep golden getirmeyecekler. Her türlü cins gelecek buraya.
1: Ben bu işi nasıl yapıyorum şu an? Demek sen 3 kişi ısırdın ha? Evet, o korktuğum anları izlediniz herhalde sevgili seyirciler. Tamamen doğal. Çünkü ben köpekten gerçekten çok korkuyorum. Bir de yani kafesin içinde köpekle durup onun bana bir şey yapmasını beklemek de çok kötüydü.
2: Çok doğal bir bölüm.
1: Ama alıştım, biliyor musunuz, artık köpeklere. Sokakta böyle yanından geçiyor. Ben hiç oralı olmuyorum artık. Alıştım. O
2: köpek
1: fobimi yendim.
2: Yendim.
1: Evet, o bu programın bir olumlu tarafı da bu. Korkularımın
2: evet,
1: üzerine gidip onları yeniyorum. Ya da yapamayacağım şeyi yapmaya başlıyorum. Derken siz bayağı yol almışsınız.
2: Biraz ağaç kabukları kullandım. Bu tamamen tasarım.
1: Aa, siz bahçe yapıyorsunuz. Benimki
2: evet, bunlarla merdiven yapılabilir. Kademe kademe bahçede bir merdiven, bir yükselti yapmak isterseniz bunu o şekilde
1: kesin
2: de kullanabiliriz.
1: Kesin yaparım, kesin evet, olur. Yani %100 olur.
2: Biraz da şuradaki doğal taşlardan alalım.
1: Şu da ben demiştim. Bunu nereye oturtsam acaba?
2: Şu kütüklerin tam arkasından bize bakabilirsin.
1: Hmm, tamam. Sen burada uslu uslu dur, tamam mı? Ben yaptığım şeylerle konuşurum. Evde
2: çiçekler, bitkiler, çiçeklerle, çok konuşmaktan.
1: Çiçekleri böyle yapraklarını şöyle severim ben sevgili seyirciler. Böyle yeni bir şey açtıysa, ay sen tatlı mısın, yeni mi açtın sen bak falan diye. Hemen ödüllendirmek için sularım. Böyle şeylerim var, beni deli zanneden.

0: Nerede? Hayır. Çok insanlardan çok daha iyi geliyor bu bitkiler. Onlarla konuşmak, onların da sevgiye ihtiyacı var, suya ihtiyacı var.
1: Benim tasarımım bitti. Çok da güzel oldu, çok güzel göründü.
0: Şey yapayım ben bir dakika, şu kahverengilerden de. Neydi bunun adı?
1: Ponza taşı.
0: Ponza taşı.
2: Tuğba, ne bulduysan doldurdun fanusun içine. Bu çalışmanın neye benzeyeceğini ben de çok merak ediyorum. Yani bir şeye benzeyeceğine pek ihtimal vermiyorum aslında. Haberin olsun.
0: Ta ta ta ta. Benimkisi olmadı.
1: Bence çok güzel görünüyor. İlk yapış için çok hoş.
0: Ya en azından şu anda neyi nereye yerleştirmem gerektiği.
1: Kullandığımız malzemelerin ne işe yaradığı.
0: Aynen öyle.
1: Ve sırası, hangi adımlarda hangi malzemeleri kullanmamız gerektiğini en azından bunları öğrendik.
0: Sizinkisi daha düzenli, daha zengin bir tasarım oldu. Bunu da gördüm. Benim saçım bile şurada duruyor yani. Böyle bir rezalet yok.
1: Şurada da bir sukulentin yaprağı. Hafif arkada kırılmış
0: yatıyor. Zavallı şurada. Efendim şimdi şunun da bilgisini bir paylaşalım sevgili seyircilerle. Böyle bir şeyi kendimiz evde yapmak istesek ne kadar bir maliyet olur? Teraryum ortalama.
1: Tamamen kullandığınız bitki sayısına, bu cam fanusların büyüklüğüne ve malzemenin çeşitliliğine kalmış. Basit, çok basite indirgeyip eğer ufak tefek şeylerle yapmak, sıradan basit bir görüntü yaratmasını istiyorsanız 50-70 lira arası değişiyor. Tabii fiyat tasarıma göre artıyor.
0: Tabii ki. Daha güzel bir şey yapmak isterseniz, daha dolu dolu böyle kaliteli malzeme kullanmak isterseniz fiyatı artar tabii ki. Efendim çok teşekkür ediyoruz bugün.
1: Biz çok teşekkür ederiz.
0: Bana eşlik ettiğiniz için ve bu tatlı teraryumları birlikte yaptığımız için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: İyi ki geldiniz.
0: Ya çok teşekkür ederim.
1: Bugün kolay mı sandım programında Tuğba beni konuk etti. Çok güzeldi, çok eğlendim. Çok bir kere istekliydi. Güzel bir tasarım yaptı bence. Aslında hiçbir iş kolay değil ama Tuğba çok uğraştı. Biraz ufak tefek şeyler yaşadık ama sıkıntı yok bence. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için.
2: Tam ben de Tuğba bugün hiç oynamadın demeye hazırlanıyordum ki oynamaya başladın. Eğlenmek senin ruhunda var Tuğba.
0: Çok memnun oldum.
1: Biz de çok memnun olduk.
0: İnşallah tekrardan
1: yine
0: görüşürüz.
1: Bekleriz.
0: İnşallah. Efendim ben bugün kolay mı sandığında teraryum yapmaya çalıştım. Gerçekten göründüğü kadar kolay değil. Bayağı bir zorlayan yanları da var. Tabii ben böyle şakalarla şeylerle oraları geçiştirdim. Siz zaten beni biliyorsunuz. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: anneciğim, ne haber?
1: Pokerde baban kazandı. Eviniz çok güzel ama muhit.
0: Sigorta filan attı galiba.
1: Bu saatte size zahmet verdi.
2: Estağfurullah efendim, tam size yakışır bir oyundu bu.
0: Oyun tersine döndü, o beni bağladı kendine.
1: Al yüzüğünü, ben kaybettim.
2: Ay başında taşınıyorum.
0: Ama oğlum nasıl olmuş?
2: Gene başlama anne.
0: Mutlu değilim.
2: Eşinizi de doğacak yavruyu da kurtaramadık.
3: Polise yardımcı olursan mahkemede bu hususu dikkate alır.
0: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
4: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
3: Evet, biraz önce geldi.
5: Gönül işi mi?
3: Evet baba.
4: Ne olur bir an önce evlensin.
6: Birleşen Yollar birazdan TV4'te.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında

Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın

0: Dönüşüm seninle başlar.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Siparişiniz.
4: Ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Ay, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanır?

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tam da leyslik. Sevince.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Merhaba. Merhaba Bilal.
1: Merhaba.
0: Bugün derse falan girmem, girmeyeceğim de. Canım öyle sıkılıyor ki.
1: Seni tutan mı var, istediğin yere git.
0: Sinemaya gitmek istiyorum. Ama beni götürecek bir centilmene ihtiyacım var.
1: Lütfen Leyla, beni yalnız bırak da bir iki satır bir şeyler okuyayım.
0: Yoksa güzel bulmuyor musun beni?
1: Arkadaşız biz. Arkadaşım güzeli çirkin olmaz, iyisi kötüsü olur.
0: Aptal!
2: Al bakayım sen, hadi sen şimdi git! Şimdi de sen al, sen de git! Gelin
0: bakayım! Zahmet ettin oğlum! Teker teker. Allah anneciğine bağışlasın seni, sağ ol!
1: Siz de sağ olun teyzeciğim!
2: Şimdi hepinize var, hepinize var, merak et! Al bakayım, al! Hadi bakalım! Hepiniz evlensin! Bugünlük bu kadar kâr, başka zaman gelin! Hadi, hadi bakayım, al!
1: İlahi hayrı dede, alıştırırsan böyle olur işte!
2: Ne yaparsın evlat, tek başıma bir adamım! Benim de çocuklarım bunlar işte, eve dönerken yolumu gözlüyorlar. Sen nasılsın bakalım?
1: Sağ ol, mezuniyet imtihanlarına hazırlanıyorum.
2: Apartmana da taşınmalar başladı. Sokağımıza yapılan bu ilk apartman huzurumuzu bozacak gibi geliyor bana.
1: Niye hayır dede?
2: Ne bileyim, böyle saray gibi yerlere başka insanlar gelir. Onlar da malum, ne bizleri beğenirler ne de bize uyarlar.
1: Aldırmayız olur biter be hayır dede.
2: Öyle olacak tabii. Hadi kal sağlıcak.
1: Güle güle, güle güle.
3: Kesin gürültüyü, kesin!
1: Başka bir yerde oynayın çocuklar, hadi!
4: Evde olduğunu bilmiyorduk abi. Hadi çocuklar!
5: Hadi yürüyün çocuklar.

0: Feyza çok yalnız kalıyor. Yarın da onu götürelim, tamam mı?
1: Tamam. Niye güldün dadı?
2: Güldüm işte. Hani beni buldu. Yarın Feyza'yı götürelim diyişiniz de ona güldüm herhalde.
0: Uyanmadı mı o hala? Saat kaçtı geldiğinde?
3: Günaydın.
0: Benim soruyorsun anneciğim. Erken de 3 bile olmamıştı. Süt istemem dadı, çay. Koyu olsun. Anneciğim ne haber? Pokerde babam kazandı. Hisse mi?
1: Dur hele canım, veririz elbet.
0: Veririz yok. Peşin isterim.
1: Peki, yemekten sonra veririm, söz.
0: Dadıcığım, koyu olsun demiştim.
2: Bundan koyucu katran olur kızım.
0: Bırak çocukça sululukları da dinle beni. Koca kız oldum. Neredeyse üniversiteyi

0: sahi imtihanlardan ne haber?
1: Bu gidişle nanay. Rektörlüğü de bastılar dün.
0: Bastılar ha?
1: Profesörün birisi ders yapacağım demiş. Hemen o anda temiz. Ne ağız kalmış ne burun.
2: Allah'a ısmarladık teyzeciğim, utanmasam her gün geleceğim size.
3: Utanmak ne kelime Şükrancığım, başım üstünde yerin var. Bilirsin seni pek severim.
2: Sağ olun teyzeciğim.
3: Oh, hoş geldin oğlum.
0: Hoş bulduk anne.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle. Şükran'a dikkat ettin mi oğlum?
0: Ne gibi anne?
3: Hiç. Melek gibi maşallah. Öyle değil mi?
0: Evet öyle.
3: İki ay sonra da mezun oluyorsun artık.
0: İnşallah anne. Söyle bakalım dilinin altındakini.
3: Ne söyleyecekmişim ki? Konuşuyoruz işte.
0: Seni kurnaz seni. Hadi, diver diyeceğin de rahatla.
3: Hiç niyetim yoktu ama, Şükran dedin de aklıma getirdin hani. Kim?
0: Ben mi Şükran dedim?
3: Aman oğlum, ha sen demişsin ha ben. Bak oğlum, bir ayağım çukurda. Rahmetli baban gibi mürvetini görmeden ölmek istemiyorum.
0: Allah gecinden versin anne. Sana söz. Diplomayı aldığım gün ilk işimiz bunu konuşmak olacak. Evimize gelin getirmek istemez miyim hiç?
3: Ah, Şükran gibi bir gelinim olsa. Nerede şimdi öylesi? Şimdikiler zamane. İçkisi var, kumarı var. Benim korkum böyle birine tutuluvermen.
0: Aşk olsun anacığım. Oğlunu bu kadarcık mı tanıdın sen ha?
3: Sen benim lafımı hoş gör oğlum. Analık işte.
4: Feyza, ben seni...
3: Ağır ol dedik ya.
4: Seviyorum Feyza.
3: O nasıl şey o?
4: Aşığım sana.
3: Hadi be sen de sulu herif. Bir dans edelim dedik şunun şurasında, onun da tadını kaçırma.
4: Ne dersen de, bütün ömrümce ben seni...
3: Bak Selim. Zaten tad almaz oldum bu kulüplerden, eğlencelerden, bu insanlardan. Bir de sen ekşim. Çeker giderim sonra.
0: Allahümme firli veli valideyim.

0: Senin neşelenmen için ne lazım? Anlayamadım gitti be kızım.
1: Kızım. Ne hoş kelime. Ama sen söylerken değil.

0: Bu ne hal böyle bu saatte?
1: Merhaba anne. Pokerde ne yaptın? Kayıp mı? Yok. Hep kazanırsın sen, kaybetmezsin. Babam da öyle. Bir beni kaybettiniz galiba. İyi geceler anne. Uykum var dadıcığım, uykum var. Uyanmasam hiç. Masal anlat bana dadıcığım. İyi çocuklar yetiştiren annelerin masalını. Bu ne halmiş? Bu saatteymiş. Saatlerin ne olduğunu öğrettin de sanki.
2: Kalk artık kızım. Yeter uyudu. Gene elbiselerinle yatmışsın. Tabii, yorgunluktan soyunacak halin kalmıyor ki.
1: Aman dadı, başlamayalım gene.
2: Bak sen! Hepiniz ayrı havadasınız. Annenle baban kumar partilerinde sabahlar. Sen dans partilerinde. Betimiz bereketimiz kalmayacak. Ne olacak bu işin sonu bilmem.
1: Sen rüzgara kapılmış yaprak ne demektir bilir misin dadı? Ben öyleyim işte.

Keser misin şu zırıltıyı?

0: Güle güle oturun Fezocuğum, eviniz çok güzel. Ama Muhit...
1: Evet şekerim. Ama peder beye laf anlatamıyorsun ki.
2: Oh, Allah versin Fezocuğum. Doğrusu çok yakışıklı bir komşum varmış.
0: Şu yakışıklı komşuyu ben de göreyim. Aa! Bizim Bilal komşu ne oluyor Fezo?
1: Ha? Hangi Bilal? Bakayım. Aa, ama karşı evde oturuyor. Sen nereden tanıyorsun onu?
0: Aynı sınıftayız kızım. Kendini beğenmişim budalanın biridir. Kimseye yüz vermez.
1: Hiç kimseye mi?
0: Evet, hiç kimseye.
1: Hadi canım, olur mu öyle şey?
0: Şuna bakın, inanmıyor. Kızım, bildiğin erkeklerden değildir o. Beyimiz pek sofudur.
2: Hayret doğrusu! Fakülteye giden kültürlü bir insan nasıl sofu olabilir? Aklım bir türlü ermiyor.
1: Demek kimseye yüz vermiyor.
0: 4 yıldır aynı sınıftayız. Hiçbir kıza yüz vermedi. Ama sen kendine pek güvenirsin tabii.
1: Hadi, hadi, kışkırtma beni! Ben istesem...
2: Damarın tuttu galiba. Fakat hiç tavsiye etmem, hava alırsın. Çocuklar, Feyza diyor ki, ben Bilal'in canını okurum.
1: Aa! Nereden çıkardın bunu?
2: Hadi, hadi, çevirme şimdi lafı, Leyla da yapamaz diyor.
1: Kimse elinize düşmesin sizin.
2: Ne haber cicim, gözün kesmedi mi?
1: Peki, ben bu gözü açılmamış sığırcık yavrusunu kuşa benzeteceğim. Var mısınız iddiaya?
0: Ben varım.
1: Nesine?
0: Püskülüne, fesine. Ama sen önce söyle bakalım, kuşa benzetmekten kastin ne?
1: Arkadaşım olacak. Doğum günü partime getireceğim.
0: Başka?
1: Dans edeceğim.
0: Bilmez ki. Harmandalı dersen bak o olur. Kızım ben sana ne diyorum? Bu oğlan ninem zamanının çocuğu. Anlamıyor musun?
1: Laf yeme de söyle. Var mısın yok musun?
0: Elbette varım. Bir pırlanta yüzüğüne oldu mu?
1: Hiç de fena değil. Başka var mı giren? Her parmağımda bir yüzük olmasını istiyorum.
3: Eyvah! Hayırdır inşallah. Ne oldu ki böyle?
1: Bilmem, sigorta filan attı galiba.
3: Vah vah vah, ne yaparız şimdi? Aksiliğe bak, evde kimsecikler yok. Gecenin bu saatinde kimi buluruz acaba?
1: Komşumuz Bilal Bey'in ışığı yanıyor, ona bir sorsak.
3: Aklınla bin yaşa! Ben şimdi gider sorarım.
4: Bilal oğlum! Yeni komşular karanlıkta kalmışlar, sigorta atmış galiba. Rica ettiler, bir bakıverir misin oğlum?
5: Hangi yeni komşular?
4: Apartmanın sahipleri.
5: Kim haber verdi?
4: Hanım kızlarının dadısı.
5: Peki anneciğim.
3: Buyur oğlum. Sigortalar bu tarafta.

0: Eline sağlık oğlum, bu saatte size zahmet verdim.
1: Estağfurullah efendim, ne zahmet olacak? Komşuluk vazifesi.
0: Eksik olma oğlum.
1: Acaba yanmayan falan var mı? Bir kontrol etseydin.
0: Yok, her taraf yandı oğlum.
1: Öyle ya. İyi geceler efendim.
0: Güle güle oğlum. Hay Allah razı olsun. Eli de öyle çabuk ki, hemencecik yapıverdi. Bunun burada ne işi var? Ver kızım, ben katlarım. Bugünlerde amma da dalgın oldum ha.

0: Yardımınız için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Size tutunabilir miyim?
1: Çok mu kötü ayağınız?
0: Basamıyorum üstüne.
1: Başka? Başka bir yerinizde bir şey var mı?
0: Bütün vücudum kırılmış gibi ağrıyor. Şuramda da bir sancı var.
1: Niçin o kadar hızlı kullanıyorsunuz arabayı?
0: Acelem vardı da... Sürati de çok severim.
1: Ölmek için daha çok gençsiniz.
0: Gidelim buradan. Hastane, doktor, ilaç kokusu, hastalar... Hepsi, her şey üst üste yığıldı içime.
1: Niçin geldik buraya?
0: Çok sevdiğim bir yerdir. Kendimi toparlamadan eve dönmek istemedim.
1: Eve gitmek için mi kaza yapacak kadar telaşlıydınız?
0: Ne çok şey soruyorsunuz öyle.
1: Usta bir şoförsünüz. Güzel bir kazaydı. Ne bana ne de size, ikimize de bir şey olmadı. Tam size yakışır bir oyundu bu.
0: Ne oyunu?
1: Hiçbir yerinize bir şey olmamış. Sancınız, ağrınız da yok. Doktor açıkça söyledi. Böyle tehlikeli bir şakayı bir daha tekrarlamayın.
0: Gidiyor musunuz hemen?
1: Vakit geçirmek için böyle sahteliklere muhtaçsınız. Anlıyorum ama... Bir daha beni katmayın.
0: Evet. Hepsi yalandı.
1: Niçin?
0: Sizi... Çok beğendiğim için. Kuş kafese girmek üzere.
2: Sen öyle bil. Ben parmağıma takacağım yüzüğü seçtim bile.
0: Boşuna acele etmişsin. Çünkü ben kazanacağım.

0: Merhaba Bilal Bey. Burada olduğunuzu biliyordum. Sizin için geldim buraya. Garip bir şey bu. Bir erkeğin peşinden gitmek, onu düşünmek, görünce sevinmek, hiç bilmediğim bir şeydi. Ay, gitmeyin. Yalnız kalmak istiyorsanız ben giderim. Ama önce konuşalım.
1: Bir erkeğe bunları söylemek gerçek bile olsa doğru değil.
0: Affedin beni.
1: Sizi affedebilirim. Lakin böyle yetişmenizin sebeplerini affedemiyorum. Çevrenizdeki insanların yaşayışları dışında da güzel bir dünya var. Sizin bilmediğiniz bir dünya.
0: Nasıl bir dünya bu?
1: İnanmış insanların dünyası. Güzelliğin, şöhretin, paranın çok üstünde kalabilmiş, geçici heveslere kapılmamış insanların dünyası. İsterseniz onlardan biri olabilirsiniz.
0: Belki de isterim. Anlatın biraz.
1: İki Feyza yaşıyor sizde. İkisinden biri önüne katıyor sizi. Bunu fark etmesem sizinle hiç ilgilenmezdim. Öbür Feyza böyle değil. Böyle düz, basit giyimli, dürüst değil. Boyayı, kokuyu, gürültüyü seven, dans delisi, giyim kuşam delisi bir kızcağız.
0: Hiç duymadığım, düşünmediğim şeylerdi bunlar. Sizi dinlerken içim aydınlanıyor. Devam edin.
1: Sana göre ben niçin yabancıyım pek çok şeye, niçin kaçıyorum değil mi? Son yılların getirdiği her şeydeki sahtelik, yalan iğrendiriyor beni. Beraber büyüdüğüm kızları, çocukluk arkadaşım olan erkekleri görüyorum bazen, tanıyamıyorum. Kendilerinden olmayan bir hayata, yabancı zevklere kapılıverdi çoğu. Semtini, ilkokulunu, öksüz büyüdüğünü inkar edenlere rastladım. Musikisini, dilini, giyimini küçümseyenleri, ecnebi mecmualardakilere benzemek için adeta deli olanları gördüm.
0: Öbür Feyza'dan bahsediyor gibisiniz.
1: Evet. O özentiler korkuttu beni. Yıllarca geleneğimden kopmamaya, kendi kendimden ayrı düşmemeye çalıştım. Beni 3 aylık yetim maaşıyla büyüten beyaz başörtülü anamla övünüyorum. Evimizde hala

0: Güvent'i küpten su içiliyor. Anam namaz seccadesinde oruçlu. İftar saatlerini bekliyor hala. Benim hayatımı küçümseyen herkes, daha önce bizler gibi yaşarken... şimdi inansız ve taklitçi olmuşlarsa onlara acımaktan başka ne gelir elimizden?
1: Cesaretimi kırdınız.
0: Niçin?
1: Size doğum günüme davet edecektim de.
0: Nedir doğum günü?
1: Ne midir?
0: Evet, nedir? İçki içerek, bizden olmayan bir müzikle tepinerek... Happy birthday to you diye bağırmak. Bizden ne ilgisi var bu özentinin?

0: Bak dadacığım, bu sefer açık açık konuşacağım seninle. Bu iş oyun diye başladı, bir iddiaydı. Bilal'i kandıracak, kendime bağlayacaktım. Ama oyun tersine döndü, o beni bağladı kendine.
1: Şimdi ne olacak?
0: Belki de evlenmek istiyor benimle. Zaten başka türlüsünü yakıştıramaz o kendisine. Ben de onun gibi düşünüyorum, bütün gerçeği söyleyeceğim ona. Özür dileyeceğim. Ve tertemiz, yeniden doğmuş gibi katılacağım onun hayatına.
2: Nasıl anlatacağım bilemiyorum. Zaten kararımı tam olarak vermiş değilim. Biliyorum, sen hep Şükran'ı düşünürdün benim için ama... Nasıl söyleyeyim?
1: Anlamıştım zaten, kim bu kız?
2: Belki sen tasvip etmeyeceksin ama... Yaşadığı muhitten ve sürdüğü hayattan kurtulmak isteyen biri. İçindeki cevherini ortaya koyabilmesi için elinden tutulmaya ihtiyacı olan bir kız. Tanıyınca sen de seveceksin onu.
1: O da seni seviyor mu?
2: Bütün yaşayışını değiştirecek kadar.
0: Yarın göremeyeceğim sizi, yazık.
2: Niçin?
0: Doğum günüm ya, siz de gelmeyeceksiniz.
2: Evet. Gelmeyeceğim.
0: Anlamaya çalışın beni. Yıllardır alıştığım bir şeydir bu kutlama. Şimdi vazgeçemem ki. Bu son olacak zaten.
2: İstiyorsanız eğer gelirim. Ama istemeyin. İstemeyin, zorlamayın beni.
0: Zaten istemiyorum ki. Ne diyeceklerini, nasıl güleceklerini biliyorum, ama olsun, razıyım. Gelmeyin. Şimdi bütün kalbimle istiyorum bunu.

0: gülüp eğlenmelisin, senin günün bugün.
1: Gözleri kapılarda, görmüyor musunuz?
0: Boşuna bekliyor tabii.
1: Bilal bu, gelir mi hiç?
2: Evet, gelmeyecek.
0: Demek bahsi kaybettiğini kabul ediyorsun.
2: Kaybettim, evet.
0: Yazık, Bilal gelecek diye Selim'i de çağırmamıştın. İkisini birden kaybettin.
2: Doğru, ikisini birden kaybettim.
3: Bunu Selim gönderdi, hürmetleri var.
2: Mersi.
0: Daha bekleyecek miyiz?
2: Hayır, kazandın Leyla. İyi günler.

0: Niçin? Niçin geldin?
1: Uzun bir ömür ve baht açıklığı dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Ama gidin.
1: Sevineceğini zannetmiştim.
0: Tabii sevindim. Ama çok da şaşırdım. Hiç beklemiyordum sizi.
1: Son dakikaya kadar gelmemeye kararlıydım. Ama geldim işte. Eğlenmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.
0: Bu eğlenmekse eğer.
1: Sizden bu sözleri duymak şaşırtıcı bir şey.
0: Gel dışarı çıkalım.

0: bu halinle onlardan ne kadar farklı, ne kadar başkasın? Ben yokken de böyle olman sevindirdi, duygulandırdı beni. Seni hep o geceki gibi, mum ışığı altındaki Feyza olarak görmek isterdim.
1: Ben o Feyza'yım artık. Ölünceye kadar da öyle kalacağım.
0: Peki, kendine güveniyor musun? Kopabilir misin çevrenden ve alışkanlıklarından?
1: Sen bana tertemiz, ışıl ışıl yeni bir dünya gösterdin. Ben o dünyada yaşamak istiyorum artık.

0: İyi ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet. Öyle sevinçliyim ki, yeni bir dünyaya, senin temiz dünyana gireceğim. Çok mutlu olacağız.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşkımızda.
1: Evet, yuvamızda, çocuklarımızda, sevgimizde. Maşallah! Baş başa konuşmanız yetmedi mi daha? İyi dalga geçtin bizlerle, bayıldım, hayran oldum. Kapayalım bu bahsi. Al yüzüğünü, ben kaybettim. Hediyemi de ilk fırsatta alacağım. Önemi yok. Masrafa soktunuz beni Bilal Bey.
0: Anlamadım, ne yapmışım?
1: Hiçbir şey. Senden bir şey istemiyorum. Bilal'in geleceğini bile bile uyuttun bizi. Tevekkili gelmeyecek derken yüzün gülüyordu, geç anladım. Yeter, yeter artık! Şu elbiseni de çıkar artık. Kim bilir nasıl nefis bir tuvalet hazırlatmışsındır. Git giyin, makyaj yap. Bilal geldi, kazandın. Oyunu uzatmak manasız.
0: Ne oyunu?
1: Yok bir şey, gidelim, gidelim buradan.
0: Yok, öğrenmeliyim. Anlat, anlat!
1: Aslında basit bir şakaydı bizimki. Bahse girmiştik Feyza'yla. Eskiden de onun için anlatıyorsun.
2: Nasıl bir bahse girmiştiniz?
1: Senin gibi mağrur, kendini beğenmiş, başka dünyalı bir erkeği avucuna alacağını, doğum gününe getireceğini söylemişti. Biz de getiremezsin demiştik.
2: Doğru mu? Doğru mu söyledikleri?
1: Bilal! Her şeyi...

0: şeyi anlatacaktım sana ama...
1: Bütün o güzel sözler, o içten davranışlar... ...bu kadar aşağılık bir oyun içinde demek.
2: Hayır, hayır!
3: Pes doğrusu, hiçbirimiz seninle baş edemeyiz.
1: Çevrendeki delikanlılar yetmiyor muydu sana? Kendine oyuncak yapacağım başka erkek bulamadın mı? Ne istedin benden? Niye yıktın dünyamı?
0: Evet, önce sahiden bir oyundu bu. Basit bir şakaydı. Ama sonra...
1: Oyunun bedelini yıkılan gururum ödedi. Bir şakaya bir insan harcadın!
0: Haklısın Bilal. Yerden göğe kadar haklısın. Ama... ...oyun diye başladığım şey... ...bana gerçek sevgiyi öğretti. Seni tanıdıkça yemin ederim ki...
1: Konuşma! Artık sana nasıl inanırım?
0: Bilal! Yalvarırım gitme! Affet beni! Affet ne olur!
1: Seni şimdi tanıdım! İğreniyorum senden! Sen sahte, adi bir oyuncusun!
0: Gitme Bilal! Bırakma beni! Beni yaşamaya can attığım yeni dünyanın eşiğinde bırakma! Eski Feyza'yı yeni bir insan yapan sensin! Bilal! Şimdi o insanı bir enkaz yığını gibi bırakıp gidemezsin! Doğruyum ben! Senin istediğin gibiyim!

0: Celal Bey, oğlumuz evlenmiş. Düğünü Bursa'da yapmışlar.
1: Gelin hanımı merak ediyorum doğrusu.
0: Neredeyse gelirler.
2: Geldiler bile, geldiler!
0: Aa, bakalım!

0: İyi ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşkımızda.
1: Evet, yuvamızda, çocuklarımızda, sevgimizde.
2: Hala cevap vermedin Feyza, bekliyorum.
1: Anlamadım, bir şey mi söyledin?
2: Bana hala cevap vermediğini söyledim. İş durumum çok iyi. Evlenirsek herkesin kıskanacağı bir çift olabiliriz. Hadi, evet de artık.
1: Peki. Madem istiyorsun, evlenelim.
2: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bana dünyaları bağışladın. Bilemezsin ne kadar mutluyum.

0: Ağlıyor musun?
1: Sevinç gözyaşları.
2: Mamasını yedi mi?
3: Yedi.
2: Ha, ev sahibiyle kontratı imzaladık anne. Hayırlısıyla ay başında taşınıyoruz.
3: Ama oğlum nasıl olmuş?
2: Gene başlama anne. Aslında içinde doğup büyüdüğüm baba yadigarı bu mütevazi evi ömrüm boyunca ben de bırakmak istemezdim. Ama artık zamanı geldi. Siz de daha rahat edeceksiniz. Evi görünce beğeneceksiniz. Aydınlık, ferah. Çocuk için de çok iyi olacak. Müdür bey, ihtisas için Avrupa'ya beni gönderecek. Bir süre birbirimize hasret kalacağız ama... istikbalim için çok önemli.
4: Yavrum!
5: Bak nasıl söndürdü velet!
1: Allah bahtından güldürsün.
5: Çocuklar, size bir haberimiz var. Elif'e doğum günü hediyesi olarak eski mahallemizdeki apartmanın bir dairesini veriyoruz. Ninesinin ve dedesinin hediyesi.
4: Çok çok teşekkürler, sağ olun babacığım. Sağ ol anne!
1: Sen de sağ ol oğlum! Bey, hadi partiye geç kalıyoruz canım! Gel kızım Feyza, öpeyim seni! Aman çocuğunu sakın ihmal etme yavrum, hadi Allah'a ısmarladık!
6: Fest! Bek! Gördüm! Neyin var?
7: Biraz!
6: Bana bak! Malları sen teslim al, hemen yerine götür!
7: İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz Feyza Hanım. Mesela ben... sizin için her şeyi yapabilirim.
1: Siz Selim'in en yakın arkadaşısınız, değil mi Murat Bey?
7: Olabilir, fakat bunun size olan hislerimle bir ilgisi yok ki.
1: Lütfen beni yalnız bırakın.
7: Değer mi Selim için?
4: Ne romantik bir gece, değil mi çocuklar?
1: Sıkıcı, tatsız bir gece o kadar!
4: Hoppala! Hey heylerin gene üzerinde!
7: Hadi ben gideyim de tadını iyice çıkarın kavganın! İyi geceler Feyza Hanım!
1: Kimdi o içeride konuştuğun acayip adam?
4: Ne yapacaksın?
1: Demek açıklanamayacak birisi! Buraya kadar gelebiliyor ama... uğursuz biri olduğu belli! Ne alışverişi var seninle?
4: Şimdi de işlerimin hesabını mı vereceğim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor hiç düşündün mü? Bir iş adamı her çeşit insanla konuşabilir. Bir eksiğin olursa o zaman konuş sen.
1: Görmüyor musun Selim, anlamıyor musun? Mutlu değilim ben.
4: Yok canım! Bir kadının mutlu olabilmesi için her şeyi verdim sana. Daha ne istiyorsun?
1: Evet. Lüks bir ev, para, otomobil, her şey var. Ama evde oturmaya vakit yok. İtki, kumar, sabahlara kadar orada burada sürtme! Çünkü kocam bir bunu bilir, bir de...
4: Yeter! Yeter artık!
1: Ne haldeyim? Ne istiyorum? Anlamak istemiyorsan çek git kumarına! Ben de başımın çaresine bakayım! Bebeğim, yavrum... bilemezsin çektiğim acıyı! Sen olmasaydın ölümü bile düşünürdüm!
8: Kahveni getirdim yavrum, hiç kendine gelirsin biraz, hadi!
1: Dadıcığım, ben annem gibi bir anneyi gördüm de... sonunda ola ola öyle bir anne oldum! Yavrum benim, sen de çekecek misin benim çektiklerimi? Allah'ım, ne olur koru onu!
8: Feyza, toparlan kızım!
1: Dadı, bir ricam var senden! Benim duam kabul olunmaz!
8: Aa, öyle şey olur mu yavrucuğum?
1: Yo, yo, biliyorum bunu! Ne olur, sen ikimiz için de dua et! De ki... Ulu Rabbim, Feyzacığa doğru yolu göster, yardım et! Bu yavrucağı da kurtarıcısını vaktinde gönder, iş işten geçmeden gönder diye dua et! Bilal'i unutamıyorum dadı! Selim'le evlenmekle ne büyük bir hata ettiğim şimdi daha iyi anlıyorum! Sözde nispet olsun diye evlenmiştim. Nasıl sildi beni hayatından, nasıl yaptı bunu?
8: Bütün bu suallerin cevabını Bilal'in sana hediye ettiği ve hiç eline almadığın kitaplarda bulacaksın kızım.
1: Kitaplar mı?
8: Ya.

0: Oo, maşallah. Aferin kızım. Benim aklım fazlasına zaten ermez. Sen koca koca mekteplerde okudun. Akıllısın da maşallah. Bak işte kitaplar önünde. Oku, öğren artık.
1: Akıl kaç para eder dadıcığım? İnsan sırf kuru akılla kaldı mı rezilleşiveriyor. Öğrene öğrene bir bunu öğrendim ben. O da mekteplerden, öğretmenlerden değil. Biraz senden, biraz da yediğim tokattan. Hayatın vurduğu tokattan. Ama bir vakitler hor gördüğüm bu kitaplarda buldum aradığım şeyleri. Sorularımın cevaplarını. Fakat suç kimin söyler misin dadıcığım? Böyle şeyleri insan keşfetmez, öğrenir, öğretirler insana böyle şeyleri. Sevap, günah, hayır, şer. Bunlardan bana annem mi bahsetti, babam mı? Ya sen dadı? Senin elinde büyüdüm ben. Söyledin mi hiç? Kendimi kendimden ayrı tutabilmem için ne yapmam, nasıl davranmam gerek? Dinimin icapları nelerdir? Bir gün olsun çekip de söyledin mi bana?
0: Ah kızım ah, hiç sorma bunu. Ben sana dinini, örf ve adetlerini öğretmeyi çok istedim. Öğretiyordum da. O zamanlar sen küçücüktün. Bir gece aklımın erdiği kadarıyla gene anlatıyordu. Meğer baban dönmüş, dinlermiş bizi. Bir hışım, bir paylama! Ne o? Biricik kızının kafasını hurafelerle nasıl doldururmuşum? Ya işte böyle kızım.
1: Artık ışığı gördüm dadıcığım. Allah bana yeniden yola çıkacak kuvveti ihsan eder inşallah.
2: Oo, daha yatmadın mı sen? Ne o koca karı? Karımın kafasına neler sokuyorsun yine? Hadi bakalım, al voltanı! Burası karı koca odası.
1: Bu oda karı koca odası değil artık.
2: Sevgili karıcığım uyumamış, beni beklemiş. Bu ne be? Temizlediler beni.

Allah'ım, senin yüce huzurunda eğilmek, sana secde etmek, dergâhına yüz sürmek saadetini bana nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Ulu Rabbim, lütuf ve inayetinle karanlıklardan, sarp ve sapa yollardan çekip kurtardığın, kalbini iman nuruyla aydınlattığın Feyza kulunu her türlü fenalıklardan koru. Onu doğru yoldan, senin yolundan ayırma. Elif'imi de yarabbim, yavruma benim çektiğim acıları gösterme. Ulu hislerle kalbimden kopup gelen bu dua ve dileklerimi geri çevirmeyeceksin değil mi? Affet Allah'ım, affet! Bağışla bu günahı!

0: Geldin mi dadacığım?
1: Tamam kızım, Allah hayırlarını kabul etsin.
0: Anlat bakalım, ne var ne yok?
1: Dur kızım, bir nefes alayım. Alışverişi Hayri dedeyle yaptık. 3 takım elbise 900 lira tuttu.
0: Ne lüzumu var hesabın şimdi dede?
1: Dur kesme sözümü. Cami için halıyı 1700 liraya aldık ya. O da Hayri dedenin tanışıymış da ondan oldu.
0: Hayri dedeyle Bekira nasıllar?
1: İyiler kızım. Bekira çocukları sünnet ettirmiş.
0: Daha başka neler var mahallede?
1: Bakkal Hurşid'in kızı evlenmiş.
0: Başka dadacığım?
1: Kadriye Hanım da oğlunu Recep Efendi'nin kızıyla nişanlamış. Ya.
0: Daha başka dadacığım.
1: Daha başka ne olsun kızım? Aman insanı ahiret sualine tutuyorsun. Unuttum. Bilal de taşınmış mahallede.

0: Karım nasıl doktor bey? Çocuk? Onları görebilir miyim?
1: Metin olmanız gerekiyor Bilal bey. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef eşiniz de doğacak yavruyu da kurtaramadık. Başınız sağ olsun.

0: Çocuğa bakmıştım da, çıkabiliriz.
1: Alay mı ediyorsun sen?
0: Yo.
1: Daha makyaj bile yapmamışsın.
0: Makyaj yapmadan gideceğim.
1: Bu kılıkla mı?
0: Evet, bu kılıkla ve bu yüzle. Böyle gideceğim.
1: Deli misin sen?
0: Bilakis, evvelce deliymişim. Şimdi aklım başıma geldi.
1: Git giyin diyorum sana. Bilhassa bu gece çok şık ve çekici olmanı istiyorum.
0: Vitrine mi koyacaksın? Teşhir edilmekten bıktım artık. Dinle beni, bundan sonra hep böyle olacağım.
1: Eski mahallenin besleme kızları gibi mi?
0: Keşke olabilse. Çalışacağım ama. Bu halimden utanıyorsan götürmezsin beni. Çünkü daha evvelki halimden şimdi ben utanıyorum.
1: Bu evde senin isteklerin değil, benim isteklerim olur. Hadi ne diyorsam onu yap.
0: İşine gelmiyorsa ayrılırız, anladın mı?
1: Ayrılmak mı? Biliyorum, biliyorum zaten. Bütün bu numaralar ayrılmak için. Ama geç bir kalem onu. Böyle de fena değilsin. Hadi karıcığım, hazırlığını bitirdinse gidelim artık. Neyiniz var?
2: Üç bale.
1: Kazandınız.
2: Şansınız yok bu gece, gene kaybettiniz.
1: Cek defterim yanımda değil. Ama kredi açarsanız devam edebilirim.
3: Özür dileriz Selim bey, oyun çok büyüdü, karşılayamayız. Sonra hala kapatmadığınız eski hesaplar da var.
1: Pekala, pekala. İyi, öyle olsun. Gün ola, harman ola. Ama fazla bekletmeyeceğim sizi. Bir hafta sonra satın almazsam burayı, bana da Selim demesinler. Ahmet, sen misin? Ne oldu iş? Anlamam, bu akşam mutlaka bitmeli bu iş.

0: Bu gece bana bir sözü hatırlattınız. Ünlü bir yazar diyor ki... bütün kadınların aşırı derecede süslendiği yerde... en güzel kadın hiç süslenmeyenidir.
1: Yanılıyorsunuz, öyle bir kastım yok Murat Bey.
0: İhtiyacınız da yok. Budalanın biri daha güzel olsun diye güle boya ve esans sürmüş. Siz kadınların en akıllısı ve en güzelisiniz.
1: Lütfen beni yalnız bırakın.
0: Bunu siz de biliyorsunuz. Bu sadelik ondan.
1: Lütfen dedim. Kompliman ondan hoşlanana yapılır. Benim sadece canımı sıkıyor.
2: Anlaşıldı değil mi?

0: Sana içki getirdim karıcığım.
1: Teşekkür ederim, ben içmiyorum.
0: Hoppala, bir bu eksikti. Sen bayılırdın ya.
1: Bana 5.000 lira versene.
0: 5.000 lira mı? 5 lira desen belki bulurum. 10 param kalmadı.
1: 4-5 saat önce binlerce lirası olan bir adamdın. Hem de kredisi olan bir adamdın, öyle değil mi?
0: Allah aşkına, neler saçmalıyorsun sen?
1: Hiç. Sadece şunu demek istiyorum. Eskiden de o içen, kumar oynayan, vitrin bebeği gibi süslenip büslenen Feyza. Zenginken

0: fakirken zengin olmaya aklın yatıyor da... ...kirliyken temiz olmayı neden anlamıyorsun?
1: Hadi hadi, zırvalama gene! Gel dans ederim! Hadi!

0: Sepetleri ver masadan. Kredi açmadılar. Görecekler ama. 3-5 güne kadar buraların en zengini ben olacağım. Karım da kadınların en güzeli.
1: Ne oluyorsun? Kendine gel, neredesin?
0: Nerede olursam olayım. Karımlayım. Kim karışabilir?
1: Karın ha? Hala görmüyor musun çok şeyin değiştiğini? Söyledim sana, o budala, o sapıtmış Feyza yok artık. Senin karın oydu, ben değil.
0: Ateşin var senin galiba, sayıklıyorsun.
1: Bilakis, yeni uyandım. Bitti kabus. Bir vakitler ben de bu düşünce ve yaşayış tarzını senin gibi basit ve seviyesiz buluyordum. Şimdi ise...
0: Söyle, söyle!
1: Şimdi seni de, çevreni de... O arkadaş karılarına sarkıntılık eden sözde arkadaşlarını da iğrenç buluyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum hepinizden! Evet, hepinizden nefret ediyorum!
0: Yeter, yeter diyorum sana, yoksa...
1: Yoksa ne? Ne yapabilirsin ki? Hayvanlar bile eşlerini kıskanırken sen...
0: Evet, ben...
1: Bir hayvan kadar bile olamadın sen. Gücün ancak buna yeter işte!
0: Ya! Yeah.

0: Eli kırılsın. Nasıl kıydı sana benim güzel kızım? Allah tez zamanda onun cezasını verir inşallah.
1: Katlanır mıydım şimdiye kadar dadıcığım? Katlanır mıydım? Yavrum, yavrum olmasaydı. Bitti ama. Meğer bu tokatlar olacakmış benim mürşidim. Onlar getirdi aklımı başıma. İnsan kurtuluşu görünce pılıpırtı derdini bırakmalı, derhal yola koyulmalıymış. Gecikmemin cezası o tokatlar. Bir kurtulabilsem bu hayattan da bir kurtulabilsem.
0: Dinlen şimdi güzelim, yorma kendini. Artık sana çok, çok kuvvet lazım, hadi. Hadi yat artık. Sabah ola, hayrola yavrum.

0: Konuş! Her şeyi anlat bize! O zaman cezan da hafifler! Hadi!
1: Anlatacak bir şeyim yok!
0: Elimizde senin suçlu olduğunu ispat için yeteri kadar delil var. Fakat suç ortaklarını da öğrenmek istiyoruz. Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
1: Konuşacağım. Konuşacağım.
2: 15 yıla mahkum olan Esra Kaçakçısı'nı yazıyor!
3: Geçmiş olsun kızım. Hakkında hayırlı olur inşallah. Üzülme, daha gençsin. İleride tekrar evlenir, mesut bir yuva kurarsın.
4: Benim için artık sadece Elif var. Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Yaşamak için şimdi başka şeyler düşünmeye mecburum. Bana yardım et.
3: Söyle kızım. Elimden gelen her şeyi yaparım.
4: Önce buraya iyi bir kiracı bulalım. Bize de daha küçük, ucuz bir ev. Koskoca daire artık neyimize? Aradaki farkla iyi kötü geçiniriz. Biraz da param var.
3: Sen hiç üzülme yavrum. Ben kiracı işine de, eve de bakarım.
4: Biraz dikiş, örgü filan da gelir elimden. Yaptıklarımın satışına yardım edersen...
3: Elbette yavrum, elbette. Çarşıya götürür satarım ben onları. Üzülme sen. Hadi şimdilik hoşça kal kızım.
4: Güle güle. Oldu olacak bir Fezurcuğum, dolaş kapı kapıda, iş ara gündelikçi kızlar gibi. Darılma canım, darılma!

0: babana gidip gül gibi yaşamak varken bütün bu sefaletleri icat etmene aklım ermiyor doğrusu.
1: Haklısın canım. Böyle bir şey daha önce söyleselerdi benim de aklım almazdı. Sen sigaranı içmeye bak.
2: Feyza kızım, bir şey pişirmeye elin varmaz diye getiriverdim. Yerleşmenin telaşını bilirim.
1: Çok, çok teşekkür ederim Güllü teyze, ellerine sağlık. Oh, benim için dünyanın en güzel yemeği bu.
2: Eskiden beri inatçının birisindir, seni bilmez miyim?
1: Sahi bilir misin anne?
2: Ah, sorduğu şeye bak, bir anne kızını bilmez olur mu?
1: Oh, anne, neyse, sağ ol baba. Artık burada yaşayacağım, Elif'im için. Onu istediğim çevrede, istediğim insanların arasında düşündüğüm gibi yetiştireceğim. Sizinle gelmeyeceğim, yardımınızı da istemiyorum baba.
3: Peki, nasıl geçineceksin?
1: Apartmanın kirası var, dikiş nakış da yaparım.
2: O kadarcık para neyinize yeter Adeli kız, neyinize?
1: Yetişir anne.
3: Feyza, çok iyi ve rahat bir iş bulabilirim. Madem istemiyorsun, benim iş yerlerimde değil, bizi görmeyeceğim bir yerde.
4: Yavrum, kabul etmeliydin.
1: Sen de mi dadıcığım?
4: Aa, iyi vallahi! Burnunun dikine gide gide bu hallere düşmüş, hala sen de mi dadıcığım diyor. Gencecik bir dul, bir de çocuk. Düştün mü geçim derdine? Neler gelecek o güzel başına Allah bilir, neler!

0: başladım bugün. Aferin canım.
1: Sevgi hoca da öve öve bitiremiyor. Dualarda bütün çocuklardan öne geçmiş.
0: En güzeli de şımarmaz benim kızım. Hadi Elif, çıkar önlüğünü de git bir lokma bir şey.
1: Gel yardım edeyim.

0: Hayri dediye teşekkür borçluyum Feyza Hanım. Sizi bize o kazandırdı. Bir defa bile aksatmadınız işinizi.
1: Ben de sizden çalışmaktan çok memnunum İhsan Bey. Siz de şimdiye kadar para işini hiç aksatmadınız. Beni buraya getirdiği için Hayri dedeye ayrıca müteşekkirim.
0: Buyurun hesabınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Bunlar da yeni sipariş.
1: Teşekkür ederim, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Babacığım, bunu bana alır mısın?
3: Beyza.

0: Birine benzettiniz galiba.
1: Babacığım! Bir yere mi gidiyoruz babacığım?
2: Yok, bir yere gitmiyoruz yavrum.
1: Kimdi o teyze baba?
2: Bir tanıdığa benzettim oğlum. Çok eski bir tanıdığa.
3: Buyurun beyefendi.
2: Az önce buradan çıkan Feyza Hanım eski bir tanıdığım. Uzun zamandan beri izini kaybetmiştim. Acaba sizde adresi var mı?
3: Evet, şurada olacak. Bir dakika vereyim.
0: Gördüm dadı. Onu gördüm.
1: Neyi gördün? Kimi gördün kızım?
0: Bilal'i. Bilal'i gördüm.
1: Anlatsana.
0: Yanında da oğlu vardı. Aman! Kendisini tanımıyormuş gibi davranırken yüzümden her şeyi okuyacak diye ödüm koptu.
4: Bana sorarsan böyle yapmakla hiç iyi etmemişsin.
0: Bilal evli ve ailesi olan bir erkek artık. Huzurunun bozulmasını, mutluluklarına gölge düşmesini istemem. Sevdiğim erkeğe kötülük edemem. Yuvasını bozamam.
4: Doğru.
0: Beni bulacağından hiç şüphem yok dadı. Halbuki bir gören olsa, bir dedikodu olsa...

0: Şuna dert edinme kızım. Belki de gelmez buraya.
1: Yanılıyorsun dadıcığım. Bilal'in de beni unutmadığı, aklından silemediği besbelli. Sesinden, bakışlarından anladım bunu. Aslında bundan memnun olmam, sevinmem gerekir. Fakat onu ve yuvasını düşünerek başka türlü hareket etmeliyim.
0: Gelirse kapıyı açmayız, olur biter kızım.
1: Hayır, olmaz dadı. Hal çaresi değil bu. Beni kalbinden tamamen silmesi, hatta nefret etmesini sağlamalıyım. Gelirse içeri al onu.
0: Buyurun Bilal Bey oğlum. Oturun, istirahat edin. Ben Feyza'ya haber vereyim.

0: Hoş geldiniz Bilal Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Doğrusu beklenmedik ziyaretiniz, beni çok şaşırttı.
1: Eşinizin başına gelenlerden dolayı çok müteessirim. Bir geçmiş olsun demek istedim.
0: Bunları hiç konuşmasak da olur. Herkes kendi hayatını yaşar Bilal Bey. Beni bırakıp giderken dönüp arkanıza bile bakmamıştınız. Artık ben de geçmişi düşünmek istemiyorum. Nitekim sizi, her şeyi unutmakta zorluk çekmedim. Hatta dükkanda gördüğüm zaman güçlükle hatırladım.
1: Anlıyorum. Fakat hiç değilse...
0: Artık konuşacak hiçbir şey yok aramızda. Sizi unutalı yıllar oluyor. Dadı, Bilal Bey gidiyorlar.

0: Güle güle Bilal Bey oğlum. Yavrunuzun gözlerinden öperim. Hanıma da selamlarımı söyleyeyim.
1: Şükran?
0: Evet.
1: Şükran'ı toprağa vereli yıllar oldu.

0: işe başlamışsın. Sana kaç defa söyledim çalışmak yok diye. Güzel gözlerini mahvetmeni istemiyorum artık.
1: Çocuk, rahmetliden sonra sen dadı kesildin başıma. Hoşuma gitmese yapar mıyım bu işleri?
0: Hadi hadi, kimi kandırıyorsun? Geçen gün baygınlık geçirdiğini fark etmedin mi sanıyorsun?
1: Baygınlık mı? Nereden çıkarıyorsun bunu? Tansiyon mu ne, biraz başım dönmüştü o kadar.
0: Öyle de olsa paydos, çalışmayacaksın artık.
1: Aa, çocuk paylar gibi konuşuyor, şuna bak hele.
0: Anneciğim, canım anneciğim.
1: Yavrum benim.
0: Ben şimdi şu bitmiş işleri teslim edeyim. Alışverişimi yapıp hemen dönerim. Ama söz ver bana, ben yokken katiyen çalışmayacaksın, tamam mı?
1: Tamam canım.
2: Demek ki beni unuttun ha. Doğrusu bunu sana hiç yakıştıramadım. Beni istemeyebilirsin, hakkım bu. Ama kızımdan koparamazsın beni.
1: Öldü biliyor o seni.
2: Ne? Öyle mi dedin? Seni düzenbaz seni.
1: Baban kaçakçılıktan hapiste mi yatıyor diyecektim.
2: Bak bu doğru. Neyse. Dönüşüm onun için de bir sürpriz olacak. Babacım diye atılır boynuma, kızım benim. Arasına çekmemiştir o. Ne zaman gelir?

0: olup git sen Esel.
1: Neden?
0: Bana çektirdiklerin yeter. Defol git. İğrençliklerinle kızımı da lekeleme.
1: Kızımı bağrıma basacağım o kadar.
0: Para istiyorsun demek. Al işte, hepsi bu kadar. Artık rahat bırak bizi, defol.
1: Teşekkür ederim benim cömert karıcı. Şimdilik hoşça kal. Gene görüşeceğiz tabii.
2: Şeyim yok kızım, şimdi geçer. Oh, hemen bir doktor çağıracağım. Yok, yok kızım, lüzum yok.
3: Özledin mi?
4: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
3: Merak etme.
4: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
5: Merak etmeyin efendim.
4: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
6: O soydu kasayı.
4: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
3: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
4: Günümüz doldu artık.
3: Ben meşgul olurum sizinle.
4: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen.
7: O adamla hemen ilgini keseceksin.
3: Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
4: Neredeyse gelirler.
3: Affet beni.
8: Gönülden yaralılar. Bugün 18'de TV4'te.
9: Ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
15: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran

0: tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşün seninle başlar.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap
1: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Get in.
1: Rahatsız ettim doktor bey, annem çok hasta.
0: Hemen gideriz kızım. Kemal oğlum çantayı hazırlayıver. Başsın efendim.
2: Mühim bir şey değil, çok yorulmuşsunuz. Tam bir istirahat lazım. Üzüntü ve heyecandan kaçının. Doktor Kemal bey asistanımdır. Yarın gene gelir. Yeni bir şey gerekirse yapar. Bu reçeteyi yaptırın kızım. Tahlil neticesini de birkaç güne kadar alırız. Geçmiş olsun hanım kızım, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim efendim. Gördün mü koca bebek? Yok bir şeyim diyordum bir de. Bunlar ne? İşittin mi söylediklerini? Tam bir istirahat, tamam mı? Tamam yavrum.
3: Bir günde bu kadar fark, mükemmel. Ama asıl önemli olan istirahat. Buna dikkat ederseniz her şey eskiye dönecek.
1: Çok teşekkür ederim doktor bey, eksik olmayın. Cidden iyiyim. Daha iyi olacağımı da seziyorum. Buyurun efendim. Elif yorgunluk kahvesi yaptı.
3: Zahmet oldu,

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
0: Evet, biraz önce geldi. Fakat doktor beyin görmesi lazım. Buyurun oturun. Doktor bey neredeyse gelir. Anneniz nasıl?
1: Teşekkür ederim. Sayenizde her gün daha iyi oluyor.
2: Hoş geldin hanım kızım. Annenizin tahlil neticelerini merak ettiniz tabii.
1: Evet.
2: Korkulacak bir ağırsızlığı yok. Sadece kalbi biraz yorgun. İstirahat etmesi, üzüntü ve heyecandan kaçınması lazım.
1: Çok teşekkür ederim doktor bey. Bundan daha güzel bir haber olamazdı benim için. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
2: Annenize selamlar. Hayrola delikanlı?
3: Kemal bey orada mıydı?
1: Evet anneciğim. Önce doktor Nazım bey yoktu. Biraz konuştuk onunla. Yoksa doğru bulmadın mı?
3: Yok. Benim kızım doğru olmayan şeyi yapmaz. İnanırım buna ben. Peki neler konuştunuz?
1: Hep senden bahsettik. Öyle beğeniyor ki seni bilemezsin.
3: Sakın seni beğenmiş olmasın.
1: Aa, sus bakayım!
3: Şaka canım, kızma hemen! Sana bir şey söyleyeyim mi Elif? Ben de Kemal Bey'i beğendim. Dürüst, efendi. Sonra, hani hatırladın mı ilk geldiklerinde sen bana canın sıkılmış gibisin demiştin ya? Değildi. Can sıkıntısı değildi o. Şaşırmıştım.
1: Neden?
3: O kadar benziyordu ki... Çok eski bir tanıda, yüzü, huyu, duruşu bile. Sonra gülmüştüm. Çünkü... her şey eskisi gibi olacak demişti de.
4: Merhaba babacığım.
5: Oo, sen misin? Gel bakalım oğlum, gel.
0: Nasılsın?
5: İyiyim, iyi. Farkındayım, sabırsızlanıyorsun doktor bey ama bana reçete yazmak için daha çok bekleyeceksin.
0: Yo, onu biliyorum. Gün nasıl geçti onu sordum.
5: Her zamanki gibi. Sende ne var ne yok?
0: Bende bir şeyler var.
5: Madem var söyle.
0: Biraz güç de. Hani şu bir tek defa olan şeylerden. İnsan sözünü etmesini pek beceremiyor.
5: Gönül işi mi?
0: Evet baba.
5: İşte söyledin gitti. Anlat bakalım şimdi koca bebek. Anlat dedim. Yoksa... karışık bir iş mi, hı?
0: Hayır baba. Sade, basit, tertemiz bir mesele. Evlenmek istiyorum baba. Uygun bulur, izin verirseniz tabii.
5: İzin mi? Elbette. Uygun bulmaya gelince... senin bulduğun uygun olmaz mı? Birdenbire mi oldu?
0: Hem evet, hem hayır. Yeni tanıdım sayılır. Düşünüyorum da... yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi. Hani aradığımı buldum derler.

0: Ya öyle işte.
1: Anlaşıldı, anlaşıldı. Bizim kale fethedilmiş. Aferin hanım kıza. Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar verdiniz mi?
0: Yok, öyle değil baba. Daha açmadım ona.
1: Oo!
0: Dedim ya, siz isterseniz gider. Allah'ın emriyle...
1: Anladım, anladım.
2: Çok iyiyim artık Kemal Bey. Tamamen iyileşti. Bilirim annem. Size o kadar müteşekkir ki... Ben de!
0: Rica ederim. Yapılması gerekeni... ...Her doktorun yapacağını yaptık.
2: Bir kahve içersiniz değil mi?
0: Zahmet olmaz.
2: Nasıl olsun?
0: Sade.
2: Tiryakisiniz.
0: Yo yo, değilim Feyza Hanım. Acaba babamla ziyaretinize gelebilir miyiz?
2: Elbette yavrum, çok memnun olurum.
0: Fakat demek istiyorum ki... ...Hayırlı olacağını umduğum bir iş.
2: Buyurun pek tabii. Yani hayırlı bir iş. Tabii beklerim.
0: Teşekkür ederim. O kadar sevindim ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
2: Ne iyi etmişim de hastalanmışım değil mi? Ben hastalanmasam tanışamayacaktım.
3: Aa, şuna bak! Kızından kurtulacak diye uçuyor adeta. Hem de bakalım, babası ne diyecek biliyor musun? Bal gibi görücü geliyor işte, görecek de, beğenecek de.
2: Bulurlar sanki bir ikinci elim. Sana bir şey diyeyim mi kızım? Allah biliyor ya, daha görür görmez kanım kaynadı Kemal Bey'e. İnsana güven veren bir hali var. Sonra...
3: Ah, geliyorlar anneciğim!
2: Sakin ol kızım! Sen pırlanta gibisin. Hakkını vermeye geliyor onlar. Hadi yavrum, gir odana. Ah.

0: babam, Feyzan.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk hanımefendi.
1: Buyurun. Buyurun efendim.

0: Efendim, kızım Elif. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk küçük hanım.
0: Hoş geldiniz efendim.

0: Kahveyi nasıl içersiniz efendim?
1: Hiç zahmet etmeyiniz. Geçiyorduk, Kemal bahsetti. İlk hastasını bir göreyim dedim. Manasız bir merak işte. Umarım çok aykırı bulmazsınız. Babalık tuhaf.
0: Anlıyorum efendim. İnsan çocuğunun başarısını görmek ister. İşte tamamen iyileştim. Yeniden kazandırılan sıhhatte bir eser gibidir. Beni oğlunuz iyileştirdi. Gördünüz.
1: Daha fazla rahatsız etmeyelim. Müsaadenizle. Allah'a ısmarladık hanımefendi.
0: Güle güle beyefendi.
2: Allah'a ısmarladık Elif. Gene görüşeceğiz.

0: Anne. Kızım. Bir tanem, meleğim. Ne oldu anne? Beni beğenmedi değil mi? Hayır kızım. Benim yüzümden. Senin yüzünden mi? Hiçbir şey anlamıyorum. Bak kızım. Bilal Bey'le ben bir zamanlar...
1: O kadının kızıyla evlenemezsin, hepsi o kadar.
2: Peki ama niçin? İlk defa görüyorsunuz onları.
1: Tanıyorum ben o kadını. Hem de çok iyi.
2: Nereden tanıyorsunuz, ne biliyorsunuz onun hakkında?
1: Hatırlamak istemediğim... ...sana da üzüntü verecek şeyler anlatmak neye yarar? Ne kadar üzüldüğünü biliyorum oğlum.
2: Yalnız üzüntü değil baba. Çok daha önemli bir şey kırıldı içimde. Korkarım size ilk defa karşı geleceğim. Olanlar için bütün kalbimle özür dilerim Feyza Hanım. Babamın bu şekilde davranmasının sebebini bir türlü anlayamıyorum. Neden böyle yaptı acaba?
0: Üzülmeyin Kemal Bey. Sebebini ben biliyorum. Gençliğimde babanızı tanımış ve sevmiştim onu. O da beni sevmişti. Ama bir şeyler oldu. Acı, çirkin ve yanlış yorumlanmış şeyler. Evlenemedik, bitti. Halbuki ben onun istediği eş olacaktım. Onun istediği gibi bir hanım. Yemin ederim. İşte böyle oldu. Hatalarımın cezasını çektim yavrum. Hem acısını çekip ödedim... ...hem de Elif'i yetiştirdim. Tıpkı olmam gerektiği gibi. Tertemiz, imanlı, dürüst. Çok, çok isterdim bizim kaybettiğimiz saadeti siz bulasınız. Ama...
2: Üzülmeyin efendim. Öyle sanıyorum ki ısrar ederse... ...hayatımda ilk defa babamı dinlememek zorunda kalacağım. Müsaadenizle.
0: Selim!
3: Aa, misafiriniz mi vardı? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba.
0: Ne işin var burada? Sana bir daha gelme demiştim.
3: Ya, dalganızı mı taşladık yoksa? Bakıyorum evine genç erkekler almaya başlamışsın.
2: Kendinize geliniz, ne akla buraya girip böyle konuşuyorsunuz? Kimsiniz siz?
3: Bu mahallenin muhtarı.
0: Özür dilerim Kemal Bey, bu adam benim eski kocamdır.
2: Olabilir, fakat bu ona hakaret etme hakkını vermez. Feyza hanımefendi, tanıdığım kadınların en namuslusu, annelerin de en fedakarıdır.
3: Ha, şimdi çaktım dalgıyı! Elif'in askıntısısın sen! Bana bak, pılını pırtını topla, hemen bas git buradan!
0: Kendine gel Selim!
3: Sen karışma be!
0: Sana defol git dedim!
3: Ya, öyle mi?

0: bana yumruk atmak ha? Oğlan tüysüz züppe!
1: Neden yaptın anneciğim?
2: Anneciğim... O kadar mesudum ki... Sağ ol oğlum... Elif'im sana emanet...

0: Kızını bana layık görmediğin kadın, benim için hayatını tehlikeye attı baba. Eğer komadan çıkamayıp ölürse, bu onun ikinci ölümü olacak. Çünkü onu daha önce bir erkek öldürmüş.
1: Kaçakçı kocası mı?
0: Hayır baba, sen!
1: Neler söylüyorsun Kemal?
0: Gerçeği! Feyza Hanım bana her şeyi anlattı.
2: Allah'ım! Sen annemi bana bağışla! Onu benden alma!

0: Burada.
1: Beni affet Feyza. Bütün kalbimle yalvarıyorum sana, affet.
0: İkimiz de hatalıydık Bilal. Birbirimize olan sevgimizi gururumuzla gölgeledik. İki büyük hatamız birleşmemize mani oldu. İlkinde sen hatalıydın. İkincisinde de ben. Kaderde birleşmemiz yokmuş demek. Sana çok şey borçluyum Bilal. Bana doğru yolu sen gösterdin. Kızımı tıpkı senin kızınmış gibi. Sen nasıl yetiştirip büyüteceksen öyle büyüttün. İnan bana.
1: Biliyorum Feyza, biliyorum. Kızını Allah'ın emriyle oğluma istiyorum.
0: Bana dünyaları bağışladın. Kızımı beyaz gelinliği içinde oğlunla el ele görmek isterdim. Büyük Allah'ım, beni o kadar çok yaşatacak.
1: Yaşayacaksın Feyza, yaşayacaksın. Onların saadetini, torunlarımızı göreceksin. Daha çok iyi günlerimiz olacak.
0: İnşallah. Ama hayatımın sonuna geldim artık. Hissediyorum bunu. Ne olur bir an önce evlensinler. Mürüvvetlerini göreyim. Bu benim son arzum.
1: Peki Feyza, peki. Üzülme sen. Yıldırım nikahı yaparız.
0: Allah'ım, çok şükür, bu günleri gösterdin bana. Elif, yavrum, Kemal'in kıymetini bil, onu mesut et. O buna en az babası kadar layıktır. Allah saadetinizi daim etsin, birbirinizden ayırmasın. Bir yastıkta kocatsın. Hadi artık gidin. Yeni evlilere göre bir yer değil burası. Yuvanıza gidin. Ocak hemen tütmeli.

Teşekkür ederim. Bana bu günleri gösterdin. Artık gönlüm rahat ölebilirim. Beni pencereye götür. Dünya gözüyle onları bir daha görmek istiyorum.

0: Gördüğünüz gibi şirketimiz bu bilanço yılının sonunda tam 14 milyon lira kar etmiştir. Ulaşmış olduğumuz bu parlak sonuçta büyük hissesi bulunan fabrikamızın genç müdürü Murat Keskin Bey'e hepinizin önünde teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Teşekkür ederim Murat Bey. Göstermiş olduğun üstün başarından dolayı idare meclisimizin kararıyla net kardan %10 hisse alacaksınız.
1: Sağ olun. Ben sadece vazifemi yaptım.
2: Of, az daha sıkıntıdan boğulacaktım.

0: Buyurun efendim, şimdi ferahlarsınız. Tebrik etmek için randevu alanların listesini okuyorum efendim.
1: Dur bakalım acelenle. Şimdi listeyi bırak da sen niçin hala beni tebrik etmiyorsun onu söyle.
0: Mesai saatinin bitmesine daha 15 dakika var efendim. Çok daha samimi bir tebrik merasimi hazırladım sizin için.
1: 15 dakika değil, bir dakika bile bekleyemem.
2: Tebrik için uğramıştık ama galiba yanlış zaman seçmişiz.
3: Başka bir zaman uğrarız müdür bey.
1: Alayı bırakın çocuklar. Gelmeseydiniz ben de sizi arayacaktım zaten. Size açıklamak istediğim müthiş bir haberim var.
2: Neymiş bu haber bakalım?
1: Dünyanın en güzel, en hassas, en dürüst, en bulunmaz sekreteriyle evlenmeye karar verdim.
0: Murat!
1: Evet sevgilim. Karım olmayı kabul edersen işte şahitlerimiz de hazır.
4: Ben de şahitler huzurunda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana verdiği yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
5: Allah mesut etsin kızım. Allah mesut etsin yavrucuğum.
2: Hadi gelinle dans etmek için bizden davet mi bekliyorsun?
0: Mutluyum, çok mutluyum. Bütün arzum ömrümün sonuna kadar böyle kolların arasında kalabilmek.
1: Bütün bir hayat boyunca yüreğimin en gizli, en kutsal derinliklerinde taşıyacağım seni. Kollarımın arasından seni artık hiçbir kuvvet alamaz. Dünyanın en şirin, en tatlı yuvası olacak bizimki. Sadece neşe ve mutluluk taşacak evimizden.

0: Şükürler olsun sana yüce tanrım. Beni muradıma kavuşturduğun için şükürler olsun. Ömrümün sonuna kadar beni ondan ayırma.
1: Bana istediğim gibi bir kız nasip ettiğin için sana ne kadar şükretsem azdır. Yüce huzurunda Zeynep'imden başka hiçbir kadına bakmayacağıma bütün kalbimle yemin ederim.
0: Sen bizim tertemiz yuvamızı kötülüklerden koru ya Rabbim. Sen bizi doğru yoldan ayırma sakın.

0: Kolay gelsin Rasim Bey. Bakıyorum bugün işin hep yüklü.
1: Evet beyefendi, yarın aybaşı. 1500 kişi aylık dağıtacağız.
2: Alo, buyurun efendim.

0: Efendim?
1: Sevgilim, nerelerdesin? Bir saattir arıyorum seni.
0: Mutfaktaydım. Sevdiğin ıspanaklı börekten pişiriyordum sana. Başka ne yemekler olduğunu söylemem, görünce anlarsın.
1: Biliyor musun yavrum? Çok özledim seni.
0: Özledin mi? Daha sabahleyin ayrıldık birbirimizden.
1: Az zaman mı? Keşke sekreterim olarak kalsaydın. O zaman akşama kadar hep beraber olurduk.
0: Sen istedikten sonra benim boynum kıldan ince sevgilim. Evlendikten sonra karımı çalıştırmam diye direten sensin. Hemen gözlüklerimi takıp geliyorum.
1: Yo yo yo, sakın ha! Burası evli kadınlara göre bir yer değil. Neredeyse işim bitiyor zaten. Böreğin altını yakma sakın.

0: karnım nasıl zil çalıyor bilemezsin. Ispanaklı böreğin tadına bakmak için sabırsızlanıyorum.
1: Akşamları börek gibi ağır yemekler yemek lisan sağlığına son derece zararlı. Sonra yağlı yemekler de öyle. Ben de onun için... senin yüzünden hep. Telefonda lafa tutup yemeklerin altını yaktırdın bana.
0: Önüme yemek değil... zehir bile koysan... gene de başımın üstünde yerim var.
2: Zavallı veznedar Rasim Bey, şirketimizin en eski memuruydu. Geçirdiği kalp kriziyle ölümü bizi müşkül durumda bıraktı. Yeni bir memur tayin edilene kadar kasanın anahtarı sizde kalsın Murat Bey. Ay sonlarında kasada toplanan büyük çaptaki paranın sorumluluğunu... şimdilik başka kimseye yükleyemem.
0: Peki efendim.

0: Biliyor musun Murat? Düşünüyorum da bu ev iki kişi için çok büyük.
1: Ömrümüzün sonuna kadar hep böyle iki kişi kalacak değiliz ya. Elbet bizim de çocuklarımız, torunlarımız olacak.
0: Peki,

0: Çocuğun olsun istersin.
1: Ne bileyim ben, 3-5, ne kadar doğurmaya gücün yeterse.
0: 3'ü 5'i bilmem ama hazırlan, birincisi yola çıktı bile.
1: Kim yola çıktı?
0: Anlamadın mı hala koca bebek? Karnımda çocuğunu taşıyorum senin.
1: Çocuğumuzu taşıyorsun demek. Bizim, ikimizin çocuğunu. Karım, bir tanem, sevgilim, çocuklarımın anası benim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: Beni çok, çok sevmekle. Oğlan doğuramadım diye kızmadın bana, değil mi?
1: Kızmak mı? Ne münasebet! Bir taneydiniz, iki tane oldunuz şimdi. Tanrı'dan başka ne isteyebilirim?
0: Ama bak, onu benden daha çok seversen karışmam.
1: Öyleyse hazırlan. Çok, çok seveceğim kızım. Hele bir de sana benzerse yok mu? O zaman dünyalar benim olacak.
2: Boy 1.87, kilo 78. Teknik Üniversite Makine Fakültesi mezunu. İstanbul 75 kilo boks şampiyonu. Evli, bir çocuğu var. Kumar oynamaz, içki içmez, işine ve evine son derece bağlı. Bu işi bir becerirsen seni kürklere, mücevherlere boğarım. Düşün, ay sonlarında kasada 1500 işçinin yevmiyesi toplanıyor. 1 milyondan fazla para eder bu. Kadınlığını kullanarak herifi elde etmeni istiyorum senden.
0: Merak etme, elimden geleni yapacağım. Hoşuma gitti bu iş.
3: Geliyor!

0: Tanrı acıdı da sizi karşıma çıkardı.
1: Kimdi o adamlar, ne istiyorlardı sizden?
0: Korkuyorum, ne olur bırakmayın beni.
1: Korkacak bir şey yok artık, kendinize gelin.
0: Bilemezsiniz, bu şehirde yalnız başına yaşamanın zorluğunu bilemezsiniz.
1: Çekinmeyin, her şeyi anlatın bana. Belki de yardım edebilirim size.
0: Sahiden yardım eder misiniz bana? Derdimi anlatacak birine o kadar ihtiyacım var ki.
1: Gelin.
0: Annemi küçük yaşta kaybettim. Babam emekli bir memur. Çalışmak, hayatımı kazanmak zorundayım. Bir gece kulübünde şarkı söylüyorum. Orada bir adam çıktı karşıma. Benimle evlenmek istiyordu. Ama görseniz babam yaşında. Tabii hemen reddettim. O gün bugündür peşimi bırakmıyor işte.
1: Neden polise başvurmadınız?
0: Korktum, ölümle tehdit ettiler. O kadar yalnızım ki... Ne olur, bu akşam olsun yalnız bırakmayın beni.
1: Peki, bırakmam. Üzülme artık. Ah,
0: çok iyi bir insansınız. Yemeklerin altını yakmadan pişirdik bugün çok şükür. Babamız gelince kim bilir ne kadar çok sevecek bizi. Sen misin Murat? Biz de Selma ile şimdi senden konuşuyorduk. Hep sevdiğin yemekler var bu akşam. Alo? Niye konuşmuyorsun?
1: Çok üzüldüm de ondan. Çünkü yemeğe gelemeyeceğim bu akşam.
0: Neden?
1: Biliyorsun yıl sonu. Gece kalıp bilanço üzerinde çalışmam gerek. Sen yemeğini yer yatarsın. Kızmadın ya bana.
0: Hayır, kızar mıyım hiç? Tabii öyle yaparız, merak etme sen. Güle güle.

0: güzel adam.
1: Merhaba.
0: Bir içki ısmarlar mısın bana?
1: Ne istiyorsa verin.
2: Gitmişsinizdir diye o kadar korktum ki. Yalnız başıma nasıl giderdim eve?
1: Hemen çıkalım öyleyse.
2: Benimle bir yorgunluk kahvesi içerseniz çok sevinirim.
1: Teşekkür ederim, geç oldu.
2: Ya gene saldırmaya kalkarlarsa?
1: Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kilitleyip yatarsınız. Yarın size vakti daha bol bir muhafız bulmaya çalışacağım. İyi geceler.
2: Size de.

0: Neden yatmadın sen?
1: Sen olmayınca uyku tutmuyor.
0: Yemek de yemedin mi?
1: Ne garip, karnım da acıkmıyor sen olmayınca.

0: Beni seviyorsun. Benden bıkmadın değil mi?
1: Durup dururken bu ne biçim sual? Nereden çıkardın bunu şimdi?
0: Bilmem, içimden geldi. Beni hala eskisi gibi sevdiğine yemin eder misin?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Peki ama neden?
1: Çünkü eskisinden daha çok seviyorum da ondan.

0: emriniz?
1: Soda.
2: Bak maç ağası çıktı. Dostça bir şey söyleyeyim mi sana arkadaş? Aklın varsa uzak dur o kızdan. Burası sana göre bir yer değil.
1: Fala inanmam. Nasihata da ihtiyacım yok.
3: Seni patron istiyor.
1: Oo, bu ne şıklık?
4: Giyindik, kuşandık, geldik. Söyle bakalım sebebini.
1: Otur hele, anlarsın. Ben sana işlerime burnunu sokma demedim mi?
5: Gelmeyeceksiniz diye öyle korktum ki. Bugün gene telefonla tehdit ettiler beni.
1: Bundan sonra korkmanıza lüzum yok. Gece gündüz sizi korumaya hazır bir gönüllü buldum. Arkadaşım Orhan, siyah kemerli judocudur. Üstelik de bekar.
4: Memnun oldum.
1: Sevimli prenses hazretleriyle kahraman şövalyesini baş başa bırakmanın zamanı geldi. Bana müsaade.
5: Biraz daha kalsaydınız.
1: Bu akşam için affedin beni.
4: Emrinizdeyim prenses hazretleri. Uğrunuzda ölüme bile gitmeye hazırım.
6: Tam avucunun içine almışken budala gibi kaçırdın adamı elinden.
5: Bir sokak köpeği kadar kıymet vermiyor bana. Arkadaşıyla baş başa bırakıp gittiğini gözlerinle gördün. Zorla koynuna giremezdim ya adamın.
6: O anahtarı ele geçirmenin bir yolu olmalı. Ama nasıl?
5: Vazgeç bu sevdadan Kenan. Murat Bey'i de rahat bırakalım artık. Bambaşka bir insan o.
6: Bambaşka bir insan demek. Neler duyuyorum senin ağzından? Yoksa aşık mı oldun adama?
5: Doğruyu duymak seni rahatsız etmeyecekse evet. Ona daha önce rastlamış olsaydım belki de şimdi bambaşka bir insan olurdum.
6: Vah yufka yürekli bebeğim benim. Vah talihsiz yavrum benim. Senin hesabına ne kadar üzüldüm bilemezsin. Seni sersem tavuk seni. Demek aşık oldun öyle mi?
4: Yahu ayıp değil mi? Kalkmış bizi işletiyorsun. Kız sana aşık oğlum.
1: Nereden çıkardın şimdi bu aşık lafını? Sadece acıdığım için ilgilendim ben o kızla. Kızı tavlayamadığı için çamur atıyor bana.
4: Alo. Günaydın efendim. Burada, şimdi veriyorum. Seni istiyorlar Murat.
1: Kim?
4: Kim olacak? İkinci yengemiz. Hadi arkadaşım, beyefendiyi yalnız bırakalım da rahat rahat konuşsun.
1: Alo, ben Murat.
5: Sizinle bu akşam mutlaka görüşmem lazım Murat Bey.
1: İmkansız, çok işim var.
5: Ama söyleyeceklerim sizin için çok önemli.
1: Peki, sizi dinliyorum. Telefonda söyleyin.
5: Telefonda olmaz. Fabrikadaki kasayla ilgili. Bir soygun tasarlıyorlar.
1: Soygun mu tasarlıyorlar? Kimler?
5: Rahat konuşamıyorum burada. Akşama bana gelin, hepsini anlatırım.
1: Alo! Alo! Alo!

Alo. Murat sen misin? Akşam yemeğine gelmeyeceksin demek. Peki, ben yerim.

0: Zırlayıp durmanın kimseye bir faydası yok artık. Bunları içkisinin içine atarsın.
1: Nedir bunlar?
0: Korkma, zehir değil. Sadece Murat gibi bir adamı 2 saat uyutabilecek bir ilaç. Her şey bu 2 saat içinde olup bitecek. Soygunun planını milim milim hazırladım. Bu işi bitmiş sayıyorum artık. Tabii eğer sen bir k*** etmezsen.
1: Ya edersem?
0: İkinizi de öldürürüm o zaman. Hem de zevkle yaparım bu işi.

0: Hala çalışıyor musunuz müdür bey?
1: Kasayı kontrol ediyordum Şaban Efendi. Yarın dağıtılacak iş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
0: Merak etmeyin efendim. Zaten anahtarı sizde. Kim yanaşabilir kasaya?

0: gidin buradan. Yalvarırım size. Başınıza bir kötülük gelmeden gidin.
1: Hadi bırakın bu saçmalıkları da doğruyu söyleyin bana. Telefonda lafını ettiğiniz o soygun sözü de nereden çıktı?
0: Ne olur gidin. Hiçbir şey söyleyemem size.
1: Vaktim var nasıl olsa. Sakinleşmenizi bekliyorum. Gerçeği öğrenmek için kararlıyım.

0: 10 dakika vaktin kaldı. Eğer söylediklerimi yapmazsan ikinizi de öldüreceğimi biliyorsun.
1: Kimdi telefon eden?
2: Bilmiyorum. Herhalde yanlış numara olacak. Bir içki vereyim mi size?
1: Hayır, istemem. Ama bir kahve olursa içerdim. Eğer o akşam Orhan'ı atlatmasaydınız, bu işler belki de hiç gelmeyecekti başınıza.

Merci. Bakın Gönül Hanım, bu kahveyi içene kadar size müsaade ediyorum. Ondan sonra da bildiklerinizi anlatmazsanız kalkıp gideceğim.

Söylemeyeceksiniz demek. Allah'a ısmarladık.

0: Ne oldu? Ne yaptınız? Niye açtın radyoyu o kadar?
1: Kadınlara güvenim yok.

0: bakayım ağzını canım. Oo, aferin.
1: Al bakalım, ekmeğini de ben vereyim.
0: Birazcık da su. İç canım şunu, hadi, hadi minik kuşum. İç.
2: Hadi güzelim benim, iç bakalım.
1: Aa, oldum ya. Hadi, babanla beraber iç bakalım. Şerefe. Oh, güzel bebeğim.
3: Murat Bey'i görmek istiyoruz.
0: Buyurun. Seni istiyorlar Murat.
3: Bizimle müdüriyete kadar gelmeniz gerekiyor.
1: Niçin?
3: Orada öğrenirsiniz.
1: Merak etme karıcığım, birazdan dönerim.

0: tabanca sizin mi?
1: Evet, daha doğrusu fabrikanın, o gün üzerime almıştım.
0: Neden?
1: Telefonla kasanın soyulacağını haber verdiler.
0: Kim?
1: Hisar Gece Kulübü'nde şarkı söyleyen kız, Gönül Sunar.
2: Gönül öldü Murat Bey.
1: Öldü mü?
0: Vücudundan çıkan kurşunun da sizin tabancadan atıldığını tespit ettik.
1: Hayır, olamaz.
3: Hala inkar etmeniz faydasız. Gönül'ü siz öldürdünüz.
1: Hayır.
0: Ve kasayı da siz soydunuz.
1: Hayır.
2: İnkar etmek faydasız.
3: Çaldığınız paraların yerini söyleyin.
0: O zaman cezanız hafifle.
1: Hayır! Hayır! Hayır!

0: Servis geldi. Çantamız hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Vakıf katılımla günü...

0: kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
6: Kasa.
11: Marul.
6: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyum, haz için tasarlandı.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
3: Sana mı, sana da bir tane?
2: Bakın yine istemiyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Mis gibi karamel kokuyor.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil,

0: Doymalık.
1: Mis gibi karamel kokuyor.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
5: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
4: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
5: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
4: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
5: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
4: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
5: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
8: Bakın,
9: sevgiyle büyütülen

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Mensup olduğunuz şirketin kasasını metresinize para yetiştirmek için soymak ve sonra onu kıskançlık sebebiyle öldürmek suçlarıyla yargılanıyorsunuz. Tanıklara söz vermeden önce bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı?
8: Bir tertibe kurban gittim. Suçsuzum efendim.
9: Suçlu olduğuna eminim Sayın Yargıç. Gönül son zamanlarda sık sık sanık tarafından rahatsız edildiğinden şikayetçiydi. Onu Murad'ın öldürdüğünden eminim.
10: Yalan! Ben öldürmedim onu.
11: Gönül'ün ona göre bir kız olmadığını söyledim kendisine. Beni dinlemedi. Gönül'le buluşmaya devam ettiler.
12: Herkes çıktıktan sonra Murat Bey'i kasanın önünde gördüm. Paralara bakıyordu.
9: Evet Sayın Yargıç. Böyle bir ilişkisi olduğunu hepimiz biliyorduk. Cinayetin işlendiği gün Gönül kendisi...

0: Seni telefonla aradı.
1: İlave edebileceğim bir şey yok. Böyle bir çılgınlığı nasıl yapabildiğine hala şaşıyorum.
2: Yani sizce Murat...
0: Katildir efendim. Kasayı soyan da odur.
3: O öldürdü.
0: Bana kalırsa suçlu.
1: O soydu kasayı. Suçlu zannediyorum.
4: Zeynep Keskin!

0: Bana istediğim gibi bir kız nasip ettiğin için sana ne kadar şükretsem azdır. Yüce huzurunda Zeynep'imden başka hiçbir kadına bakmayacağıma bütün kalbimle yemin ederim.
1: Sana sordum kızım. Yemin eder misin dedim.
2: Evet efendim.
1: Sayın Yargıç.
0: Müsaade ederseniz karıma bir sual sormak istiyorum.
1: Sorabilirsin.
0: Bana inanıyor musun Zeynep?
2: Suçsuz olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki inanmak için artık çok geç.
0: Doğru. Çok geç.
1: Başka bir diyeceğin var mı?
0: İnsana en yakını, en sevdiği inanmazsa yaşamanın, kendini savunmanın ne önemi var? Vereceğiniz karara razıyım efendim.
1: Mahkeme eldeki delilleri inceleyip salim bir karara varmak için 11 Kasım tarihine ertelenmiştir.
0: Zeynep. Sana bir tek mutlu gün yaşattımsa o günün hatırı için beni aramanı istiyorum.

0: Murat Keskin! Murat Keskin! Kalk, ziyaretçim var.
1: Haber yollarım.

0: geleceğini biliyordum. Kızımız nasıl Zeynep?
1: İyi.
0: Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
1: Ne fark eder? Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
0: Hiçbir zaman aldatmadım seni Zeynep. Ömrüm boyunca da senden başka kimseyi sevmedim.
1: Söylediklerin doğru bile olsa neyi değiştirir? Kupkuru bir sevgi neye yarar? Kızım büyüdüğü zaman babasını sorarsa ne cevap vereceğim? Babasının bir katil, bir hırsız olduğunu mu söyleyeceğim? Hayır, yapamam bunu. Bir tanecik yavrumun böyle bir lekeyle yaşamasına razı olamam. Öldüğünü söyleyeceğim ona. Eğer kızını bir parçacık seviyorsan verdiğim bu karara uymak zorundasın. Senden bunu istemek için geldim.

0: Biliyorsun, Murat'ı ikimiz de kardeşimiz gibi severdik.
1: Onun için bir kardeşimiz de sen sayılırsın. Arkadaşlar aramızda birleşerek size ufak bir yardımda bulunmayı kararlaştırmıştık. Şayet kabul edersen.
2: Herkese, hepinize çok teşekkür ederim. Ama bundan böyle hayatımı kendim kazanmak zorundayım. Çocuğumu hep ihaneyle büyütemem ya.
1: Pekala, şimdi nereye gidiyorsun?
2: Süt ninemin yanına. Benim için üzülmenize bir sebep yok.

0: Yeter artık kızım. Kaç gündür yemedin, içmedin, doğru dürüst bir uyku bile uyumadın. Bu çalışmaya can mı dayanır?
1: İnsan hem analık hem babalık görevini sırtında taşırsa... ...çalışmayıp da ne yapar Sütneneciğim?

0: arkası, anlat bakayım. Ey yavrum
1: koçum. Yeni gelenden yer parası, yatak parası alındı mı?
2: Cebinde tek kuruş yok çaylağın.
1: Koca bir kasayı soymuş adamda nasıl para olmazmış? Kolundaki saati de gözlerin görmüyor mu?
3: Kıymetli abimiz, acaba saat kaç? Saat kaç diye sordum. Yoksa bir kusur mu oldu?
4: 4:15 geçiyor.
3: Oo, kıyak bir saat bu be. Versene şuna yakından bir bakayım.
4: Nereye götürüyorsunuz saati?
3: Satma. Birikmiş yer paralarını istiyor ha. Satıp onları ödeyeceğim.
4: Daha başından bu it sürüsüne boyun eğmeyecektin evlat. Çekeceğin var şimdi.
5: Bu kadar işinin arasında ıspanaklı börek yapmak da nereden aklına geldi ha kızım?
6: Çok severdi bu böreği. Kim bilir ne yiyip içiyordur oralarda. Aç mı tok mu Allah bilir.
5: Kendi karnımız doydu da bir de Murad'ı mı düşünüyorsun şimdi? Sana yaptıklarını ne çabuk unuttun.
6: Unutmadım. Ömrüm oldukça da unutmayacağım. Ama mutlu günlerimizi de düşünmemek elimde değil.
4: Buyur evlat, yemeden yaşanmaz. Sağ ol garip baba, canım istemiyor.
7: Murat Keskin, ziyaretçim var.

0: Aa, tepsiyi getirsin de beraber yiyelim diyor. Ne zamandır ev böreği yememiş. Tek! Bana mı çek dedin?
1: Evet, sana.
0: Aklını mı kaçırdın sen be? Aa istiyor dedin.
2: Ben şimdi senin soluğunu keserim, kalem züppesi seni!

0: Ellerine sağlık. Bu rezillerden kurtardın hepimizi. Aradan tam 18 yıl geçti. 18 yıldır oturup düşündüğün yeter. Günümüz doldu artık. Hürriyet kapıda bizi bekliyor.
1: Benim gibi bir insan için hürriyetin ne değeri olabilir?
0: Öyle söyleme. Daha gençsin. Yeni baştan bir hayat kurarsın kendine.
1: Ne faydası var? İçinde karımın ve kızımın olmadığı bir hayatı ne yapayım ben? Kim bilir ne kadar büyümüş, nasıl da güzel bir genç kız olmuştur biricik yavrum. Ama hür de olsam onu göremem. Bağrıma basıp doya doya koklayamam. Ben senin babanım diye dağa taşa haykıramam. Neye yarar söyle bana garip baba? Neye yarar senin hürriyet dediğin bütün bunlar olmayınca?
2: Giymem bu elbiseyi. Nesi var kızım? Neden beğenmiyorsun?
3: Komik anne, böyle gülünç bir elbiseyi nasıl giyerim? Bankadaki arkadaşlarım artist gibi giyiniyorlar.
2: Onların halleri vakitleri daha iyidir ondan. Bütün gece uğraştım bu elbiseyi dikmek için. Seveceğini, beğeneceğini, teşekkür etmek için boynuma sarılacağını zannetmiştim.

0: Affedersin anneciğim, seni üzmek istememiştim.
1: Belki de sen haklısın. Ama gücümüz ancak buna yetiyor işte. Yoksa seni mutlu görebilmek için canımı bile verebilirim.
0: Anneciğim, canım anneciğim benim.
2: Çok şükür Allah bugünleri de gösterdi bize.
3: Yine bir yığın dekont var başımızda. Çalışmaktan kurtulmak için önüme çıkan ilk erkekle evlenmeye karar verdim.
0: Ben de ama öyle önüme çıkan ilk erkekle değil. Evleneceğim adam yakışıklı, uzun boylu, kır saçlı ve kibar olmalı. Hani bankaya para yatırmaya gelen zengin iş adamları var ya, onlar gibi.
4: Affedersiniz. Senetler servisine kim bakıyor acaba?
0: Buyurun efendim, ben meşgul olurum sizinle.
4: 3752 numaralı hesaba geçiren lütfen. Teşekkür ederim.
0: Fazla daldın. İşte hayalimdeki erkek.

0: Buyurun. Gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi.
1: Siz miydiniz? Zahmet olacak size.
0: Estağfurullah. Buyurun, rica ederim.
2: Merhaba.
3: Merhaba evlat. Bir şey bulabildin mi bari?
2: Gece kulübü kapanalı yıllar olmuş. Sahibinin nerede olduğunu bilen yok.
3: Vazgeç bu intikam sevdasından evlat. Elinden bir kaza çıkarsa ömrün boyunca yatarsın bu sefer.
2: Sen ne diyorsun garip baba? Sadece alacağım intikamın hayaliyle yaşıyorum ben. Hemen elimi uzatıp tutabileceğim kadar yakında oturuyorlar. Ama kapılarını çalıp işte ben geldim diyemiyorum.

0: Gelmeyecektim buraya.
1: Dayanamadım Zeynep. Çok özledim sizi. Ne olur beni anlamaya çalış.
0: Bunun ne faydası var? Selma neredeyse gelir. Ne olur git buradan.
1: Kızım gözümde tütüyor. Kim bilir ne kadar büyümüştür. Bir defacık doya doya sarılsam mı yavrum?
0: Hayır olmaz. Seni ölmüş biliyor, göremezsin onu.
1: Bu kadar taş yürekli olma Zeynep. 18 yıl sadece bu ümitle yaşadım.
0: Kızımın namuslu ve şerefli bir hayata sahip olabilmesi için bütün gençliğimi verdim. Şimdi katil damgası yemiş bir adamın kızı olduğunu öğrenmesini ister misin?
1: Hayır, ne hırsız ne de katilim ben. Hiçbir zaman doğruyu söylediğime inanmadım. Ama bizi bu hale getirenleri bulup intikamımı alacağım. Yaptıkları alçaklığı canlarıyla ödeteceğim.
0: Hayır, sakın ha! Vazgeç bu intikam sevdasından. Kızıma kurduğum tertemiz hayatı yıkmaya hakkın yok.
1: Demek ömrümün sonuna kadar alnımdaki bu kara lekeyle yaşamamı istiyorsun.
0: Kızımı seviyorsan başka çaremiz yok. Yaşayan bir ölü olarak kalmaya mahkumsun. Söz ver! İntikam peşinde koşmayacaksın. Hiçbir surette yaşadığını öğrenmeyecek kızım.
1: Peki, istediğini yapacağım. Ama uzaktan da olsa bir kerecik göremez miyim onu?
0: Ha? Ama...
1: Hayır, yanlış anlama. Babası gibi değil, bir yabancı gibi. Uzaktan. Hiç olmazsa bunu çok görme bak.
0: Levent Bankası Senetler Servisinde çalışıyor.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Korkma, sözümde duracağım.

0: İnanamıyorum. Her şey bir rüya, bir hayal gibi geliyor bana.
1: İnanmalısınız. İçimden kopan sözler bunlar. Sizi seviyorum Selma Hanım.
0: Birbirimizi tanıyalı daha 3 gün bile olmadı. Bu kadar kısa zamanda...
1: Zamanın ne önemi var? Sizi görür görmez yıllardır beklediğim, aradığım kızı bulduğumu anladım. Masallardan kaçmış peri kızı kadar güzel olduğunuzun farkında değil misiniz?
0: Beni şımartıyorsunuz.
1: Tanrı bütün güzellikleri şımartılsınlar diye yarattı. Kenar mahallelerde solmaya mahkum kızlardan değilsiniz siz.
0: Doğru mu bu bütün söyledikleriniz?
1: Elbette doğru. Çok daha fazlasına layıksınız.

0: Hani bizi bir daha aramayacağına söz vermiştin?
1: Sözümde durmamı engelleyen önemli bir sebep var Zeynep, kızımız. Kızımız felaketin eşiğinde Zeynep. Alçak bir herifin ağına düşmek üzere.
0: Olamaz. Kızıma hakaret etmeye hakkın yok.
1: Yavruma bir tek laf söylemektense ölmeyi tercih ederim. Sen anasıysan ben de babasıyım onun. Kızımın şerefi için içimde yıllardır besleyip büyüttüğüm intikam arzusundan bile vazgeçtim. Ama şimdi ahlaksız bir pavyon sahibinin ağına düşmek üzere.
0: Pavyon sahibinin ağına mı düşmek üzere? Ne olursa olsun kızımı tek başıma korumaktan başka çarem yok.
1: Zeynep.
0: Söz verdin. Ne olur sen bu işe karışma. Kızımız senin yaşadığını öğrenmesin.
1: Peki. Peki Zeynep. İstediğini yapacağım. Sizin mutluluğunuzdan daha değerli ne olabilir benim için?
0: Çok teşekkür ederim.

0: Nerede kaldın kızım? Meraktan ölüyordum.
1: Arkadaşlarla sinemaya gittim.
0: Doğru söylemiyorsun Selma. Genç kızların en çok hata yaptıkları yaştasın. Kendinden yaşlı, karaktersiz, ahlaksız bir adamla arkadaşlık yapmak sana yakışmaz.
1: Ona hakaret etme anne. Evet, Kenan Bey'le beraberdim. Ama ne senin, ne de başkalarının ona iftira etmesine müsaade edemem. Seviyorum onu anne. O da beni seviyor.
0: Sus! Eğer şerefli bir insan olsaydı, önce kapımı çalıp izin istemesi gerekirdi. Gerçek sevginin yolu gizli köşelerden değil, nikah dairesinden geçer. O adamla hemen ilgini keseceksin.
1: Hayır, çocuk değilim artık. İstediğimle arkadaşlık ederim ben.
0: Bana baksana sen! Utanmıyor musun anneyle böyle konuşmaya? Ben seni namuslu ve dürüst bir hayat kurabilmen için yetiştirdim, anlıyor musun?
1: Ne olursa olsun, hislerime hiç kimse karışamaz anne, sen bile!
0: Ne demek karışamazmışım? Öyle bir karışırım ki!
1: Karış da görelim!

öyleyse. Nasıl yaparsın bunu anne, nasıl yaparsın? Zamanında atılan bir tokat, alnına sürülecek kara bir lekeden çok daha iyidir kızım. Hayatımı bir tokatla değiştirebileceğini sanıyorsan çok büyük hata ediyorsun anne. Sana olan sevgimden attım bu tokadı. Hayatın gerçeklerini anlayabilmek için daha çok gençsin. Dokunma bana! Gerçek

0: Annen benimle görüşmeni yasakladı demek.
1: Gülme ne olursun. Kafası örümcek bağlamış işte. Zavallı kadın belki de haklı. Evlenmeden gizlice buluşmak doğru bir şey değil.
0: Üzülme sevgilim. Zaten ben de meseleyi aileme açtım. En yakın zamanda seni onlarla tanıştıracağım.
1: Bu yakın zaman çok uzamaz inşallah.
0: Niye uzasın? İstersen hemen bu gece.
1: Ama ben geceleri çıkamam ki.
0: Annen uyuduktan sonra gizlice kaçarsın.
1: Annem fark ederse öldürür beni.
0: O zaman doğruyu söylersin, olur biter. Nihayet müstakbel kocanın ailesiyle tanışmaya gidiyorsun. Ne kötülük var bunda?
1: Hiçbir kötülük yok tabii. Ama sen gel de bunu anneme anlat. Gidelim artık. Öğleye kadar izin aldım bankada.
0: Peki.

0: istiyorsun?
1: Yüzüme bakarsan anlarsın.
0: Sen?
1: Evet. Evet, ben. Seni şuracıkta ellerimle boğup gebertmek için neler vermezdim. Ama şükret ki her şeyden mukaddes saydığım bir kadına verilmiş sözüm var. Yürü benimle.
0: Bu işte benim bir günahım yok. Yalan söylediğimi sanıyorsun.
1: Sus! Canına susamadınsa o işi hatırlatma bana.
0: Eğer istediğin paraysa...
1: Paranı başına çal. İstediğim o kızın yolundan çekilmen.
0: Hangi kızın?
1: Aptal numarasına kalkışma. Bankada çalışan kızdan bahsediyorum.
0: Neden ilgileniyorsun elin kızıyla?
1: Karışma sen ona. Dediğimi yap.
0: Peki. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Şeytan görsün o kızın yüzünü.

0: Bir dakika küçük hanım.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Sana yardım etmek istiyorum kızım.
1: Ne münasebet, siz kendinize yardım edin önce.
0: Kendime değil ama sana yardım edebilirim.
1: Bir sokak serserisinin yardımına ihtiyacım yok benim. Çekilin yanımdan.
0: Beni bir an için baban olarak dinle, baban olarak.
1: Allah korusun. Ölmüş babama çok büyük bir hakaret olur bu.
0: Bana istediğin kadar hakaret edebilirsin kızım. Yalnız dikkatli ol. İyi giyimli, kibar tavırlı ahlaksızlar şu karşında gördüğün serseriden çok daha zararlı olabilirler.
1: İkide bir de bana kızım deme. Ben senin kızın mızın değilim. Çekil yolumdan, rahatsız etme.
0: Bir dakika. Bir dakika.
1: Bırak beni, yoksa polis çağırırım. Pis serseri.
2: Bütün şehri karış karış tarayacaksınız. Yarın sabah Murat ölmüş olacak. Yoksa hepimizi hapislerde çürütebilir. İyice açın kulaklarınızı. Dirisi değil, ölüsü lazım bana.
3: Merak etmeyin, iyice anladık. Elimizden kurtulamaz.
2: Güzel. Sen de adamlarınla gölgenmiş gibi beni takip edeceksin. Tekrar yolumu kesmeye kalkabilir.
4: Baş üstüne.

0: Efendim kızım. Artık sen de yatsan olmaz mı anne? Makinenin gürültüsü uyutmuyor beni.
1: Vah benim güzel yavrum. Niye daha evvel söylemedin? Ben yarın sabah erken kalkar bitiririm işimi. Hadi sen uyu artık yavrucuğum.

0: çabuk. Nereye götürdü kızı? Nereye? Nereye diyormuşsun? Konuş! Ah! Nereye götürdü kızı? Konuş!
1: Dur!
0: Konuş!

0: Annenle baban neredeler? Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
1: Neredeyse gelirler, sokağa çıkmış olacaklar.
0: Peki, geleceğimizden haberleri yok muydu?
1: Affet beni sevgilim, işimin arasında telefon etmeyi unuttum. Ama merak etme, birazdan gelirler. Ne var? Niye tedirginsin böyle?
0: Bilmem, çok heyecanlıyım nedense.
1: Şimdi çaresini buluruz. Sinirleri yatıştırmak için harika bir ilaç var bende.

0: Dans edelim mi? Nasıl? Şimdi kendini çok iyi hissediyorsun, değil mi?
1: Bilmem, daha iyiyim galiba.

0: Başım dönüyor. Ne oldu bana?
1: Oturalım istersen. Şimdi geçer.
0: Hayır. Beni evime götürün. Annem.
1: Şimdi yavrum, şimdi. Merak etme sen.
0: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey.

Sefer iple taşı hazırla. Bu sefer sonun geldi ahmak. Balıklara yem olacaksın sessiz sedasız. Ama daha önce alınacak bir ahım var.

Marshal, is Parça, parça!

0: Dön önüne! Bu sefer öldüreceğim seni. Gönül'ü öldürdüğüm gece seni sağ bıraktıysam bu kasa soygununa uygun bir suçlu bulmak içindi.
1: Demek sendin o alçak.
0: Beni basit bir yalancı şahit mi sanıyordun yoksa? Elbette bendim. Artık bir dakika bile yaşaman tehlikeli. Seni öldüreceğim, kızın da benim olacak. Kıpırdama!

0: bütün konuşmalarınızı duydum. Haksız yere neler çektirdim ben sana. Yüzüme tükürmeliydim. Herkesle birlik olup seni suçladığım için nefret etmeliydim benden.
1: Seni çok sevmekten başka hiçbir şey gelmedi elim.
0: Affet beni. Layık olamadım ben senin sevgine.
1: Artık inanıyorsun ya. Dünyanın en mutlu insanıyım şimdi.

0: Korkacak bir şey yok. Onu ben öldürdüm.
1: Sen mi öldürdün?
0: Evet, intikam almak için öldürdüm.
1: Hayır, yapamazsın böyle bir şey. Ver o tabancayı bana.
0: Yaparım. Yıllar sonra bile olsa sizler için bir şey yapabileceğimden son derece mutluyum üstelik.
1: Öldürürler seni bu sefer, asarlar.
0: Assınlar, vız gelir. Susuz olduğuma inanıyorsun ya, bu bana yeter.
1: Razı olamam Murat, dayanamam.
0: Ne olursa olsun, dayanacaksın, mecbursun. Senin benden istediklerini, şimdi ben senden istiyorum. Kızımızı düşün. Gazetelere geçmesini, lekelenmesini ister misin? Benim hayatım yıkılmış nasıl olsa. Hiç olmazsa onunkini kurtaralım. Kızımızı al, hemen uzaklaş buradan.
1: Hayır! Hayır, nasıl yaparım bunu?
0: Kızımız için yapman lazım. Yapacaksın. Şimdi ayrılmadan önce son bir defa öpmek istiyorum seni.

0: etmeni istiyorum senden. Mahkeme kararı ne olursa olsun doğruyu söylemeyeceksin. Konuşmayacaksın. Cesur bir kadınsın sen. Kuvvetli bir kadınsın. Bugüne kadar nasıl dayandınsa şimdi de öyle dayanacaksın. Hadi, yemin et. Konuşmayacağına yemin et.
1: Allah'ım neredesin sen?
2: Evet kızım, seni dinliyorum.
1: Asın bu adamı sayın yargıç. Yalvarırım idam edin. Dünyanın en iyi insanlarından birini öldürdü o. Sevdiğim adamı elimden alan bu canavarı yaşatmayın.
3: Sözlerine dikkat et kızım. Karşındaki insan dünyanın en kötü adamı bile olsa böyle konuşmaya hakkın yok.
2: Şahide müdahale ediliyor sayın yargıcım. İtiraz yerinde görüldü. Devam edin kızım.
1: Elimde olsa idam sehpasının önündeki sandalyeyi ayağının altından ben çekerdim. Alçak adam! Seni ellerimle öldürebilmek için neler vermezdim, neler!
3: Selma kızım!
1: Sus artık anne, ne olur!
2: Sakin olunuz lütfen kızım. Mahkeme salonunda olduğunuzu unutmayınız. Sanık Murat Keskin, şahidin sözlerine bir itirazınız var mı?
0: Hayır sayın yargıç. Küçük hanımın sözlerinin hepsi doğru. O adamı 18 yılımı çaldığı için bilerek ve isteyerek öldürdüm.
2: Gerek deliller, gerek şahitlerin ifadeleri, gerekse sanığın açık itirafları nedeniyle katilin bu cinayeti taammüden işlediği sabit olmuştur. Daha önceki suçlarını da göz önünde tutarak kendisinin Türk ceza kanunları gereğince idamını talep ediyorum.
1: Hayır! Hayır yapamazsınız! İdam edemezsiniz onu! Anne! Evet kızım, asamazlar. Çünkü katil benim. Öldürdüğüm adam, yıllarca önce işlediği cinayeti kocamın üzerine atarak hepimizin felaketine sebep olmuştu. Cinayet günü de yalanlarla kandırdığı kızımı sapık emellerine alet etmek üzereydi. Kızımın namusunu, kocamın hayatını korumak için öldürdüm onu. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Karşınızda katil diye suçlanan adam, ömrünün en güzel yıllarını Kenan'ın yüzünden zindanlarda geçirmiş bir günahsızdır. O benim hayatta en çok sevdiğim kocam, kızımın öz be öz babasıdır.
4: Anne, neler söylüyorsun sen?
1: Evet yavrum. Kendi ellerinle asmak istediğin insan, senin öz be öz babandır.
4: Suçladım seni. Affet beni, affet beni babacığım.
0: Kız yavrum.
1: Kızma bana Murat. Yeminimi tutamadım.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Rize turist çayı 269 lira. 5 litre hayat su 43 lira.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Anneciğim ne haber?
12: Pokerde baban kazandı.
11: Eviniz çok güzel ama Muhit sigorta filan attı galiba.
12: Bu saatte size zahmet verdi.
13: Estağfurullah efendim. Tam size yakışır bir oyundu bu.
11: Oyun tersine döndü. O beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
13: Ay başında taşınıyorum.
11: Ama oğlum nasıl olur?
13: Gene başlama anne.
11: Mutlu değilim.
13: Eşiniz de doğacak yavruyu da kurtaramadık.
14: Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
11: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
15: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
16: Evet, biraz önce geldi.
17: Gönül işi mi?
16: Evet baba.
15: Ne olur bir an önce evlensinler.
18: Birleşen Yollar birazdan TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Tam da leslik. Sevince.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa Ruffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce.

çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini.
2: İn aşağı, ne işin var burada senin?
3: Hiç, yıldız olmaya karar verdim. Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
4: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
5: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
6: Sevda bağında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu, demiyor mu?
5: Kızın sesi gerçekten bir harika, harika. Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim.
7: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
6: Bir inansam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu.
7: İyi geceler tatlım.
3: İyi geceler, ben hazırım.
8: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
2: Ben.
3: Ah, benimle.
9: Niyet yarın 16.15'te TV4'te.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
1: Otobit'te. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle

0: Şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Merhaba. Merhaba Bilal.
1: Merhaba.
0: Bugün derse falan girmem, girmeyeceğim de. Canım öyle sıkılıyor ki.
1: Seni tutan mı var, istediğin yere git.
0: Sinemaya gitmek istiyorum. Ama beni götürecek bir centilmene ihtiyacım var.
1: Lütfen Leyla, beni yalnız bırak da bir iki satır bir şeyler okuyayım.
0: Yoksa güzel bulmuyor musun beni?
1: Arkadaşız biz. Arkadaşım güzeli çirkin olmaz, iyisi kötüsü olur.
0: Aptal!
2: Al bakayım sen, hadi sen şimdi git! Şimdi de sen al, sen de git! Gelin bak, getir bunlar!
0: Zahmet ettin oğlum!
2: Teker teker!
0: Allah anneciğine bağışlasın seni, sağ ol!
1: Siz de sağ olun teyzeciğim!
2: Şimdi, hepinize var, hepinize var, merak et! Al bakayım, al, hadi bakayım! Al, hepinize evlerim seni! Bugünlük bu kadar kâr, başka zaman gelin! Hadi, hadi bakayım, al, hadi!
1: İlahi hayrı dede, alıştırırsan böyle olur işte!
2: Ne yaparsın evlat, tek başıma bir adamım. Benim de çocuklarım bunlar işte, eve dönerken yolumu gözlüyorlar. Sen nasılsın bakalım?
1: Sağ ol, mezuniyet imtihanlarına hazırlanıyorum.
2: Apartmana da taşınmalar başladı. Sokağımıza yapılan bu ilk apartman huzurumuzu bozacak gibi geliyor bana.
1: Niye hayır dede?
2: Ne bileyim, böyle saray gibi yerlere başka insanlar gelir. Onlar da malum, ne bizleri beğenirler ne de bize uyarlar.
1: Aldırmayız olur biter be hayır dede.
2: Öyle olacak tabii. Hadi kal sağlıcak.
1: Güle güle, güle güle.
3: Kesin gürültüyü, kesin!
1: Başka bir yerde oynayın çocuklar, hadi!
4: Evde olduğunu bilmiyorduk abi. Hadi çocuklar!
5: Hadi yürü çocuklar.

0: Feyza çok yalnız kalıyor. Yarın da onu götürelim, tamam mı?
1: Tamam. Niye güldün Nadir?
2: Güldüm işte. Hani beni buldu. Yarın Feyza'yı götürelim diyişiniz de ona güldüm herhalde.
0: Uyanmadı mı o hala? Saat kaçtı geldiğinde?
3: Günaydın.
0: Benim soruyorsun anneciğim. Erkendi, 3 bile olmamıştı. Süt istemem dadı, çay. Koyu olsun. Anneciğim, ne haber?
2: Pokerde baban kazandı.
0: Hisse mi?
1: Dur hele canım, veririz elbet.
0: Veririz yok. Peşin isterim.
1: Peki, yemekten sonra veririm, söz.
0: Dadıcığım, koyu olsun demiştim.
2: Bundan koyucu katran olur kızım.
0: Bırak çocukça sululukları da dinle beni. Koca kız oldum. Neredeyse üniversiteyi bitireceksin.
1: Sahi imtihanlardan ne haber?
0: Bu gidişle nanay. Rektörlüğü de bastılar değil
1: mi? Bastılar ha?
0: Profesörün birisi ders yapacağım demiş. Hemen o anda temiz. Ne ağız kalmış ne burun.
4: Allah'a ısmarladık teyzeciğim, utanmasam her gün geleceğim size.
5: Utanmak ne kelime Şükrancığım, başım üstünde yerin var. Bilirsin seni pek severim.
4: Sağ olun teyzeciğim.
5: Hoş geldin oğlum.
6: Hoş bulduk anne.
4: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle. Şükran'a dikkat ettin mi oğlum?
6: Ne gibi anne?
5: Hiç. Melek gibi maşallah. Öyle değil mi?
6: Evet öyle.
5: İki ay sonra da mezun oluyorsun artık.
6: İnşallah anne. Söyle bakalım dilinin altındakini.
5: Ne söyleyecekmişim ki? Konuşuyoruz işte.
6: Seni kurnaz seni. Hadi, diver diyeceğin de rahatla.
5: Hiç niyetim yoktu ama Şükran dedin de aklıma getirdin hani.
6: Kim? Ben mi Şükran dedim?
5: Aman oğlum, ha sen demişsin ha ben. Bak oğlum, bir ayağım çukurda. Rahmetli baban gibi mürvetini görmeden ölmek istemiyorum.
6: Allah gecinden versin anne. Sana söz. Diplomayı aldığım gün ilk işimiz bunu konuşmak olacak. Evimize gelin getirmek istemez miyim hiç?
5: Şükran gibi bir gelinim olsa. Nerede şimdi öylesi? Şimdikiler zamane. İçkisi var, kumarı var. Benim korkum böyle birine tutuluvermen.
6: Aşk olsun anacığım. Oğlunu bu kadar açık mı tanıdın sen ha?
5: Sen benim lafımı hoş gör oğlum. Analık işte.
7: Feyza, ben seni...
0: Ağır ol dedik ya.
7: Seviyorum Feyza.
0: O nasıl şey o?
7: Aşığım sana.
0: Hadi be sen de sulu herif. Bir dans edelim dedik şunun şurasında, onun da tadını kaçırma.
7: Ne dersen de, bütün ömrümce ben seni...
0: Bak Selim. Zaten tad almaz oldum bu kulüplerden, eğlencelerden, bu insanlardan. Bir de sen ekşim. Çeker giderim sonra.
8: Allahümme firli veli valideyim.
7: Senin neşeren ben için ne lazım? Anlayamadım gitti be kızım.
0: Kızım. Ne hoş kelime. Ama sen söylerken değil.

0: Bu ne hal böyle bu saatte?
1: Merhaba anne. Pokerde ne yaptın? Kayıp mı? Yok. Hep kazanırsın sen, kaybetmezsin. Babam da öyle. Bir beni kaybettiniz galiba. İyi geceler anne. Uykum var dadıcığım, uykum var. Uyanmasam hiç. Masal anlat bana dadıcığım. İyi çocuklar yetiştiren annelerin masalını. Bu ne halmiş? Bu saatteymiş. Saatlerin ne olduğunu öğrettin de sanki.
2: Kalk artık kızım. Yeter uyudun. Gene elbiselerinle yatmışsın. Tabii, yorgunluktan soyunacak halin kalmıyor ki.
1: Aman dadı, başlamayalım gene.
2: Bak sen! Hepiniz ayrı havadasınız. Annenle baban kumar partilerinde sabahlar. Sen dans partilerinde. Betimiz bereketimiz kalmayacak. Ne olacak bu işin sonu bilmem.
1: Sen rüzgara kapılmış yaprak ne demektir bilir misin dadı? Ben öyleyim işte.

0: Güle güle oturun Fezocuğum, eviniz çok güzel. Ama Muhit...
1: Evet şekerim. Ama peder beye laf anlatamıyorsun ki.
2: Oh, Allah versin Fezocuğum. Doğrusu çok yakışıklı bir komşum varmış.
0: Şu yakışıklı komşuyu ben de göreyim. Aa! Bizim Bilal komşu ne oluyor Fezo?
1: Ha? Hangi Bilal? Bakayım. Aa, ama karşı evde oturuyor. Sen nereden tanıyorsun onu?
0: Aynı sınıftayız kızım. Kendini beğenmişim budalanın biridir. Kimseye yüz vermez.
1: Hiç kimseye mi?
0: Evet, hiç kimseye.
1: Hadi canım, olur mu öyle şey?
0: Şuna bakın, inanmıyor. Kızım, bildiğin erkeklerden değildir o. Beyimiz pek sofudur.
2: Hayret doğrusu! Fakülteye giden kültürlü bir insan nasıl sofu olabilir? Aklım bir türlü ermiyor.
1: Demek kimseye yüz vermiyor.
0: 4 yıldır aynı sınıftayız. Hiçbir kıza yüz vermedi. Ama sen kendine pek güvenirsin tabii.
1: Hadi, hadi, kışkırtma beni! Ben istesem...
2: Damarın tuttu galiba. Fakat hiç tavsiye etmem, hava alırsın. Çocuklar, Feyza diyor ki, ben Bilal'in canını okurum.
1: Aa! Nereden çıkardın bunu?
2: Hadi, hadi, çevirme şimdi lafı, Leyla da yapamaz diyor.
1: Kimse elinize düşmesin sizin.
2: Ne haber cicim, gözün kesmedi mi?
1: Peki, ben bu gözü açılmamış sığırcık yavrusunu kuşa benzeteceğim. Var mısınız iddiaya?
0: Ben varım.

0: Nesine? Püskülüne, fesine. Ama sen önce söyle bakalım, kuşa benzetmekten kastin ne?
1: Ah, arkadaşım olacak. Doğum günü partime getireceğim.
0: Başka?
1: Dans edeceğim.
0: Bilmez ki. Harmandalı dersen bak o olur. Kızım ben sana ne diyorum? Bu oğlan ninem zamanının çocuğu, anlamıyor musun?
1: Laf yeme de söyle, var mısın yok musun?
0: Elbette varım. Bir pırlanta yüzüğüne, oldu mu?
1: Oo, hiç de fena değil. Başka var mı giren? Her parmağımda bir yüzük olmasını istiyorum.
2: Eyvah! Hayırdır inşallah, ne oldu ki böyle?
1: Bilmem, sigorta filan attı galiba.
2: Vah vah vah, ne yaparız şimdi? Aksiliğe bak, evde kimsecikler yok. Gecenin bu saatinde kimi buluruz acaba?
1: komşumuz Bilal Bey'in ışığı yanıyor, ona bir sorsak.
2: Aklınla bin yaşa! Ben şimdi gider sorarım.
3: Bilal oğlum! Yeni komşular karanlıkta kalmışlar, sigorta atmış galiba. Rica ettiler, bir bakıverir misin oğlum?
4: Hangi yeni komşular?
3: Apartmanın sahipleri.
4: Kim haber verdi?
3: Hanım kızlarının dadısı.
4: Peki anneciğim.
2: Buyur oğlum. Sigortalar bu tarafta.

0: Eline sağlık oğlum, bu saatte size zahmet verdim.
1: Estağfurullah efendim, ne zahmet olacak? Komşuluk vazifesi.
0: Eksik olma oğlum.
1: Acaba yanmayan falan var mı, bir kontrol etseydin?
0: Yok, her taraf yandı oğlum.
1: Öyle ya. İyi geceler efendim.
0: Güle güle oğlum. Hay Allah razı olsun. Eli de öyle çabuk ki, hemencecik yapıverdi. Bunun burada ne işi var? Ver kızım, ben katlarım. Bugünlerde amma da dalgın oldum ha.

0: Yardımınız için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Size tutunabilir miyim?
1: Çok mu kötü ayağınız?
0: Basamıyorum üstüne!
1: Başka? Başka bir yerinizde bir şey var mı?
0: Bütün vücudum kırılmış gibi ağrıyor. Şuramda da bir...

0: Niçin o kadar hızlı kullanıyorsunuz arabayı?
1: Acelem vardı da, sürati de çok severim.
0: Ölmek için daha çok gençsiniz.
1: Oh, gidelim buradan. Hastane, doktor, ilaç kokusu, hastalar... Hepsi, her şey üst üste yığıldı içime.
0: Niçin geldik buraya?
1: Çok sevdiğim bir yerdir. Kendimi toparlamadan eve dönmek istemedim.
0: Eve gitmek için mi kaza yapacak kadar telaşlıydınız?
1: Ne çok şey soruyorsunuz öyle.
0: Usta bir şoförsünüz. Güzel bir kazaydı. Ne bana ne de size, ikimize de bir şey olmadı. Tam size yakışır bir oyundu bu.
1: Ne oyunu?
0: Hiçbir yerinize bir şey olmamış. Sancınız, ağrınız da yok. Doktor açıkça söyledi. Böyle tehlikeli bir şakayı bir daha tekrarlamayın.
1: Gidiyor musunuz hemen?
0: Vakit geçirmek için böyle sahteliklere muhtaçsınız. Anlıyorum ama... bir daha beni katmayın.
1: Ah! Evet. Hepsi yalandı.
0: Niçin?
1: Sizi... çok beğendiğim için. Kuş kafese girmek üzere. Sen öyle bil. Ben parmağıma takacağım yüzüğü seçtim bir de. Boşuna acele etmişsin, çünkü ben kazanacağım.

0: Merhaba Bilal Bey. Burada olduğunuzu biliyordum. Sizin için geldim buraya. Garip bir şey bu. Bir erkeğin peşinden gitmek, onu düşünmek, görünce sevinmek, hiç bilmediğim bir şeydi. Ay, gitmeyin. Yalnız kalmak istiyorsanız ben giderim. Ama önce konuşalım.
1: Bir erkeği bunları söylemek gerçek bile olsa doğru değil.
0: Affedin beni.
1: Sizi affedebilirim. Lakin böyle yetişmenizin sebeplerini affedemiyorum. Çevrenizdeki insanların yaşayışları dışında da güzel bir dünya var. Sizin bilmediğiniz bir dünya.
0: Nasıl bir dünya bu?
1: İnanmış insanların dünyası. Güzelliğin, şöhretin, paranın çok üstünde kalabilmiş, geçici heveslere kapılmamış insanların dünyası. İsterseniz onlardan biri olabilirsiniz.
0: Belki de isterim. Anlatın biraz.
1: İki Feyza yaşıyor sizde. İkisinden biri önüne katıyor sizi. Bunu fark etmesem sizinle hiç ilgilenmezdim. Öbür Feyza böyle değil. Böyle düz, basit giyimli, dürüst değil. Boyayı, kokuyu, gürültüyü seven, dans delisi, giyim kuşam delisi bir kızcağız.
0: Hiç duymadığım, düşünmediğim şeylerdi bunlar. Sizi dinlerken içim aydınlanıyor. Devam edin.
1: Sana göre ben niçin yabancıyım pek çok şeye, niçin kaçıyorum değil mi? Son yılların getirdiği her şeydeki sahtelik, yalan iğrendiriyor beni. Beraber büyüdüğüm kızları, çocukluk arkadaşım olan erkekleri görüyorum bazen, tanıyamıyorum. Kendilerinden olmayan bir hayata, yabancı zevklere kapılıverdi çoğu. Semtini, ilkokulunu, öksüz büyüdüğünü inkar edenlere rastladım. Musikisini, dilini, giyimini küçümseyenleri, ecnebi mecmualardakilere benzemek için adeta deli olanları gördüm.
0: Öbür Feyza'dan bahsediyor gibisiniz.
1: Evet. O özentiler korkuttu beni. Yıllarca geleneğimden kopmamaya, kendi kendimden ayrı düşmemeye çalıştım. Beni 3 aylık yetim maaşıyla büyüten beyaz başörtülü anamla övünüyorum. Evimizde hala tülbentli küpten su içiliyor. Anam namaz seccadesinde oruçlu. İftar saatlerini bekliyor hala. Benim hayatımı küçümseyen herkes, daha önce bizler gibi yaşarken şimdi inançsız ve taklitçi olmuşlarsa onlara acımaktan başka ne gelir elimizden?
0: Cesaretimi kırdınız.
1: Niçin?
0: Size doğum günüme davet edecektim de.
1: Nedir doğum günü?
0: Ne midir?
1: Evet, nedir?

0: Bak dedeciğim, bu sefer açık açık konuşacağım seninle. Bu iş oyun diye başladı, bir iddiaydı. Bilal'i kandıracak, kendime bağlayacaktım. Ama oyun tersine döndü, o beni bağladı kendine.
1: Şimdi ne olacak?
0: Belki de evlenmek istiyor benimle. Zaten başka türlüsünü yakıştıramaz o kendisine. Ben de onun gibi düşünüyorum. Bütün gerçeği söyleyeceğim ona. Özür dileyeceğim. Ve tertemiz, yeniden doğmuş gibi katılacağım onun hayatına.
2: Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Zaten kararımı tam olarak vermiş değilim. Biliyorum, sen hep Şükran'ı düşünürdün benim için ama... Nasıl söyleyeyim?
1: Anlamıştım zaten, kim bu kız?
2: Belki sen tasvip etmeyeceksin ama... ...yaşadığı muhitten ve sürdüğü hayattan kurtulmak isteyen biri. İçindeki cevherini ortaya koyabilmesi için... ...elinden tutulmaya ihtiyacı olan bir kız. Tanıyınca sen de seveceksin onu.
1: O da seni seviyor mu?
2: Bütün yaşayışını değiştirecek kadar.
0: Yarın göremeyeceğim sizi, yazık.
2: Niçin?
0: Doğum günüm ya. Siz de gelmeyeceksiniz.
2: Evet. Gelmeyeceğim.
0: Anlamaya çalışın beni. Yıllardır alıştığım bir şeydir bu kutlama. Şimdi vazgeçemem ki. Bu son olacak zaten.
2: İstiyorsanız eğer gelirim. Ama istemeyin. İstemeyin, zorlamayın beni.
0: Zaten istemiyorum ki. Ne diyeceklerini, nasıl güleceklerini biliyorum. Ama olsun, razıyım. Gelmeyin. Şimdi bütün kalbimle istiyorum bunu.

0: gülüp eğlenmelisin, senin günün bugün.
1: Gözleri kapılarda, görmüyor musunuz?
0: Boşuna bekliyor tabii.
1: Bilal bu, gelir mi hiç?
2: Evet, gelmeyecek.
0: Demek bahsi kaybettiğini kabul ediyorsun.
2: Kaybettim, evet.
0: Yazık, Bilal gelecek diye Selim'i de çağırmamıştın. İkisini birden kaybettin.
2: Doğru, ikisini birden kaybettim.
3: Bunu Selim gönderdi, hürmetleri var.
2: Merci.
0: Daha bekleyecek miyiz?
2: Hayır, kazandın Leyla. İyi günlerde kullan, daha değerlilerine layıksın.
1: Kapıya bakın çocuklar!
0: Teşekkür ederim.

0: Niçin? Niçin geldin?
1: Uzun bir ömür ve baht açıklığı dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Ama gidin.

0: Sevineceğini zannetmiştim.
1: Tabii sevindim. Ama çok da şaşırdım. Hiç beklemiyordum sizi.
0: Son dakikaya kadar gelmemeye kararlıydım. Ama geldim işte. Eğlenmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.
1: Bu eğlenmekse eğer.
0: Sizden bu sözleri duymak şaşırtıcı bir şey.
1: Gel dışarı çıkalım.

0: bu halinle onlardan ne kadar farklı, ne kadar başkasın? Ben yokken de böyle olman sevindirdi, duygulandırdı beni. Seni hep o geceki gibi, mum ışığı altındaki Feyza olarak görmek isterdim.
1: Ben o Feyza'yım artık. Ölünceye kadar da öyle kalacağım.
0: Peki, kendine güveniyor musun? Kopabilir misin çevrenden ve alışkanlıklarından?
1: Sen bana tertemiz, ışıl ışıl yeni bir dünya gösterdin. Ben o dünyada yaşamak istiyorum artık.

0: İyi ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet. Öyle sevinçliyim ki, yeni bir dünyaya, senin temiz dünyana gireceğim. Çok mutlu olacağız.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşkımızda.
1: Evet, yuvamızda, çocuklarımızda, sevgimizde. Oo, maşallah! Baş başa konuşmanız yetmedi mi daha? İyi dalga geçtin bizlerle, bayıldım, hayran oldum. Kapayalım bu bahsi. Al yüzüğünü, ben kaybettim. Hediyemi de ilk fırsatta alacağım. Önemi yok. Masrafa soktunuz beni Bilal Bey.
0: Anlamadım, ne yapmışım?
1: Hiçbir şey. Senden bir şey istemiyorum. Bilal'in geleceğini bile bile uyuttun bizi. Tevekkili gelmeyecek derken yüzün gülüyordu, geç anladım. Yeter artık! Şu elbiseni de çıkar artık. Kim bilir nasıl nefis bir tuvalet hazırlatmışsındır. Git giyin, makyaj yap. Bilal geldi, kazandın. Oyunu uzatmak manasız.
0: Ne oyunu?
1: Yok bir şey. Gidelim, gidelim buradan.
0: Yok. Öğrenmeliyim. Anlat, anlat!
1: Aslında basit bir şakaydı bizimki. Bahse girmiştik Feyza'yla. Eskiden de onun için anlatıyorsun.
2: Nasıl bir bahse girmiştiniz?
1: Senin gibi mağrur, kendini beğenmiş, başka dünyalı bir erkeği avucuna alacağını, doğum gününe getireceğini söylemişti. Biz de getiremezsin demiştik.
0: Doğru mu?
2: Doğru mu söyledikleri?
1: Bilal! Her şeyi anlatacaktım sana ama...
2: Bütün o güzel sözler, o içten davranışlar, bu kadar aşağılık bir oyun içinde demek.
1: Hayır, hayır! Pes doğrusu, hiçbirimiz seninle baş edemeyiz.
2: Çevrendeki delikanlılar yetmiyor muydu sana? Kendine oyuncak yapacağım başka erkek bulamadın mı? Ne istedin benden? Niye yıktın dünyamı?
1: Evet, önce sahiden bir oyundu bu.

0: bir şakaydı. Ama sonra...
1: Oyunun bedelini yıkılan gururum ödedi. Bir şakaya bir insan harcadın!
0: Haklısın Bilal. Yerden göğe kadar haklısın. Ama... oyun diye başladığım şey... bana gerçek sevgiyi öğretti. Seni tanıdıkça yemin ederim ki...
1: Konuşma! Artık sana nasıl inanırım?
0: Bilal! Yalvarırım gitme! Affet beni! Affet ne olur!
1: Seni şimdi tanıdım. İğreniyorum senden! Sen sahte, adi bir oyuncusun!
0: Gitme Bilal! Bırakma beni! Beni yaşamaya can attığım yeni dünyanın eşiğinde bırakma! Eski Feyza'yı yeni bir insan yapan sensin! Bilal! Şimdi o insanı bir enkaz yığını gibi bırakıp gidemezsin! Doğruyum ben! Senin istediğin gibiyim!

0: Bilal Bey, oğlumuz evlenmiş. Düğünü Bursa'da yapmışlar.
1: Gelin hanımı merak ediyorum doğrusu.
0: Neredeyse gelirler.
2: Geldiler bile, geldiler!
0: Aa, bakalım!

0: İyi ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşkımızda.
1: Evet, yuvamızda, çocuklarımızda, sevgimizde.
2: Hala cevap vermedin Feyza, bekliyorum.
1: Anlamadım, bir şey mi söyledin?
2: Bana hala cevap vermediğini söyledim. İş durumum çok iyi. Evlenirsek herkesin kıskanacağı bir çift olabiliriz. Hadi, evet de artık.
1: Peki. Madem istiyorsun, evlenelim.
2: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bana dünyaları bağışladın. Bilemezsin ne kadar mutluyum.
3: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
5: yıldır hep seninle.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kredi.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Tam da leyslik. Sevince.

Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Haydi gel. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: bunu beyefendiye. Ancak sen söyleyebilirsin.
1: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut Efendi.
2: Oo, bak şu nehrin hoşnuma reftarına, alemin cuşiş verir efkarına.
3: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor ha?
4: Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez.
5: Neden bekliyorsunuz beyefendi?
4: Ben kendim bestekarım küçük hanımdan şarkı meşkeli de.
1: Rüyalarıma bile giriyorsunuz.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Hadi başlayın, başlayın.
2: Gelse hoşuh meclise.
5: Gelse hoşuh meclise.
2: Nazı tegafül eylese.
1: Sizi gördüğüme çok sevindim.
5: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
0: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki.
1: Tutmaz.
6: Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun.
5: Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik?
0: Bir daha bana rastlarsan selam söyle Alasman.
1: Gel buraya çabuk çabuk.
7: Sevgili hocam, yarın 18'de TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir bisküven versem.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa raffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Sadece durla.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
16: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
15: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
16: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
15: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Express içelim.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
19: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
14: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
20: Emanet.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yasınız.
11: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
3: Eyvah, yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
20: Olmaz ki öyle şey canım.
21: Bir biskrem versem.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Ağlıyor musun?
1: Sevinç gözyaşları.
2: Mamasını yedi mi?
3: Yedi.
2: Anne. Ha, ev sahibiyle kontratı imzaladık anne. Hayırlısıyla ay başında taşınıyoruz.
1: Ama oğlum nasıl olur?
2: Gene başlama anne. Aslında içinde doğup büyüdüğüm baba yadigarı bu mütevazi evi ömrüm boyunca ben de bırakmak istemezdim. Ama artık zamanı geldi. Siz de daha rahat edeceksiniz. Evi görünce beğeneceksiniz. Aydınlık, ferah. Çocuk için de çok iyi olacak. Müdür bey, ihtisas için Avrupa'ya beni gönderecek. Bir süre birbirimize hasret kalacağız ama... istikbalim için çok önemli.
4: Yavrum!
5: Bak nasıl söndürdü velet!
1: Allah bahtından güldürsün.
5: Çocuklar, size bir haberimiz var. Elif'e doğum günü hediyesi olarak eski mahallemizdeki apartmanın bir dairesini veriyoruz. Ninesinin ve dedesinin hediyesi.
4: Çok çok teşekkürler, sağ olun babacığım. Sağ ol anne.
1: Sen de sağ ol oğlum. Bey, hadi partiye geç kalıyoruz canım. Gel kızım Feyza, öpeyim seni. Aman çocuğunu sakın ihmal etme yavrum, hadi Allah'a ısmarladık.
6: Best, pek, gördüm. Neyin var?
7: Biraz.
6: Allah kahretsin! Bana bak! Malları sen teslim al, hemen yerine götür!
7: İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz Feyza Hanım. Mesela ben... sizin için her şeyi yapabilirim.
1: Siz Selim'in en yakın arkadaşısınız, değil mi Murat Bey?
7: Olabilir, fakat bunun size olan hislerimle bir ilgisi yok ki.
1: Lütfen beni yalnız bırakın.
7: Değer mi Selim için?
4: Ne romantik bir gece, değil mi çocuklar?
1: Sıkıcı, tatsız bir gece o kadar.
4: Hoppala! Hey heylerin gene üzerinde.
7: Hadi ben gideyim de tadını iyice çıkarın kavganın. İyi geceler Feyza Hanım.
1: Kimdi o içeride konuştuğun acayip adam?
4: Ne yapacaksın?
1: Demek açıklanamayacak birisi. Buraya kadar gelebiliyor ama... uğursuz biri olduğu belli. Ne alışverişi var seninle?
4: Şimdi de işlerimin hesabını mı vereceğim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor hiç düşündün mü? Bir iş adamı her çeşit insanla konuşabilir. Bir eksiğin olursa o zaman konuş sen.
1: Görmüyor musun Selim, anlamıyor musun? Mutlu değilim ben.
4: Yok canım! Bir kadının mutlu olabilmesi için her şeyi verdim sana. Daha ne istiyorsun?
1: Evet. Lüks bir ev, para, otomobil, her şey var. Ama evde oturmaya vakit yok. İçki, kumar, sabahlara kadar orada burada sürtme. Çünkü kocam bir bunu bilir, bir de...
4: Yeter! Yeter artık!
1: Ne haldeyim? Ne istiyorum? Anlamak istemiyorsan çek git kumarına! Ben de başımın çaresine bakayım! Bebeğim, yavrum... bilemezsin çektiğim acıyı! Sen olmasaydın ölümü bile düşünürdüm!
8: Kahveni getirdim yavrum, hiç kendine gelirsin biraz, hadi!
1: Dadıcığım, ben annem gibi bir anneyi gördüm de... sonunda ola ola öyle bir anne oldum. Yavrum benim, sen de çekecek misin benim çektiklerimi? Allah'ım, ne olur koru onu.
8: Feyza, toparlan kızım.
1: Dadı, bir ricam var senden. Benim duam kabul olunmaz.
8: Aa, öyle şey olur mu yavrucuğum?
1: Yo yo, biliyorum bunu. Ne olur, sen ikimiz için de dua et. De ki... ulu Rabbim, Feyzacığa doğru yolu göster, yardım et! Bu yavrucağı da kurtarıcısını vaktinde gönder, iş işten geçmeden gönder diye dua et! Bilal'i unutamıyorum dadı! Selim'le evlenmekle ne büyük bir hata ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Sözde nispet olsun diye evlenmiştim. Nasıl sildi beni hayatından, nasıl yaptı bunu?
8: Bütün bu suallerin cevabını Bilal'in sana hediye ettiği ve hiç eline almadığın kitaplarda bulacaksın kızım.
1: Kitaplar mı?
8: Ya.

0: Oo, maşallah. Aferin kızım. Benim aklım fazlasına zaten ermez. Sen koca koca mekteplerde okudun. Akıllısın da maşallah. Bak işte kitaplar önünde. Oku, öğren artık.
1: Akıl kaç para eder dadıcığım? İnsan sırf kuru akılla kaldı mı rezilleşiveriyor. Öğrene öğrene bir bunu öğrendim ben. O da mekteplerden, öğretmenlerden değil. Biraz senden, biraz da yediğim tokattan. Hayatın vurduğu tokattan. Ama bir vakitler hor gördüğüm bu kitaplarda buldum aradığım şeyleri. Sorularımın cevaplarını. Fakat suç kimin söyler misin dadıcığım? Böyle şeyleri insan keşfetmez, öğrenir, öğretirler insana böyle şeyleri. Sevap, günah, hayır, şer. Bunlardan bana annem mi bahsetti, babam mı? Ya sen dadı? Senin elinde büyüdüm ben. Söyledin mi hiç? Kendimi kendimden ayrı tutabilmem için ne yapmam, nasıl davranmam gerek? Dinimin icapları nelerdir? Bir gün olsun çekip de söyledin mi bana?
0: Ah kızıma, hiç sorma bunu. Ben sana dinini, örf ve adetlerini öğretmeyi çok istedim. Öğretiyordum da. O zamanlar sen küçücüktün. Bir gece aklımın erdiği kadarıyla gene anlatıyordu. Meğer baban dönmüş, dinlermiş bizi. Bir hışım, bir paylama! Ne o? Biricik kızının kafasını hurafelerle nasıl doldururmuşum? Ya işte böyle kızım.
1: Artık ışığı gördüm dadıcığım. Allah bana yeniden yola çıkacak kuvveti ihsan eder inşallah.
2: Oo, daha yatmadın mı sen? Ne o koca karı? Karımın kafasına neler sokuyorsun yine? Hadi bakalım, al voltanı! Burası karı koca odası.
1: Bu oda karı koca odası değil artık.
2: Sevgili karıcığım uyumamış, beni beklemiş. Bu ne be? Temizlediler beni.

0: Allah'ım, senin yüce huzurunda eğilmek, sana secde etmek, dergâhına yüz sürmek saadetini bana nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Ulu Rabbim, lütuf ve inayetinle karanlıklardan, sarp ve sapa yollardan çekip kurtardığın, kalbini iman nuruyla aydınlattığın Feyza kulunu her türlü fenalıklardan koru. Onu doğru yoldan, senin yolundan ayırma. Elif'imi de yarabbim, yavruma benim çektiğim acıları gösterme. Ulu hislerle kalbimden kopup gelen bu dua ve dileklerimi geri çevirmeyeceksin değil mi? Affet Allah'ım, affet! Bağışla bu günahkâr kulunu!
1: Geldin mi dadıcığım?
2: Tamam kızım, Allah hayırlarını kabul etsin.
1: Anlat bakalım ne var ne yok?
2: Dur kızım, bir nefes alayım. Alışverişi Hayri dedeyle yaptık. 3 takım elbise 900 lira tuttu.
1: Ne lüzumu var hesabın şimdi dede?
2: Dur kesme sözümü. Cami için halıyı 1700 liraya aldık ya. O da Hayri dedenin tanışıymış da, ondan oldu.
1: Hayri dedeyle Bekira nasıllar?
2: İyiler kızım. Bekira çocukları sünnet ettirmiş.
1: Daha başka neler var mahallede?
2: Bakkal Hurşid'in kızı evlenmiş.
1: Başka, başka dadıcığım?
2: Kadriye Hanım da oğlunu Recep Efendi'nin kızıyla nişanlamış. Ya.
1: Daha başka dadıcığım?
2: Daha başka ne olsun kızım? Aman insanı ahiret sualine tutuyorsun.

0: Çocuğa bakmıştım da, çıkabiliriz.
1: Alay mı ediyorsun sen?
0: Yoo.
1: Daha makyaj bile yapmamışsın.
0: Makyaj yapmadan gideceğim.
1: Bu kılıkla mı?
0: Evet, bu kılıkla ve bu yüzle. Böyle gideceğim.
1: Deli misin sen?
0: Bilakis, evvelce deliymişim. Şimdi aklım başıma geldi.
1: Git giyin diyorum sana. Bilhassa bu gece çok şık ve çekici olmanı istiyorum.
0: Vitrine mi koyacaksın? Teşhir edilmekten bıktım artık. Dinle beni, bundan sonra hep böyle olacağım.
1: Eski mahallenin besleme kızları gibi mi?
0: Keşke olabilse. Çalışacağım ama. Bu halimden utanıyorsan götürmezsin beni. Çünkü daha evvelki halimden şimdi ben utanıyorum.
1: Bu evde senin isteklerin değil, benim isteklerim olur. Hadi ne diyorsan onu yap.
0: İşine gelmiyorsa ayrılırız, anladın mı?
1: Ayrılmak mı? Biliyorum, biliyorum zaten. Bütün bu numaralar ayrılmak için. Ama geç bir kalem onu. Böyle de fena değilsin. Hadi karıcığım, hazırlığını bitirdinse gidelim artık. Neyiniz var?
2: Üç bale.
1: Kazandınız.
2: Şansınız yok bu gece, gene kaybettiniz.
1: Cek defterim yanımda değil. Ama kredi açarsanız devam edebilirim.
3: Özür dileriz Selim bey, oyun çok büyüdü, karşılayamayız. Sonra hala kapatmadığınız eski hesaplar da var.
1: Pekala, pekala. İyi öyle olsun. Gün ola harman ola. Ama fazla bekletmeyeceğim sizi. Bir hafta sonra satın almazsam burayı bana da Selim demesinler. Ahmet sen misin? Ne oldu iş? Anlamam, bu akşam mutlaka bitmeli bu iş.

0: Bu gece bana bir sözü hatırlattınız. Ünlü bir yazar diyor ki, bütün kadınların aşırı derecede süslendiği yerde en güzel kadın hiç süslenmeyenidir.
1: Yanılıyorsunuz, öyle bir kastım yok Murat Bey.
0: İhtiyacınız da yok. Budalanın biri daha güzel olsun diye güle boya ve esans sürmüş. Siz kadınların en akıllısı ve en güzelisiniz.
1: Lütfen beni yalnız bırakın.
0: Bunu siz de biliyorsunuz. Bu sadelik ondan.
1: Lütfen dedim. Kompliman ondan hoşlanana yapılır. Benim sadece canımı sıkıyordu.
2: Anlaşıldı değil mi? Sana içki getirdim karıcığım.
1: Teşekkür ederim, ben içmiyorum.
2: Hoppala, bir bu eksikti. Sen bayılırdın ya.
1: Bana 5.000 lira versene.
2: 5.000 lira mı? 5 lira desen belki bulurum. 10 param kalmadı.
1: 4-5 saat önce binlerce lirası olan bir adamdın. Hem de kredisi olan bir adamdın, öyle değil mi?

0: Allah aşkına neler saçmalıyorsun sen?
1: Hiç. Sadece şunu demek istiyorum. Eskiden de o içen, kumar oynayan, vitrin bebeği gibi süslenip büslenen Feyza. Zenginken fakir, fakirken zengin olmaya aklın yatıyor da... kirliyken temiz olmayı neden anlamıyorsun?
0: Hadi hadi, zırvalama gene! Gel dans edelim! Hadi!

0: Sepetlediler masadan. Kredi açmadılar. Görecekler ama. 3-5 güne kadar buraların en zengini ben olacağım. Karım da kadınların en güzeli.
1: Ne oluyorsun? Kendine gel, neredesin?
0: Nerede olursam olayım. Karımlayım. Kim karışabilir?
1: Karın ha! Hala görmüyor musun çok şeyin değiştiğini? Söyledim sana, o budala, o sapıtmış Feyza yok artık. Senin karın oydu, ben değil.
0: Ateşin var senin galiba, sayıklıyorsun.
1: Bilakis, yeni uyandım. Bitti kabus. Bir vakitler ben de bu düşünce ve yaşayış tarzını senin gibi basit ve seviyesiz buluyordum. Şimdi ise...
0: Söyle, söyle!
1: Şimdi seni de, çevreni de... O arkadaş karılarına sarkıntılık eden sözde arkadaşlarını da iğrenç buluyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum hepinizden! Evet, hepinizden nefret ediyorum!
0: Yeter, yeter diyorum sana, yoksa...
1: Yoksa ne? Ne yapabilirsin ki? Hayvanlar bile eşlerini kıskanırken sen...
0: Evet, ben...
1: Bir hayvan kadar bile olamadın sen. Gücün ancak buna yeter işte!
0: Ya! Yeah.

0: seul.
1: Eli kırılsın. Nasıl kıydı sana benim güzel kızım? Allah tez zamanda onun cezasını verir inşallah.
2: Katlanır mıydım şimdiye kadar dadıcığım? Katlanır mıydım? Yavrum, yavrum olmasaydı. Bitti ama. Meğer bu tokatlar olacakmış benim mürşidim. Onlar getirdi aklımı başımı. İnsan kurtuluşu görünce pılı pırtı derdini bırakmalı, derhal yola koyulmalıymış. Gecikmemin cezası o tokatlar. Bir kurtulabilsem bu hayattan da bir kurtulabilsem.
1: Dinlen şimdi güzelim, yorma kendini. Artık sana çok, çok kuvvet lazım, hadi. Hadi yat artık. Sabah ola, hayrola yavrum.

0: Konuş! Her şeyi anlat bize! O zaman cezan da hafifler! Hadi!
1: Anlatacak bir şeyim yok!
0: Elimizde senin suçlu olduğunu ispat için yeteri kadar delil var. Fakat suç ortaklarını da öğrenmek istiyoruz. Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
1: Konuşacağım. Konuşacağım.
2: 15 yıla mahkum olan Esra kaçakçısını yazıyor!
3: Geçmiş olsun kızım. Hakkında hayırlı olur inşallah. Üzülme, daha gençsin. İleride tekrar evlenir, mesut bir yuva kurarsın.
4: Benim için artık sadece Elif var. Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Yaşamak için şimdi başka şeyler düşünmeye mecburum. Bana yardım et.
3: Söyle kızım. Elimden gelen her şeyi yaparım.
4: Önce buraya iyi bir kiracı bulalım. Bize de daha küçük, ucuz bir ev. Koskoca daire artık neyimize? Aradaki farkla iyi kötü geçiniriz. Biraz da param var.
3: Sen hiç üzülme yavrum. Ben kiracı işine de, eve de bakarım.
4: Biraz dikiş, örgü filan da gelir elimden. Yaptıklarımın satışına yardım edersen...
3: Elbette yavrum, elbette. Çarşıya götürür satarım ben onları. Üzülme sen. Hadi şimdilik hoşça kal kızım.
4: Güle güle. Oldu olacak bir Fezurcuğum, dolaş kapı kapıda, iş ara gündelikçi kızlar gibi. Darılma canım, darılma! Babana gidip gül gibi yaşamak varken, bütün bu sefaletleri icat etmene aklım ermiyor doğrusu.
5: Haklısın canım. Böyle bir şey daha önce söyleselerdi, benim de aklım almazdı. Sen sigaranı içmeye bak.
6: Feyza kızım, bir şey pişirmeye elin varmaz diye getiriverdim. Yerleşmenin telaşını bilirim.
5: Çok, çok teşekkür ederim Güllü teyze, ellerine sağlık! Oh, benim için dünyanın en güzel yemeği bu!
6: Eskiden beri inatçının birisindir, seni bilmez miyim?
5: Sahi bilir misin anne?
6: Ah, sorduğu şeye bak! Bir anne kızını bilmez olur mu?
5: Oh, anne, neyse! Sağ ol baba! Artık burada yaşayacağım, Elif'im için! Onu istediğim çevrede, istediğim insanların arasında düşündüğüm gibi yetiştireceğim. Sizinle gelmeyeceğim. Yardımınızı da istemiyorum baba.
7: Peki, nasıl geçineceksin?
5: Apartmanın kirası var. Dikiş nakış da yaparım.
6: O kadarcık para neyinize yeter Adeli kız, neyinize?
5: Yetişir anne.
7: Feyza, çok iyi ve rahat bir iş bulabilirim. Madem istemiyorsun, benim iş yerlerimde değil. Bizi görmeyeceğim bir yerde.
8: Yavrum, kabul etmeliydin.
5: Sen de mi dadıcım?
8: Aa, iyi vallahi! Burnunun dikine gide gide bu hallere düşmüş, hala sen de mi dadıcığım diyor. Gencecik bir dul, bir de çocuk. Düştün mü geçim derdine? Neler gelecek o güzel başına Allah bilir, neler!

0: Anneciğim. Kocaman bir peki aldım bugün. Aferin canım.
1: Seyfi Hoca da öve öve bitiremiyor. Dualarda bütün çocuklardan öne geçmiş.
0: En güzeli de şımarmaz benim kızım. Hadi Elif, çıkar önlüğünü de git bir lokma bir şey.
1: Gel yardım edeyim.

0: Hayri dediye teşekkür borçluyum Feyza Hanım. Sizi bize o kazandırdı. Bir defa bile aksatmadınız işinizi.
1: Ben de sizden çalışmaktan çok memnunum İhsan Bey. Siz de şimdiye kadar para işini hiç aksatmadınız. Beni buraya getirdiği için Hayri dedeye ayrıca müteşekkirim.
0: Buyurun hesabınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Bunlar da yeni sipariş.
1: Teşekkür ederim, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Babacığım, bunu bana alır mısın?
3: Beyza.

0: Birine benzettiniz galiba.
1: Babacığım! Bir yere mi gidiyoruz babacığım?
2: Yok, bir yere gitmiyoruz yavrum.
1: Kimdi o teyze baba?
2: Bir tanıdığa benzettim oğlum. Çok eski bir tanıdığa.
3: Buyurun beyefendi.
2: Az önce buradan çıkan Feyza Hanım eski bir tanıdığım. Uzun zamandan beri izini kaybetmiştim. Acaba sizde adresi var mı?
3: Evet, şurada olacak. Bir dakika vereyim.
0: Gördüm dadı. Onu gördüm.
1: Neyi gördün? Kimi gördün kızım?
0: Bilal'i. Bilal'i gördüm.
1: Anlatsana.
0: Yanında da oğlu vardı. Aman! Kendisini tanımıyormuş gibi davranırken yüzümden her şeyi okuyacak diye ödüm koptu.
4: Bana sorarsan böyle yapmakla hiç iyi etmemişsin.
0: Bilal evli ve ailesi olan bir erkek artık. Huzurunun bozulmasını, mutluluklarına gölge düşmesini istemem. Sevdiğim erkeğe kötülük edemem. Yuvasını bozamam.
4: Doğru.
0: Beni bulacağından hiç şüphem yok dadı. Halbuki bir gören olsa, bir dedikodu olsa...
4: Boşuna dert edinme kızım. Belki de gelmez buraya.
0: Yanılıyorsun dadıcığım. Bilal'in de beni unutmadığı, aklından silemediği besbelli. Sesinden, bakışlarından anladım bunu. Aslında bundan memnun olmam, sevinmem gerekir. Fakat onu ve yuvasını düşünerek başka türlü hareket etmeliyim.
4: Gelirse kapıyı açmayız, olur biter kızım.
0: Hayır, olmaz dadı. Hal çaresi değil bu. Beni kalbinden tamamen silmesi, hatta nefret etmesini sağlamalıyım. Gelirse içeri al onu.
4: Buyurun Bilal Bey oğlum. Oturun, istirahat edin. Ben Feyza'ya haber vereyim.

0: Hoş geldiniz Bilal Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Doğrusu beklenmedik ziyaretiniz, beni çok şaşırttı.
1: Eşinizin başına gelenlerden dolayı çok müteessirim. Bir geçmiş olsun demek istedim.
0: Bunları hiç konuşmasak da olur. Herkes kendi hayatını yaşar Bilal Bey. Beni bırakıp giderken dönüp arkanıza bile bakmamıştınız. Artık ben de geçmişi düşünmek istemiyorum. Nitekim sizi, her şeyi unutmakta zorluk çekmedim. Hatta dükkanda gördüğüm zaman güçlükle hatırladım.
1: Anlıyorum. Fakat hiç değilse...
0: Artık konuşacak hiçbir şey yok aramızda. Sizi unutalı yıllar oluyor. Dadı, Bilal Bey gidiyorlar.

0: Güle güle Bilal Bey oğlum. Yavrunuzun gözlerinden öperim. Hanıma da selamlarımı söyleyeyim.
1: Şükran?
0: Evet.
1: Şükran'ı toprağa vereli yıllar oldu.

0: işe başlamışsın. Sana kaç defa söyledim çalışmak yok diye. Güzel gözlerini mahvetmeni istemiyorum artık.
1: Çocuk, rahmetliden sonra sen dadı kesildin başıma. Hoşuma gitmese yapar mıyım bu işleri?
0: Hadi hadi, kimi kandırıyorsun? Geçen gün baygınlık geçirdiğini fark etmedin mi sanıyorsun?
1: Baygınlık mı? Nereden çıkarıyorsun bunu? Tansiyon mu ne, biraz başım dönmüştü o kadar.
0: Öyle de olsa paydos, çalışmayacaksın artık.
1: Aa, çocuk baylar gibi konuşuyor, şuna bak hele!
0: Anneciğim, canım anneciğim!
1: Yavrum benim!
0: Ben şimdi şu bitmiş işleri teslim edeyim. Alışverişimi yapıp hemen dönerim. Ama söz ver bana, ben yokken katiyen çalışmayacaksın, tamam mı?
1: Tamam canım!
2: Demek ki beni unuttun ha! Doğrusu bunu sana hiç yakıştıramadım. Beni istemeyebilirsin, hakkım bu! Ama kızımdan koparamazsın beni!
1: Öldü biliyorum seni!
2: Ne? Öyle mi dedin? Seni düzenbaz seni!
1: Baban kaçakçılıktan hapiste mi yatıyor diyecektim!
2: Bak bu doğru! Neyse! Dönüşüm onun için de bir sürpriz olacak! Babacım diye atılır boynuma, kızım benim! Arasına çekmemiştir o! Ne zaman gelir?
1: Defolup gitsene sen!
2: Neden?
1: Bana çektirdiklerin yeter! Defol git! İğrençliklerinle kızımı da lekeleme!

0: Kızımı bağrıma basacağım o kadar.
1: Para istiyorsun demek. Al işte, hepsi bu kadar. Artık rahat bırak bizi, defol.
0: Teşekkür ederim benim cömert karıcı. Şimdilik hoşça kal. Gene görüşeceğiz tabii.
2: Şeyim yok kızım, şimdi geçer. Oh, hemen bir doktor çağıracağım. Yok, yok kızım, lüzum yok.
0: Girin.
2: Rahatsız ettim doktor bey, annem çok hasta.
0: Hemen gideriz kızım. Kemal oğlum çantayı hazırlayıver. Başsın efendim.
3: Mühim bir şey değil, çok yorulmuşsunuz. Tam bir istirahat lazım. Üzüntü ve heyecandan kaçının. Doktor Kemal bey asistanımdır. Yarın gene gelir. Yeni bir şey gerekirse yapar. Bu reçeteyi yaptırın kızım. Tahlil neticesini de birkaç güne kadar alırız. Geçmiş olsun hanım kızım, geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim efendim. Gördün mü koca bebek? Yok bir şeyim diyordum bir de. Bunlar ne? İşittin mi söylediklerini? Tam bir istirahat, tamam mı? Tamam yavrum.
4: Bir günde bu kadar fark, mükemmel. Ama asıl önemli olan istirahat. Buna dikkat ederseniz, her şey eskiye dönecek.
2: Çok teşekkür ederim doktor bey, eksik olmayın. Cidden iyiyim. Daha iyi olacağımı da seziyorum. Buyurun efendim. Elif yorgunluk kahvesi yaptı.
4: Zahmet oldu.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
0: Evet, biraz önce geldi. Fakat doktor beyin görmesi lazım. Buyurun oturun. Doktor bey neredeyse gelir. Anneniz nasıl?
1: Teşekkür ederim. Sayenizde her gün daha iyi oluyor.
2: Hoş geldin hanım kızım. Annenizin tahlil neticelerini merak ettiniz tabii.
1: Evet.
2: Korkulacak bir rahatsızlığı yok. Sadece kalbi biraz yorgun. İstirahat etmesi, üzüntü ve heyecandan kaçınması lazım.
1: Çok teşekkür ederim doktor bey. Bundan daha güzel bir haber olamazdı benim için. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
2: Annenize selamlar. Hayrola delikanlı?
3: Kemal bey orada mıydı?
1: Evet anneciğim. Önce doktor Nazım bey yoktu. Biraz konuştuk onunla. Yoksa doğru bulmadın mı?
3: Yok. Benim kızım doğru olmayan şeyi yapmaz. İnanırım buna ben. Peki neler konuştunuz?
1: Hep senden bahsettik. Öyle beğeniyor ki seni bilemezsin.
3: Sakın seni beğenmiş olmasın.
1: Aa, sus bakayım!
3: Şaka canım, kızma hemen! Sana bir şey söyleyeyim mi Elif? Ben de Kemal Bey'i beğendim. Dürüst, efendi. Sonra, hani hatırladın mı ilk geldiklerinde sen bana canın sıkılmış gibisin demiştin ya? Değildi. Can sıkıntısı değildi o. Şaşırmıştım.
1: Neden?
3: O kadar benziyordu ki... Çok eski bir tanıda, yüzü, huyu, duruşu bile. Sonra gülmüştüm. Çünkü... her şey eskisi gibi olacak demişti de.
4: Merhaba babacığım.
5: Oo, sen misin? Gel bakalım oğlum, gel.
0: Nasılsın?
5: İyiyim, iyi. Farkındayım, sabırsızlanıyorsun doktor bey ama bana reçete yazmak için daha çok bekleyeceksin.
0: Yo, onu biliyorum. Gün nasıl geçti onu sordum.
5: Her zamanki gibi. Sende ne var ne yok?
0: Bende bir şeyler var.
5: Madem var söyle.
0: Biraz güç de. Hani şu bir tek defa olan şeylerden. İnsan sözünü etmesini pek beceremiyor.
5: Gönül işi mi?
0: Evet baba.
5: İşte söyledin gitti. Anlat bakalım şimdi koca bebek. Anlat dedim. Yoksa... karışık bir iş mi, hı?
0: Hayır baba. Sade, basit, tertemiz bir mesele. Evlenmek istiyorum baba. Uygun bulur, izin verirseniz tabii.
5: İzin mi? Elbette. Uygun bulmaya gelince... senin bulduğun uygun olmaz mı? Birdenbire mi oldu?
0: Hem evet, hem hayır. Yeni tanıdım sayılır. Düşünüyorum da... yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi. Hani aradığımı buldum derler ya, öyle işte.
5: Anlaşıldı, anlaşıldı. Bizim kale fethedilmiş. Aferin hanım kıza. Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar verdiniz mi?
0: Yok, öyle değil baba. Daha açmadım ona. Dedim ya, siz isterseniz gider. Allah'ın emriyle...
5: Anladım, anladım.
3: Çok iyiyim artık Kemal bey.
1: Tamamen iyileşti. Bilirim annem. Size o kadar müteşekkir ki... ben de!
0: Rica ederim. Yapılması gerekeni... her doktorun yapacağını yaptık.
3: Bir kahve içersiniz değil mi?
0: Zahmet olmaz.
1: Nasıl olsun?
0: Sade.
3: Tiryakisiniz.
0: Yo, değilim Feyza Hanım. Acaba babamla ziyaretinize gelebilir miyiz?
3: Elbette yavrum, çok memnun olurum.
0: Fakat demek istiyorum ki hayırlı olacağını umduğum bir iş.
3: Buyurun pek tabii. Yani hayırlı bir iş. Tabii, tabii beklerim.
0: Teşekkür ederim. O kadar sevindim ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
3: Ne iyi etmişim de hastalanmışım değil mi? Ben hastalanmasam tanışamayacaktım.
1: Aa, şuna bak! Kızından kurtulacak diye uçuyor adeta. Hem de bakalım, babası ne diyecek biliyor musun? Bal gibi görücü geliyor işte, görecek de, beğenecek de.
3: Bulurlar sanki bir ikinci elim. Sana bir şey diyeyim mi kızım? Allah biliyor ya, daha görür görmez kanım kaynadı Kemal Bey'e. İnsana güven veren bir hali var, sonra...
1: Ah, geliyorlar anneciğim!
3: Sakin ol kızım, sen pırlanta gibisin. Hakkını vermeye geliyor onlar. Hadi yavrum, gir.

0: babam, Feyzan.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk hanımefendi.
1: Buyurun. Buyurun efendim.

0: Efendim, kızım Elif. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk küçük hanım.
0: Hoş geldiniz efendim.

0: Kahveyi nasıl içersiniz efendim?
1: Hiç zahmet etmeyiniz. Geçiyorduk, Kemal bahsetti. İlk hastasını bir göreyim dedim. Manasız bir merak işte. Umarım çok aykırı bulmazsınız. Babalık tuhaf.
0: Anlıyorum efendim. İnsan çocuğunun başarısını görmek ister. İşte tamamen iyileştim. Yeniden kazandırılan sıhhatte bir eser gibidir. Beni oğlunuz iyileştirdi. Gördünüz.
1: Daha fazla rahatsız etmeyelim. Müsaadenizle. Allah'a ısmarladık hanımefendi.
0: Güle güle beyefendi.
2: Allah'a ısmarladık Elif. Gene görüşeceğiz.
0: Hayır kızım. Benim yüzümden.
3: Senin yüzünden mi? Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Bak kızım. Bilal Bey'le ben bir zamanlar...

0: Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven, kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende.

0: İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Özledin mi?
4: Çok özledim seni. Herifi elde etmeni istiyorum senden.
3: Merak etme.
4: İş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
5: Merak etmeyin efendim.
4: Korkma, zehir değil. Allah'a ısmarladık. Bana kalırsa suçlu.
5: O soydu kasayı.
4: Suçlu zannediyorum. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
3: Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
4: Günümüz doldu artık.
3: Ben meşgul olurum sizinle.
4: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen.
6: O adamla hemen ilgini keseceksin.
3: Hayır, çocuk değilim artık. Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
4: Neredeyse gelirler.
3: Affet beni.
7: Gönülden yaralılar. Birazdan TV4'te.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Haydi gel, haydi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.
3: TÜY almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. TÜY yok, TÜY alma yok.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Haydi gel. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: böyle istik. Sevince.
1: O kadının kızıyla evlenemezsin, hepsi o kadar.
2: Peki ama niçin? İlk defa görüyorsunuz onları.
1: Tanıyorum ben o kadını. Hem de çok iyi.
2: Nereden tanıyorsunuz, ne biliyorsunuz onun hakkında?
1: Hatırlamak istemediğim, sana da üzüntü verecek şeyler anlatmak neye yarar? Ne kadar üzüldüğünü biliyorum oğlum.
2: Yalnız üzüntü değil baba. Çok daha önemli bir şey kırıldı içimde. Korkarım size ilk defa karşı geleceğim. Olanlar için bütün kalbimle özür dilerim Feyza Hanım. Babamın bu şekilde davranmasının sebebini bir türlü anlayamıyorum. Neden böyle yaptı acaba?
3: Üzülmeyin Kemal Bey. Sebebini ben biliyorum. Gençliğimde babanızı tanımış ve sevmiştim onu. O da beni sevmişti. Ama bir şeyler oldu. Acı, çirkin ve yanlış yorumlanmış şeyler. Evlenemedik, bitti. Halbuki ben onun istediği eş olacaktım. Onun istediği gibi bir hanım. Yemin ederim. İşte böyle oldum. Hatalarımın cezasını çektim yavrum. Hem acısını çekip ödedim, hem de Elif'i yetiştirdim. Tıpkı olmam gerektiği gibi. Tertemiz, imanlı, dürüst. Çok, çok isterdim bizim kaybettiğimiz saadeti siz bulasınız. Ama...
2: Üzülmeyin efendim. Öyle sanıyorum ki ısrar ederse, hayatımda ilk defa babamı dinlememek zorunda kalacağım. Müsaadenizle.
3: Selim!
4: Aa, misafiriniz mi vardı? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba.
3: Ne işin var burada? Sana bir daha gelme demiştim.
4: Ya, dalganızı mı taşladık yoksa? Bakıyorum evine genç erkekler almaya başlamışsın.
2: Kendinize geliniz, ne akla buraya girip böyle konuşuyorsunuz? Kimsiniz siz?
4: Bu mahallenin muhtarı.
3: Özür dilerim Kemal Bey, bu adam benim eski kocamdır.
2: Olabilir. Fakat bu ona hakaret etme hakkını vermez. Feyza hanımefendi tanıdığım kadınların en namuslusu, annelerin de en fedakarıdır.
4: Ha şimdi çaktım dalgıyı. Elif'in askıntısısın sen. Bana bak, pılını pırtını topla, hemen bas git buradan!
3: Kendine gel Selim!
4: Sen karışma be!
3: Sana defol git dedim!
4: Ya, öyle mi?

0: Anayım katmakam. Oğlan tüysüz züppe.
1: Neden yaptın anneciğim?
2: Anneciğimle... O kadar mesudum ki... Sağ ol oğlum. Elif'im sana emanet.

0: Kızını bana layık görmediğin kadın, benim için hayatını tehlikeye attı baba. Eğer komadan çıkamayıp ölürse, bu onun ikinci ölümü olacak. Çünkü onu daha önce bir erkek öldürmüş.
1: Kaçakçı kocası mı?
0: Hayır baba, sen!
1: Neler söylüyorsun Kemal?
0: Gerçeği! Feyza Hanım bana her şeyi anlattı.
2: Allah'ım! Sen annemi bana bağışla! Onu benden alma!
0: Biraz dışarı çıkalım mı Elif?

0: Burada.
1: Beni affet Feyza. Bütün kalbimle yalvarıyorum sana, affet.
0: İkimiz de hatalıydık Bilal. Birbirimize olan sevgimizi gururumuzla gölgeledik. İki büyük hatamız birleşmemize mani oldu. İlkinde sen hatalıydın. İkincisinde de ben. Kaderde birleşmemiz yokmuş demek. Sana çok şey borçluyum Bilal. Bana doğru yolu sen gösterdin. Kızımı tıpkı senin kızınmış gibi. Sen nasıl yetiştirip büyüteceksen öyle büyüttüm. İnan bana.
1: Biliyorum Feyza, biliyorum. Kızını Allah'ın emriyle oğluma istiyorum.
0: Bana dünyaları bağışladın. Kızımı beyaz gelinliği içinde oğlunla el ele görmek isterdim. Büyük Allah'ım, beni o kadar çok yaşatacak.
1: Yaşayacaksın Feyza, yaşayacaksın. Onların saadetini, torunlarımızı göreceksin. Daha çok iyi günlerimiz olacak.
0: İnşallah. Ama hayatımın sonuna geldim artık. Hissediyorum bunu. Ne olur bir an önce evlensinler. Mürüvvetlerini göreyim. Bu benim son arzum.
1: Peki Feyza, peki. Üzülme sen. Yıldırım nikahı yaparız.

Allah'ım, çok şükür, bu günleri gösterdin bana. Elif, yavrum, Kemal'in kıymetini bil, onu mesut et. O buna en az babası kadar layıktır. Allah saadetinizi daim etsin, birbirinizden ayırmasın. Bir yastıkta kocatsın. Hadi artık gidin. Yeni evlilere göre bir yer değil burası. Yuvanıza gidin. Ocak hemen tütmeli.

Teşekkür ederim. Bana bu günleri gösterdin. Artık gönlüm rahat ölebilirim. Beni pencereye götür. Dünya gözüyle onları bir daha görmek istiyorum.

İşte Feyza, işte Bilal. Sana iki evlat bıraktım. Bize kısmet olmayan saadet onların nasibiymiş. Bizim sevgimiz onlarda devam edecek.

0: Gördüğünüz gibi şirketimiz bu bilanço yılının sonunda tam 14 milyon lira kar etmiştir. Ulaşmış olduğumuz bu parlak sonuçta büyük hissesi bulunan fabrikamızın genç müdürü Murat Keskin Bey'e hepinizin önünde teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Teşekkür ederim Murat Bey. Göstermiş olduğun üstün başarından dolayı idare meclisimizin kararıyla net kârdan %10 hisse alacaksınız.
1: Sağ olun. Ben sadece vazifemi yaptım.
2: Alo. Az daha sıkıntıdan boğulacaktım.

Buyurun efendim, şimdi ferahlarsınız.

0: daha samimi bir tebrik merasimi hazırladım sizin için.
1: 15 dakika değil, bir dakika bile bekleyemem.
2: Tebrik için uğramıştık ama galiba yanlış zaman seçmişiz.
3: Başka bir zaman uğrarız müdür bey.
1: Alayı bırakın çocuklar. Gelmeseydiniz ben de sizi arayacaktım zaten. Size açıklamak istediğim müthiş bir haberim var.
2: Neymiş bu haber bakalım?
1: Dünyanın en güzel, en hassas, en dürüst, en bulunmaz sekreteriyle evlenmeye karar verdim.
0: Murat!
1: Evet sevgilim. Karım olmayı kabul edersen, işte şahitlerimiz de hazır.
4: Ben de şahitler huzurunda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana verdiği yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
5: Allah mesut etsin kızım. Allah mesut etsin yavrucuğum.
2: Hadi, gelinle dans etmek için bizden davet mi bekliyorsun?
0: Çok mutluyum. Bütün arzum ömrümün sonuna kadar böyle kolların arasında kalabilmek.
1: Bütün bir hayat boyunca yüreğimin en gizli, en kutsal derinliklerinde taşıyacağım seni. Kollarımın arasından seni artık hiçbir kuvvet alamaz. Dünyanın en şirin, en tatlı yuvası olacak bizimki. Sadece neşe ve mutluluk taşıyacak evimizden.

0: Şükürler olsun sana yüce Tanrım. Beni muradıma kavuşturduğun için şükürler olsun. Ömrümün sonuna kadar beni ondan ayırma.
1: Bana istediğim gibi bir kız nasip ettiğin için sana ne kadar şükretsem azdır. Yüce huzurunda Zeynep'imden başka hiçbir kadına bakmayacağıma bütün kalbimle yemin ederim.
0: Sen bizim tertemiz yuvamızı kötülüklerden koru ya Rabbim. Sen bizi doğru yoldan ayırma sakın.

0: Kolay gelsin Rasim Bey. Bakıyorum bugün işin hep iyi yüklü.
1: Evet beyefendi, yarın aybaşı. 1500 kişi aylık dağıtacağız.
2: Alo, buyurun efendim.

0: Efendim?
1: Sevgilim, nerelerdesin? Bir saattir arıyorum seni.
0: Mutfaktaydım. Sevdiğin ıspanaklı börekten pişiriyordum sana. Başka ne yemekler olduğunu söylemem, görünce anlarsın.
1: Biliyor musun yavrum, çok özledim seni.
0: Özledin mi? Daha sabahleyin ayrıldık birbirimizden.
1: Az zaman mı? Keşke sekreterim olarak kalsaydın. O zaman akşama kadar hep beraber olurduk.
0: Sen istedikten sonra benim boynum kıldan ince sevgilim. Evlendikten sonra karımı çalıştırmam diye direten sensin. Hemen gözlüklerimi takıp geliyorum.
1: Yo yo yo, sakın ha! Burası evli kadınlara göre bir yer değil. Neredeyse işim bitiyor zaten. Böreğin altını yakma sakın.

0: karnım nasıl zil çalıyor bilemezsin. Ispanaklı böreğin tadına bakmak için sabırsızlanıyorum.
1: Şey...

0: Akşamları börek gibi ağır yemekler yemek insan sağlığına son derece zararlı. Sonra yağlı yemekler de öyle. Ben de onun için... senin yüzünden hep. Telefonda lafa tutup yemeklerin altını yaktırdın bana.
1: Önüme yemek değil... zehir bile koysan... gene de başımın üstünde yerim var.
2: Zavallı veznedar Rasim Bey, şirketimizin en eski memuruydu. Geçirdiği kalp kriziyle ölümü bizi müşkül durumda bıraktı. Yeni bir memur tayin edilene kadar kasanın anahtarı sizde kalsın Murat Bey. Ay sonlarında kasada toplanan büyük çaptaki paranın sorumluluğunu şimdilik başka kimseye yükleyemem.
1: Peki efendim.

0: Biliyor musun Murat? Düşünüyorum da bu ev iki kişi için çok büyük.
1: Ömrümüzün sonuna kadar hep böyle iki kişi kalacak değiliz ya. Elbet bizim de çocuklarımız, torunlarımız olacak.
0: Peki, kaç çocuğun olsun istersin?
1: Ne bileyim ben, 3, 5, ne kadar doğurmaya gücün yeterse.
0: 3'ü 5'i bilmem ama hazırlan, birincisi yola çıktı bile.
1: Kim yola çıktı?
0: Anlamadın mı hala koca bebek, karnımda çocuğunu taşıyorum senin.
1: Çocuğumuzu taşıyorsun demek. Bizim, ikimizin çocuğunu. Karım, bir tanem, sevgilim, çocuklarımın anası benim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: Beni çok, çok sevmekle. Oğlan doğuramadım diye kızmadın bana değil mi?
1: Kızmak mı? Ne münasebet. Bir taneydiniz, iki tane oldunuz şimdi. Tanrı'dan başka ne isteyebilirim?
0: Ama bak, onu benden daha çok seversen karışmam.
1: Öyleyse hazırlan. Çok, çok seveceğim kızım. Hele bir de sana benzerse yok mu? O zaman dünyalar benim olacak.
2: Boy 1.87, kilo 78. Teknik Üniversite Makine Fakültesi mezunu. İstanbul 75 kilo boks şampiyonu. Evli, bir çocuğu var. Kumar oynamaz, içki içmez, işine ve evine son derece bağlı. Bu işi bir becerirsen seni kürklere, mücevherlere boğarım. Düşün, ay sonlarında kasada 1500 işçinin yevmiyesi toplanıyor. 1 milyondan fazla para eder bu. Kadınlığını kullanarak herifi elde etmeni istiyorum senden.
0: Merak etme. Elimden geleni yapacağım. Hoşuma gitti bu iş.
3: Geliyor.

0: Tanrı acıdı da sizi karşıma çıkardı.
1: Kimdi o adamlar, ne istiyorlardı sizden?
0: Korkuyorum, ne olur bırakmayın beni.
1: Korkacak bir şey yok artık, kendinize gelin.
0: Bilemezsiniz, bu şehirde yalnız başına yaşamanın zorluğunu bilemezsiniz.
1: Çekinmeyin, her şeyi anlatın bana. Belki de yardım edebilirim size.
0: Sahiden yardım eder misiniz bana? Derdimi anlatacak birine o kadar ihtiyacım var ki.
1: Gel.
0: Annemi küçük yaşta kaybettim. Babam emekli bir memur. Çalışmak, hayatımı kazanmak zorundayım. Bir gece kulübünde şarkı söylüyorum.

0: da bir adam çıktı karşıma. Benimle evlenmek istiyordu. Ama görseniz babam yaşında. Tabii hemen reddettim. O gün bugündür peşimi bırakmıyor işte.
1: Neden polise başvurmadınız?
0: Korktum, ölümle tehdit ettiler. O kadar yalnızım ki... Ne olur, bu akşam olsun yalnız bırakmayın beni.
1: Peki, bırakmam. Üzülme artık.
0: Çok iyi bir insansınız. Yemeklerin altını yakmadan pişirdik bugün çok şükür. Babamız gelince kim bilir ne kadar çok sevecek bizi. Sen misin Murat? Biz de Selma ile şimdi senden konuşuyorduk. Hep sevdiğin yemekler var bu akşam. Alo? Niye konuşmuyorsun?
1: Çok üzüldüm de ondan. Çünkü yemeğe gelemeyeceğim bu akşam.
0: Neden?
1: Biliyorsun yıl sonu. Gece kalıp bilanço üzerinde çalışmam gerek. Sen yemeğini yer yatarsın. Kızmadın ya bana.
0: Hayır, kızar mıyım hiç? Tabii öyle yaparız, merak etme sen. Güle güle.

0: Merhaba güzel adam.
1: Merhaba.
0: Bir içki ısmarlar mısın bana?
1: Ne istiyorsa verin.
2: Gitmişsinizdir diye o kadar korktum ki. Yalnız başıma nasıl giderdim eve?
1: Hemen çıkalım öyleyse.
2: Benimle bir yorgunluk kahvesi içerseniz çok sevinirim.
1: Teşekkür ederim, geç oldu.
2: Ya gene saldırmaya kalkarlarsa?
1: Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kilitleyip yatarsınız. Yarın size vakti daha bol bir muhafız bulmaya çalışacağım. İyi geceler.
2: Size de.

0: Neden yatmadın sen?
1: Sen olmayınca uyku tutmuyor.
0: Yemek de yemedin mi?
1: Ne garip, karnım da acıkmıyor sen olmayınca.

0: Beni seviyorsun. Benden bıkmadın değil mi?
1: Durup dururken bu ne biçim sual? Nereden çıkardın bunu şimdi?
0: Bilmem, içimden geldi. Beni hala eskisi gibi sevdiğine yemin eder misin?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Peki ama neden?
1: Çünkü eskisinden daha çok seviyorum da ondan.

0: Emriniz?
1: Soda.
2: Bakma çağısı çıktı. Dostça bir şey söyleyeyim mi sana arkadaş?

0: Varsa uzak dur o kızdan. Burası sana göre bir yer değil.
1: Fala inanmam. Nasihata da ihtiyacım yok.
2: Seni patron istiyor.
1: Oo, bu ne şıklık?
3: Gindik, kuşandık, geldik. Söyle bakalım sebebini.
1: Otur hele, anlarsın. Ben sana işlerime burnunu sokma demedim mi?
4: Gelmeyeceksiniz diye öyle korktum ki. Bugün gene telefonla tehdit ettiler beni.
1: Bundan sonra korkmanıza lüzum yok. Gece gündüz sizi korumaya hazır bir gönüllü buldum. Arkadaşım Orhan, siyah kemerli judocudur. Üstelik de bekar.
3: Memnun oldum.
1: Sevimli prenses hazretleri ile kahraman şövalyesini baş başa bırakmanın zamanı geldi. Bana müsaade.
4: Biraz daha kalsaydınız.
1: Bu akşam için affedin beni.
3: Emrinizdeyim prenses hazretleri. Uğrunuzda ölüme bile gitmeye hazırım.
5: Tam avucunun içine almışken budala gibi kaçırdın adamı elinden.
4: Bir sokak köpeği kadar kıymet vermiyor bana. Arkadaşıyla baş başa bırakıp gittiğini gözlerinle gördün. Zorla koynuna giremezdim ya adamın.
5: O anahtarı ele geçirmenin bir yolu olmalı. Ama nasıl?
4: Vazgeç bu sevdadan Kenan. Murat Bey'i de rahat bırakalım artık. Bambaşka bir insan o.
5: Bambaşka bir insan demek. Neler duyuyorum senin ağzından? Yoksa aşık mı oldun adama?
4: Doğruyu duymak seni rahatsız etmeyecekse evet. Ona daha önce rastlamış olsaydım, belki de şimdi bambaşka bir insan olurdum.
5: Vah yufka yürekli bebeğim benim. Vah talihsiz yavrum benim. Senin hesabına ne kadar üzüldüm bilemezsin. Seni sersem tavuk seni. Demek aşık oldun öyle mi?
3: Yahu ayıp değil mi? Kalkmış bizi işletiyorsun. Kız sana aşık oğlum.
1: Nereden çıkardın şimdi bu aşık lafını? Sadece acıdığım için ilgilendim ben o kızla. Kızı tavlayamadığı için çamur atıyor bana.
3: Alo. Günaydın efendim. Burada, şimdi veriyorum. Seni istiyorlar Murat.
1: Kim?
3: Kim olacak? İkinci yengemiz. Hadi arkadaşım, beyefendiyi yalnız bırakalım da rahat rahat konuşsun.
1: Alo, ben Murat.
4: Sizinle bu akşam mutlaka görüşmem lazım Murat Bey.
1: İmkansız, çok işim var.
4: Ama söyleyeceklerim sizin için çok önemli.
1: Peki, sizi dinliyorum. Telefonda söyleyin.
4: Telefonda olmaz. Fabrikadaki kasayla ilgili. Bir soygun tasarlıyorlar.
1: Soygun mu tasarlıyorlar? Kimler?
4: Rahat konuşamıyorum burada. Akşama bana gelin, hepsini anlatırım.
1: Alo! Alo! Alo!

Alo. Murat sen misin? Akşam yemeğine gelmeyeceksin demek. Peki, ben yerim.

Zırlayıp durmanın kimseye bir faydası yok artık. Bunları içkisinin içine atarsın.

0: Nedir bunlar?
1: Korkma, zehir değil. Sadece Murat gibi bir adamı 2 saat uyutabilecek bir ilaç. Her şey bu 2 saat içinde olup bitecek. Soygunun planını milim milim hazırladım. Bu işi bitmiş sayıyorum artık. Tabii eğer sen bir etmezsen.
0: Ya edersen?
1: İkinizi de öldürürüm o zaman. Hem de zevkle yaparım bu işi.

0: Hala çalışıyor musunuz müdür bey?
1: Kasayı kontrol ediyordum Şaban Efendi. Yarın dağıtılacak iş ayrılıkları var. Dikkatli ol.
0: Merak etmeyin efendim. Zaten anahtarı sizde. Kim yanaşabilir kasaya?

0: gidin buradan. Yalvarırım size. Başınıza bir kötülük gelmeden gidin.
1: Hadi bırakın bu saçmalıkları da doğruyu söyleyin bana. Telefonda lafını ettiğiniz o soygun sözü de nereden çıktı?
0: Ne olur gidin. Hiçbir şey söyleyemem size.
1: Vaktim var nasıl olsa. Sakinleşmenizi bekliyorum. Gerçeği öğrenmek için kararlıyım.

0: 10 dakika vaktin kaldı. Eğer söylediklerimi yapmazsan, ikinizi de öldüreceğimi biliyorsun.
1: Kimdi telefon eden?
2: Bilmiyorum. Herhalde yanlış numara olacak. Bir içki vereyim mi size?
1: Hayır, istemem. Ama bir kahve olursa içerdim. Eğer o akşam Orhan'ı atlatmasaydınız, bu işler belki de hiç gelmeyecekti başınıza.

Merci. Bakın Gönül Hanım. Bu kahveyi içene kadar size müsaade ediyorum. Ondan sonra da bildiklerinizi anlatmazsanız kalkıp gideceğim.

0: Niye açtın radyoyu o kadar?
1: Kadınlara güvenim yok.

0: bakayım ağzını canım. Oo, aferin.
1: Al bakalım, ekmeğini de ben vereyim.
0: Birazcık da su. İç canım şunu, hadi, hadi minik kuşum.
1: İç. Hadi güzelim benim, iç bakalım. Ah, oldu mu ya? Hadi, babanla beraber iç bakalım. Şerefe! Oh, güzel bebeğim!
2: Murat Bey'i görmek istiyoruz.
0: Buyurun. Seni istiyorlar Murat.
2: Bizimle müdüriyete kadar gelmeniz gerekiyor.
1: Niçin?
2: Orada öğrenirsiniz.
1: Merak etme karıcığım, birazdan dönerim.

0: tabanca sizin mi?
1: Evet, daha doğrusu fabrikanın, o gün üzerime almıştım.
0: Neden?
1: Telefonla kasanın soyulacağına haber verdiler.
0: Kim?
1: Hisar Gece Kulübü'nde şarkı söyleyen kız, Gönül Sunar.
2: Gönül öldü Murat Bey.
1: Öldü mü?
0: Vücudundan çıkan kurşunun da sizin tabancadan atıldığını tespit ettik.
1: Hayır, olamaz.
3: Hala inkar etmeniz faydasız. Gönül'ü siz öldürdünüz.
1: Hayır.
0: Ve kasayı da siz soydunuz.
1: Hayır.
2: İnkar etmek faydasız.
3: Çaldığınız paraların yerini söyleyin.
0: O zaman cezanız hafifler.
1: Hayır!
0: Hayır! Hayır!

0: Mensup olduğunuz şirketin kasasını metresinize para yetiştirmek için soymak ve sonra onu kıskançlık sebebiyle öldürmek suçlarıyla yargılanıyorsunuz. Tanıklara söz vermeden önce bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Bir tertibe kurban gittim. Suçsuzum efendim.
2: Suçlu olduğuna eminim sayın yargıç. Gönül son zamanlarda sık sık sanık tarafından rahatsız edildiğinden şikayetçiydi. Onu Murad'ın öldürdüğünden eminim.
3: Yalan! Ben öldürmedim onu!
4: Gönül'ün ona göre bir kız olmadığını söyledim kendisine. Beni dinlemedi. Gönül'le buluşmaya devam ettiler.
5: Herkes çıktıktan sonra Murat Bey'i kasanın önünde gördüm. Paralara bakıyordu.
2: Evet sayın yargıç. Böyle bir ilişkisi olduğunu hepimiz biliyorduk. Cinayetin işlendiği gün Gönül kendisini telefonla aradı. İlave edebileceğim bir şey yok. Böyle bir çılgınlığı nasıl yapabildiğine hala şaşıyorum.
0: Yani sizce Murat?
2: Katildir efendim. Kasayı soyan da odur.
4: O öldürdü.
2: Bana kalırsa suçlu.
5: O soydu kasayı.
2: Suçlu zannediyorum.
6: Zeynep Keskin!

0: Bana istediğim gibi bir kız nasip ettiğin için sana ne kadar şükretsem azdır. Yüce huzurunda Zeynep'imden başka hiçbir kadına bakmayacağıma bütün kalbimle yemin ederim.
1: Sana sordum kızım. Yemin eder misin dedim.
2: Evet efendim.
1: Sayın Yargıç.
0: Müsaade ederseniz karıma bir sual sormak istiyorum.
1: Sorabilirsin.
0: Bana inanıyor musun Zeynep?
2: Suçsuz olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki inanmak için artık çok geç.
0: Doğru. Çok geç.
1: Başka bir diyeceğin var mı?
0: İnsana en yakını, en sevdiği inanmazsa yaşamanın, kendini savunmanın ne önemi var? Vereceğiniz karara razıyım efendim.
1: Mahkeme eldeki delilleri inceleyip salim bir karara varmak için 11 Kasım tarihine ertelenmiştir.
0: Zeynep. Sana bir tek mutlu gün yaşattımsa o günün hatırı için beni aramanı istiyorum.

0: Murat Keskin! Murat Keskin! Kalk, ziyaretçim var.
1: Haber yollarım.

0: geleceğini biliyordum. Kızımız nasıl Zeynep?
1: İyi.
0: Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen.
1: Ne fark eder? Bizim için bir ölüden farkın yok artık.
0: Hiçbir zaman aldatmadım seni Zeynep. Ömrüm boyunca da senden başka kimseyi sevmedim.
1: Söylediklerin doğru bile olsa neyi değiştirir? Kupkuru bir sevgi neye yarar? Kızım büyüdüğü zaman babasını sorarsa ne cevap vereceğim? Babasının bir katil, bir hırsız olduğunu mu söyleyeceğim? Hayır, yapamam bunu. Bir tanecik yavrumun böyle bir lekeyle yaşamasına razı olamam. Öldüğünü söyleyeceğim ona. Eğer kızını bir parçacık seviyorsan verdiğim bu karara uymak zorundasın. Senden bunu istemek için geldim.

pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Tam da leyslik.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: nasıl görüşeceğim?
1: Bir bisküven versem.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Muz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
4: Muz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa Ruffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Finish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Biliyorsun, Murat'ı ikimiz de kardeşimiz gibi severdik.
1: Onun için bir kardeşimiz de sen sayılırsın. Arkadaşlar aramızda birleşerek size ufak bir yardımda bulunmayı kararlaştırmıştık. Şayet kabul edersen.
2: Herkese, hepinize çok teşekkür ederim. Ama bundan böyle hayatımı kendim kazanmak zorundayım. Çocuğumu hep iyaneyle büyütemem ya.
1: Pekala, şimdi nereye gidiyorsun?
2: Süt ninemin yanına. Benim için üzülmenize bir sebep yok.

0: Yeter artık kızım. Kaç gündür yemedin, içmedin, doğru dürüst bir uyku bile uyumadın. Bu çalışmaya can mı dayanır?
1: İnsan hem analık hem babalık görevini sırtında taşırsa... ...çalışmayıp da ne yapar süt neneciğim?

0: şarkısı anlat bakayım. Ey yavrum
1: çocuğum. Yeni gelenden yer parası, yatak parası alındı mı?
2: Cebinde tek kuruş yok çaylağın.
1: Koca bir kasayı soymuş adamda nasıl para olmazmış? Kolundaki saati de gözlerin görmüyor mu?
3: Kıymetli abimiz, acaba saat kaç? Saat kaç diye sordum. Yoksa bir kusur mu oldu?
4: 4:15 geçiyor.
3: Oo, kıyak bir saat bu be. Versene şuna yakından bir bakayım.
4: Nereye götürüyorsunuz saati?
3: Satma. Birikmiş yer paralarını istiyor ha. Satıp onları ödeyeceğim.

0: Daha başından bu it sürüsüne boyun eğmeyecektin evlat. Çekeceğin var şimdi.
1: Bu kadar işinin arasında ıspanaklı börek yapmak da nereden aklına geldi ha kızım?
2: Çok severdi bu böreği. Kim bilir ne yiyip içiyordur oralarda. Aç mı tok mu Allah bilir.
1: Kendi karnımız doydu da bir de Murad'ı mı düşünüyorsun şimdi? Sana yaptıklarını ne çabuk unuttun.
2: Unutmadım. Ömrüm oldukça da unutmayacağım. Ama mutlu günlerimizi de düşünmemek elimde değil.
0: Buyur evlat, yemeden yaşanmaz.
3: Sağ ol garip baba, canım istemiyor.
4: Murat Keskin ziyaretçim var.

0: Boğazından geçmedi kızımın. Bir tepsi de sana yolladı. Çok severmişsin bu böreği.
1: Niye kendisi gelmedi?
0: Niye olduğunu sen biliyor musun? Hadi oğlum, bana müsaade.

0: Aa, tepsiyi getirsin de beraber yiyelim diyor. Ne zamandır ev böreği yememiş. Tek! Bana mı çek dedin?
1: Evet, sana.
0: Aklını mı kaçırdın sen be? Aa, istiyor dedim.
2: Ben şimdi senin soluğunu keserim, kalem züppesi seni!

0: Ellerine sağlık. Bu rezillerden kurtardın hepimizi. Aradan tam 18 yıl geçti. 18 yıldır oturup düşündüğün yeter. Günümüz doldu artık. Hürriyet kapıda bizi bekliyor.
1: Benim gibi bir insan için hürriyetin ne değeri olabilir?
0: Öyle söyleme. Daha gençsin. Yeni baştan bir hayat kurarsın kendine.
1: Ne faydası var? İçinde karımın ve kızımın olmadığı bir hayatı ne yapayım ben? Kim bilir ne kadar büyümüş... Nasıl da güzel bir genç kız olmuştur biricik yavrum. Ama hür de olsam onu göremem. Bağrıma basıp doya doya koklayamam. Ben senin babanım diye dağa taşa haykıramam. Neye yarar söyle bana garip baba? Neye yarar senin hürriyet dediğin bütün bunlar olmayınca?
2: Giymem bu elbiseyi. Nesi var kızım? Neden beğenmiyorsun?
3: Komik anne, böyle gülünç bir elbiseyi nasıl giyerim? Bankadaki arkadaşlarım artist gibi giyiyor.

düşünüyorlar. Onların halleri vakitleri daha iyidir ondan. Bütün gece uğraştım bu elbiseyi dikmek için. Seveceğini, beğeneceğini, teşekkür etmek için boynuma sarılacağını zannetmiştim.

0: Ama gücümüz ancak buna yetiyor işte. Yoksa seni mutlu görebilmek için canımı bile verebilirim.
1: Anneciğim, canım anneciğim benim.
2: Çok şükür Allah bu günleri de gösterdi bize.
1: Yine bir yığın dekont var başımızda. Çalışmaktan kurtulmak için önüme çıkan ilk erkekle evlenmeye karar verdim.
3: Ben de ama öyle önüme çıkan ilk erkekle değil. Evleneceğim adam yakışıklı, uzun boylu, kır saçlı ve kibar olmalı. Hani bankaya para yatırmaya gelen zengin iş adamları var ya, onlar gibi.
4: Affedersiniz. Senetler servisine kim bakıyor acaba?
3: Buyurun efendim, ben meşgul olurum sizinle.
4: 3752 numaralı hesaba geçirin lütfen. Teşekkür ederim.
1: Fazla da aldın.
3: İşte hayalimdeki erkek.

0: Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi.
1: Siz miydiniz? Zahmet olacak size.
0: Estağfurullah, buyurun, rica ederim.
2: Merhaba.
3: Merhaba evlat. Bir şey bulabildin mi bari?
2: Gece kulübü kapanalı yıllar olmuş. Sahibinin nerede olduğunu bilen yok.
3: Vazgeç bu intikam sevdasından evlat. Elinden bir kaza çıkarsa ömrün boyunca yatarsın bu sefer.
2: Sen ne diyorsun garip baba? Sadece alacağım intikamın hayaliyle yaşıyorum ben. Hemen elimi uzatıp tutabileceğim kadar yakında oturuyorlar. Ama kapılarını çalıp işte ben geldim diyemiyorum.

0: Gelmeyecektim buraya.
1: Dayanamadım Zeynep. Çok özledim sizi. Ne olur beni anlamaya çalış.
0: Bunun ne faydası var? Selma neredeyse gelir. Ne olur git buradan.
1: Kızım gözümde tütüyor. Kim bilir ne kadar büyümüştür. Bir defacık doya doya sarılsam mı yavrum?
0: Hayır olmaz. Seni ölmüş biliyor, göremezsin onu.
1: Bu kadar taş yürekli olma Zeynep. 18 yıl sadece bu ümitle yaşadım.
0: Kızımın namuslu ve şerefli bir hayata sahip olabilmesi için bütün gençliğimi verdim. Şimdi katil damgası yemiş bir adamın kızı olduğunu öğrenmesini ister misin?
1: Hayır, ne hırsız ne de katilim ben. Hiçbir zaman

0: Doğruyu söylediğime inanmadım. Ama bizi bu hale getirenleri bulup intikamımı alacağım. Yaptıkları alçaklığı canlarıyla ödeteceğim.
1: Hayır, sakın ha! Vazgeç bu intikam sevdasından. Kızıma kurduğum tertemiz hayatı yıkmaya hakkın yok.
0: Demek ömrümün sonuna kadar alnımdaki bu kara lekeyle yaşamamı istiyorsun.
1: Kızımı seviyorsan başka çaremiz yok. Yaşayan bir ölü olarak kalmaya mahkumsun. Söz ver! İntikam peşinde koşmayacaksın. Hiçbir surette yaşadığını öğrenmeyecek kızım.
0: Peki, istediğini yapacağım. Ama uzaktan da olsa bir kerecik göremez miyim onu?
1: Ama...
0: Hayır, yanlış anlama. Babası gibi değil, bir yabancı gibi. Uzaktan... Hiç olmazsa bunu çok görme bak.
1: Levent Bankası Senetler Servisinde çalışıyor.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Korkma, sözümde duracağım.

0: İnanamıyorum. Her şey bir rüya, bir hayal gibi geliyor bana.
1: İnanmalısınız. İçimden kopan sözler bunlar. Sizi seviyorum Selma Hanım.
0: Birbirimizi tanıyalı daha 3 gün bile olmadı. Bu kadar kısa zamanda...
1: Zamanın ne önemi var? Sizi görür görmez yıllardır beklediğim, aradığım kızı bulduğumu anladım. Masallardan kaçmış peri kızı kadar güzel olduğunuzun farkında değil misiniz?
0: Beni şımartıyorsunuz.
1: Tanrı bütün güzellikleri şımartılsınlar diye yarattı. Kenar mahallelerde solmaya mahkum kızlardan değilsiniz siz.
0: Doğru mu bu bütün söyledikleriniz?
1: Elbette doğru. Çok daha fazlasına layıksınız.

0: Hani bizi bir daha aramayacağına söz vermiştin?
1: Sözümde durmamı engelleyen önemli bir sebep var Zeynep, kızımız. Kızımız felaketin eşiğinde Zeynep! Alçak bir herifin ağına düşmek üzere!
0: Olamaz! Kızıma hakaret etmeye hakkın yok!
1: Yavruma bir tek laf söylemektense ölmeyi tercih ederim! Sen anasıysan ben de babasıyım onun! Kızımın şerefi için... İçimde yıllardır besleyip büyüttüğüm intikam arzusundan bile vazgeçtim. Ama şimdi ahlaksız bir pavyon sahibinin ağına düşmek üzere.
0: Pavyon sahibinin ağına mı düşmek üzere? Ne olursa olsun kızımı tek başıma korumaktan başka çarem yok.
1: Zeynep!
0: Söz verdin. Ne olur sen bu işe karışma. Kızımız senin yaşadığını öğrenmesin.
1: Peki. Peki Zeynep, istediğini yapacağım. Sizin mutluluğunuzdan daha değerli ne olabilir benim için?
0: Çok teşekkür ederim.

0: Nerede kaldın kızım? Meraktan ölüyordum.
1: Arkadaşlarla sinemaya gittim.
0: Doğru söylemiyorsun Selma. Genç kızların en çok hata yaptıkları yaştasın. Kendinden yaşlı, karaktersiz, ahlaksız bir adamla arkadaşlık yapmak sana yakışmaz.
1: Ona hakaret etme anne. Evet, Kenan Bey'le beraberdim. Ama ne senin, ne de başkalarının ona iftira etmesine müsaade edemem. Seviyorum onu anne. O da beni seviyor.
0: Sus! Eğer şerefli bir insan olsaydı önce kapımı çalıp izin istemesi gerekirdi. Gerçek sevginin yolu gizli köşelerden değil, nikah dairesinden geçer. O adamla hemen ilgini keseceksin.
1: Hayır, çocuk değilim artık. İstediğimle arkadaşlık ederim ben.
0: Bana baksana sen! Utanmıyor musun anneyle böyle konuşmaya? Ben seni namuslu ve dürüst bir hayat kurabilmen için yetiştirdim, anlıyor musun?
1: Ne olursa olsun, hislerime hiç kimse karışamaz anne, sen bile!
0: Ne demek karışamazmışım? Öyle bir karışırım ki!
1: Karış da görelim öyleyse! Nasıl yaparsın bunu anne, nasıl yaparsın?
0: Zamanında atılan bir tokat, alnına sürülecek kara bir lekeden çok daha iyidir kızım.
1: Hayatımı bir tokatla değiştirebileceğini sanıyorsan, çok büyük hata ediyorsun anne.
0: Sana olan sevgimden attım bu tokadı. Hayatın gerçeklerini anlayabilmek için daha çok gençsin.
1: Dokunma bana!

0: Annen benimle görüşmeni yasakladı demek.
1: Gülme ne olursun. Kafası örümcek bağlamış işte. Zavallı kadın belki de haklı. Evlenmeden gizlice buluşmak doğru bir şey değil.
0: Üzülme sevgilim. Zaten ben de meseleyi aileme açtım. En yakın zamanda seni onlarla tanıştıracağım.
1: Bu yakın zaman çok uzamaz inşallah.
0: Niye uzasın? İstersen hemen bu gece.
1: Ama ben geceleri çıkamam ki.
0: Annen uyuduktan sonra gizlice kaçarsın.
1: Annem fark ederse öldürür beni.
0: O zaman doğruyu söylersin, olur biter. Nihayet müstakbel kocanın ailesiyle tanışmaya gidiyorsun. Ne kötülük var bunda?
1: Hiçbir kötülük yok tabii. Ama sen gel de bunu anneme anlat. Gidelim artık. Öğleye kadar izin aldım bankada.
0: Peki.

0: Ne istiyorsun?
1: Yüzüme bakarsan anlarsın.
0: Sen?
1: Evet. Evet, ben. Seni şuracıkta ellerimle boğup gebertmek için neler vermezdim. Ama şükret ki her şeyden mukaddes saydığım bir kadına verilmiş sözüm var. Yürü benimle.
0: Bu işte benim bir günahım yok. Yalan söylediğimi sanıyorsunuz.
1: Sus! Canına susamadınsa o işi hatırlatma bana.
0: Eğer istediğin paraysa...
1: Paranı başına çal. İstediğim o kızın yolundan çekilmen.
0: Hangi kızın?
1: Aptal numarasına kalkışma. Bankada çalışan kızdan bahsediyorum.
0: Neden ilgileniyorsun elin kızıyla?
1: Karışma sen ona! Dediğimi yap!
0: Peki! Nasıl istiyorsan öyle olsun, şeytan görsün o kızın yüzünü!

0: Bir dakika küçük hanım.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Sana yardım etmek istiyorum kızım.
1: Ne münasebet, siz kendinize yardım edin önce.
0: Kendime değil ama sana yardım edebilirim.
1: Bir sokak serserisinin yardımına ihtiyacım yok benim. Çekilin yanımdan.
0: Beni bir an için baban olarak dinle, baban olarak.
1: Allah korusun. Ölmüş babama çok büyük bir hakaret olur bu.
0: Bana istediğin kadar hakaret edebilirsin kızım. Yalnız dikkatli ol. İyi giyimli, kibar tavırlı ahlaksızlar şu karşında gördüğün serseriden çok daha zararlı olabilirler.
1: İkide bir de bana kızım deme. Ben senin kızın mızın değilim. Çekil yolumdan, rahatsız etme.
0: Bir dakika. Bir dakika.
1: Bırak beni, yoksa polis çağırırım. Pis serseri.
2: Bütün şehri karış karış tarayacaksınız. Yarın sabah Murat ölmüş olacak. Yoksa hepimizi hapislerde çürütebilir. İyice açın kulaklarınızı. Dirisi değil, ölüsü lazım bana.
3: Merak etmeyin, iyice anladık. Elimizden kurtulamaz.
2: Güzel. Sen de adamlarınla gölgenmiş gibi beni takip edeceksin. Tekrar yolumu kesmeye kalkabilir.
4: Baş üstüne.

0: Efendim kızım. Artık sen de yatsan olmaz mı anne? Makinenin gürültüsü uyutmuyor beni.
1: Vah benim güzel yavrum, niye daha evvel söylemedin? Ben yarın sabah erken kalkar bitiririm işimi. Hadi sen uyu artık yavrucuğum.

0: Nereye götürdü kızı? Nereye? Nereye diyormuşsun? Konuş! Nereye götürdü kızı? Konuş!
1: Dur!
0: Konuş!

0: Annenle baban neredeler? Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
1: Neredeyse gelirler, sokağa çıkmış olacaklar.
0: Peki, geleceğimizden haberleri yok muydu?
1: Affet beni sevgilim, işimin arasında telefon etmeyi unuttum. Ama merak etme, birazdan gelirler. Ne var? Niye tedirginsin böyle?
0: Bilmem, çok heyecanlıyım nedense.
1: Şimdi çaresini buluruz. Sinirleri yatıştırmak için harika bir ilaç var bende.

0: Başım dönüyor. Ne oldu bana?
1: Oturalım istersen. Şimdi geçer.
0: Hayır. Beni evime götürün. Annem.
1: Şimdi yavrum, şimdi. Merak etme sen.
0: Çok iyi bir insansınız Kenan Bey.

Sefer iple taşı hazırla. Bu sefer sonun geldi ahmak. Balıklara yem olacaksın sessiz sedasız. Ama daha önce alınacak bir ahım var.

0: Dön önüne! Bu sefer öldüreceğim seni! Gönül'ü öldürdüğüm gece, seni sağ bıraktıysam bu kasa soygununa uygun bir suçlu bulmak içindi.
1: Demek sendin o alçak.
0: Beni basit bir yalancı şahit mi sanıyordun yoksa? Elbette bendim. Artık bir dakika bile yaşaman tehlikeli. Seni öldüreceğim, kızın da benim olacak. Kıpırdama!

0: bütün konuşmalarınızı duydum. Haksız yere neler çektirdim ben sana. Yüzüme tükürmeliydim. Herkesle birlik olup seni suçladığım için nefret etmeliydim benden.
1: Seni çok sevmekten başka hiçbir şey gelmedi elim.
0: Affet beni. Layık olamadım ben senin sevgine.
1: Artık inanıyorsun ya. Dünyanın en mutlu insanıyım şimdi.

0: Korkacak bir şey yok. Onu ben öldürdüm.
1: Sen mi öldürdün?
0: Evet, intikam almak için öldürdüm.
1: Hayır, yapamazsın böyle bir şey. Ver o tabancayı bana.
0: Yaparım. Yıllar sonra bile olsa sizler için bir şey yapabileceğimden son derece mutluyum üstelik.
1: Öldürürler seni bu sefer, asarlar.
0: Assınlar, vız gelir. Susuz olduğuma inanıyorsun ya, bu bana yeter.
1: Razı olamam Murat, dayanamam.
0: Ne olursa olsun, dayanacaksın, mecbursun. Senin benden istediklerini, şimdi ben senden istiyorum. Kızımızı düşün. Gazetelere geçmesini, lekelenmesini ister misin? Benim hayatım yıkılmış nasıl olsa. Hiç olmazsa onunkini kurtaralım. Kızımızı al, hemen uzaklaş buradan.
1: Hayır! Hayır, nasıl yaparım bunu?
0: Kızımız için yapman lazım. Yapacaksın. Şimdi ayrılmadan önce son bir defa öpmek istiyorum seni.

0: etmeni istiyorum senden. Mahkeme kararı ne olursa olsun doğruyu söylemeyeceksin. Konuşmayacaksın. Cesur bir kadınsın sen. Kuvvetli bir kadınsın. Bugüne kadar nasıl dayandınsa şimdi de öyle dayanacaksın. Hadi, yemin et. Konuşmayacağına yemin et.
1: Allah'ım neredesin sen?
2: Evet kızım, seni dinliyorum.
1: Asın bu adamı sayın yargıç, yalvarırım idam edin. Dünyanın en iyi insanlarından birini öldürdü o. Sevdiğim adamı elimden alan bu canavarı yaşatmayın.
3: Sözlerine dikkat et kızım. Karşındaki insan dünyanın en kötü adamı bile olsa böyle konuşmaya hakkın yok.
2: Şahide müdahale ediliyor sayın yargıcım. İtiraz yerinde görüldü. Devam edin kızım.
1: Elimde olsa idam sehpasının önündeki sandalyeyi ayağının altından ben çekerdim. Alçak adam! Seni ellerimle öldürebilmek için neler vermezdim, neler!
3: Selma kızım!
1: Sus artık anne, ne olur!
2: Sakin olunuz lütfen kızım. Mahkeme salonunda olduğunuzu unutmayınız. Sanık Murat Keskin, şahidin sözlerine...

0: Zar ne bi itirazın var mı? Hayır sayın yargıç. Küçük hanımın sözlerinin hepsi doğru. O adamı 18 yılımı çaldığı için bilerek ve isteyerek öldürdüm.
1: Gerek deliller, gerek şahitlerin ifadeleri, gerekse sanığın açık itirafları nedeniyle katilin bu cinayeti taammüden işlediği sabit olmuştur. Daha önceki suçlarını da göz önünde tutarak kendisinin Türk ceza kanunları gereğince idamını talep ediyorum.
2: Hayır! Hayır yapamazsınız! İdam edemezsiniz onu!
3: Anne!
2: Evet kızım, asamazlar. Çünkü katil benim. Öldürdüğüm adam, yıllarca önce işlediği cinayeti kocamın üzerine atarak hepimizin felaketine sebep olmuştu. Cinayet günü de yalanlarla kandırdığı kızımı sapık emellerine alet etmek üzereydi. Kızımın namusunu, kocamın hayatını korumak için öldürdüm onu. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Karşınızda katil diye suçlanan adam, ömrünün en güzel yıllarını Kenan'ın yüzünden zindanlarda geçirmiş bir günahsızdır. O benim hayatta en çok sevdiğim kocam, kızımın öz be öz babasıdır.
3: Anne, neler söylüyorsun sen?
2: Evet yavrum. Kendi ellerinle asmak istediğin insan, senin öz be öz babandır.
3: Suçladım seni. Affet beni, affet beni babacığım.
4: Kız yavrum.
2: Kızma bana Murat. Yeminimi tutamadım.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kurduk.
1: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa raffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Şirinler köyünün şirini. Aa. Dünya bilecek kıymet.

0: İn aşağı, ne işin var burada senin?
1: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
2: Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
3: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
4: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
5: Sevda bağrında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu, demiyor mu?
4: Kızın sesi gerçekten bir harika, harika! Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim!
6: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
7: Birin alsam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu.
6: İyi geceler tatlım.
1: İyi geceler, ben hazırım.
8: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
0: Ben.
1: Ah, benimle.
9: Niyet, yarın 16.15'te TV4'te.
10: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: tekrar korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine.

Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
5: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
7: Sen de bakıma katıl.
6: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
8: akımını boost'la. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Ne kadar emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam tamam, yaparım. Sorun değil yani, sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Nasıl, yakışıyor mu bana?
12: Sünger, çok büyük kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava asacağız mı buraya daha?
11: Eyvah, yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
9: Her gün kazandırır.
8: Lazım olduğunda hemen çekerim.
9: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
10: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.

Herkese merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Dünyanın öbür ucuna gidiyoruz bugün. Ver elini Meksika diyeceğiz ve 9 saatlik fark yaşadığımız bu güzel Orta Amerika ülkesine merhaba diyeceğiz.

Meksika, resmi adıyla Meksika Birleşik Devletleri. Kuzey Amerika'nın güney yarısında yer alan federal cumhuriyet, kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri, güney ve batıda Atlas Okyanusu, güneydoğuda Guatemala, Belize ve Karayip Denizi, doğuda ise Meksika Körfezi ile komşu. Birçok eyaleti var Meksika'nın. Başkenti ise Mexico City. Uzun süren bir uçak yolculuğunun ardından Mexico City'ye merhaba diyoruz. Sabah çıktık yola, bir gün sonrasında Mexico City'deyiz. Mexico City'ye indiğimizde akşamı bulmuştuk. Uzun süren uçak yolculuğunun ardından gece yürüyüşü iyi gelir dedik ve attık kendimizi Mexico City sokaklarına. Merhaba Mexico City. Evet değerli izleyenlerimiz, insanoğlu kuş misali İstanbul'dan dün çıktık yola. Yaklaşık olarak 15 saatlik bir yolculuğun ardından Mexico City'ye merhaba dedik. Paris aktarmalı geldik. Biraz yorgunuz ama yorgun olmak gezgin ruhumuzu kesinlikle ama kesinlikle aşağı çekmiyor. Her zaman moralimiz yerinde, enerjimiz yüksek ve Mexico City'ye adımımızı attık. Ayağımızın tozuyla şöyle bir meydanları, şöyle bir sokakları keşfedelim istiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Mexico City'de harika bir tur başlıyor işte bu noktadan.

0: gece turuna başlıyoruz Mexico City'de. Mexico City'nin en önemli yanlarından biri sokak satıcıları. Meksika'da yemek sokakta yeniyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Mexico City'ye geldik ve burada ayağımızın tozuyla şöyle bir geceleri akalım istedik. Tabii geceleri akalım derken bugün biraz sessiz sakin bir akşam ama tabii ki sokak satıcıları ve Meksika'nın ünlü yemeklerini burada yiyen Meksikalılar, yerlileri burada duruyorlar. Görüyorsunuz arkamda akşam yemeklerini atıştırıyorlar. Buradaki cadde bizim o kapalı çarşının arka tarafları, biraz oralara benziyor. İşportacılar var, tezgahlar var ve elbette sokakta yemek Mexico City'nin önemli noktalarından bir tanesi diyoruz ve keyifli turumuzu sürdürüyoruz.

Meksikalılar sokak yemeklerine bayılıyor. Birçok Meksikalıyı sokakta satılan bu yemeklerin başında görebilirsiniz. Bu yemek tezgahlarına sandalyeler konuyor ve yemek sokakta yeniyor Meksika'da.

0: Sokak yemeklerine şöyle bir göz attıktan sonra parkta bir yürüyüşe çıkalım. Meksiko City'nin kalbi burası. Yemyeşil bir alan, devasa bir park var burada. Parktan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Meksiko City'de gece gezintimiz devam ediyor. Tabii sokaklarda yemek yemek Meksika'nın bir geleneği ve sokak satıcıları birçok yemeği burada sokakta tezgahlarda pişiriyorlar. O tezgahları açtıktan hemen sonra ise kentin tam ortasında kalbi diyebileceğimiz bir noktadayız. Ve işte bu park bizi karşılıyor diyoruz. Şimdi parkta bir gece yürüyüşüne çıkıyoruz. Parkta da bu keyfi yaşayalım. Şöyle oksijeni ciğerlerimize dolduralım ve turu sürdürelim diyoruz.
0: Parktaki keyifli yürüyüşün ardından işte harika bir bina.
1: İşte arkamda görmüş olduğunuz bu görkemli bina ise Güzel Sanatlar Müzesi. Meksiko City'nin en önemli yapılarından, en tarihi yapılarından bir tanesi diyoruz. Hani buraya geldiğinizde Meksiko City hatırasını burada çektirebilirsiniz diyor. Yola devam ediyoruz.

0: Meksiko City'nin İstiklal Caddesi'ne merhaba diyelim. Madero Caddesi burası. Trafiğe kapalı bu caddede harika alışveriş imkanları ve elbette keyifli kafeler ve restoranlar var. Yürüyüşe çıkıyoruz bu güzel caddede.
1: Değerli izleyenlerimiz, Mexico City yollarındayız ve işte bu gece turunda şu anda buranın İstiklal Caddesi diye adlandırabileceğimiz caddesindeyiz. Madero Caddesi, trafiğe kapalı bir cadde ve birçok mağaza, restoran, kafe burada ve aynı zamanda Mexico City'yi ziyaret eden turistler de bu caddeye mutlaka geliyorlar diyoruz ve size bu caddeden keyifli manzaralar getiriyoruz.

0: Madero Caddesi'nin sonu Zocola Meydanı'na açılıyor. Zocola Meydanı Azteklerin kurduğu bir meydan. Zaten Mexico City Aztek kenti. Zocola Meydanı'nın en önemli yapılarından biri bu katedral.
1: Azteklerin başkenti Mexico City'de gece turumuz devam ediyor. Aztekler dedik, işte arkamda görmüş olduğunuz bu meydan Zocola Meydanı, Azteklerin kurmuş olduğu bir meydan. İspanyollar buraya geldiklerinde arkamda görmüş olduğunuz bu büyük katedrali inşa ediyorlar. Aztek piramitlerini ve Aztek tapınaklarının taşlarından yararlanarak yapıyorlar bunu. Ve elbette buradaki Aztek mimarisini yok edip kendi mimarilerini geliştiriyorlar. Bu meydan, Zocola Meydanı, aynı zamanda bir gölün üzerine kurulmuş bir meydan ve yılda her yıl olmak üzere bir 2-3 santim kayıyor. Bu bilgiye de ulaştık ve hemen arkamda görmüş olduğunuz bu katedralin karşı aksında da başkanlık sarayı yer alıyor. Meksiko City'nin en özel yanlarından bir tanesi değerli izleyenler, gece çıktığınızda çok güzel ışıklandırılmış binalara sahip olması. Yaklaşık olarak 300 yıllık, 400 yıllık olan bu binalar harika ışıklandırılmış ve keyifli bir gece turu yapılabiliyor Meksiko City'de diyoruz ve gece manzaralarını ekranlarınıza getirmeyi sürdürüyoruz.

0: Zokolo Meydanı aynı zamanda Başkanlık Sarayı'na da ev sahipliği yapıyor. Rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu. Madero Caddesi'ndeyiz.
1: Murat merhaba.
2: Merhaba. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şimdi uzun bir yolculuk yaptık değil mi?
2: Evet, çok uzun bir yolculuk. Saatlerdir yollardayız.
1: Evet.
2: Uzun uçuştan sonraki en güzel şey bir gece yürüyüşüdür. Hı-hı. Bir by night, Meksika by night şeklinde. Aldık işte arkadaşlarla, misafirlerimizle beraber. Şöyle bir Madero denilen Meksiko City'nin merkezi sayılan... Hı-hı. İstanbul'da Beyoğlu gibi diyebileceğimiz, İstiklal Caddesi diyebileceğimiz bir yerdeyiz şu anda. Biraz böyle bir yemek molası, dolaşalım, bir şeyler yiyelim, taco yiyelim. Hı-hı. Bir iki yerde.
1: Değil mi?
2: Yarına daha böyle formda çıkalım.
1: Burası Meksiko'sunun...

0: türlü aktiviten oldu. Gündüz tabii çok daha kalabalık. Burada yürümeniz mümkün olmuyor çoğu zaman. Çok keyifli bir yerdir burası.
1: Şunu da soracağım. Tabii bu turda yarın da Meksiko City'deyiz. Çok keyifli anlar yaşayacağız. Sonra bir de Cancun ayağı olacak herhalde, değil mi?
0: Aynen, evet. Burada şimdi yarın bir şehir turu yapıp ondan sonra piramitlere gideceğiz. Meşhur piramitlerine gideceğiz. Arkasından da bir gün sonra uçakla, erken uçağımızla Cancun'a gideceğiz. Yani bundan bir 30 sene kadar önce kurulan, aslında çok da böyle eski tarihlere dayanmayan bir yer. Biraz tatil yeresi. Çok güzel. Orada da dünyanın yedi arkasından birini göreceğiz. Chichen Itza'yı göreceğiz. Güzel, keyifli. Sonra da bizim yolumuz devam edecek.
1: Ne güzel. Şimdi değerli izleyenler, ayağımızın tozuyla geldik dedik. Gece yürüyüşü yaptık dedik. Tabii karınlar biraz acıktı. Meksika deyince de Meksika mutfağı hakikaten olmazsa olmazlardan. Ne öneriyorsun?
0: Şimdi şu anda en bu saatte bulabileceğimiz ne bulacaksak, ama taco, quesadillas, bu tür böyle mısır ekmeğiyle yapılan, içinde et, peynir, işte değişik, o bizim keyfimize göre istediğimiz böyle hazır yiyebileceğimiz. Onun dışında et de çok kalitelidir burada. Artık bakacağız neler bulacaksak bu saatte. Misafir ne demişler, umduğunu değil bulduğunu yer bu saatte.
1: Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bizler Meksika'yı gezmeye başladık bile diyoruz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Meksika'dan harika manzaralarla devam ediyoruz.
2: Madero Caddesi'nde bir yemek molası veriyoruz biz de. Meksika'nın güzel yemeklerini tatmaya başlıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, gece yürüyüşünü tamamladık ve karınlar acıktı tabii ki. Buraya gelince Meksika mutfağının güzelliklerinden yararlanmak gerekir diye düşünüyoruz. Ve işte önümüzde bu Meksika mutfağının keyifli ürünleri var. Tabii Meksika mutfağı deyince derya deniz, yüzlerce yemek var. Biz şimdi bunların bazılarını tadacağız. Tacos var mesela, özel bir çorbaları var ve harika bir et yemekleri var. Bu üçünü de tadacağız ve bakalım nasıl bulacağız. Bu arada tabii ki Meksika mutfağında en önemli şeylerden bir tanesi soğan. Soğanı bakın nasıl getiriyorlar. Böyle küçük bir bardakta soğanı da getiriyorlar diyoruz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun.
2: Meksika'nın harika yemekleriyle ilk geceyi tamamlıyoruz. Dinlenmemiz lazım. Yarın bizi yorucu bir yolculuk bekliyor.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kırdık.
1: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Anneciğim ne haber?
7: Pokerde baban kazandı.
6: Eviniz çok güzel ama Muhit sigorta filan attı galiba.
7: Bu saatte size zahmet verdi.
8: Estağfurullah efendim, tam size yakışır bir oyundu bu.
6: Oyun tersine döndü, o beni bağladı kendine. Al yüzüğünü, ben kaybettim.
8: Ay başında taşınıyorum.
6: Ama oğlum nasıl olur?
8: Gene başlama anne.
6: Mutlu değilim.
8: Eşinizle doğacak yavruyu da kurtaramadık.
9: Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
6: Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum.
10: Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
9: Evet, biraz önce geldi.
8: Gönül işi mi?
9: Evet baba.
6: Ne olur bir an önce evlensin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Well Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren

0: kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: yılda serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
4: Bugüne kadar

0: Tek bir siparişi yok. Sana mi, sana da bir tane. Bakın yine istemiyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Mis gibi karamel kokuyor.
6: Emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an, farkındaysanız.
6: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
6: Nasıl, yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
9: Ne yapıyorsun?
7: Hava asacağız bu sırada.
6: Eyvah, yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
13: Geleceği düşüne. Cesurca. Özgürce. Çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: güzel çizkeklerden biri.
1: Ay çok güzel. Ustam ellerine sağlık. Rus krebi yıkılıyor.
2: En son 2 sene evvel Scarlett Johansson buradaydı.
1: Ya Yıldız sizi Kim Kardashian'ların, Charlize Theron'ların alışveriş yaptığı mücevher sanatçısına getirdi.

gelmiş. Daha ne istiyorsunuz? Hamam da şurada. Gel Çukur Cuma'ya. Al peştemali buradan. Hop hamama. Gezmek olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesindeyiz. Şu anda Cihangir'deyiz. Hiç uzatmıyorum. Mükemmel bir program sizleri bekliyor. O zaman gezmek olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Firuza Mahallesi'ndeyiz. Çukurcuma'ya geçeceğiz efendim. Şimdi sizi Çukurcuma'ya geçmeden önce Kadirler Yokuşu'ymuş. Burası ki Cihangir'de aşağısı Karaköy'e iniyor. Sahil yoluna yürüyerek sallana sallana inebilirsiniz. Şimdi ben sizi Çukurcuma'ya geçmeden Cihangir'den yürüyebiliyorsunuz biliyorsunuz Çukurcuma'ya. Gomalakçı'ya getirdim. Antika ürünleri en güzel şekilde tamir eden Gomalakçı'ymış burası. Hadi girelim içeri. Neler var neler yok bir bakalım. Neler yaptıklarına da bakalım. 90'dan beri buradaymış abiler. Bir bakalım nasıl çalışıyorlar. Hadi gelin.

0: Ya o kadar keyifli bir yerdeyim ki yemin ederim size anlatamam. Gomalakçıya girdim. Şimdi gomalakçıya giriyorum diye anons ettim ya kapıda. Yemin ederim gomalağın ne olduğunu bilmiyorum. Kameraman arkadaşım Zafer daha önce gelmiş buraya. Bana dedi ki Çukurcuma'yı yenerken Yıldız dedi gomalakçı var dedi burada. İstiyorsan bir uğrayalım dedi. Çok iyi gomalak yapıyor dedi. Gomalak ne bilmiyoruz hala bu arada. Ben de dedim ki tamam. Tesadüfi denk geldi. Bizim programda her şey anlık biliyorsun. Aynen, aynen. Sana dedim çekim yapabilir miyiz? Gel buyurun dedin sen
1: evet,
0: de.
1: Evet kapımız açık.
0: Şimdi abicim önce gomalak ne?
1: Şimdi gomalak şöyle. Şu malzememizdir. Bu Hindistan'da o taraftan gelir. Bu bir hayvanın dışkısıyla ve ilaç ağaçtaki bir salgıyla meydana geliyor. Daha sonra bunu yapıyorlar. Bunu alkolle inceltiyoruz. Eski antika mobilyalara yapılan ciladır bu gomalak. Yani her şeye olmaz yani. Tabii ki başka şeylerde kullanılır. Gomalağın özelliği şudur. Biz ilk önce ahşaba bakın mesela. Şunu kazdım yarım kaldı.
0: Şimdi sen benden fazla uzaklaşma. İsim abicim?
1: Ayhan.
0: Ayhan abi sen benden fazla uzaklaşma. Ben sana yetişeyim. Sesini duysunlar.
1: Tamam. Şimdi şöyle. Mesela bakın böyle boyaydı bunlar.
0: Tamam.
1: Bunları kazıyoruz. Tamirlerini yapıyoruz. Mesela bakın onların tamirleri yapıldı. Daha sonra bunları tertemiz yapıp yeniden güzel bir gomalak
0: nasıl
1: yapıyoruz. Bu hasırların da hasırcı var. Bu tamam. İşte uğraşan arkadaşlarımız var. Onları yaptırıyoruz.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi size? Hiçbir şey çöp değildir.
1: Aynen öyle.
0: Her şey tamir edilip, yenilenip sizin evinize tekrar konulabilir. Gomalağın da ne olduğunu görmüş oldunuz bu arada. Gomalak şu. Eski ürünlerin tamirinde kullanılan cila.
1: Evet.
0: Bunu normalde ne yaparsınız mesela? Çöpe atarsınız değil mi? Aa tamir olmaz falan diye. Ha bu arada buraya da sosyete gomalakçısı deniyormuş. Değil mi Ayhan abi?
1: Evet aynen öyle.
0: Şimdi gomalak bu katı hali. Hı-hı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sıvı hali.
1: Şöyle eritince şu hale gelir. Yani cila deriz. Bakın.
0: Ha böyle zaten gomalak tabii, yapıyorsunuz. Tabii, bunu tabii. Alıp da böyle yapmıyorlar.
1: Yok bakın böyledir.
0: Ha.
1: Bunu temizledikten sonra tamiri yapıldıktan sonra müşterinin istediğine göre biz bunları renklerine boyuyoruz.
0: Ayhan abi bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Çok güzel bir şey yapıyorsun. Bir kere eline emeğine sağlık ki baksanıza şunları.

0: bunların hepsi gomalakla kazındıktan sonra gomalakla işte yapılacak, tamir edilecek, boyanacak ve tekrar evlere konulacak. 32 senelik bir yer bu arada burası. Tekrar belirteyim, Firuza Mahallesi'nde Cihangir'de Kadirler Yokuşu'nda gomalakçı Ayhan abi ve usta Mustafa Usta. Aa Mustafa Usta. Nasılsın?
1: Ben döşeme
0: döşeme işleriyle uğraşıyorsun.
2: Şöyle söküyor bunları.
0: Tamam.
2: İlk önce bak bunlar şimdi kapının önünde var hepsi burada. Bunlar şimdi hepsi tamire gidecek. Bak bunun tamiri yapan da başka ustamız.
1: Marangoza gidecek.
2: Marangoza gidecek.
0: Ya bunlar bir şey söyleyeyim mi işte yani. Şey diyorum sana normalde çöp atarsın. Aynen. Hani bundan bir şey olmaz diye atarsın. Aynen. Ama aynen. Tekrar belirtiyorum. Hiçbir şey çöp değildir. Bunlar... Getirin eskilerinizi gomalakla yenileyip evinize gönderelim. Bak, değil mi Ayhan
2: aynen.
0: abi?
2: Bak bu çöptü buradaydı. Bunu aldım, kazıdım, temizledim, cila yaptık. Bak,
0: çok güzel olmuş. Güzel. Gelin buraya Ayhan
2: biz
0: abi.
2: Biz seçtiriyoruz. Bakımını yapıyoruz, onarımını yapıyoruz. Tertemiz.
0: Sen bak. Aslında nesin Ayhan abi biliyor musun? Bir güzellik merkezisin.
2: Evet.
0: Koltuk güzellik merkezisin
2: bak,
0: sen.
2: Bizim yaptığım işte şu var. Heh. Doğaya katkı. Şimdi bu sandalyeyi biz yapmazsak çöpe gidecek. Bir ağaç kesilecek. Tekrar yeniden ağaçlar gidecek. Bizim en büyük şeyimiz doğaya katkı.
0: Alkış gönder Fitnat. Alkış gönder Ayhan abiye. Teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğiniz zaman illa bir şey yaptırmak ya da almak zorunda değilsiniz. İki güzel insanın enerjisini alsanız, hayırlı işler dileyip çıksanız yeter. Ay Allah senden razı olsun Allah. Telefon da susmadı. Müşteriler arayıp arayıp duruyor. İşiniz gücünüz rast gitsin.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Siz böyle yayın yapın ki herkes görsün. İnsanlar bilsin cilanın bunun böyle yapıldığını.
0: Valla doğru söylüyorsun. Yani sayende gomalağı yani. Öğrendim.
2: Tabii ki mesela gomalak bakın gelin. Öğrenmek istediğin bir şey varsa da gelin öğretin.
0: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek
2: bitti,
0: ayıp.
2: Bitti bu kadar basit.
0: Gomalağı sürdün ya. Ciddi ciddi soruyorum ya. Gomalağı sürdükten sonra üstüne bir daha bir şey süreceksin mi? Ben oraya kadar gitmeyeyim o zaman şu gomalak sürdüğün yere.

Çukurcuma'ya indik. Burası Çukurcuma Cami Sokak. Sevgili seyirciler, Çukurcuma demek antika demek. Sağınızda solunuzda birbirinden farklı ve güzel antikacılar var. Antika merakınız varsa mutlaka ama mutlaka mutlaka Çukurcuma'ya gelmenizi tavsiye ediyorum. Önce bir şöyle Çukurcuma'ya göz atın ki solumuzda Muhyiddin Molla Fenari Camii var sevgili seyirciler. Tekrar belirteyim, burası Çukurcuma Cami Sokak. Biz de birkaç antikacıya girelim ve sizlere hem neler var neler yok gösterelim hem de fiyat bilgisi verelim. Ama şöyle bir önce göz atın.

Çukur Cuma'ya şöyle bir göz attınız efendim. Ben Çukur Cuma Caddesi'ndeyim şu anda. Antikacılarda kaybolacağız. Bakın çok güzel bir antika mağazası. Şey diyebilirsiniz bu arada. Yıldızcığım sen kendin antikasın. Antikacılarda kaybolmana gerek yok. Evet diyor Mithat, hemen onayladı. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin girelim. Neler var neler yok. Hem bakalım hem de fiyat bilgilerini sizlerle paylaşalım. Bazı insanlar evinde antika görmek istemezler. Ama gördükleri antikada kendilerini geçmişe götürür. Bugün bence biraz geçmişe yolculuk yapsak güzel olur diye düşünüyorum. Sağımda ayrı güzel antikalar var. Solumdaki antikaları tarif bile edemiyorum. Burası haftanın 7 günü açık. Burada sadece antika ürünler yok.

arka tarafta döşeme işi de yapılıyor. Yani koltuklarınız yenilenebiliyor burada aynı zamanda. Haftanın 7 günü açık. Pazar günü biraz geç açılıp erken kapanabilir. Biliyorsunuz pazar günü esnektir esnaflar. Çünkü haftanın 6 günü çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Molla Muhiddin Camii'nin hemen yan tarafında bu antika mağazası. Eğer Türk kahvesi fincanlarına ya da çay fincanlarına merakınız varsa mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Birbirinden farklı hem Türk kahvesi fincanları hem de çay fincanları burada var. Fiyatları bilmiyorum. Önce siz bu güzel antika mağazasına bir göz atın. Sonrasında sizleri fiyat bilgileriyle karşılayalım.

0: birine giderken hediyelik bir ürün götürmek istiyorsanız da yine böyle yerleri tercih edebilirsiniz. Mithatçığım fazla hareket etme istersen. Burası bir antika mağaza olduğu için bir şeyi kırarsan geri dönüşümüz olmayabilir. Türk kahvelerinin yanında vazgeçilmez sunum bardakları, şöyle su bardakları, içine böyle gül falan da koyuyorlar. Bu ne kadar mesela? Bunun fiyatı 200 liraymış. Adet fiyatı burada üçlü var. İster üçlü alırsınız, ister bir tane alabilirsiniz sevgili seyirciler. Sadece bu gösterdiğim ürünler yok bu arada. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi yine çay fincanları ve kahve fincanları var masanın üstünde. Avizeler var, birbirinden farklı. Hanımefendi de buraya antika mağazasına gezmeye gelmiş. Merhaba. Aa, yabancı.
1: English.
0: Where are you from?
1: Singapore.
0: Singapur'dan gelmiş. Bak, Singapurlardan ülkemize geliyorlar. Çukur cumalarda geziyorlar. Biz de çukur cumaları boş bırakmayalım. Welcome to Turkey.
1: Thank you.
0: You're welcome. Şöyle son kez buraya göz atın içeriden dışarıdan. Sizi tekrar başka bir yerden karşılayacağım.

0: yabancı turistler var Mithat'cığım. Bak, görüyor musun? Bak, diğer turistler de böyle bakıyorlar nerede ne var ne yok. İçeri giriyorlar, esnafla sohbet ediyorlar. Mükemmel. Çukurcuma Caddesi'ndeyiz. Çok güzel bir antika mağazasına geldik. Burası sadece bir antika mağazası değil, aynı zamanda çok çok çok güzel bir kafe. Onu söyleyebilirim. Yine Molla Muhittin Camii'nin hemen yan tarafında burası da. 1970'ten beri olan bir yer burası. O zaman önce bir soluklanalım, bir kahve içelim, bir tatlımızı yiyelim. Sonrasında da burayı gezelim. Hem oturup bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz, hem de alışverişinizi yapabiliyorsunuz, antika alışverişinizi. Bakın burada da mesela kahve fincanları var, şöyle görmüş olduğunuz gibi, ya da aksesuarlar var. Bakın örneğin takılar var burada. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Hemen arka tarafta da yine birbirinden güzel ürünler var. Burada özel yapım Osmanlı şerbeti var, ev yapımı limonata var ve şöyle görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel tatlar var. Şimdi ben bir sade Türk kahvesi alacağım. Bir de hangi tatlıyı yiyeceğimi karar veremedim. Bu fıstıklı...
1: Fıstıklı karamelli
0: cheesecake. Aa, o zaman fıstıklı karamelli cheesecake yiyelim burada. Karameli de ev yapımıymış. İçeride de yine birbirinden güzel ürünler var. Mithat'cığım yürüyebilirsin dedi. Hemen şöyle yürüyelim. Bakın mesela Sedef'ten takı kutusu var. İçinde tesbihi var. Ya burada hem geçmişe

yolculuk yapabiliyorsunuz hem de geleceği görebiliyorsunuz. İçeriye göz atın bence ya. Benim anlatmamla olmaz burası. Çok keyifli.

0: Çukurcuma'ya geldiğiniz zaman birçok kafe görebilirsiniz ama bu konsepti göremeyeceğinizi söyleyeyim size. Tekrar belirteyim, burası 1970 yılından beri olan bir yer. Burada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Haftanın 7 günü açık, sabah 9'da açılıyor, akşam 10'da kapanıyor. Şimdi biraz önce yediğimiz ve içtiğimiz tabak, fincanlar antika olduğunu, 2000 yıl öncesinden olduğunu söyledim. Şimdi burada her şey antika. Hem satıyorsunuz hem buraya geldiğimizde sabah kahvaltıdan akşama kadar bir şeyler yiyip içebiliyoruz.
1: Burada insanların antikayı ulaşılamaz zannetmesini engellemek için, insanları antikayla tanıştırmak için bir kahve içeceklerse antika bir fincanla içmelerini, bir yerde oturacaklarsa antika bir masada oturmalarını, işte ne bileyim yani şuradaki havuz keyfini gördünüz. Bizim burada dünyanın en büyük kaplumbağa koleksiyonlarından bir tanesi var. İnsanlar bu koleksiyonun yanında oturabiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar, çay içebiliyorlar.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence çok güzel olmuş yani. Hani şunda hem oturabiliyorsun hem bunu satın alabiliyorsun. Buraya gelip fikir edinebilirsiniz. Kartal Bey'e hayırlı işler der gidersiniz. Diyeceklerim bu kadar. Son kez buralara bir göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Aklınıza sağlık. Sağ olun. Yine bekleriz.

Çukurcuma Caddesi'nde gezmeye devam ediyoruz. Ufak bir mola verdik biraz önce. Siz de benim gibi buraya geldiğiniz zaman çok güzel kafeler var. O kafelerde mola verebilirsiniz sevgili seyirciler. Açık bir müze bence burası. Çukurcuma Caddesi'ndeyiz. Susuyorum. Şöyle bir dışarıdan buraya siz bakarken ben de içeri giriyorum.

0: Osman Caddesi'nde bu güzel mücevher mağazası. Şimdi hem antika hem modern her şey var. Şimdi birazdan mücevher ustası beyefendiyle konuşacağız. Burası benimle yaşıt gerçekten. Hatta benden büyük. Onu söyleyebilirim size. Birbirinden güzel mücevherler var. Kamer Kıraç beyefendi yanımda. Mücevherlerin hepsini Kamer Kıraç beyefendi tasarlıyor. Şimdi ben Kamer Kıraç beyefendiye merhaba diyeceğim ama gözlerimi alamıyorum. Yani o kadar güzel ürünler var ki sevgili seyirciler, size anlatamam birazdan. Kameraman arkadaşlarım gösterecek, hatta kurgu yönetmenimiz Fitnat da sizlere o güzel görsellerden klipler yapacak. Yani nasıl başladınız? Önce bunu
1: nasıl
0: sorayım.
1: Nasıl başladınız? Bu mesleğe birçok kişinin başladığı gibi çocuk yaşta başladım. İlk başta yaz dönemlerinde gidiyordum. Lise bitene kadar ailemin amacı aslında yurt dışında okutmakken, ben meslekte öyle büyük bir aşk yaşadım ki mesleğin içerisine düştüm. Liseden sonra tamamen Kapalı Çarşı'ya ve Kapalı Çarşı'da da hala devam etmekte olan atölyemiz ve Çukur Cuma'da da mağazamız bulunmaktadır.
0: Şimdi Kamer Kıraç beyefendi, ben size şunu söylemek istiyorum. Ben burayı açabilir miyim öncelikle? Şimdi ay, ödüm kopuyor, bir şey düşecek diye. Ya o kadar güzel ve o kadar farklı tasarımlar var ki bir kere. Yani gerçekten gözlerimi alamıyorum. Siz hangisini çıkarmayı uygun görüyorsanız bence onu çıkartsın.
1: Şimdi bizim olayımız aslında yaptığımız mücevherde tarihi bir şekilde tekrar modernize ederek hayatın içerisine dahil etmek. Ben yaptığım tasarımlarda eski çizgileri, eski hatları, eski dönemimizi anlatan dokuların dışında bir de başka bir şey daha yapıyorum. Müzayedelerden topladığım çok enteresan bir düğme olabilir, bir eski bir para olabilir, eski bir akik yazı olabilir. Bunu mücevherle bir araya getiriyorum.
0: Valla dünyaca ünlü yıldızlar da sizin mücevherlerinizi taşıyorlar. Kim bunlar?
1: Şimdi biz yaklaşık 8 tane ülkeye ihracat yapmaktayız. İhracat yapan bir firmayız. Özellikle Amerika'da, Beverly Hills'te, Rodeo Drive'da 3 tane ayrı firma bizim kendi adımızla olarak, kendi standlarımızla bizim ürünlerimizi satıyor. Ünlü müşterileriniz kim diye soracak olursanız, en son 2 sene evvel Scarlett Johansson buradaydı. Bizzat burada annesine ait bir parçaya çok benzettiği bir kırlangıç, bir kuş kolye. Hatta orada bir muadili var, daha sonra size gösteririm.
0: Kameraman öyle arkadaşımız Zafer aldım. Şu anda çekiyor. Fitnat da göstermiştir, evet. Siz bahsederken.
1: Charlize Theron müşterimiz. Elizabeth Hurley müşterimiz.
0: Oo. Ya yıldız hani... sizi Kim Kardashian'ların, Charlize Theron'ların alışveriş yaptığı mücevher sanatçısına getirmiş. Daha ne istiyorsunuz?
1: Ben eski parçaların üzerinden sökülüp alınmış elmaslardır.
0: Çok güzelmiş o ya. Şu zümrüt değil mi bunlar?
1: Evet, onlar zümrüt.
0: Yani ortalama fiyatlar hani 1000 dolardan başlıyordur, 1500-2000 dolarda. Ne kadar?
1: Yani bu rakam yelpazesini biraz daha aşağı çekmeye çalıştık. Biz ne yaptık? İşte 24 ayar altın kullanmadık da gümüş kullandık. Gümüşün altında çok küçük bir altın kullanarak veya...
0: Vallahi bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim.
1: 10 parça taşta daha...
0: Vallahi billahi soracaktım. Kızarsınız diye sormadım. Acaba dedim gümüşün üstüne yapılabilir mi? Ya, hani değerli bir taş ama gümüş. Fiyat düşüyor ya. Ya da
1: bütün dünyada aslında bu gümüşü insanlar mücevherin yanında artık basite almıyorlar. Gümüş insanların, bazı insanların parayla derdi olmayan insanların bile altından daha çok tercih ettikleri.
0: Peki bir şey diyeceğim. Mesela gümüş de pahalıya geldi. Ağır ya gümüş de, evet, diyelim. Evet. Gümüş altın benim bütçemi sarsabilir. Bana kaplama yaparsanız ama taşım değerli olsun. Olursa
1: öyle,
0: oluyor
1: öyle
0: mu?
1: Bir şey yapmıyoruz. Çünkü kaplama dediğiniz zaman o bir fake bir şeye geliyor. O kaplamayı bir sene
0: ama
1: sonra
0: gümüşe yapıyoruz.
1: Direkt gümüş olarak çalışabiliriz.
0: Vallahi ben onu bunu bilmem. Bizim böyle değerli tasarımcılarımız dünyaya açılmış. Bence buralarda şöyle bir gezmek gerektiğini düşünüyorum. Haftanın kaç günü açıksınız?
1: Pazar günü hariç her gün açız. Sabahleyin 10.30'dan akşamleyin 6.30'a kadar da servis vermekteyiz.
0: Elinize emeğinize sağlık. Çok gerçekten çok güzel ürünleriniz var. Şöyle bir ürünlere göz atın. Sonrasında sizi karşılayacağım. Gerçekten birbirinden güzel ve değerli ürünler var.

Vallahi çok güzel ürünler vardı. Kamer Bey'in enerjisi de çok güzeldi. Ve hemen Mithat'ın arka tarafında resmen bir pazar var. Şöyle Mithat bir göstersin. Mithat bir göstersin. Hiç içeri bile girmeye gerek yok. Dışarıda çok güzel bir pazar var. Birbirinden güzel ürünler satılıyor. Hemen şöyle gideyim. Allah'ım, işte kendimi kaybedeceğim yer. Hiç pazara gitmeye gerek yok. Bak, karşı tarafta da birbirinden güzel ürünler var. Böyle tabakları alıp arkasına ip bağlayıp duvara falan asıyorlar. Dekoratif olarak kullanıyorlar, dekoratif ürünler için. Hemen şöyle gidelim. Bak, yine kahvenin yanına sunumluk, su bardakları, kristal. Şöyle bakayım bir. Nerelere gitsen. Şöyle bakayım. İçeride kaybolayım azıcık. Bak, şöyle peçetelik var. Karşıda da çok güzel şeyler var. Hemen oraya da bakalım. Bak mesela bunları alıp yeniletebilirsiniz. Kendi zevkinize uygun. Mesela bak şu falan. Yani söğüş tabağıymış bu. Tek parça maun ağacıymış. Allah işini gücünü rast getirsin. Hemen sol tarafta yine çok güzel bir antikacı, retro, vintage ürünler satan bir yer var. Burada antika dükkanlarının, vintage işte retro ürünler satan dükkanların yanı sıra sanat atölyeleri ve galerilerin de olduğunu söyleyeyim ve sizi biraz çukurcumayla baş başa bırakayım ve ben artık susayım.

Şimdi siz Çukurcuma'ya şöyle bir baktınız. Ben bütün mağazaları gösteremem size çünkü burada gerçekten birbirinden farklı ve fazla mağazalar var. Ama buraya geldiğiniz zaman şunu söyleyebilirim. Bir gününüzü dolu dolu geçirebilirsiniz. Toplu taşımayla mesela buraya çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Metro, tramvay, belediye otobüsü, taksi, finiküler, tabanvay, sarı dolmuş. Arabayla gelmenizi tavsiye etmem çünkü şöyle bir şey, yani arabayı park edebileceğiniz bu çevrede evet otopark var ama trafik açısından zorlanmanızı istemem açıkçası. Biraz önce burada işte sanat galerileri ya da sergiler olabileceğini, atölyelerde olabileceğini söyledim. Şurada yukarıda bir atölye var bu arada. Denk gelirseniz atölyelere katılabilirsiniz. Mesela şurada da bir sanat galerisi var. Hemen karşı tarafa geçelim şöyle. Gelin bakalım. Bu mağaza benim dışarıda fazlasıyla dikkatimi çekti. Kameraman arkadaşım Mithat şu an sizlere gösteriyor. O kadar renkli bir mağaza ki içim açıldı açıkçası. Burada şöyle bir hikayesi varmış. İki kardeş kurmuşlar burayı. Beyefendi yani hanımefendinin abisi yurt dışında gezip fotoğraflar çekiyormuş ki duvarlardaki fotoğraflar iki kardeşten dünyayı gezenin çekmiş olduğu fotoğraflar. Ne şanslı. Hem dünyayı gez hem çalış. Diğer ürünler de kendi tasarımları, kendi imalatları ürünler. Ben bir susayım, bir mağazaya göz atın sonra sizi karşılayayım.

Şöyle bir ben peştemali bir açabilir miyim? Hamam da şurada. Gel Çukur Cuma'ya. Al peştemali buradan. Hop hamama. İlla almak zorunda değilsiniz. Ama gelip bu havaları koklayabilirsiniz. Şöyle bir bardak var mesela. Bu ne kadar? Aa baksana. Bizim motifler. 195 liraymış bu. Ya mesela böyle hep bilindik hediyeler götürürüz ya insanlara. Böyle farklı farklı mağazalardan hediyeler alıp arkadaşlarımıza götürebiliriz bence. Ben mesela hiç sevmem herkese giden şeyin bana da gelmesini. Yani. Aa şunlar falan çok güzelmiş. Bunlar gerçekten bayağı iyiymiş. Şimdi bu kablosuz çalışan bir lamba. Kadınlar yapmış bunu. Farklı ellerden çıkmış bu yani. Birbirinden farklı kadınlar yapmış. Onu söyleyebilirim size. Bak böyle bir koltuk var mesela. Bu ne kadar? Bu koltuk da 8500 lira. Şöyle bir abajur var mesela 3200 lira fiyatı. Bu arada burada abisi geziyor dedik ya dünyayı boşuna gezmiyor. Bu fotoğrafları da satın alabilirsiniz hoşunuza giden fotoğrafları. Şöyle bakın puflar var. Ben tasarım ürünleri seviyorum. Benim evimde rengarenk ürünler olsun diyorsanız çok güzel puflar var. Şu sarı benim favorim açıkçası. Kameraman arkadaşım Mithat gösterecek şimdi sizlere.

Çukurcuma semti ismini. Birincisi Taksim'e göre daha Çukur'da kalmasından dolayı Çukurcuma olarak adlandırılıyormuş. Bir de Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra ilk cuma namazını burada kılması da Çukurcuma olarak buranın adlandırılmasına sebepmiş diyelim. Ve Çukurcuma Caddesi'nde yürümeye devam edelim. Bakın mesela görmüş olduğunuz gibi yine birçok antika ürünler satan mağazalar var. Abilerim çalışıyordu size anons çekmek için sevgili seyirciler. Abilere dedim ki 2 dakika bana müsaade eder misiniz? Hakkınızı helal edin. Orada da yine bir mağaza açılıyor. Bak burada da çok güzel ürünler var yine. Şöyle sağıma bakıyorum. Yine burada da bayağı güzel ürünler var. Evlere falan baksanıza ya. Burada birçok yine Cihangir'de olduğu gibi Çukurcuma'da da aslında açık hava plato yani burası. Burada da birçok dizi ve film çekildiğini söylemek istiyorum sizlere sevgili seyirciler. Taksim'den Galatasaray Hamamı'nın hemen yan tarafındaki sokaktan aşağı doğru yürüdüğünüz zaman Çukurcuma'ya çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Merhaba. Merhaba Bilal.
1: Merhaba.
0: Bugün derse falan girmem, girmeyeceğim de. Canım öyle sıkılıyor ki.
1: Seni tutan mı var, istediğin yere git.
0: Sinemaya gitmek istiyorum. Ama beni götürecek bir centilmene ihtiyacım var.
1: Lütfen Leyla, beni yalnız bırak da bir iki satır bir şeyler okuyayım.
0: Yoksa güzel bulmuyor musun beni?
1: Arkadaşız biz. Arkadaşın güzeli çirkin olmaz, iyisi kötüsü olur.
0: Aptal!
2: Al bakayım sen, hadi sen şimdi git! Şimdi de sen al, sen de git! Benim al, getir bunlar!
0: Sağ ol Bekettin oğlum! Teker teker. Allah anneciğine bağışlasın seni, sağ ol!
1: Siz de sağ olun teyzeciğim!
2: Şimdi, hepinize var, hepinize var, merak etme! Al bakayım, al bakayım, hadi bakayım! Şimdi al! Hepiniz evlerin seni! Bugünlük bu kadar kâr, başka zaman gelin! Hadi, hadi bakayım, al!
1: İlahi hayrı dede, alıştırırsan böyle olur işte!
2: Ne yaparsın evlat, tek başıma bir adamım! Benim de çocuklarım bunlar işte, eve dönerken yolumu gözlüyorlar, sen nasılsın bakalım?
1: Sağ ol, mezuniyet imtihanlarına hazırlanıyorum.
2: Apartmana da taşınmalar başladı. Sokağımıza yapılan bu ilk apartman huzurumuzu bozacak gibi geliyor bana.
1: Niye hayır dede?
2: Ne bileyim, böyle saray gibi yerlere başka insanlar gelir. Onlar da malum, ne bizleri beğenirler ne de bize uyarlar.
1: Aldırmayız, olur biter be hayır dede.
2: Öyle olacak tabii. Hadi kal sağlıcakla.
1: Güle güle, güle güle.
3: Kesin gürültüyü, kesin!
1: Başka bir yerde oynayın çocuklar, hadi!
4: Evde olduğunu bilmiyorduk abi. Hadi çocuklar!
5: Hadi yürüyün çocuklar!

0: Feyza çok yalnız kalıyor. Yarın da onu götürelim, tamam mı?
1: Tamam. Niye güldün dadı?
2: Güldüm işte. Hani beni buldu. Yarın Feyza'yı götürelim diyeşiniz de ona güldüm herhalde.
0: Uyanmadı mı o hala? Saat kaçtı geldiğinde?
3: Günaydın.
0: Benim soruyorsun anneciğim. Erkendi, 3 bile olmamıştı. Süt istemem dadı, çay. Koyu olsun. Anneciğim, ne haber? Pokerde baban kazandı. Hisse mi?
1: Dur hele canım, veririz elbet.
0: Veririz yok. Peşin isterim.
1: Peki, yemekten sonra veririm, söz.
0: Dadıcığım, koyu olsun demiştim.
2: Bundan koyucu katran olur kızım.
0: Bırak çocukça sululukları da dinle beni. Koca kız oldum. Neredeyse üniversiteyi bitireceksin.
1: Sahi imtihanlardan ne haber?
0: Bu gidişle nanay. Rektörlüğü de bastılar dün.
1: Bastılar ha?
0: Profesörün birisi ders yapacağım demiş. Hemen o anda temiz. Ne ağız kalmış ne burun.
4: Allah'a ısmarladık teyzeciğim, utanmasam her gün geleceğim size.
5: Utanmak ne kelime Şükrancığım, başım üstünde yerin var. Bilirsin seni pek severim.
4: Sağ olun teyzeciğim.
5: Hoş geldin oğlum.
6: Hoş bulduk anne.
4: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle. Şükran'a dikkat ettin mi oğlum?
6: Ne gibi anne?
5: Hiç. Melek gibi maşallah. Öyle değil mi?
6: Evet öyle.
5: İki ay sonra da mezun oluyorsun artık.
6: İnşallah anne. Söyle bakalım dilinin altındakini.
5: Ne söyleyecekmişim ki? Konuşuyoruz işte.
6: Seni kurnaz seni. Hadi, diver diyeceğim de rahatla.
5: Hiç niyetim yoktu ama Şükran dedin de aklıma getirdin hani.
6: Ben mi Şükran dedim?
5: Aman oğlum, ha sen demişsin ha ben. Bak oğlum, bir ayağım çukurda. Rahmetli baban gibi mürvetini görmeden ölmek istemiyorum.
6: Allah gecinden versin anne. Sana söz. Diplomayı aldığım gün ilk işimiz bunu konuşmak olacak. Evimize gelin getirmek istemez miyim hiç?
5: Şükran gibi bir gelinim olsa. Nerede şimdi öylesi? Şimdikiler zamane. İçkisi var, kumarı var. Benim korkum böyle birine tutuluvermen.
6: Aşk olsun anacığım. Oğlunu bu kadar açık butandın sen ha?
5: Sen benim lafımı hoş gör oğlum. Analık işte.
7: Feyza, ben seni...
0: Ağır ol dedik ya.
7: Seviyorum Feyza.
0: O nasıl şey o?
7: Aşığım sana.
0: Hadi be sen de sulu herif. Bir dans edelim dedik şunun şurasında, onun da tadını kaçırma.
7: Ne dersen de, bütün ömrümce ben seni...
0: Bak Selim. Zaten tad almaz oldum bu kulüplerden, eğlencelerden, bu insanlardan. Bir de sen ekşim. Çeker giderim sonra.
8: Allahümme firli veli valideyim.

0: Senin neşelenmen için ne lazım? Anlayamadım gitti be kızım.
1: Kızım. Ne hoş kelime. Ama sen söylerken değil.

0: Bu ne hal böyle bu saatte?
1: Merhaba anne. Pokerde ne yaptın? Kayıp mı? Yok. Hep kazanırsın sen, kaybetmezsin. Babam da öyle. Bir beni kaybettiniz galiba. İyi geceler anne.

0: Kalk artık kızım. Yeter uyudu. Gene elbiselerinle yatmışsın. Tabii, yorgunluktan soyunacak halin kalmıyor ki.
1: Aman dadı, başlamayalım gene.
0: Bak sen! Hepiniz ayrı havadasınız. Annenle baban kumar partilerinde sabahlar. Sen dans partilerinde. Betimiz bereketimiz kalmayacak. Ne olacak bu işin sonu bilmem.
1: Sen rüzgara kapılmış yaprak ne demektir bilir misin dadı? Ben öyleyim işte.

Keser misin şu zırıltıyı?

0: Güle güle oturun Pezucuğum, eviniz çok güzel. Ama Muhit...
1: Evet şekerim. Ama peder beye laf anlatamıyorsun ki.
2: Oh, Allah versin Pezucuğum. Doğrusu çok yakışıklı bir komşum varmış.
0: Şu yakışıklı komşuyu ben de göreyim.
3: Aa!
0: Bizim Bilal komşu ne oluyor Fezo?
3: Ha?

0: Hangi Bilal?
1: Bakayım.
0: Aa, oğlu, karşı evde oturuyor. Sen nereden tanıyorsun onu?
1: Aynı sınıftayız kızım. Kendini beğenmişim, budalanın biridir. Kimseye yüz vermez.
0: Hiç kimseye mi?
1: Evet, hiç kimseye.
0: Hadi canım, olur mu öyle şey?
1: Şuna bakın, inanmıyor. Kızım, bildiğin erkeklerden değildir o. Beyimiz pek sofudur.
2: Hayret doğrusu! Fakülteye giden kültürlü bir insan nasıl sofu olabilir? Aklım bir türlü ermiyor.
0: Demek kimseye yüz vermiyor.
1: 4 yıldır aynı sınıftayız. Hiçbir kıza yüz vermedi. Ama sen kendine pek güvenirsin tabii.
0: Hadi, hadi, kışkırtma beni! Ben istesem...
2: Damarın tuttu galiba. Fakat hiç tavsiye etmem, hava alırsın. Çocuklar, Feyza diyor ki, ben Bilal'in canını okurum.
0: Aa! Nereden çıkardın bunu?
2: Hadi, hadi, çevirme şimdi lafı. Leyla da yapamaz diyor.
0: Kimse elinize düşmesin sizin.
2: Ne haber cicim, gözün kesmedi mi?
0: Peki. Ben bu gözü açılmamış sığırcık yavrusunu kuşa benzeteceğim. Var mısınız iddiaya?
1: Ben varım.
0: Nesine?
1: Püskülüne, fesine. Ama sen önce söyle bakalım, kuşa benzetmekten kastin ne?
0: Arkadaşım olacak. Doğum günü partime getireceğim.
1: Başka?
0: Dans edeceğim.
1: Bilmez ki. Harmandalı dersen bak o olur. Kızım ben sana ne diyorum? Bu oğlan ninem zamanının çocuğu, anlamıyor musun?
0: Laf yeme de söyle, var mısın yok musun?
1: Elbette varım. Bir pırlanta yüzüğüne, oldu mu?
0: Hiç de fena değil. Başka var mı giren? Her parmağımda bir yüzük olmasını istiyorum.
3: Eyvah! Hayırdır inşallah, ne oldu ki böyle?
0: Bilmem, sigorta filan attı galiba.
3: Ah, ah, ah! Ne yaparız şimdi? Aksiliğe bak, evde kimsecikler yok. Gecenin bu saatinde kimi buluruz acaba?
0: Komşumuz Bilal Bey'in ışığı yanıyor, ona bir sorsak.
3: Aklınla bin yaşa! Ben şimdi gider sorarım.
4: Bilal oğlum! Yeni komşular karanlıkta kalmışlar, sigorta atmış galiba. Rica ettiler, bir bakıverir misin oğlum?
5: Hangi yeni komşular?
4: Apartmanın sahipleri.
5: Kim haber verdi?
4: Hanım kızlarının dadısı.
5: Peki anneciğim.
3: Buyur oğlum. Sigortalar bu tarafta.

0: Eline sağlık oğlum, bu saatte size zahmet verdim.
1: Estağfurullah efendim, ne zahmet olacak? Komşuluk vazifesi.
0: Eksik olma oğlum.
1: Acaba yanmayan falan var mı, bir kontrol etseydin?
0: Yok, her taraf yandı oğlum.
1: Öyle ya. İyi geceler efendim.
0: Güle güle oğlum. Hay Allah razı olsun. Eli de öyle çabuk ki, hemencecik yapıverdi. Bunun burada ne işi var? Ver kızım, ben katlarım. Bugünlerde amma da dalgın oldum ha.

0: Yardımınız için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Size tutunabilir miyim?
1: Çok mu kötü ayağınız?
0: Basamıyorum üstüne.
1: Başka? Başka bir yerinizde bir şey var mı?
0: Bütün vücudum kırılmış gibi ağrıyor. Şuramda da bir sancı var.
1: Niçin o kadar hızlı kullanıyorsunuz arabayı?
0: Acelem vardı da... ...Sıradi de çok severim.
1: Ölmek için daha çok gençsiniz.
0: Oh, gidelim buradan. Hastane, doktor, ilaç kokusu, hastalar... ...Hepsi her şey üst üste yığıldı içime.
1: Niçin geldik buraya?
0: Çok sevdiğim bir yerdir. Kendimi toparlamadan eve dönmek istemedim.
1: Eve gitmek için mi kaza yapacak kadar telaşlıydınız?
0: Ne çok şey soruyorsunuz öyle.
1: Usta bir şoförsünüz. Güzel bir kazaydı. Ne bana ne de size ikimize de bir şey olmadı. Tam size yakışır bir oyundu bu.
0: Ne oyunu?
1: Hiçbir yerinize bir şey olmamış. Sancınız, ağrınız da yok. Doktor açıkça söyledi. Böyle tehlikeli bir şakayı bir daha tekrarlamayın.
0: Gidiyor musunuz hemen?
1: Vakit geçirmek için böyle sahteliklere muhtaçsınız. Anlıyorum ama... ...Bir daha beni katmayın.
0: Ah! Evet. Hepsi yalandı.
1: Niçin?
0: Sizi... ...Çok beğendiğim için. Kuş kafese girmek üzere.
2: Sen öyle bil. Ben parmağıma takacağım yüzüğü seçtim bile.
0: Boşuna acele etmişsin. Çünkü ben kazanacağım.

0: Merhaba Bilal Bey. Burada olduğunuzu biliyordum. Sizin için geldim buraya. Garip bir şey bu. Bir erkeğin peşinden gitmek, onu düşünmek, görünce sevinmek, hiç bilmediğim bir şeydi. Ay, gitmeyin. Yalnız kalmak istiyorsanız ben giderim. Ama önce konuşalım.
1: Bir erkeğe bunları söylemek gerçek bile olsa doğru değil.
0: Affedin beni.
1: Sizi affedebilirim. Lakin böyle yetişmenizin sebeplerini affedemiyorum. Çevrenizdeki insanların yaşayışları dışında da güzel bir dünya var. Sizin bilmediğiniz bir dünya.
0: Nasıl bir dünya bu?
1: İnanmış insanların dünyası. Güzelliğin, şöhretin, paranın çok üstünde kalabilmiş, geçici heveslere kapılmamış insanların dünyası. İsterseniz onlardan biri olabilirsiniz.
0: Belki de isterim. Anlatın biraz.
1: İki Feyza yaşıyor sizde. İkisinden biri önüne katıyor sizi. Bunu fark etmesem sizinle hiç ilgilenmezdim. Öbür Feyza böyle değil. Böyle düz, basit giyimli, dürüst değil. Boyayı, kokuyu, gürültüyü seven, dans delisi, giyim kuşam delisi bir kızcağız.
0: Hiç duymadığım, düşünmediğim şeylerdi bunlar. Sizi dinlerken içim aydınlanıyor. Devam edin.
1: Sana göre ben niçin yabancı?

0: diye niçin kaçıyorum, değil mi? Son yılların getirdiği her şeydeki sahtelik, yalan iğrendiriyor beni. Beraber büyüdüğüm kızları, çocukluk arkadaşım olan erkekleri görüyorum bazen, tanıyamıyorum. Kendilerinden olmayan bir hayata, yabancı zevklere kapılıverdi çoğu. Semtini, ilkokulunu, öksüz büyüdüğünü inkar edenlere rastladım. Musikisini, dilini, giyimini küçümseyenleri, ecnebi mecmualardakilere benzemek için adeta deli olanları gördüm.
1: Öbür Feyza'dan bahsediyor gibisiniz.
0: Evet. O özentiler korkuttu beni. Yıllarca geleneğimden kopmamaya, kendi kendimden ayrı düşmemeye çalıştım. Beni 3 aylık yetim maaşıyla büyüten beyaz başörtülü anamla övünüyorum. Evimizde hala tülbenti küpten su içiliyor. Anam namaz seccadesinde oruçlu. İftar saatlerini bekliyor hala. Benim hayatımı küçümseyen herkes, daha önce bizler gibi yaşarken, şimdi inançsız ve taklitçi olmuşlarsa onlara acımaktan başka ne gelir elimizden?
1: Cesaretimi kırdınız.
0: Niçin?
1: Sizi doğum günüme davet edecektim de.
0: Nedir doğum günü?
1: Ne midir?
0: Evet, nedir? İçki içerek, bizden olmayan bir müzikle tepinerek, Happy Birthday to you diye bağırmak. Bizle ne ilgisi var bu özentinin?

0: Bak dedeciğim, bu sefer açık açık konuşacağım seninle. Bu iş oyun diye başladı, bir iddiaydı. Bilal'i kandıracak, kendime bağlayacaktım. Ama oyun tersine döndü, o beni bağladı kendine.
1: Şimdi ne olacak?
0: Belki de evlenmek istiyor benimle. Zaten başka türlüsünü yakıştıramaz o kendisine. Ben de onun gibi düşünüyorum. Bütün gerçeği söyleyeceğim ona. Özür dileyeceğim. Ve tertemiz, yeniden doğmuş gibi katılacağım onun hayatına.
2: Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Zaten kararımı tam olarak vermiş değilim. Biliyorum, sen hep Şükran'ı düşünürdün benim için ama... Nasıl söyleyeyim?
1: Anlamıştım zaten, kim bu kız?
2: Belki sen tasvip etmeyeceksin ama... ...yaşadığı muhitten ve sürdüğü hayattan kurtulmak isteyen biri. İçindeki cevherini ortaya koyabilmesi için... ...elinden tutulmaya ihtiyacı olan bir kız. Tanıyınca sen de seveceksin onu.
1: O da seni seviyor mu?
2: Bütün yaşayışını değiştirecek kadar.
0: Yarın göremeyeceğim sizi, yazık.
2: Niçin?
0: Doğum günüm ya. Siz de gelmeyeceksiniz.
2: Evet, gelmeyeceğim.
0: Anlamaya çalışın beni. Yıllardır alıştığım bir şeydir bu kutlama. Şimdi vazgeçemem ki. Bu son olacak zaten.
2: İstiyorsanız eğer gelirim. Ama istemeyin. İstemeyin, zorlamayın beni.
0: Zaten istemiyorum ki. Ne diyeceklerini, nasıl güleceklerini biliyorum. Ama olsun, razıyım. Gelmeyin. Şimdi bütün kalbimle istiyorum bunu.

0: gülüp eğlenmelisin, senin günün bugün!
1: Gözleri kapılarda, görmüyor musunuz?
0: Boşuna bekliyor tabii!
1: Bilal bu, gelir mi hiç?
2: Evet, gelmeyecek!
0: Demek bahsi kaybettiğini kabul ediyorsun!
2: Kaybettim, evet!
0: Yazık! Bilal gelecek diye Selim'i de çağırmamıştın! İkisini birden kaybettin!
2: Doğru, ikisini birden kaybettim!
3: Bunu Selim gönderdi, hürmetleri var!
2: Mersi!
0: Daha bekleyecek miyiz?
2: Hayır! Kazandın Leyla! İyi günlerde kullan, daha değerlilerine layıksın!
1: Kapıya bakın çocuklar!
0: Teşekkür ederim!

0: Niçin? Niçin geldin?
1: Uzun bir ömür ve baht açıklığı dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Ama gidin.
1: Sevineceğini zannetmiştim.
0: Tabii sevindim. Ama çok da şaşırdım. Hiç beklemiyordum sizi.
1: Son dakikaya kadar gelmemeye kararlıydım. Ama geldim işte. Eğlenmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.
0: Bu eğlenmekse eğer.
1: Sizden bu sözleri duymak şaşırtıcı bir şey.
0: Gel dışarı çıkalım.

0: halinle onlardan ne kadar farklı, ne kadar başkasın. Ben yokken de böyle olman sevindirdi, duygulandırdı beni. Seni hep o geceki gibi, mum ışığı altındaki Feyza olarak görmek isterdim.
1: Ben o Feyza'yım artık. Ölünceye kadar da öyle kalacağım.
0: Peki, kendine güveniyor musun? Kopabilir misin çevrenden ve alışkanlıklarından?
1: Sen bana tertemiz, ışıl ışıl yeni bir dünya gösterdin. Ben o dünyada yaşamak istiyorum artık.

0: ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet. Öyle sevinçliyim ki, yeni bir dünyaya, senin temiz dünyana gireceğim. Çok mutlu olacağız.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşkımızda.
1: Evet, yuvamızda, çocuklarımızda, sevgimizde. Maşallah! Baş başa konuşmanız yetmedi mi daha? İyi dalga geçtin bizlerle, bayıldım, hayran oldum. Kapayalım bu bahsi. Al yüzüğünü, ben kaybettim. Hediyemi de ilk fırsatta alacağım. Önemi yok. Masrafa soktunuz beni Bilal Bey.
0: Anlamadım, ne yapmışım?
1: Hiçbir şey. Senden bir şey istemiyorum. Bilal'in geleceğini bile bile uyuttun bizi. Tevekkeli gelmeyecek derken yüzün gülüyordu, geç anladım. Yeter, yeter artık!

0: şu elbiseni de çıkar artık! Kim bilir nasıl nefis bir tuvalet hazırlatmışsındır! Git giyin, makyaj yap! Bilal geldi, kazandın! Oyunu uzatmak manasız!
1: Ne oyunu?
2: Yok bir şey! Gidelim, gidelim buradan!
1: Yok! Öğrenmeliyim! Anlat! Anlat!
0: Aslında basit bir şakaydı bizimki! Bahse girmiştik Feyza'yla!
2: Eskiden de o, niçin anlatıyorsun?
1: Nasıl bir bahse girmiştiniz?
0: Senin gibi mağrur, kendini beğenmiş, başka dünyalı bir erkeği avucuna alacağını, doğum gününe getireceğini söylemişti, biz de getiremezsin demiştik.
1: Doğru mu? Doğru mu söyledikleri?
2: Bilal! Her şeyi anlatacaktım sana ama...
1: Bütün o güzel sözler, o içten davranışlar, bu kadar aşağılık bir oyun içinde demek.
2: Hayır, hayır!
0: Pes doğrusu, hiçbirimiz seninle baş edemeyiz.
1: Çevrendeki delikanlılar yetmiyor muydu sana? Kendine oyuncak yapacağım başka erkek bulamadın mı? Ne istedin benden? Niye yıktın dünyamı?
2: Evet, önce sahiden bir oyundu bu. Basit bir şakaydı. Ama sonra...
1: Oyunun bedelini yıkılan gururum ödedi. Bir şakaya bir insan harcadın!
2: Haklısın Bilal! Yerden göğe kadar haklısın! Ama... oyun diye başladığım şey... bana gerçek sevgiyi öğretti. Seni tanıdıkça yemin ederim ki...
1: Konuşma! Artık sana nasıl inanırım?
2: Bilal! Yalvarırım gitme! Affet beni! Affet ne olur!
1: Seni şimdi tanıdım! İğreniyorum senden! Sen sahte, adi bir oyuncusun!
2: Gitme Bilal! Bırakma beni! Beni yaşamaya can attığım yeni dünyanın eşiğinde bırakma! Eski Feyza'yı yeni bir insan yapan sensin! Bilal! Şimdi o insanı bir enkaz yığını gibi bırakıp gidemezsin! Doğruyum ben! Senin istediğin gibiyim!

0: Bilal Bey oğlumuz evlenmiş. Düğünü Bursa'da yapmışlar.
1: Gelin hanımı merak ediyorum doğrusu.
0: Neredeyse gelirler.
2: Geldiler bile, geldiler.
0: Aa, bakalım.

0: İyi ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşkımızda.
1: Evet, yuvamızda, çocuklarımızda, sevgimizde.
2: Hala cevap vermedin Feyza, bekliyorum.
1: Anlamadım, bir şey mi söyledin?
2: Bana hala cevap vermediğini söyledim. İş durumum çok iyi. Evlenirsek herkesin kıskanacağı bir çift olabiliriz. Hadi, evet de artık.
1: Peki. Madem istiyorsun, evlenelim.
2: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bana dünyaları bağışladın. Bilemezsin ne kadar mutluyum.

0: Ağlıyor musun?
1: Sevinç gözyaşları.
2: Bakın ne güzel resimler var buna bakın. Bak bunda da var daha güzel.
3: Mamasını yedi mi?
2: Yedi.
3: Ha, ev sahibiyle kontratı imzaladık anne. Hayırlısıyla ay başında taşınıyoruz.
1: Ama oğlum nasıl olmuş?
3: Gene başlama anne. Aslında içinde doğup büyüdüğüm baba yadigarı bu mütevazi evi ömrüm boyunca ben de bırakmak istemezdim. Ama artık zamanı geldi. Siz de daha rahat edeceksiniz. Evi görünce beğeneceksiniz. Aydınlık, ferah. Çocuk için de çok iyi olacak. Müdür bey ihtisas için Avrupa'ya beni gönderecek. Bir süre birbirimize hasret kalacağız ama istikbalim için çok önemli.
4: Yavrum!
5: Bak nasıl söndürdü velet!
1: Allah bahtından güldürsün!
5: Çocuklar, size bir haberimiz var. Elif'e doğum günü hediyesi olarak eski mahallemizdeki apartmanın bir dairesini veriyoruz. Ninesinin ve dedesinin hediyesi.
4: Çok çok teşekkürler, sağ olun babacığım. Sağ ol anne!
1: Sen de sağ ol oğlum! Bey, hadi partiye geç kalıyoruz canım! Gel kızım Feyza, öpeyim seni! Aman çocuğunu sakın ihmal etme yavrum, hadi Allah'a ısmarladık!
6: Otel harika!
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500!
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum, Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın!
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından!
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Şirinler köyünün şirini. Dünya bilecek kıymetini.
16: İn aşağı, ne işin var burada senin?
17: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
18: Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
19: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
20: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
21: Sevda bağında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu, demiyor mu?
20: Kızın sesi gerçekten bir harika, harika! Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim!
22: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
23: Bir inansam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu.
22: İyi geceler tatlım.
23: İyi geceler. Ben hazırım.
24: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
25: Ben.
23: Ah, benimle.
9: Niyet bugün 16.15'te TV4'te.
26: Geceliği 4.200 lira.
27: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
12: Trivago.
26: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
28: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: Magnum. Has peşindeysen. İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
4: Sana mı, sana da bir tane.
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut fiş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
15: Kasa.
16: Marul.
15: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
20: Ama bir mucizeye gerek var.
19: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli

0: kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti?
5: Nasıl, yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız bu sıraya daha.
5: Eyvah, yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Best. Bek. Gördüm. Neyin var? Biraz. Allah kahretsin. Bana bak. Malları sen teslim al, hemen yerine götür.
12: İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz Feyza Hanım. Mesela ben sizin için her şeyi yapabilirim.
13: Siz Selim'in en yakın arkadaşısınız değil mi Murat Bey?
12: Olabilir, fakat bunun size olan hislerimle bir ilgisi yok ki.
13: Lütfen beni yalnız bırakın.
12: Değer mi Selim için?
14: Ne romantik bir gece değil mi çocuklar?
13: Sıkıcı, tatsız bir gece o kadar.
14: Hoppala! Hey heylerin gene üzerinde.
12: Hadi ben gideyim de tadını iyice çıkarın kavganın. İyi geceler Feyza Hanım.
13: Kimdi o içeride konuştuğun acayip adam?
14: Ne yapacaksın?
13: Demek açıklanamayacak birisi. Buraya kadar gelebiliyor ama... Uğursuz biri olduğu belli. Ne alışverişi var seninle?

0: Şimdi de işlerimin hesabını mı vereceğim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor hiç düşündün mü? Bir iş adamı her çeşit insanla konuşabilir. Bir eksiğin olursa o zaman konuş sen.
1: Görmüyor musun Selim, anlamıyor musun? Mutlu değilim ben.
0: Yok canım. Bir kadının mutlu olabilmesi için her şeyi verdim sana. Daha ne istiyorsun?
1: Evet. Lüks bir ev, para, otomobil, her şey var. Ama evde oturmaya vakit yok. İçki, kumar, sabahlara kadar orada burada sürtme. Çünkü kocam bir bunu bilir, bir de...
0: Yeter! Yeter artık!
1: Ne haldeyim? Ne istiyorum? Anlamak istemiyorsan çek git kumarına! Ben de başımın çaresine bakayım! Bebeğim, yavrum... Bilemezsin çektiğim acıyı! Sen olmasaydın ölümü bile düşünürdüm!
2: Kahveni getirdim yavrum, iç kendine gelirsin biraz, hadi!
1: Dadıcığım, ben annem gibi bir anneyi gördüm de... Sonunda ola ola öyle bir anne oldum! Yavrum benim, sen de çekecek misin benim çektiklerimi? Allah'ım, ne olur koru onu!
2: Feyza, toparlan kızım!
1: Dadı, bir ricam var senden! Benim duam kabul olunmaz!
2: Aa, öyle şey olur mu yavrucuğum?
1: Yoo yoo, biliyorum bunu! Ne olur, sen ikimiz için de dua et! De ki... Ulu Rabbim, Feyzacığa doğru yolu göster, yardım et! Bu yavrucağı da kurtarıcısını vaktinde gönder, iş işten geçmeden gönder diye dua et! Bilal'i unutamıyorum dadı! Selim'le evlenmekle ne büyük bir hata ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum! Sözde nispet olsun diye evlenmiştim. Nasıl sildi beni hayatından, nasıl yaptı bunu?
2: Bütün bu suallerin cevabını Bilal'in sana hediye ettiği ve hiç eline almadığın kitaplarda bulacaksın kızım.
1: Kitaplar mı?
2: Ya.

0: Oo, maşallah. Aferin kızım. Benim aklım fazlasına zaten ermez. Sen koca koca mekteplerde okudun. Akıllısın da maşallah. Bak işte kitaplar önünde. Oku, öğren artık.
1: Akıl kaç para eder dadıcığım? İnsan sırf kuru akılla kaldı mı rezilleşiveriyor. Öğrene öğrene bir bunu öğrendim ben. O da mekteplerden, öğretmenlerden değil. Biraz senden, biraz da yediğim tokattan. Hayatın vurduğu tokattan. Ama bir vakitler hor gördüğüm bu kitaplarda buldum aradığım şeyleri. Sorularımın cevaplarını. Fakat suç kimin söyler misin dadıcığım? Böyle şeyleri insan keşfetmez, öğrenir, öğretirler insana böyle şeyleri. Sevap, günah, hayır, şer. Bunlardan bana annem mi bahsetti, babam mı? Ya sen dadı? Senin elinde büyüdüm ben. Söyledin mi hiç? Kendimi kendimden ayrı tutabilmem için ne yapmam, nasıl davranmam gerek? Dinimin icapları nelerdir? Bir gün olsun çekip de söyledin mi bana?
0: Ah kızıma, hiç sorma bunu. Ben sana dinini, örf ve adetlerini öğretmeyi çok istedim. Öğretiyordum da. O zamanlar sen küçücüktün. Bir gece aklımın erdiği kadarıyla gene anlatıyordu. Meğer baban dönmüş, dinlermiş bizi. Bir hışım, bir paylama! Ne o? Biricik kızının kafasını hurafelerle nasıl doldururmuşum? Ya işte böyle kızım.
1: Artık ışığı gördüm dadıcığım. Allah bana yeniden yola çıkacak kuvveti ihsan eder inşallah.
2: Oo, daha yatmadın mı sen? Ne o koca karı? Karımın kafasına neler sokuyorsun yine? Hadi bakalım, al voltanı! Burası karı koca odası.
1: Bu oda karı koca odası değil artık.
2: Sevgili karıcığım uyumamış, beni beklemiş. Bu ne be? Temizlediler beni.

0: Geldin mi dadıcığım?
1: Tamam kızım, Allah hayırlarını kabul etsin.
0: Anlat bakalım, ne var ne yok?
1: Dur kızım, bir nefes alayım. Alışverişi Hayri dedeyle yaptık. 3 takım elbise 900 lira tuttu.
0: Ne lüzumu var hesabın şimdi dede?
1: Dur kesme sözümü. Cami için halıyı 1700 liraya aldık ya. O da Hayri dedenin tanışıymış da ondan oldu.
0: Hayri dedeyle Bekira nasıllar?
1: İyiler kızım. Bekira çocukları sünnet ettirmiş.
0: Daha başka neler var mahallede?
1: Bakkal Hurşid'in kızı evlenmiş.
0: Başka dadıcığım?
1: Kadriye Hanım da oğlunu Recep Efendi'nin kızıyla nişanlamış. Ya.
0: Daha başka dadıcığım.
1: Daha başka ne olsun kızım? Aman insanı ahiret sualine tutuyorsun. Unuttum. Bilal de taşınmış mahalleden.

0: Karım nasıl doktor bey? Çocuk, onları görebilir miyim?
1: Metin olmanız gerekiyor Bilal bey. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef eşinizle doğacak yavruyu da kurtaramadık. Başınız sağ olsun.

0: Çocuğa bakmıştım da, çıkabiliriz.
1: Alay mı ediyorsun sen?
0: Yok.
1: Daha makyaj bile yapmamışsın.
0: Makyaj yapmadan gideceğim.
1: Bu kılıkla mı?
0: Evet, bu kılıkla ve bu yüzle. Böyle gideceğim.
1: Deli misin sen?
0: Bilakis, evvelce deliymişim. Şimdi aklım başıma geldi.
1: Git giyin diyorum sana. Bilhassa bu gece çok şık ve çekici olmanı istiyorum.
0: Vitrine mi koyacaksın? Teşhir edilmekten bıktım artık. Dinle beni, bundan sonra hep böyle olacağım.
1: Eski mahallenin besleme kızları gibi mi?
0: Keşke olabilse. Çalışacağım ama. Bu halimden utanıyorsan götürmezsin beni. Çünkü daha evvelki halimden şimdi ben utanıyorum.
1: Bu evde senin isteklerin değil, benim isteklerim olur. Hadi ne diyorsam onu yap.
0: İşine gelmiyorsa ayrılırız, anladın mı?
1: Ayrılmak mı? Biliyorum, biliyorum zaten. Bütün bu numaralar ayrılmak için. Ama geç bir kalem onu. Böyle de fena değilsin. Hadi karıcığım, hazırlığını bitirdinse gidelim artık. Neyiniz var?
2: Üç bale.
1: Kazandınız.
2: Şansınız yok bu gece, gene kaybettiniz.
1: Çek defterim yanımda değil. Ama kredi açarsanız devam edebilirim.
3: Özür dileriz Selim bey, oyun çok büyüdü, karşılayamayız. Sonra hala kapatmadığınız eski hesaplar da var.
1: Pekala, pekala. İyi öyle olsun. Gün ola harman ola. Ama fazla bekletmeyeceğim sizi. Bir hafta sonra satın almazsam burayı bana da Selim demesinler. Ahmet sen misin? Ne oldu iş?

0: Bu gece bana bir sözü hatırlattınız. Ünlü bir yazar diyor ki... bütün kadınların aşırı derecede süslendiği yerde... en güzel kadın hiç süslenmeyenidir.
1: Yanılıyorsunuz, öyle bir kastım yok Murat Bey.
0: İhtiyacınız da yok. Budalanın biri daha güzel olsun diye güle boya ve esans sürmüş. Siz kadınların en akıllısı ve en güzelisiniz.
1: Lütfen beni yalnız bırakın.
0: Bunu siz de biliyorsunuz. Bu sadelik ondan.
1: Lütfen dedim. Kompliman ondan hoşlanana yapılır. Benim sadece canımı sıkıyor.
2: Anlaşıldı değil mi?

0: Sana içki getirdim karıcığım.
1: Teşekkür ederim, ben içmiyorum.
0: Hoppala, bir bu eksikti. Sen bayılırdın ya.
1: Bana 5.000 lira versene.
0: 5.000 lira mı? 5 lira desen belki bulurum. 10 param kalmadı.
1: 4-5 saat önce binlerce lirası olan bir adamdın. Hem de kredisi olan bir adamdın, öyle değil mi?
0: Allah aşkına, neler saçmalıyorsun sen?
1: Hiç. Sadece şunu demek istiyorum. Eskiden de o içen, kumar oynayan, vitrin bebeği gibi süslenip büslenen Feyza. Zenginken fakir, fakirken zengin olmaya aklın yatıyor da kirliyken temiz olmayı neden anlamıyorsun?
0: Hadi hadi, zırvalama gene. Gel dans edelim. Hadi.

0: Sepetlediler masadan. Kredi açmadılar. Görecekler ama. 3-5 güne kadar buraların en zengini ben olacağım. Karım da kadınların en güzeli.
1: Ne oluyorsun? Kendine gel, neredesin?
0: Nerede olursam olayım. Karımlayım. Kim karışabilir?
1: Karın ha! Hala görmüyor musun çok şeyin değiştiğini? Söyledim sana, o budala, o sapıtmış Feyza yok artık. Senin karın oydu, ben değil.
0: Ateşin var senin galiba, sayıklıyorsun.
1: Bilakis, yeni uyandım. Bitti kabus. Bir vakitler ben de bu düşünce ve yaşayış tarzını senin gibi basit ve seviyesiz buluyordum. Şimdi ise...
0: Söyle, söyle!
1: Şimdi seni de, çevreni de... O arkadaş karılarına sarkıntılık eden sözde arkadaşlarını da iğrenç buluyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum hepinizden! Evet, hepinizden nefret ediyorum!
0: Yeter, yeter diyorum sana, yoksa...
1: Yoksa ne? Ne yapabilirsin ki? Hayvanlar bile eşlerini kıskanırken sen...
0: Evet, ben...
1: Bir hayvan kadar bile olamadın sen. Gücün ancak buna yeter işte!
0: Ya... Yeah.

0: Eli kırılsın. Nasıl kıydı sana benim güzel kızım? Allah tez zamanda onun cezasını verir inşallah.
1: Katlanır mıydım şimdiye kadar dadıcığım? Katlanır mıydım? Yavrum, yavrum olmasaydı. Bitti ama. Meğer bu tokatlar olacakmış benim mürşidim. Onlar getirdi aklımı başıma. İnsan kurtuluşu görünce pılı pırtı derdini bırakmalı, derhal yola koyulmalıymış. Gecikmemin cezası o tokatlar. Bir kurtulabilsem bu hayattan da bir kurtulabilsem.
0: Dinlen şimdi güzelim, yorma kendini. Artık sana çok, çok kuvvet lazım, hadi. Hadi yat artık. Sabah ola, hayrola yavrum.

0: Konuş! Her şeyi anlat bize! O zaman cezan da hafifler! Hadi!
1: Anlatacak bir şeyim yok!
0: Elimizde senin suçlu olduğunu ispat için yeteri kadar delil var. Fakat suç ortaklarını da öğrenmek istiyoruz. Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
1: Konuşacağım. Konuşacağım.
2: 15 yıla mahkum olan Esra kaçakçısını yazıyor!
3: Geçmiş olsun kızım. Hakkında hayırlı olur inşallah. Üzülme, daha gençsin. İleride tekrar evlenir, mesut bir yuva kurarsın.
4: Benim için artık sadece Elif var. Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Yaşamak için şimdi başka şeyler düşünmeye mecburum. Bana yardım et.
3: Söyle kızım. Elimden gelen her şeyi yaparım.
4: Önce buraya iyi bir kiracı bulalım. Bize de daha küçük, ucuz bir ev. Koskoca daire artık neyimize? Aradaki farkla iyi kötü geçiniriz. Biraz da param var.
3: Sen hiç üzülme yavrum. Ben kiracı işine de eve de bakarım.
4: Biraz dikiş, örgü filan da gelir elimden. Yaptıklarımın satışına yardım
3: elbette
4: edersen...
3: Elbette yavrum, elbette. Çarşıya götürür satarım ben onları. Üzülme sen. Hadi şimdilik hoşça kal kızım.
4: Güle güle.
5: Oldu olacak bir Fezocuğum, dolaş kapı kapıda, iş ara gündelikçi kızlar gibi. Darılma canım, darılma! Babana gidip gül gibi yaşamak varken, bütün bu sefaletleri icat etmene aklım ermiyor doğrusu.
4: Haklısın canım. Böyle bir şey daha önce söyleselerdi, benim de aklım almazdı. Sen sigaranı içmeye bak.
6: Feyza kızım, bir şey pişirmeye elin varmaz diye getiriverdim. Yerleşmenin telaşını bilirim.
4: Çok, çok teşekkür ederim Güllü teyze, ellerine sağlık! Oh, benim için dünyanın en güzel yemeği bu!
6: Eskiden beri inatçının birisindir, seni bilmez miyim?
4: Sahi bilir misin anne?
6: Ah, sorduğu şeye bak! Bir anne kızını bilmez olur mu?
4: Anne, neyse! Sağ ol baba! Artık burada yaşayacağım, Elif'im için! Onu istediğim çevrede, istediğim insanların arasında düşündüğüm gibi yetiştireceğim. Sizinle gelmeyeceğim. Yardımınızı da istemiyorum baba.
7: Peki, nasıl geçineceksin?
4: Apartmanın kirası var. Dikiş nakış da yaparım.
6: O kadarcık para neyinize yeter Adeli kız, neyinize?
4: Yetişir anne.
7: Feyza, çok iyi ve rahat bir iş bulabilirim. Madem istemiyorsun, benim iş yerlerimde değil. Bizi görmeyeceğim bir yerde.
8: Yavrum, kabul etmeliydin.
4: Sen de mi dadıcığım?
8: Aa, iyi vallahi! Burnunun dikine gide gide bu hallere düşmüş, hala sen de mi dadıcığım diyor. Gencecik bir dul, bir de çocuk. Düştün mü geçim derdine? Neler gelecek o güzel başına Allah bilir, neler!

0: Anneciğim. Kocaman bir peki aldım bugün. Aferin canım.
1: Seyfi Hoca da öve öve bitiremiyor. Dualarda bütün çocuklardan öne geçmiş.
0: En güzeli de şımarmaz benim kızım. Hadi Elif, çıkar önlüğünü de git bir lokma bir şey.
1: Gel yardım edeyim.

0: Hayri dediye teşekkür borçluyum Feyza Hanım. Sizi bize o kazandırdı. Bir defa bile aksatmadınız işinizi.
1: Ben de sizden çalışmaktan çok memnunum İhsan Bey. Siz de şimdiye kadar para işini hiç aksatmadınız.

0: Birine benzettiniz galiba.
1: Babacığım! Bir yere mi gidiyoruz babacığım?
2: Yok, bir yere gitmiyoruz yavrum.
1: Kimdi o teyze baba?
2: Bir tanıdığa benzettim oğlum. Çok eski bir tanıdığa.
3: Buyurun beyefendi.
2: Az önce buradan çıkan Feyza Hanım eski bir tanıdığım. Uzun zamandan beri izini kaybetmiştim. Acaba sizde adresi var mı?
3: Evet, şurada olacak. Bir dakika vereyim.
0: Gördüm dadı. Onu gördüm.
1: Neyi gördün? Kimi gördün kızım?
0: Bilal'i. Bilal'i gördüm.
1: Anlatsana.
0: Yanında da oğlu vardı. Aman! Kendisini tanımıyormuş gibi davranırken yüzümden her şeyi okuyacak diye ödüm koptu.
4: Bana sorarsan böyle yapmakla hiç iyi etmemişsin.
0: Bilal evli ve ailesi olan bir erkek artık. Huzurunun bozulmasını, mutluluklarına gölge düşmesini istemem. Sevdiğim erkeğe kötülük edemem. Yuvasını bozamam.
4: Doğru.
0: Beni bulacağından hiç şüphem yok dadı. Halbuki bir gören olsa, bir dedikodu olsa...
4: Boşuna dert edinme kızım. Belki de gelmez buraya.
0: Yanılıyorsun dadıcığım. Bilal'in de beni unutmadığı, aklından silemediği besbelli. Sesinden, bakışlarından anladım bunu. Aslında bundan memnun olmam, sevinmem gerekir. Fakat onu ve yuvasını düşünerek başka türlü hareket etmeliyim.
4: Gelirse kapıyı açmayız, olur biter kızım.
0: Hayır, olmaz dadı. Hal çaresi değil bu. Beni kalbinden tamamen silmesi, hatta nefret etmesini sağlamalıyım. Gelirse içeri al onu.
4: Buyurun Bilal Bey oğlum. Oturun, istirahat edin. Ben Feyza'ya haber vereyim.

0: Hoş geldiniz Bilal Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Doğrusu beklenmedik ziyaretiniz, beni çok şaşırttı.
1: Eşinizin başına gelenlerden dolayı çok müteessirim. Bir geçmiş olsun demek istedim.
0: Bunları hiç konuşmasak da olur. Herkes kendi hayatını yaşar Bilal Bey. Beni bırakıp giderken dönüp arkanıza bile bakmamıştınız. Artık ben de geçmişi düşünmek istemiyorum. Nitekim sizi, her şeyi unutmakta zorluk çekmedim. Hatta dükkanda gördüğüm zaman güçlükle hatırladım.
1: Anlıyorum. Fakat hiç değilse...
0: Artık konuşacak hiçbir şey yok aramızda. Sizi unutalı yıllar oluyor. Dadı, Bilal Bey gidiyorlar.

0: Güle güle Bilal Bey oğlum. Yavrunuzun gözlerinden öperim. Hanıma da selamlarımı söyleyeyim.
1: Şükran?
0: Evet.
1: Şükran'ı toprağa vereli yıllar oldu.

0: Anneciğim, sabah sabah gene dikişe başlamışsın. Sana kaç defa söyledim, çalışmak yok diye. Güzel gözlerini mahvetmeni istemiyorum artık.
1: Çocuk, rahmetliden sonra sen dadı kesildin başıma. Hoşuma gitmese yapar mıyım bu işleri?
0: Hadi hadi, kimi kandırıyorsun? Geçen gün baygınlık geçirdiğini fark etmedin mi sanıyorsun?
1: Baygınlık mı? Nereden çıkarıyorsun bunu? Tansiyon mu ne, biraz başım dönmüştü o kadar.
0: Öyle de olsa paydos, çalışmayacaksın artık.
1: Çocuk baylar gibi konuşuyor, şuna bak hele.
0: Anneciğim, canım anneciğim.
1: Yavrum benim.
0: Ben şimdi şu bitmiş işleri teslim edeyim. Alışverişimi yapıp hemen dönerim. Ama söz ver bana, ben yokken katiyen çalışmayacaksın, tamam mı?
1: Tamam canım.
2: Demek ki beni unuttun ha. Doğrusu bunu sana hiç yakıştıramadım. Beni istemeyebilirsin, hakkım bu. Ama kızımdan koparamazsın beni.
1: Öldü biliyorum seni.
2: Ne? Öyle mi dedin? Seni düzenbaz seni.
1: Baban kaçakçılıktan hapiste mi yatıyor diyecektim.
2: Bak bu doğru. Neyse. Dönüşüm onun için de bir sürpriz olacak. Babacım diye atılır boynuma, kızım benim. Arasına çekmemiştir o. Ne zaman gelir?
1: Defolup gitsene sen!
2: Neden?
1: Bana çektirdiklerin yeter, defol git! İğrençliklerinle kızımı da lekeleme!

0: Kızımı bağrıma basacağım o kadar.
1: Para istiyorsun demek. Al işte, hepsi bu kadar. Artık rahat bırak bizi, defol.
0: Teşekkür ederim benim cömert karıcı. Şimdilik hoşça kal. Gene görüşeceğiz tabii.
2: Elif!
3: Anne!
2: Yavrum!
3: Anneciğim, nem var, ne oldu sana?
2: Bir şeyim yok kızım, şimdi geçer.
3: Oh, hemen bir doktor çağıracağım.
2: Yok, yok kızım, lüzum yok!
0: Girin!
3: Rahatsız ettim doktor bey, annem çok hasta!
0: Hemen gideriz kızım! Kemal oğlum çantayı hazırlayıver! Başsın efendim!
4: Mühim bir şey değil, çok yorulmuşsunuz! Tam bir istirahat lazım! Üzüntü ve heyecandan kaçının! Doktor Kemal bey asistanımdır! Yarın gene gelir! Yeni bir şey gerekirse yapar! Bu reçeteyi yaptırın kızım! Tahlil neticesini de birkaç güne kadar alırız. Geçmiş olsun hanım kızım, geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim efendim. Gördün mü koca bebek? Yok bir şeyim diyordum bir de. Bunlar ne? İşittin mi söylediklerini? Tam bir istirahat, tamam mı?
1: Tamam yavrum.
5: Bir günde bu kadar fark, mükemmel! Ama asıl önemli olan istirahat. Buna dikkat ederseniz her şey eskiye dönecek.
3: Çok teşekkür ederim doktor bey, eksik olmayın. Cidden iyiyim. Daha iyi olacağımı da seziyorum. Buyurun efendim. Elif yorgunluk kahvesi yaptı.
5: Zahmet oldu,

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
0: Evet, biraz önce geldi.

0: Fakat doktor beyin görmesi lazım. Buyurun oturun. Doktor bey neredeyse gelir. Anneniz nasıl?
1: Teşekkür ederim. Sayenizde her gün daha iyi oluyor.
2: Hoş geldin hanım kızım. Annenizin tahlil neticelerini merak ettiniz tabii.
1: Evet.
2: Korkulacak bir rahatsızlığı yok. Sadece kalbi biraz yorgun. İstirahat etmesi, üzüntü ve heyecandan kaçınması lazım.
1: Çok teşekkür ederim doktor bey. Bundan daha güzel bir haber olamazdı benim için. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
2: Annenize selamlar. Hayrola delikanlı?
3: Kemal bey orada mıydı?
1: Evet anneciğim. Önce doktor Nazım bey yoktu. Biraz konuştuk onunla. Yoksa doğru bulmadın mı?
3: Yok. Benim kızım doğru olmayan şeyi yapmaz. İnanırım buna ben. Peki neler konuştunuz?
1: Hep senden bahsettik. Öyle beğeniyor ki seni bilemezsin.
3: Sakın seni beğenmiş olmasın.
1: Aa, sus bakayım!
3: Şaka canım, kızma hemen! Sana bir şey söyleyeyim mi Elif? Ben de Kemal Bey'i beğendim. Dürüst, efendi. Sonra, hani hatırladın mı ilk geldiklerinde sen bana canı sıkılmış gibisin demiştin ya? Değildi. Can sıkıntısı değildi o. Şaşırmıştım.
1: Neden?
3: O kadar benziyordu ki... Çok eski bir tanıda, yüzü, huyu, duruşu bile. Sonra gülmüştüm. Çünkü her şey eskisi gibi olacak demişti de.
4: Merhaba babacığım.
5: Oo, sen misin? Gel bakalım oğlum, gel.
0: Nasılsın?
5: İyiyim, iyi. Farkındayım, sabırsızlanıyorsun doktor bey ama bana reçete yazmak için daha çok bekleyeceksin.
0: Yo, onu biliyorum. Gün nasıl geçti onu sordum.
5: Her zamanki gibi. Sende ne var ne yok?
0: Bende bir şeyler var.
5: Madem var söyle.
0: Biraz güç de. Hani şu bir tek defa olan şeylerden. İnsan sözünü etmesini pek beceremiyor.
5: Gönül işi mi?
0: Evet baba.
5: İşte söyledin gitti. Anlat bakalım şimdi koca bebek. Anlat dedim. Yoksa karışık bir iş mi?
0: Hayır baba. Sade, basit, tertemiz bir mesele. Evlenmek istiyorum baba. Uygun bulur, izin verirseniz tabii.
5: İzin mi? Elbette. Uygun bulmaya gelince... ...senin bulduğun uygun olmaz mı? Birdenbire mi oldu?
0: Hem evet, hem hayır. Yeni tanıdım sayılır. Düşünüyorum da... ...yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi. Hani aradığımı buldum derler ya, öyle işte.
5: Anlaşıldı, anlaşıldı. Bizim kale fethedilmiş. Aferin hanım kıza. Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar verdiniz mi?
0: Yok, öyle değil baba. Daha açmadım ona. Dedim ya, siz isterseniz gider... ...Allah'ın emriyle...
5: Anladım, anladım.
1: Çok iyiyim artık Kemal bey. Tamamen iyileşti. Bilirim annem. Size o kadar müteşekkir ki... ...ben de!
0: Rica ederim. Yapılması gerekeni... ...her doktorun yapacağını yaptık.
1: Bir kahve içersiniz değil mi?
0: Zahmet olmaz.
1: Nasıl olsun?
0: Sade.
1: Tiryakisiniz.
0: Yok değilim Feyza Hanım. Acaba babamla ziyaretinize gelebilir miyiz?
1: Elbette yavrum, çok memnun olurum.
0: Fakat demek istiyorum ki... ...hayırlı olacağını umduğum...

0: Buyurun pek tabii. Yani hayırlı bir iş. Tabii, tabii beklerim.
1: Teşekkür ederim. O kadar sevindim ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Ne iyi etmişim de hastalanmışım değil mi? Ben hastalanmasam tanışamayacaktım.
2: Aa, şuna bak! Kızından kurtulacak diye uçuyor adeta. Hem de bakalım, babası ne diyecek biliyor musun? Bal gibi görücü geliyor işte, görecek de, beğenecek de.
0: Bulurlar sanki bir ikinci elim. Sana bir şey diyeyim mi kızım? Allah biliyor ya, daha görür görmez kanım kaynadı Kemal Bey'e. İnsana güven veren bir hali var, sonra...
2: Ah, geliyorlar anneciğim!
0: Sakin ol kızım, sen pırlanta gibisin. Hakkını vermeye geliyor onlar. Hadi yavrum, gir odana. Ah.

0: babam, teyzem.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk hanımefendi.
1: Buyurun. Buyurun efendim.

0: efendim. Kızım Elif. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk küçük hanım.
0: Hoş geldiniz efendim.

0: Kahveyi nasıl içersiniz efendim?
1: Hiç zahmet etmeyiniz. Geçiyorduk, Kemal bahsetti. İlk hastasını bir göreyim dedim. Manasız bir merak işte. Umarım çok aykırı bulmazsınız. Babalık tuhaf.
0: Anlıyorum efendim. İnsan çocuğunun başarısını görmek ister. İşte tamamen iyileştim. Yeniden kazandırılan sıhhatte bir eser gibidir. Beni oğlunuz iyileştirdi. Gördünüz.
1: Daha fazla rahatsız etmeyelim. Müsaadenizle. Allah'a ısmarladık hanımefendi.
0: Güle güle beyefendi.
2: Allah'a ısmarladık Elif. Gene görüşeceğiz.
0: Anne! Kızım! Bir tanem, meleğim! Ne oldu anne? Beni beğenmedi değil mi? Hayır kızım! Benim yüzümden! Senin yüzünden mi? Hiçbir şey anlamıyorum! Bak kızım! Bilal Bey'le ben bir zamanlar...
3: Geleceği düşle! Cesurca! Özgürce! Çılgınca! Sınır koyma hayallerine! Ne görmek istiyorsan, onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Şirinler köyünün şirini. Aa. Dünya bilecek kıymetini.
6: İn aşağı, ne işin var burada senin?
7: Hiç, yıldız olmaya karar verdim.
8: Arzu ederseniz evime buyurun, size özel bir konser vereyim.
9: Senin olurum dedim, bir ömür boyu.
10: Hoş geldin benim müstakbel gelinim.
11: Sevda bağında salınma, kız ben sana sevdalanma. Demiyor mu?
10: Kızın sesi gerçekten bir harika! Harika! Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim!
12: Turne programının son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bir hafta buradayız.
13: Bir inansam sevdiğine kalbim aşkı bulurdu.
12: İyi geceler tatlım.
14: İyi geceler, ben hazırım.
15: Demek damat sensin. Evet. Peki sen kiminle evleniyorsun?
16: Ben!
14: Ah, benimle!
17: Niyet bugün 16.15'te TV4'te.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Bunu beyefendiye ancak sen söyleyebilirsin.
2: Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut Efendi.
3: Oo, bak şu nehrin hoşnuma reftarına... Alemin cuşiş verir efkarına.
4: Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor ha?
3: Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez.
5: Neden bekliyorsunuz beyefendi?
3: Ben kendim bestekarım, küçük hanımdan şarkı meşkeride.
2: Rüyalarıma bile giriyorsunuz.
5: Çok teşekkür ederim.
3: Hadi başlayın, başlayın. Gelse hoşuh meclise.
5: Gelse hoşuh meclise.
3: Nazı tegafül eylese.
2: Sizi gördüğüme çok sevindim.
5: Ah, teşekkür ederim. Ben de.
3: İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz.
6: Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun.
5: Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik?
3: Bir daha bana rastlarsan selam söyle Alasma.
2: Gel buraya çabuk çabuk.
7: Sevgili hocam bugün 18'de TV4'te.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: O kadının kızıyla evlenemezsin, hepsi o kadar.
2: Peki ama niçin? İlk defa görüyorsunuz onları.
1: Tanıyorum ben o kadını. Hem de çok iyi.
2: Nereden tanıyorsunuz, ne biliyorsunuz onun hakkında?
1: Hatırlamak istemediğim, sana da üzüntü verecek şeyler anlatmak neye yarar? Ne kadar üzüldüğünü biliyorum oğlum.
2: Yalnız üzüntü değil baba. Çok daha önemli bir şey kırıldı içimde. Korkarım size ilk defa karşı geleceğim. Olanlar için bütün kalbimle özür dilerim Feyza Hanım. Babamın bu şekilde davranmasının sebebini bir türlü anlayamıyorum. Neden böyle yaptı acaba?
3: Üzülmeyin Kemal Bey. Sebebini ben biliyorum. Gençliğimde babanızı tanımış ve sevmiştim onu. O da beni sevmişti. Ama bir şeyler oldu. Acı, çirkin ve yanlış yorumlanmış şeyler. Evlenemedik, bitti. Halbuki ben onun istediği eş olacaktım. Onun istediği gibi bir hanım. Yemin ederim. İşte böyle oldu. Hatalarımın cezasını çektim yavrum. Hem acısını çekip ödedim, hem de Elif'i yetiştirdim. Tıpkı olmam gerektiği gibi. Tertemiz, imanlı, dürüst. Çok, çok isterdim bizim kaybettiğimiz saadeti siz bulasınız. Ama...
2: Üzülmeyin efendim. Öyle sanıyorum ki ısrar ederse... hayatımda ilk defa babamı dinlememek zorunda kalacağım. Müsaadenizle.
3: Selim!
4: Aa, misafiriniz mi vardı? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba.
3: Ne işin var burada? Sana bir daha gelme demiştim.
4: Ya, dalganızı mı taşladık yoksa? Bakıyorum evine genç erkekler almaya başlamışsın.
2: Kendinize geliniz, ne akla buraya girip böyle konuşuyorsunuz? Kimsiniz siz?
4: Bu mahallenin muhtarı.
3: Özür dilerim Kemal Bey, bu adam benim eski kocamdır.
2: Olabilir. Fakat bu ona hakaret etme hakkını vermez. Feyza hanımefendi tanıdığım kadınların en namuslusu, annelerin de en fedakarıdır.
4: Ha şimdi çaktım dalgıyı. Elif'in askıntısısın sen. Bana bak, pılını pırtını topla, hemen bas git buradan!
3: Kendine gel Selim!
4: Sen karışma be!
3: Sana defol git dedim!
4: Ya, öyle mi?

0: Bana yumruk atma kara. Oğlan tüysüz züppe.
1: Neden yaptın anneciğim?
2: Anneciğim... O kadar mesudum ki... Sağ ol oğlum. Elif'im sana emanet.

0: Kızını bana layık görmediğin kadın, benim için hayatını tehlikeye attı baba. Eğer komadan çıkamayıp ölürse, bu onun ikinci ölümü olacak. Çünkü onu daha önce bir erkek öldürmüş.
1: Kaçakçı kocası mı?
0: Hayır baba, sen!
1: Neler söylüyorsun Kemal?
0: Gerçeği! Feyza Hanım bana her şeyi anlattı.
2: Allah'ım! Sen annemi bana bağışla! Onu benden alma!
0: Biraz dışarı çıkalım mı Elif?

0: Orada.
1: Beni affet Feyza. Bütün kalbimle yalvarıyorum sana, affet.
0: İkimiz de hatalıydık Bilal. Birbirimize olan sevgimizi gururumuzla gölgeledik. İki büyük hatamız birleşmemize mani oldu. İlkinde sen hatalıydın. İkincisinde de ben. Kaderde birleşmemiz yokmuş demek. Sana çok şey borçluyum Bilal. Bana doğru yolu sen gösterdin. Kızımı tıpkı senin kızınmış gibi. Sen nasıl yetiştirip büyüteceksen öyle büyüttüm. İnan bana.
1: Biliyorum Feyza, biliyorum. Kızını Allah'ın emriyle oğluma istiyorum.
0: Bana dünyaları bağışladın. Kızımı beyaz gelinliği içinde oğlunla el ele görmek isterdim. Büyük Allah'ım, beni o kadar çok yaşatacak.
1: Yaşayacaksın Feyza, yaşayacaksın. Onların saadetini, torunlarımızı göreceksin. Daha çok iyi günlerimiz olacak.
0: İnşallah. Ama hayatımın sonuna geldim artık. Hissediyorum bunu. Ne olur bir an önce evlensinler. Mürüvvetlerini göreyim. Bu benim son arzum.
1: Peki Feyza, peki. Üzülme sen. Yıldırım nikahı yaparız.
0: Allah'ım, çok şükür. Bu günleri gösterdin bana.